0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen kadın şenliğine de telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye raporu alan öngörüleri ve politika raporu sunum programında konuştu. Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayindeki atılıma dikkat çekerek, silahlı kuvvetlerimizin envanterine giren ürünlerin %80'inden fazlası yerli milli ürünler dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi. Adalet Bakanı ve Faili Meçhulleri Araştırma Komisyonu, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılması için araştırmaya devam ediyor dedi. Sivas'ta konuşan Destici, hak edenlerin hak ettiği cezayı alacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 6 CHP milletvekiliyle Yeni Yol Partisi milletvekili Mesut Doğan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar meclis başkanlığına sunuldu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 3. operasyonunda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Asrın felaketine Ahbap Derneği adına yardım toplayan, gelen paraları derneğe iletiyoruz diyen Oğuzhan Uğur, örgüt üyesi olmak ve para aklamakla suçlanıyor. Uğur'un Babala TV'sine yurt dışından gelen yüklü miktar döviz transferi ise şüpheli olarak radara takıldı. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. Yapay zeka destekli veri analiziyle yasa dışı bahis şebekesi deşifre edildi. 14 Temmuz'da Gaziantep merkezli 45 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 236 şüpheliden 171'i tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam yapıldı. Elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, mavi kart aylık abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya yükseltildi. Karar İBB Meclisi Temmuz ayı toplantısında AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla alındı. Ankara'da yol çalışması sırasında iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Ardahan Valiliğine Ömer Hilmi Yamlı getirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı. İran, Hint Okyanusu'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. İsrail ateşkesi ihlal ettiği Gazze şeridinde 5 Filistinliyi daha katletti. Bölgedeki sağlık krizi de her geçen gün büyüyor. Binlerce çocukta su çiçeği vakası tespit edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılar sürüyor. El Halil kentine yapılan baskında 3 Filistinli yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Turgut Reis. İkinci bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis Cihan Ünal, Müslim Dinçer Sümer, Talip Alp Öyken, Emir Erol Kardeşici, Şerif Ertan Savaşçı, Ahmet Şakir Gürzumar.
1: Barbaros Kardeşler adının tüm Akdeniz sahillerinde heyecan yarattığı günlerde Cerbe Adası'nda bir gece. Deniz kudurmuş, fırtına ortalığı kasıp kavurmaktadır. Hızır Reis ve Leventleri limana bir geminin girdiğini haber alırlar. Bu korkunç havada denizlerde dolaşabilmek cesaretini ve hünerini hangi gemici göstermiştir? Hızır Reis bir Leventini göndererek bu geminin kaptanını yanına çağırtır. Gelen genç bir Türk korsanıdır. Birbirleriyle tanışmaları oldukça heyecanlı ve sevinçli bir hava yaratır. Hızır, gelen yiğidin çoktandır adını duyduğu Turgut Reis olduğunu öğrenince memnun olur. Turgut, yıllardır Barbaros kardeşlerle birlik olmak için can atmış, Hızır ya da Oruç Reis'i bulabilmek için Akdeniz'de aramadık yer bırakmamıştır. Artık iki Türk gemicisi aynı sancak altında savaşmak, Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmek uğrunda kader birliği etmek kararındadırlar. O sıralarda Cerbe çok karışık bir görünüştedir. Adanın emiri Süleyman, Türklerden korktuğu için Barbaroslara boyun eğmiş görünmekte, oysa Tunus Sultanı ile gizli ilişkiler sürdürmektedir. İspanyolların Kardinal Jimenez başkanlığında bir harekete giriştikleri, Oruç Reis'in yönetimindeki Cezayir'i ele geçirmek için büyük bir donanma yola çıkardıkları bilinmektedir. Hızır Reis donanmasını hazırlar ve Akdeniz'e açılır. Turgut'u adanın savunması ve gözaltında tutulması için Cerbe'de bırakır. Turgut karada kaldığı için üzülmekte, fakat yakında yeniden Hızır'la buluşup denizlere açılacağı günü bekleyerek avunmaktadır. Hızır Reis'in donanmasıyla adadan ayrılması Cerbe emiri Süleyman'ı çok sevindirmiştir.
2: Gittiler. Bu güzel bir haber işte. Onların belasından kurtulduk sayılır.
3: Kurtulacağız efendim. İspanyol donanması yakınlardaymış. Çoğa kalmaz Türk donanmasının yakılıp denize gömüldüğü haberini alırız.
2: Barbarosların başı ezilirse dünya durdukça bu adanın nimetlerinden yalnız ben yararlanırım. Ganimetlerim kesilmiş, esir pazarlarım dağıtılmış, sözümün gücü yok edilmişti. Hep bu Türk korsanlarının yüzünden. Gittiler artık ya, korkum kalmadı. Hazinemi daha da zenginleştireceğim. Haremimi dünyanın en güzel cariyeleriyle dolduracağım. Tunus Sultanı ile dostluğumu geliştirip bütün Halkavut'un, Cerbe'nin tek hakimi olacağım.
3: Tek hakim sizsiniz sultanım. Bizler de sizin sadık kullarınız.
2: Şerif, hemen git adayı dolaş. Esir pazarlarını, mücevher satıcılarını, her yeri anla, öğren bakalım. Türkler bir daha ne zaman dönmeyi tasarlamışlar? Birdenbire adadan ayrılmalarının sebebi nedir? Burada casus bırakmışlar mı?
3: Emredersiniz sultanım. Sultanım, haberlerim var. Hem üzgün hem sevinçli döndüm sarayınıza.
2: Seni dinliyorum Şerif, anlat.
3: Hızır Reis bir aya kadar dönecekmiş efendimiz. Adadaki söylenti bu.
2: Dönemeyecekler. O zamana kadar İspanyol donanması onları paramparça eder.
3: Sözlerim bitmedi efendimiz. Hızır burada 300 kadar Levent bırakmış. Başlarında da Turgut Reis derler biri varmış.
2: Ne dedin? Turgut mu? Eyvah! Barbaroslardan kurtulduk diye sevinirken şimdi de Turgut'a çattık öyle mi? Yazık. Sadık kullarım olacaksınız. Her şeyi ta neden sonra öğreniyorum. Turgut ne zaman gelmiş Cerbe'ye?
3: Bir hafta olmamış daha efendimiz. Affedin beni ama bu Turgut denen korsan çok mu korkulacak biridir?
2: Be hey gafil, sen onun adını hiç duymadın.

0: Anladın mı? Bir bela gitti, bir başka bela geldi. Müthiş bir korsandır o. İtalya, İspanya kıyılarında fırtınalar yaratmıştır.
1: Bize bir zararı olduğunu, olacağını sanmıyorum efendimiz. Limanda onun forsunu taşıyan 19 oturaklı tek bir teknesi var. Umarım o da gider yakında, telaşlanmayın.
0: Tanımıyorsun sen bu adamları. Barbaros gitti, Turgut geldi. Çok uğraşacağız bu adamlarla, çok.
1: Güvenilir bir yerden haber aldım efendimiz. Yarın sizi ziyarete gelecekmiş, hediyeleriyle birlikte. Bu gösteriyor ki sizinle çatışmaya hiç niyetli olmasa gerek.
0: Oo, çok iyi, çok iyi. Hızır bizim çağrımızı da kabul etmemişti. Demek bu kendiliğinden geliyor. Acaba neler getirecek dersin Şerif?
1: Turgut için çok zengin diyorlar sultanım. Eli de açıkmış. Umarım sunacağı hediyeler sizi memnun edecektir. Kendisine karşı yumuşak davranır, gönlünü çelerseniz bu azılı korsanı elde edebilirsiniz efendimiz. Sonra siz de ona gerekli ikramda bulunun.
0: Evet, evet, doğru. Avlayacağım bu adamı. Onu elde etmek, avucumun içine almak için ne gerekirse yapacağım. Şerif, sen şeytanın ta kendisisin.
1: Kulunuzum sultanım. Bir haberim daha var. İzin verirseniz söyleyeyim.
0: Seni dinliyorum Şerif.
1: Biraz önce hem üzüntülü hem sevinçli döndüm demiştim efendimiz. Şimdi sıra sevinçli haberime.
0: Neymiş bakalım bu sevinçli haber? Test söyle.
1: Hayırlı haberi sona saklamıştım. Tunus Sultanı Ebu Muhammed'in güvenilir adamı Talip sabaha karşı bir yelkenliyle gelmiş ve kimseye görünmeden bir adamımızın evinde konuklamış. Huzurunuza kabul edilmeyi beklermiş.
0: Güzel, çok güzel. Bugün talihliyim. İşlerim yolunda gidiyor. Hem Turgut'u kandıracağım, hem de öte yanda Ebu Muhammed'le aramı sağlamlaştıracağım. Bana bak, sakın Talip'in geldiğini görüp Turgut'a haber salmış olmasınlar.
1: Hayır efendimiz, ben onu da araştırdım. Talip'ten kimsenin haberi yok.
0: İyi, iyi, çok iyi. Hemen haber sal. Talip'i beklediğimi, onu huzuruma kabul edeceğimi bildir.
1: Emredersiniz efendimiz.
2: Efendimiz, Tunus Sultanı'nın çok yakın bir kulu olarak huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Sultanımızın size sevgi ve selamlarını getirdim.
0: Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağlık ve saltanatları için duacıyız.
2: Bizi size bazı düşüncelerini iletmekle görevlendirmiş bulunuyorlar. Eğer Cerbe'de sultanımızın adına hutbe okutturur, onun adına sikke kestirirseniz, Sultan Ebu Muhammed size her türlü yardım elini uzatmaya hazırdır.
0: Sultanımın beni sadık bir kulu olarak düşünmesini isteriz. Başka emirleri var mıdır?
2: Yaşadıkça Cerbe'de saltanat sürecek, hükümdarlar gibi muhteşem bir hayatınız olacaktır. İç işlerinizde kendi buyruğunuza sahip kalacaksınız.
0: Bütün bunlar iyi hoş da, ben Türklerden çekinirim. Barbaros kardeşler adamızın düzenini bozmuşlardır.
2: Efendim, Türklerin artık burada kalması imkansızdır. Kısa zamanda Cezayir Oruç Reis'in başına yıkılacaktır. Bilmiş olunuz ki İspanyollar Teleman Devleti ile işbirliği yapmışlar. Türkleri Akdeniz'den silmek için büyük bir deniz ordusu hazırlamışlar.
0: Çok güzel, çok güzel.
2: Osmanlı Devleti'nin de sonu yakındır. Padişah Yavuz Sultan Selim de karşısında Hristiyan ordusunu bulacaktır.
0: Şerif, duyuyor musun? Türklerin sonu geliyor.
1: Duyuyorum sultanım.
0: Tunus Sultanı Ebu Muhammed Efendimiz'e saygılarımı götürün. Yaşadıkça onun kuluyum ben. Ama şu var ki, bazı şeylere ihtiyacım büyüktür. Bir miktar düka altını, ayrıca adanın korunması için hiç değilse 10 parçalık bir donanma isteriz.
2: Bütün bunlar kolay şeyler efendim. Sultanımın bütün bu dileklerinizi hemen gerçekleştireceğini sanırım. Kısa zaman sonra Cerbi'ye müjdeli haberlerle ve bütün bu istediklerinizle döneceğimi umuyorum.
0: Söyleyin sultanımıza, ona sadakatle bağlı kalacağım. Mübarek ellerinden öperim. Şerif.
1: Buyurun efendimiz.
0: Galip dostumuzun bize ettiği

0: hizmetlere küçük bir karşılık vermek isteriz.
1: Aman efendimiz, ben sizin kulunuzum.
0: Şerif, şu altın hançerle mücevher kutusunu kendisine verin.
1: Ömrünüz uzun, saltanatınız güneşli olsun efendim. Teşekkür ederim. İzin verirseniz artık ayrılmalıyım.
0: Yolun açık olsun Talip. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Kapıyı kapat Şerif. Şimdi anladım ki artık Türklerin buralarda barınmaları kolay olmayacak. Tutunamazlar artık.
2: Ama siz gene ihtiyatı elden bırakmayın efendimiz. Yarın Turgut gelecek ziyaretinize. Ona da hoşça görünün.
0: Yamansın Şerif. Benim sağ kolumsun sen. Güzel bir gece geçirdim. Eğlendim, dinlendim. Ne zaman gelecekmiş Turgut?
2: Birazdan geleceğini umarım efendim.
0: Güzel. İşler yolunda. Dün Tunus Sultanı, bugün Turgut. Bu limandaki gemi de neyin nesi? Tunus forsu taşıyor.
2: Tunuslu Talib'in teknesi efendimiz.
0: Bu ne ihtiyatsızlık böyle? Gizli gelmiş bir adam nasıl olur da teknesini limanın ortasına demirler?
2: Ben de anlayamadım efendim. Neyse üzülmeyin, merak etmeyin, anlarız nasıl olsa. Sarayın bahçesine bakın efendimiz. Geliyorlar. Geliyorlar Turgut Reis'le 3 Levent'i.
3: Koş çabuk ol. Adamlarım hemen kapıda karşılasınlar. Biz de çıkalım merdiven başına. Turgut çok iyi ağırlanmalı. Kusur edeni bağışlamam.
2: Emredersiniz efendim, merak buyurmayınız. Ben gereken her hazırlığı tamamladım.
4: Ben sancaklarını Akdeniz'de şanla dolaştıran Barbarosların Cerbe'deki vekili Turgut'um. Bunlar da arkadaşlarım Cerrah Hasan Çelebi, İyi Kalpli Ahmet, Müslim.
0: Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sizleri sarayımda görmek beni mutlu kıldı. Buyurun, buyurun oturun. Şerif sen de kal yanımızda. Konuklarımıza kusursuz hizmet gösterilsin. Kapı önünde hizmetkarlar beklesin. Buyurun reisim, yanıma buyurun.
4: Hoş geldik, hoş gördük. Dileriz ki bu dostluk sürsün gitsin. Çatışmadan, kavgadan uzak barışlı günler yaşansın.
0: Kahraman Barbarosların sayesinde adamız her türlü saldırıdan uzaktır. Bize veda etmeden adadan ayrıldıkları için üzülmüştüm. Fakat yerlerine sizin gibi bütün Akdeniz'in tanıdığı bir yiğidi bıraktıkları için fazlasıyla seviniriz.
2: Emir Hazretleri her zaman sizi över, yüceltirler reisim.
4: Sağ olsunlar. Adayı her türlü düşmana karşı aynı şiddetle savunacağımızı bilmenizi isterim. Ancak emirin de bu konuda bize yardımcı olması gereklidir.
0: Size yardımcı olabilirsem çok sevineceğim. Bu benim için bir şereftir.
4: Sadece bir noktada sizi uyarmayı faydalı buluyorum Emir Hazretleri. Tunus Sultanı Ebu Muhammed'in entrikalarına kapılmayınız. Onun boş vaatlerine kanmayınız.
0: Fakat bizim Tunus Sultanı ile bir ilgimiz, bir yakınlığımız yoktur.
4: Ha, öyle mi? Biz yanılmışız demek. Duyduklarımız gerçek değilmiş demek. İyi kalpli Ahmet kardeşim.
5: Buyur reis ağam.
4: Hediye bohçamızı Emir Hazretlerine sunalım. Vakti gelmiştir.
5: Baş üstüne reis ağam.
0: Bize hediye de getirdiniz demek. Zahmet buyurmuşsunuz. Bizleri nasıl memnun ettiğinizi anlatamam.
5: Kabul buyurun Emir Hazretleri. Size layık şeyler değiller ama...
0: Şerif, aç bohçayı.
2: Baş üstüne sultanım. Buyurun efendim.
0: Fakat bu...
4: Altın kabzalı bir hançerle bir mücevher kutusu.
0: Reis, fakat bunları nereden buldunuz?
4: Ganimet malı Emir Hazretleri. Ganimet malı.
0: Şaşırmamak elimde değil. Kusuruma bakmayın.
4: Şaşıracağınızı tahmin etmiştim efendim. Buyurun benimle şu balkona kadar gelin.

0: Umarım daha da şaşıracaksınız. Gelin benimle. Bakın limana.
1: Yanıyor. Gemi yanıyor. Neler görüyorum.
0: Tekneyi tanıdım.

Duymadık hiçbir sebepten naleyi bir gam gibi. Gönlümüz divane, sakî, kalbimiz boş cam gibi. Ahmet Mükerrem Akıncı'nın Bayati Araban makamındaki bu eserini Ankara Radyosu Ses Sanatçılarından dinledik. Eserin başında da yine Ankara Radyosu Saz Sanatçıları Ulvi Erguner'in Bayati Araban peşrevinin bir bölümünü seslendirdiler. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Bayati Araban ve Hüzzam makamında eserler sunacağız size. Bayati Araban makamındaki ikinci eserimizin güftesi ve bestesi Rahmi Bey'e ait. Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Gönlümü hicrana yaktı, ah o mehveş neyleyim, ağlamak da etmiyor teskini ateş neyleyim.

Latif Ağa'nın Bayati Araban eserini Tülün Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Aşıkım ben şüphesiz mahım sana, halimi arz eyledim canım sana.

Güftesini Nahit Hilmi Özeren'in yazdığı, Zeki Arif Ataergin'in Bayati Araban bestesini Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Kalacak sanma bu çağın, bu güzellik solacak. O samur saçlara bir günde beyazlar dolacak. Şu geçen şen seneler kalbime hicran olacak. O samur saçlara bir günde beyazlar dolacak.

Sıradaki Bayati Araban eseri yine Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Güftesini Lütfi Karadeniz'in yazdığı Mustafa Nafiz Irmak'ın bir bestesi. Mecnun olup gönlümü abad etsem, baksam yüzüne gözlerimi şad etsem, cana meyi hüsnünle coşup tabe seher, Leyla diye, Leyla diye feryat etsem.

Güftesi ve bestesi Rahmi Bey'e ait Bayati Araban eseri Emel Sayın'ın yorumundan dinliyoruz. Bana ne oldu, değişti şimdi halim, demadem artıyor dilde melalim, revandır gözlerimden eşki alim, perişanım, harabım, bimecalim.

Güftesi ve bestesi Ahmet Rasim Bey'e ait Bayati Yaraban eseri Mustafa Öztürk'ün yorumundan dinliyoruz. Gözümde iş ve nümadır hayali bir bedeli. Hüda bilir ya, iki defa gördüm ol güzeli. Yanıp tutuştum o şirin edayı görmeyeli. Acep vefada mı semti? Acep nereli?

Bayati Araban makamındaki son eser, güfte ve bestesi Sadi Hoysese ait şarkı Yaşar Özel'den dinliyoruz. Bağa girdim ay çıktı, karşıma bir yar çıktı. Aman dostlar, yar değil, aklım başımdan çıktı.

Şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ayrılık, ümitlerin ötesinde bir şehir, ne bir kuş, ne bir haber, ne de bir selam gelir. Çaresiz seslenişler, beyhude bekleyişler, bir teselli yerine hüzünlü akşam gelir. Ne bir kuş, ne bir haber, ne de bir selam gelir.

Sıradaki Hüzzam şarkıyı yine Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan dinleyeceğiz. Güfte ve bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait eser. Meğer çok sevilenler bir gün unutulurmuş. Gözden ırak olanlar gönülden de olurmuş. Vefa

Sırada Hacı Arif Bey'in Hüzzam şarkısı var. İnce Çayırlı'dan dinliyoruz. Meftun olalı sen şeyhi huban cihane, atfı nazar etmem çemenistan-ı zamane.

Sıradaki hüzzam şarkı yine Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Bu kez güfte Mehmet Sadi Bey'e ait ve Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Güzel gün görmedi avare gönlüm, neler çekti neler biçare gönlüm. Muhabbetle serapa yare gönlüm, neler çekti neler biçare gönlüm.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik sevgili dostlar. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu geceki programımızın son eseri Saadet'in Kaynağı'nın Hüzzam şarkısı. Tülün Korman'dan sunuyoruz. Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor. Coşsam bahar seli gibi setler yıkıp geçsem diyor. Hoşçakalınız.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Bugün 17 Temmuz Cuma saat 13.18. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Yıldıray Çetin teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. Haftanın son ailece programında özellikle kadınlar için son derece önemli bir konudan bahsedeceğiz. Menopozdan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Özellikle kadınlar için diyorum çünkü aslında kadınların hayatındaki bu dönem bütün aileye yansıyor aslında. O yüzden o bireyleri de ilgilendirse de tabii ki ilk olarak yaşayanı, kadını ilgilendiriyor. Bir kadının hayatındaki dönüm noktalarından biri bu dönemin iyi geçirilmesi. Aslında ileriki dönemlere de yansıyor ve kadının yaşam kalitesinin nasıl iyi olacağını da etkiliyor. Biz de konuyla ilgili kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hülya Kulay'la konuşacağız sevgili dinleyenler. Menopozdan, perimenopoz döneminden, menopoz yaşından ve merak edilen tüm sorulardan bahsedeceğiz. Ailece başladı. Operatör doktor Hülya Kula stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum. Sizleri görmekten çok mutluyum.
0: Biz de öyle. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, vakit ayırdığınız için.
1: Ben de teşekkür ediyorum.
0: Son derece önemli bir konu. Artık son dönemlerde seviniyoruz ki daha çok konuşulur hale geldi. Çünkü bu da sanki bir bazen ayıpmış gibi saklanıyordu. Bazen hiç üzerine konuşulmuyordu. Bazen eskiden zaten bu sanki bir hastalıkmış gibi addedilebiliyordu. Ama çok şükür ki o açıdan biraz böyle bilinç gelişti. Hakikaten menopozun insanın, kadının hayatındaki son derece normal bir dönem olduğu artık kabullenildi. Artık bu dönemi nasıl daha iyi geçirebiliriz? Bundan bahsedeceğimiz bir zaman geldi. Şimdi önce menopozun tanımıyla başlayalım. Çünkü bazen adet düzensizlikleri olabiliyor. Bazen kısa süreli kesilmeler olabiliyor. Bunlar karışabiliyor menopozla. Nasıl anlayabiliriz bir kadının menopozda olduğunu?
1: Kelime Yunanca kökenli. Men, ay demek Yunanca. Paus, durması demek. Yani aylık döngülerin durması anlamında.
0: Evet.
1: Aslında menopoz bir andır. Son görülen adettir terminoloji olarak bizim için. Menopoz öncesi dönem perimenopoz. Menopoz sonrası dönem ise postmenopoz olarak tanımlamak daha doğru. Aslında menopoza girdikten sonra bir kadın ömrü boyunca yaşayacağı dönem postmenopoz.
0: Evet, evet. Aslında uzun bir dönemi kapsıyor. Şöyle bir bakıldığında hayatın büyük bir bölümü diyebiliriz.
1: Dünyada ortalama 51, ülkemizde ortalama menopoz yaşı 47-48. Biliyorsunuz giderek insan ömrü arttı. 1950'lerde ortalama insan ömrü 48 iken aradan geçen yaklaşık 70 yıl gibi bir sürede insan ömrü 78-80'leri rahat rahat buluyor. Belki daha da uzayacak.
0: Evet, evet.
1: Böyle bakınca tabii ki hayatın üçte birinden fazlasını postmenopozal süreçte yaşayacağımız için bizim için çok daha anlamlı ve önemli hale geldi.
0: Kesinlikle. Ve bu şey olarak da düşünülmemeli değil mi? Ben yaşlandım. Ya da benim için hayat artık çok da işte eskisi gibi akmayacak ve ben artık buna göre davranmalıyım gibi mi düşünülmeli? Öyle bakılmamalı aslında değil mi?
1: Kesinlikle. Zaten bir nevi utanma, konuşmama sebebi de bu. Menopoza girdim, artık yaşlanıyorum, insanlar beni dışlayacak gibi algılanmasın diye.
0: Evet.
1: İnsanlar bunu konuşmaktan çekiniyor. Gerçi bir taraftan eskiden petlerin siyah poşetli satıldığı bir ülkede olduğunu düşünürsek.
0: Hala da oluyor.
1: Hala da
0: ne
1: oluyor.
0: Yazık ki.
1: Ama bunun farkındalığını yaratmak için de ben elimden geldiğince tüm mecralarda konuyla ilgili bilgilendirmeler yapmaya çalışıyorum.

0: zaten ömür boyu doğurgan olmamız da çok mantıklı değil.
1: Değil.
0: Yaşla birlikte gebeliğin her tür komplikasyonları anne için de bebek için de artıyor.
1: Tabii.
0: Bu sebeple de bir süre sonra doğurgan olmamamız oldukça mantıklı.
1: Hı hı, böyle bakıldığında aslında zaten ne kadar sağlıklı bir süreç olduğunu bir kez daha görebiliyoruz.
0: Hı hı.
1: Şimdi menopoz bir an dediniz. O son adet görüldüğündeki an, zaten bir 12 ay görmemek gerekiyor ki menopozdan
0: kesinlikle
1: bahsedelim, değil mi?
0: Çok güzel bir açıklama geçirdiniz. Menopoz öncesi perimenopoz dediğimiz dönemde zaman zaman adet düzensizlikleri olabiliyor. 3 ay gecikiyor, yeniden oluyor. 5 ay, 6 ay. O yüzden o adet son adet mi, ancak geriye dönük tanıyı koyabiliriz.
1: Evet.
0: Bir kadın bir yıldır adet görmüyorsa, evet, o menopozdu ve artık postmenopozal sürece geçiş yapılmıştır.
1: Hı hı. O zaman biraz öncesinden bahsedelim. Bu perimenopoz döneminden bahsedelim. Yine son dönemde çok duyduğumuz, ismini duyduğumuz dönemlerden biri. Eskiden çok fazla konuşulmuyordu bu da. Sadece o son zaman ve ondan sonrasından belki biraz bahsediliyordu. Perimenopozda olduğumuzu nasıl anlarız? Yaşama bakmak lazım, belirtilere mi bakmak lazım? Ne dersiniz?
0: Anlayabilmek her zaman için çok kolay değil. Biz uzmanlar için de kolay değil. Bir taraftan bilimde de halen her şey tam oturmuş, biliniyor, net diyemeyeceğim.
1: Evet.
0: Bir kadın daha annesinin karnında bir embriyo iken maksimum yumurta sayısı oluşuyor. 20 haftalık bir embriyonun yumurtalıklarında 3-5 milyon kadar yumurta oluşuyor ve o andan itibaren yumurta sayısı azalmaya başlıyor. Kız bebek dünyaya geldiğinde bu sayı 1-2 milyona inmiş oluyor.
1: O zamandan belli mi ne zaman menopoza gireceği aslında?
0: Kabaca diyebiliriz, aslında bir nevi yumurta sayımız belli olarak dünyaya geliyoruz ve ömür boyu bunu kullanacağız. Bu bittiği zaman menopoz olacak. İlk adet gördüğü yaşta bir genç kız daha 400-500 bine inmiş oluyor sayı.
1: Evet.
0: Her ay bir yumurta kaybediyoruz, bir yumurta yumurtluyoruz ama kayıp tek onunla sınırlı değil. Ortalama her ay 50 ekstra yumurta da ölüyor, kayboluyor. Yumurta sayısı giderek azalıyor. Azaldıkça hormon kalitesi de düşüyor tabii ki. Yani kadın vücudunda esas bilinen östrojen ve progesteron hormonudur. Yumurta sayısı azaldıkça hormon salınımı da azalıyor. İlk önce progesteron hormonu azalmaya başlıyor. Progesteron hormonu sadece yine adet görmede etkili değil. Her iki hormonda tüm vücudumuzda reseptörlere sahip. Bunun dolayısıyla da vücudumuzda bazı semptomlar, farklılıklar oluyor hormon azaldığı zaman. Perimenopozda ilk önce progesteron hormonu düşüyor. Adette her tür değişim bizim için perimenopoz tanımını getiriyor. Adet gecikmesi, erken adet olma, kanamalarda artış, uzun adet, kısa adet gibi her tür farklılık perimenopozu akla getirebilir.
1: Bu tabii şöyle... Hemen o tanıya varılamıyor tabii ki, çünkü bunu çok şey etkiliyor. Mesela kadınlar bilir, farklı bir şehre gittiklerinde, stres yaşadıklarında, sağlık problemlerinde bile bunlar değişebiliyor hakikaten.
0: Çok doğru dediniz. Tabii ki onlar da bir kereye mahsus oluyor.
1: Evet, evet.
0: Perimenopozda ise tekrarlayıcı,
1: sürekli,
0: zaman zaman tekrarlayan değişimler. Ama bir kadın düzenli adet görüyorken de perimenopozda olabilir. Az önce dediğim gibi progesteron hormonu sadece genital organlarda reseptöre sahip değil, beyinde, ciltte, her yerde. Etkisi ne olabilir? Ateş basması, terleme, anksiyete, stres, depresyona eğilim, kaygı bozukluğu, uyku çok önemli. Uykusuzluk, uykuya dalamama, gece uyanınca tekrar uyuyamama, beyin sisi, sinirlilik gibi pek çok nörolojik, bilişsel değişim oluyor.
1: Evet.
0: Bunlar da bizim aklımıza perimenopozu getirmeli.
1: Diyelim ki böyle özellikler, böyle durumlar yaşıyor bir kadın ve perimenopozda olduğunu düşünüyor. Tamam, o zaman böyle devam etsin deyip süreci o şekilde akışa bırakmalı mı, yoksa hemen bir kontrole gideyim ve yapılabilecek bir şey varsa yapayım diye mi düşünmeli?
0: Tabii ki ben menopoz savunucusuyum. Menopoz için, perimenopoz için ne yapabiliyorsam elimden gelince yapmaya çalışıyorum. Nihayetinde ömrümü kadınlara adamışım. Özellikle de son yıllarda perimenopoz ve menopozla da çok ilgileniyorum. Bir örnek vereyim.
1: Evet.
0: Kemik erimesi daha perimenopozda başlıyor. Ama rutinde bakarsanız 65 yaşına gelmeden bir kemik taraması yapılmıyor.
1: Yapılmıyor, evet.
0: 65 yaşına gelip bakıp kemik eridikten sonra aslında
1: çok da yapacak bir şey
0: kalmıyor. Çok da yapacak bir şey yok.
1: Sadece daha fazla

0: erimesin diye belki.
1: Bir nevi öyle ama verilen kemik erime ilaçları kemiğin yoğunluğunu artırıyor. Esas matrix dokusu, protein matrix dokusuna bir faydası olmuyor.
0: Evet.
1: O yüzden erimeden tedbiri alabilmek için ta perimenopoza uzanmak lazım.
0: Evet. Peki başka neler yapılabiliyor? Kemik erimesiyle ilgili belli tedbirler alınabilir bu perimenopoz döneminde. Farklı neler yapılabiliyor perimenopoz dönemi daha iyi geçsin diye?
1: Tabii ki her şey kişiye özeldir ama ben hastamla yüz yüze geldiğim zaman onun genel yaşam kriterlerini de bir gözden geçiririm. Sigara içiyor mu, alkol kullanıyor mu, bunları ne sıklıkta yapıyor, kilosu nasıl, spor yapıyor mu, hayatında spor var mı, aldığı takviyeler, eksik vitaminleri, kolesterolü, kan şekeri, tiroid değerleri. Kısacası konuya bütüncül bakmak isterim. Çünkü sadece hormonları düzelterek olmuyor.
0: Tabii ki.
1: Kadını benim sağlıklı alabilmesini sağlayabilmem için bunların hepsinde ya farkındalık yaratmalıyım, ilgili bölümlere konsültasyonlarını tamamlatmalıyım, ya da kendi branşımca tamir edebileceğim, düzeltebileceğim eksiklerin hepsini yerine koymaya çalışırım.
0: O zaman şöyle diyebiliriz, çünkü biz genelde İşler son raddeye gelmeden doktora gitmiyoruz. Böyle bir özelliğimiz var ne yazık ki. İşte onu beklemeyeceğiz. Eğer ki o 47-45 yaştan bir şöyle 10 yıl gerideysek bir kontrole gitmek hepimiz için iyi olabilir aslında.
1: Siz de
0: aslında.
1: Çok iyi farkındasınız. Son görülen adet demiştik ya, ortalama 51. Yaklaşık 2 ila 10 yıl önce perimenopoz başlayabiliyor. Kişiden kişiye değişiyor ama 2 ila 10 yıl bulabiliyor.
0: Bu menopoz yaşını etkileyenler neler? Veya bunun belli bir yaşta olması çok iyi de ondan bir yaş, iki yaş önce ya da sonra olması kötü gibi bir şey söyleyebilir miyiz? Yoksa o herkesin normalinde değişebiliyor mu?
1: Yani temelde çok net bildiğimiz genetik faktörler önemli. Size konunun ilk başında dediğim gibi, hani anne karnındayken belli yumurta sayımız oluştu.
0: Evet.
1: Fakat bunu nasıl harcadığımız da önem kazanıyor. Her hastalıkta olduğu gibi yumurtalıklarımız da kötü yaşam koşullarında daha hızlı tükeniyor.
0: Evet.
1: Yani gece vardiyasında çalışmak, uykusuz, düzensiz bir hayat olması, sağlıksız besleniyor ve obez olmak, sigara aşırı tüketmek gibi kriterler de menopozu birkaç yıl öne çekebiliyor. Ya da daha iyi koşullar birkaç yıl daha geç girmemizi sağlayabiliyor. Erken ya da geç girmek iyi mi kötü mü deyince, bence ne kadar geç olursa o kadar iyi. Çünkü östrojenin kalp koruyucu etkisini çok net biliyoruz. Beyin koruyucu etkisini çok net biliyoruz. Kemiklerden de bahsettik az önce. Diğer organları hiç saymayayım ama en önemli 3 sistem: kas iskelet, nörolojik sistem ve kalp damar sistemleri.
0: Evet. Erken dememiz için hangi yaşlarda olması lazım menopozu?
1: Bunlar çok net olarak kılavuzlarımızda belirlenmiş durumda. 45-55 yaş arasını normal kabul ediyoruz.
0: Evet.
1: 45'ten önce olunca erken menopoz diyoruz. Ama burada çok önemli bir nokta var. 40. 40 yaştan önce olduğu zaman artık erken menopoz kelimesini kullanmıyoruz. Prematür ovarian insufficiency, yani erken yumurtalık yetmezliği, bir organın yetmezliği
0: o
1: olarak tanımlanıyor.
0: Bir hastalık olarak düşünülüyor.
1: Evet, ciddi bir hastalık olarak kabul ediliyor.
0: Öyle durumlarda neler yapılıyor?
1: Az önce de dediğim gibi eksilen hormonu yerine koyuyoruz. Yani önce progesteron, sonra östrojen de azaldığı zaman östrojeni de yerine koyuyoruz. Tabii ki bir menopoz ne kadar erkense o kadının ileride Alzheimer, demans yaşaması, aterosklerotik kalp hastalığı, pıhtılaşma ile ilgili damar hastalıkları yaşaması, kemik erimesi, çok daha önemlisi aslında kas erimesi.
0: Evet.
1: Ürogenital sistemle ilgili pek çok ciddi durum, işte idrar kaçırma, sıkı idrar yolu enfeksiyonu, çok ilerleyici bir tablo olan vajinal kuruluk ve zamanla cinsel hayatın bitmesi, saç kaybı, deride kolajen ve elastin kayıplarıyla daha hızlı esnekliğini kaybedip kırışıklık başlaması. Ne tarafından anlatsam
0: evet, ne kadar çok etkisi var aslında. Dışarıya yansıyan işte sadece sıcak basmaları olabilir belki, işte bir takım psikolojide değişiklikler, sinirlilik hali vesaire, bunlarla mücadele etmesi ve dışarıya da bunun yansıması düşünülebilir ama aslında içeride ne kadar çok şey değişiyor.
1: Kesinlikle.
0: Hakikaten. Ve bir kadın bununla tek başına mücadele ediyor aslında.
1: Mücadele etmesi bekleniyor. Evet. İşte bu o yaşlarda

0: anksiyete, depresyon olunca hı-hı, orta yaş krizi
1: sendromuna girdin
0: sendromu gibi algılanıyor. Halbuki belki duymadınız, kuru göz.
1: Evet.
0: İşitme bozuklukları, kulakta evet, çınlama, kulak kaşıntısı. Hep böyle kulağını kaşıyan kadınlar görürsünüz.
1: Evet, evet.
0: Donuk omuz çok net östrojen eksikliğinden oluyor.
1: Donuk omuz nasıl, hareket mi ettiremiyor?
0: Omuz eklem ve kapsülünün bir takım sertleşmesi ve inflamatuar bir tablosu. Hı-hı. Evet, donuk omuz yaşarken kadın kolunu kaldıramıyor, ceketini giyemiyor, sütyenini ilikleyemiyor, raftan bardak, tabak alamıyor gibi kolunu kullanırken çok ciddi ağrılar yaşıyor. O taraf omzuna yatamıyor. Bir başladı mı fizik tedavi alayım, anti-inflamatuar ilaçlar alayım, o şekilde tedavi olayım dediğiniz zaman 2 yılı buluyor tedavi süreci. Ve genellikle bir omuz olursa diğeri de oluyor bir süre sonra. Halbuki inanın ki kendim de yaşadım.
1: Evet.
0: Ve bunu fark edince östrojeni başladım kendime de. Ve hızla 1-2 ay gibi kısa bir sürede toparladı omzum. Şu an hiçbir sorun yaşamıyorum.
1: Belki bunu bilmeyen bir kadın işte sürekli farklı birimlere gidecek ve belki teşhis edilemeyecek. Evet, ve belki gereksiz tedaviler uygulanacak ve hiçbir şekilde de sonuç elde edemeyecek. Halbuki tamamen sorumlu menopoz.
0: Menopoz. Çok tabii enteresan. Ki ben fizik tedavisini almasın demiyorum. Onlar da çok önemli tedavi, hı-hı, parametresinde, hı-hı, ama östrojen takviyesi yapılabiliyorsa mucizevi yani. Bir hafta sonra direkt kol hareket etmeye başlıyor.
1: Çok ilginç gerçekten. Ya yani bu konu çok kapsamlı bir konu. Çok böyle açıldıkça açılan ve içerisinden farklı bir durum çıkan bir konu. Çünkü dediğim gibi kadının bütün hayatını etkileyen, fizyolojisini, psikolojisini, hepsini etkileyen bir konu. Aslında bu aileye de çok fazla yansıyabiliyor. Konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle menopoz sonrası, hı-hı, süreçten bahsedelim. O durumu nasıl geçirebiliriz? O dönemi nasıl daha iyi bir kadın hayatına adapte edebilir? Nasıl bundan sonraki hayatını güzel planlayabilir? Bundan bahsetmek lazım. Çünkü orada bir kez daha altını çizelim, bir yaşlanma, bir hayatın bitmesi, her şey bitti artık düşüncesi çok yanlış. Çok daha farklı, hı-hı, bir dönem, belki hayatının daha da güzel bir dönemi olacak ama doğru hamleleri yaptığında bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi bir ara verelim, bir müzik, hı-hı, arası,
0: tamam,
1: sonrasında konuyla ilgili devam konuşmaya edelim. Devam edelim.

0: ailece devam ediyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hülya Kulay'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Menopozdan bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Özellikle menopoz süreci ve perimenopoz düzeninden, döneminden bahsettik. Şimdi biraz da menopoz sonrası dönemden bahsedelim. Uzun yıllar zaten postmenopoz dönemi olarak adlandırılıyor. Nasıl bir süreç bekliyor kadınları menopoz sonrasında?
1: Menopozdan sonraki ömür boyu olan süreç postmenopoz. Nasıl bir süreç bekliyor? Tabii ki artık adet kanamaları kesilmiştir. Gebelik şansı yoktur. Bir yönden özgürlük. Ama hormonların eksikliğiyle tüm vücut sistemlerinde de bir takım değişiklikler bekliyor. Uzun yıllardır kadınlar hormon almadı. Ne oldu? Tabii ki mevcut olabilecek hastalıklarıyla yüzleştiler. Örnek vermek isterim, Alzheimer ve demans erkeklerde kadınlardan çok daha az görülüyor. Kadınlar iki kat fazla. Kemik erimesi kadınlarda erkeklerin 4-5 katı. Kalp damar hastalıklarından östrojen bizi menopoza kadar koruyor. Genç kalp krizi pek kadınlarda duymazsınız, çok nadirdir. Ama menopoz sonraki süreçte yavaş yavaş artıp bir 10 yıl kadar sonra erkekleri yakalıyor ve geçiyor. Yani dünyada olduğu gibi, her iki cinste olduğu gibi en çok ölüm nedeni kalp krizidir kadınlarda. Hormon replasman tedavisi, uygun olan kadınlara tavsiye ederim. Sonuçta artık herkes farkındalığı arttı, beslenmesine dikkat ediyor, takviyesini alıyor. Bundan 20-30 yıl önce karnını doyurmak için beslenirdi insanlar, ama artık bedenine iyi gelecek gıdaları seçerek beslenmeye çalışıyor. Hatta longevity diye bir takım tabirler oluştu. Yani daha nasıl sağlıklı ve uzun yaşalırım.

0: Sonuçta yaşayacağız, belli bir yaş yüklendi bizlere. 80-90 yaşına kadar yaşıyoruz ama nasıl daha
1: Nasıl?
0: iyi yaşarım? 80 yaşına geldiğimde hala belim dik, kendi yemeğimi yapıp öz bakımımı yapıp tatilime, gezime gidebiliyorsam daha ne isteyeyim? Kendine
1: Tabii ki.
0: muhtaç olmadan,
1: Tabii
0: değil
1: ki.
0: mi? O yüzden hormon replasman tedavisi tavsiye ederim. Herkes için uygun olmayabilir ama her kadın bunun için uygun olup olmadığını değerlendirme hakkına sahip olmalı bence.
1: Nasıl bir tedavi bu?
0: Az önce dediğim gibi östrojen ve progesteron hormonunu yerine koyuyoruz. Bunların çeşitli formları var. Tablet formları, sprey, jel, bant formları, çeşit çeşit formlar var. Ülkemizde maalesef seçenekler çok kısıtlı. Tablet formlarını genellikle öncelikli olarak çok tercih etmiyoruz. Bir takım yan etkiler nedeniyle. Ben mümkün olduğunca biyoeşdeğer ya da bir diğer adıyla biyoözdeş. Yani zaten doğurganlık çağı boyunca kanımızda dolaşan hormonun kimyasal yapısı birebir aynı olanı yerine koymayı tercih ederim. Biyoeşdeğer yani estradiol kimyasal yapısı. Estradiol formunun ülkemizde henüz sadece jel formu var. Yurt dışından da ilaç temin edebilen hastalara bazen bant olur, bazen jel olur. Kullanım konusunda kolaylık sağlamaya çalışıyoruz. Tablet formları ülkemizde var ama tabletler az önce de dediğim gibi öncelikli tercihimiz değil. Çünkü ağızdan alınan östrojen estradiol olsa bile, yani doğal östrojen olsa bile, ilk önce karaciğere uğruyor ve karaciğerde bir takım enzimatik reaksiyonlarla kandaki pıhtılaşma faktörlerinin düzeyini artırabiliyor. Çok küçük de olsa inme felç geçirme riskinde artış yapabiliyor. O yüzden bizim tercihimiz karaciğere uğramadan direkt kana geçsin. Bu da östrojen jellerle ya da bantlarla, ciltten verilen ilaçlarla mümkün.
1: Evet, yine bir hekim kontrolünde tabii ki, değil mi? Bir danışmak lazım
0: Kesinlikle,
1: muhakkak.
0: kesinlikle. Mesela progesteron.
1: Evet.
0: Progesteron tek başına östrojen versek bir kadına rahim duvarı kalınlaşır ve giderek rahim kanseri bile oluşur.
1: Evet.
0: Östrojenle progesteronu dengede vermek zorundayız. Rahim ameliyatıyla rahime alınmışsa progesteron vermeye de biliriz. Bir seçenek olabilir. Ama rahme olan bir kadın progesteron muhakkak kullanmak zorunda. Tedavinin güvenliğini de sağlıyor progesteron. Progesteron da ülkemizde tek tipi var. Bir kapsül formunda. Onu da ağızdan da kullandırabiliyoruz. Vajinal yolla bir fitil gibi de kullandırabiliyoruz. Progesteron ağızdan alındığı gibi östrojen gibi kötü bir takım metabolitleri uyarmadığı için kişiye özel farklılıklar yapıyoruz. Progesteron ağızdan alındığı zaman %90'ı alloprognanolon dediğimiz bir maddeye dönüyor ki bu da beyinde GABA reseptörleriyle

0: antidepresanlar gibi bir nevi sakinleşme, uykuya dalmayı kolaylaştırma, sedasyon, anksiyeteyi giderme gibi etkileri olabiliyor progesteronun. Bu durumda hastaya özel davranıyoruz. Yani ilacı fitil gibi mi kullanalım, evet, ağızdan mı kullanalım? Evet. Dozları da kişiye özel.
1: Evet, o yüzden muhakkak bir hekim kontrolünde olmak lazım. Bu dönemin bir de psikolojik etkileri var tabii ki, çok fazla. Onları da gözlemleyebiliyoruz hepimiz. Onlar için ve işte bu fiziksel durum daha iyi olsun diye nasıl bir hayat yaşamalı kadınlar? Yani hem bu menopoz öncesinde hem menopoz sonrasında nelere dikkat etmeliler ki hem psikolojileri daha iyi olsun, hem fizyolojik olarak daha iyi hissetsinler bu takviyeler haricinde?
0: Konunun başından beri konuştuk aslında bence. Beslenme.
1: Evet.
0: Yani vücudumuza ne giriyorsa biz oyuz aslında. Hı-hı. Beslenmemize kesinlikle dikkat edilmeli. Spor kültürü hala ülkemizde yok ama hareketi mümkün olduğunca artırmalı. Çünkü demin de söylemiştim, hep kemik erimesi konuşuluyor ama kas erimesi konuşulmuyor.
1: Evet, evet.
0: Oturduğumuz sandalyeden kalkabilmek için, desteksiz kalkabilmek için sağlam kaslara ihtiyacımız var.
1: Hı-hı.
0: Spor hayatımızda mümkün olduğunca var olmalı. Zarar veren şeyler de belli. Sigara, evet, alkol mümkün
1: bunlardan
0: olduğunca
1: uzak
0: hiç veya az. Evet. Hı-hı. Bunlara da dikkat etmeli. Sonuçta her kadın menopoza girecek.
1: Hı-hı.
0: Genç olanlar bunu komik, basit, alaycı karşılıyor. Görüyorum, evet, menopozlu kadın gibi yorumlayanlar olabiliyor ama üzgünüm. Siz de, hepiniz de, hepimiz bir gün menopoza gireceğiz.
1: Tabii ki.
0: Ve toplumun yarısı kadın.
1: Hı hı.
0: Yani bu durum toplumun yarısını ilgilendiriyor. Ve onun eşini, çoluğunu, çocuğunu da işin içine katarsak toplumun çok çok büyük bir kısmını ilgilendiriyor aslında.
1: Hı hı. Peki onlara ne söylersiniz? Aile bireyleri menopozdaki bir bireyle nasıl, hı hı, ilişki içerisinde olmalılar? Neler yapmalılar?
0: Evet. Bir hastam dedi ki, geçenlerde hiç unutmuyorum, işte menopoza girerken kadınlar gergin, stresli falan oluyor,
1: hı hı,
0: gibi konuşuyorlarmış eşiyle. Eşi de ona demiş ki, biliyorsunuz madem yapmayın.
1: Aha, oldu.
0: Evet. Yani unutamıyorum.
1: Sinirleniyorum
0: madem
1: böyle durumlarda
0: böyle
1: gerçekten.
0: Olduğunu yapmayın. Tabii ki eş desteği de önemli.
1: Çok.
0: Çok önemli.
1: Kesinlikle. Çünkü bu işte bu durumda biz bu bilgileri veriyoruz ki bunlar normal süreçler. Bunlar içerideki hormonlarla ilgili süreçler.
0: Evet.
1: Bir kadın elinde
0: boşanmalar
1: olan bir
0: artıyor.
1: Durum değil.
0: Bu menopoza geçiş döneminde,
1: evet,
0: boşanmalar,
1: evet,
0: artıyor. İşte kadınlarda depresyon tanı ve tedavi oranları, hı-hı, artıyor. İşin bir kötü tarafı da şu oluyor. Kadın yıllarca çocuk küçüktü, uğraşıyordu onunla, hayat telaşesini anlayamadı.
1: Hı hı.
0: Çocuğu ergen oldu, bir ergen krizi var evde. Bir de menopoz krizi.
1: Kendisi de menopoza girecek. Evet, ne yazık ki çakışıyor bunlar. Evet.
0: Aynen, o da bir nevi menopoz aslında. İkisi de düşünürseniz, hı-hı, hormonal bir değişim süreci.
1: Evet, ve iki tarafında aslında hissettikleri normal. Hiçbir yanlış yok. Sadece biraz daha bu durumu iyi geçirebilmek için işte
0: sizin
1: gibi.
0: Anlamak önemli.
1: Hekimlerimizi çağırıyoruz ve elimizden geldiğince bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Çünkü çok önemli bir konu gerçekten. Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Hülya Kula.
0: Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.
1: Hoşçakalın.
0: Siz de.
1: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hülya Kula bizimle birlikteydi. Böylece ayrıca programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin'di. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Mutlu bir hafta sonu diliyoruz size. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. İlk kez 1930 yılında Uruguay'da düzenlenen Dünya Kupası'nın ilk maçında Fransa, Meksika'yı 4-1 mağlup etti. Kupanın ilk golünü Fransız futbolcu Lucien Lora attı. İlk şampiyonsa Arjantin'i 4-2 yenen ev sahibi Uruguay oldu. Dünya Kupası 1934'te ilk kez Avrupa kıtasında İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Kupaya katılan ilk Afrika ülkesi unvanını alan Mısır ilk turda şampiyonaya veda etti. 1938'de Fransa'da düzenlenen kupada ilk defa ev sahibi takım şampiyonluğa ulaşamadı. 1934 ve 1938'de İtalya'nın başında kupayı kazanan Vittorio Pozzo iki kez şampiyonluk yaşayan ilk teknik adam unvanını aldı. Türkiye ilk kez 1950'de Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etse de yolun uzak olması ve ekonomik sebeplerden dolayı Brezilya'ya gidemedi. Ay Yıldızlılar ilk kez 1954'te İsviçre'de düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele etti. İlk maçta Batı Almanya ile karşılaşan Türkiye'nin şampiyonadaki ilk golünü Galatasaray'ın efsane futbolcusu Suat Mamat attı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Radyo 1.
1: Saat 5.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen kadın şenliğinde de telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye raporu, alan öngörüleri ve politika raporu sunum programında konuştu. Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayindeki atılıma dikkat çekerek, silahlı kuvvetlerimizin envanterine giren ürünlerin %80'inden fazlası yerli milli ürünler dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi. Adalet Bakanı ve Faili Meçhulleri Araştırma Komisyonu, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılması için araştırmaya devam ediyor dedi. Sivas'ta konuşan Destici, hak edenlerin hak ettiği cezayı alacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 6 CHP milletvekiliyle Yeni Yol Partisi milletvekili Mesut Doğan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 3. operasyonda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Asrın felaketine Ahbap Derneği adına yardım toplayan, gelen paraları derneğe iletiyoruz diyen Oğuzhan Uğur, örgüt üyesi olmak ve para aklamakla suçlanıyor. Uğur'un Babala TV'sine yurt dışından gelen yüklü miktar döviz transferi ise şüpheli olarak radara takıldı. İstanbul'da CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski

ki Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. Yapay zeka destekli veri analiziyle yasa dışı bahis şebekesi deşifre edildi. 14 Temmuz'da Gaziantep merkezli 45 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 236 şüpheliden 171'i tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam yapıldı. Elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, mavi kart aylık abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya yükseltildi. Karar İBB Meclisi Temmuz ayı toplantısında AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla alındı. Ankara'da yol çalışması sırasında iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Ardahan Valiliğine Ömer Hilmi Yamlı getirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı. İran, Hint Okyanusu'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. İsrail, ateşkesi ihlal ettiği Gazze şeridinde 5 Filistinliyi daha katletti. Bölgedeki sağlık krizi de her geçen gün büyüyor. Binlerce çocukta su çiçeği vakası tespit edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılar sürüyor. El Halil kentine yapılan baskında 3 Filistinli yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bakü'de Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi. Aliyev görüşmede Azerbaycan'ın

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler, haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen kadın şenliğine de telefona bağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye raporu alan öngörüleri ve politika raporu sunum programında konuştu. Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayindeki atılıma dikkat çekerek silahlı kuvvetlerimizin envanterine giren ürünlerin %80'inden fazlası yerli milli ürünler dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyeleri Amerika Birleşik Devletleri temaslarını tamamladı. Hulusi Akar, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretim programına geri dönüşü konusunda Amerikalı Kongre üyelerinde irade olduğunu söyledi. Akar, görüşmelerin yapıcı ve olumlu bir havada geçtiğini belirtti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi. Adalet Bakanı ve Faili Meçhulleri Araştırma Komisyonu, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılması için araştırmaya devam ediyor dedi. Sivas'ta konuşan Destici, hak edenlerin hak ettiği cezayı alacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 6 CHP milletvekiliyle Yeni Yol Partisi milletvekili Mesut Doğan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 3. operasyonda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Asrın felaketine Ahbap Derneği adına yardım toplayan, gelen paraları derneğe iletiyoruz diyen Oğuzhan Uğur, örgüt üyesi olmak ve para aklamakla suçlanıyor. Uğur'un Babala TV'sine yurt dışından gelen yüklü miktar döviz transferi ise şüpheli olarak radara takıldı. İstanbul'da CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında e-hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. Yapay zeka destekli veri analiziyle yasa dışı bahis şebekesi deşifre edildi. 14 Temmuz'da Gaziantep merkezli 45 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 236 şüpheliden 171'i tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Ankara'da yol çalışması sırasında iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Ardahan Valiliğine Ömer Hilmi Yanlı getirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı. İran, Hint Okyanusu'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. İsrail ateşkesi ihlal ettiği Gazze şeridinde 5 Filistinliyi daha katletti. Bölgedeki sağlık krizi de her geçen gün büyüyor. Binlerce çocukta su çiçeği vakası tespit edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılar sürüyor. El Halil kentine yapılan baskında 3 Filistinli yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi. Aliyev görüşmede Azerbaycan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasına verdiği desteği yineledi. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırısından ötürü 412 binden fazla kişinin yerinden edilmiş durumda olduğunu belirtti. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Sıcaklık Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 cm ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş iyi olacak.

Öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, Antalya Körfezi güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, kuzeyi gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi olacak. Deniz hava tahmin raporunu sunduk.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında

0: haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Tayfun Doğan. Tayfun Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Tayfun Hocam, psikolojik iyi oluş ne demek? Buradan başlayalım.
1: Evet.
0: Buradan kaynaklarına gideceğiz.
1: Tabii
0: çünkü.
1: Psikolojik Buyurun. İyi oluş aslında psikoloji, pozitif psikoloji literatüründe mutluluğun farklı bir versiyonu olarak kullanıyoruz ama ben şöyle demeyi daha doğru buluyorum psikolojik iyi oluşla ilgili. Ruh sağlığı yerinde insan. Yani ruh sağlığı yerinde insan kimdir sorusuna cevap veren bir kavram, karşılık gelen bir kavram aslında. En özet şekilde bu şekilde söyleyebiliriz.
0: Yani siz bunun cevabını yine psikoloji bilimi içinden üretmişsiniz.
1: Evet. Evet.
0: Bakarsınız.
1: Evet.
0: Anladım. Peki bunun kaynakları nelerdir? Yani bir insan nasıl psikolojik olarak iyi olur?
1: Evet, yani ruh sağlığı yerinde insan kimdir işte, yani psikolojik iyi oluş düzeyi yüksek insan kimdir diye baktığımızda bunu sağlayan bazı kaynaklar var. Öz saygı bunlardan biri, öz değer bunlardan biri işte, yani psikolojide değişik isimlerle anılıyor. Öz değer, öz saygı, benlik saygısı gibi isimlerle anılıyor mesela. Kendimle ilgili düşüncelerim nasıl, yani kendimi olduğum gibi kabul ediyor muyum, ya da bununla ilgili en güzel ifade şu belki de, olduğumuz kişi olmaktan hoşnut muyuz yani. Ama burada şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor, bu kibir ya da narsizm değil. Ben de diğer insanlar kadar iyi şeyleri hak ediyorum, o insanlardan biriyim yani, onlardan daha üstün falan değilim ama onlar kadar mutluluğu, iyi şeyleri ben de hak ediyorum. Kendine değer verme yani. Ama bu ayarı çok iyi yapmak gerekiyor. Çünkü biraz sağa doğru çok fazla giderse işte megalomani, kibir, narsizm gibi durumlara gider. Sola doğru daha çok gittiğimizde doğru üzerinde bir eziklik, kendini çok kötü hissetme, değersiz hissetme olabilir. Hani birinci kaynağımız öz saygı diyebiliriz. Kendine saygı duyma, kendine değer verme diye söyleyebiliriz.
0: Yakaladığım şey denge ama.
1: Psikolojideki en önemli kavram kararında olması, dengeli olması. Azı da çoğu da her zaman sıkıntı yaratır.
0: Hocam mesela bugün kullandığımız, şiddetle eleştirdiğimiz bazı haller var ki psikolojik tavırlar. Bunlar aşırılıktan dolayı bu haldeler. Mesela hep konuşuruz hazcılık, hedonizm. Yani faydalı tarafı da var. Mesela bir güzel bir yemekten haz alabiliriz. Onu sevebiliriz. Ama bu işi aşırıya götürürsek bizi hakikaten uçuruma sürükler. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın ben vermiş olduğu insandaki bütün bu hallerin kontrollü kullanıldıkları müddetçe insana fayda sağladığı kanaatindeyim.
1: Kesinlikle.
0: Alanınız bu, kusura
1: Hocam,
0: bakmayın.
1: Hocam şöyle, yani haz olmadan haz yaşamımızın devamını sağlar.
0: Tabii.
1: Dikkat edin, haz aldığımız her şey aslında canlılığımızın devamıyla alakalıdır. O yüzden haz olmazsa olmaz ama tamamen işte hazcı olup yaşam amacımızı haz olarak belirleyip oraya sürüklenirsek o zaman sıkıntı Tabii. olur. Bir de hani şunu hep söylüyorum, bir sürü olumsuz duygularımız var, işte hayatımızda stres var, öfke var, korku, kaygı, nefret. Bunların da azı faydalıdır diyorum işte, yani bunlar varsa, bizimle bugüne kadar gelmişse bir işlevi vardır. Atıyorum suçluluk duygusu mesela. Suçluluk duymazsa bir insan değişmez, biliyor musunuz?
0: Vicdan da olmaz.
1: Evet yani. Değişmez, özür dilemez, ne bileyim sağlıklı beslenmez suçluluk duymuyorsa mesela. O zaman az miktarda suçluluk duygusu iyi. Ne zaman sorun oluyor öfke, korku, kaygı, suçluluk, nefret? Ne zaman sorun oluyor? Kronik hale gelirse,
0: evet.
1: Sürekli hale gelirse ve çok yoğun olursa hasta ediyor bize. O yüzden kararında olması, denge evet. kavramı çok önemli. Evet.
0: Kişiyi kuşatırsa bu,
1: evet.
0: Esir alırsa dediğiniz gibi hakikaten bunlar tehlike arz eder. Şimdi o halde psikolojik iyi oluşun kaynakları...
1: Başka bir iki tane daha söyleyeyim. Umut bunlardan birisi. Umutlu insanlar psikolojik sağlık

0: daha iyi olan insanlar, daha mutlu insanlar diye söyleyebiliriz. İyimserlik bunlardan bir tanesi hocam mesela. İyimser olmak güzel bir şeydir ve bunu hani belki pozitif psikoloji kavramları içerisinde en çok haksızlık yapılan kavramdır. Hani polyanacılık, işte gerçeklere gözünü kapatmak gibi falan görülebiliyor. O değil. Yani iyi seçme imkanım varsa iyi görme, iyimser olma bunu ifade ediyor. Yani gelecekten niye kötüyü bekleyeyim ki? Yani olumlu beklentiler elbette, içerisinde olmaktır. Elbette. Ve iyimser insanlar daha uzun yaşar, daha sağlıklıdırlar, daha başarılıdırlar, daha çok para kazanırlar. Yani sonuçları itibariyle de iyimserlik faydalı. Bu tür kavramları, iyimserlik, umut, mutluluk, kafamızda eğer şüphe varsa bunlarla ilgili, mesela mutsuz bir anne babayla yaşayan bir çocuğa sorun, iyimser olmayan patrona sahip olan birisine sorun, ne bileyim umutsuz öğretmeni olan bir öğrenciye sorun, o zaman değerini anlarsınız. Çünkü bunlar aynı zamanda sosyal armağanlardır etrafımıza. İyimser çiftlerin mesela evlilik doyumları daha yüksektir. Kötümserse evet, daha büyük sıkıntı ortaya çıkacaktır.
1: Doğru, doğru. Yani bir de mesela bu psikolojik iyi oluş dediğiniz konular çok mühim konular, önemli konular. Yani mesela kendini tamamlamada psikolojik iyi oluşun çok önemli bir katkısı var.
0: Katkısı var tabii ki.
1: Hocam bir ara verelim, müzik arası isterseniz, sonra devam edelim.
0: Tabii.
1: Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi eserini Lale Mumcu Başel seslendiriyor. Gönlüm yine ol şu hisitemkâre mi kaldı? Buyurunuz.

0: Hocam şimdi psikolojik iyi oluşun başka kaynakları da var. Birinci
1: Evet.
0: bölümde birkaç tanesine değindik. Ama bir detay vereceksiniz sanıyorum.
1: Evet. Başka kaynaklar da var. Bir sürü var. Bunlardan bir tanesi özgecilik dediğimiz, yani yardımsever olmak, iyilik sahibi olmak, iyiliksever olmak. İyiliksever kelimesini de ayrıca seviyorum. Türkçe çok güzel bir kelime. Hem iyilik yapmayı sevme, hem de iyilik yapılmasını sevme. Yani bize iyilik yapılmasını sevme şeklinde de anlayabiliriz.
0: Evet.
1: Niye bu faydalı? Hep şunu söylüyorum. İyilik iyileştiriyor hocam. Yani
0: adı
1: aslında
0: üzerinde.
1: Evet, iyilik yapan kendine iyilik yapıyor. Şöyle çok ilginç araştırmalar var. İyilik yapan kişiler mi daha mutlu oluyor, yoksa iyilik gören, yani iyiliğe maruz kalan kişiler mi diye, iyilik yapanlar daha mutlu oluyor mesela.
0: Evet,
1: yani böyle
0: ilginç.
1: bir araştırma. Daha ilginci, sadece iyiliği yapmak değil, hiç tanımadığımız birbirine iyilik yapan iki insan gördüğümüzde de biz mutlu oluyoruz. Yani iyiliğe şahit olmak da
0: Evet.
1: bizim mutluluğumuzu artırıyor.
0: Özendiriyor da yani.
1: Özendiriyor
0: O da
1: tabii
0: var.
1: ki. Ve eskiden yaptığımız bir iyiliği hatırladığımızda da mutlu oluyoruz. Yani tüm bunları bir araya getirince de hani iyilik yapan kendine iyilik yapar diye ifade ediyorum. Bir şey daha ekleyelim.
0: Tayfun Hocam affedersiniz. İyiliği hayal etmek bile çok iyi
1: Tabii
0: geliyor
1: tabii hayal
0: bazen.
1: etmek de işte, yani geçmişte yaptığımız bir iyiliği hayal edersek
0: Mesela
1: yapmayı.
0: ulaşamayacağınız bir şey vardır da ona iyilik yaptığınızı hayal etmek de güzel olsa gerek.
1: Tabii tabii.
0: Önemli
1: O
0: bir
1: da, o da iyi
0: tamamlayıcı.
1: hissettirir yani. Hatta bir şey daha ekleyelim.
0: Tabii.
1: İyilik yapmak insanları çekici de kılıyor. Yani hem arkadaşlık ilişkileri açısından, hem romantik ilişki açısından diğer insanların gözüne daha zararsız ve tercih edilecek, seçilecek insan olarak görünüyor. O
0: Ve
1: yüzden
0: güvenilir.
1: tabii ki güvenilir görülüyor. Başka ne var? Hani psikolojik iyi oluşun kaynağı özgün olma, samimi, doğal olma çok önemli mesela. Bunun tersi yapmacık olmadır. Sevmeyiz. Hiçbirimiz yapmacık insanı sevmeyiz. Anlarız bunu. Beynimiz bu konuda donanımlıdır. Birisi yapmacık, sahte davrandı mı bunu anlarız mesela. Hoşumuza gitmez. Özgünse hoşumuza gider. Tarkan'ın bir şarkısı vardı, eski bir şarkı. Başkası olma, kendin ol, böyle çok daha güzelsin diye. Yani olduğumuz gibi olmak çok çok değerli yani.
0: Evet,
1: Elbette kötü
0: tabii.
1: özelliklerimiz varsa değiştireceğiz. Ama yapmacık davranmaktan uzak durmak lazım. Şükran duyma çok önemli hocam. Yani şükretme dediğimiz şey, sahip olduğumuz şeyleri kaybetmeden önce onların farkına varma. Doğan Cüceloğlu hocamız vardır psikoloji
0: Rahmetli.
1: alanında, önemli. Allah rahmet eylesin. Birkaç yıl önce kaybettik. O diyor ki şükran duymanın, şükretmenin temeli şudur: sahip olduklarımızın bilincine varmak, artı bir gün bunları kaybedebileceğimizi düşünmektir diyor. Yani şu anda sahip olduğum bir sürü güzel şeyi her an kaybedebilirim. O yüzden kıymetini bilmek, takdir etmektir şükran duygusu içerisinde olmak. Ki bu zaten inancımızda, kültürümüzde de hani çok belirgindir. Şükretme en belirgin
0: Tabii.
1: şeylerden biri. Şükran duyma mutluluğu en çok artıran faktörlerden biridir. Yani ilk üçtedir. Şu şekilde belki çok pratik bir şey söyleyebiliriz. Nasıl artırabiliriz? Şu üç cümleyi, şükran günlükleri tutturuyoruz mesela. Hani daha, çünkü yazdığı zaman daha somut oluyor. Çok şükür nokta nokta arkasını doldurma. Yani çok şükür sağlığım iyi, çok şükür ailem iyi durumda, çok şükür işte işim var. Ya da şanslıyım çünkü. Bir sürü şanslı olduğumuz şey var değil mi? Yani medya sayesinde de bunu görüyoruz, diğer ülkeler falan mesela. Ya da nokta nokta için minnettarım şeklinde. Yani ülkem için minnettarım, annem babam için minnettarım, ne bileyim Allah'ın verdikleri için minnettarım. Yani şükran duygusu içerisinde olmak psikolojik yoluşun

0: bir numaralı kaynağıdır yani ve uygulaması çok kolaydır. O zihinsel evet, tutumu evet. değiştirmektir sadece yani.
1: Hocam şimdi aklıma başka şeyler getiriyor. Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de çok sık zikreder. Ne de az şükredersiniz evet. diye.
0: Demek takdir ki takdir ve şükür cimrisiyiz değil mi?
1: Evet. Demek ki Allah-u Teala kendisine şükredilmesinin bir zarafet, bir incelik olduğunu da hatırlatıyor bize. Yani insanın psikolojik iyi oluşunun bir şifresi anahtarı olduğunu evet.
0: kesinlikle
1: adeta bize öğretiyor.
0: Yani pek çok şeyin kıymetini kaybettiğimizde anlarız.
1: Evet.
0: Sağlığı, gençliği, parayı, işi, her şeyi yani kaybettiğimizde anlarız. İşte şükran duymada bunları kaybetmeden önce farkına varmak. Ya ne kadar güzel şeyler var hayatımda diye düşünmek. Çünkü hocam beynimiz olumsuz şeyleri hatırlama konusunda çok mahirdir. Yani bizi korumak için olumsuz şeyleri hatırlar. Onların çetelesini tutar adeta. Biz de ona inat hayatımızdaki olumlu şeylerin hesabını tutacağız, çetelesini tutacağız. Şükran duyma beyni eğitmektir aslında. Yani güzellikleri görmeyi sağlamaktır diye söyleyebiliriz. Bunun dışında affedicilik önemli bir erdem ve psikolojik yoruşun kaynağı. Ne bileyim sebatkarlık çok önemli mesela. Azimle, tutkuyla devam edebilme.
1: İyimserlik demiş miydiniz hocam?
0: İyimserlik öyle. Yani iyimser olmak, hayattaki güzel şeyleri görmek. Adeta antenlerimizi güzel sinyalleri almaya ayarlamak gibi iyimserlik. Bunların hepsi tabii birleştiği zaman büyük etki yapıyor. İşte entelektüel iyi oluş mesela. Hani öğrenmekten, okumaktan, yazıp çizmekten keyif almak yine psikolojik yoruluşun bir kaynağı olarak ifade edilir.
1: Evet, evet. Bizde mesela başka şeyler de sayılabilir. Biz anne babaya sahip çıkmaya, saygı duymaya çok önem veririz.
0: Sosyal destek kapsamında onu da alabiliriz hocam. Yani evet. karşılıklı hani anne babanın bize sahip çıkması belli dönemde sahip çıktı değil mi? En önemli sosyal destek kaynağımız onlardı. Ama bir süre sonra da roller değişiyor.
1: Tabii.
0: Çocuklar anne babaya destek oluyor.
1: Evet, evet, evet. O sosyal destek geniş kapsamlı tabii. tabii. Yani kardeşlerimize davranış, hepsi. Kardeşlerimize akraba ilişkileri komşu. Vesaire. Hakikaten çok geniş. Hocam konu hakikaten çok geniş, çok öğretici ve kesinlikle çok faydalı bir konu. Ama programın sonuna geldik tabii.
0: Evet.
1: Ancak buraya kadar sınırımız var. Ben kendi adıma kendimi iyi hissediyorum.
0: Yani psikolojik iyi oluşumuza katkı sağladıysa ne mutlu bize.
1: Öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ediyorum. Allah ilminizi bereketlendirsin.
0: Çok sağ olun hocam. İnşallah başka programlarda görüşmek üzere.
1: İnşallah hepimizin de bu kaynaklara tabi olarak psikolojik iyi oluşumuzu gerçekleştirmeyi temenni
0: evet,
1: ediyorum.
0: Evet.
1: Hoşçakalın.
0: Teşekkür ederim.
1: Efendim Profesör Doktor Tayfun Doğan hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Günaydın Türkiye ile huzurlarınızdayız. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Özgür Gül var. Ben Rıza Okur sunuyorum. Yaklaşık bir saatlik birlikteliğimizde bize eşlik edecek bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyor. Gününüzün güzel, hafta sonunuzun keyifli geçmesi dileğiyle başlıyoruz yayınımıza. Programımızın ayrıntılarına geçmeden önce geçmişi geleceğe bağlayan türkülerimizden bir örneğe yer verelim. Nida Tüfekçi'nin derlediği Kars türküsünü Adile Kurt Karatepe'den dinliyoruz. Ceyranım gel gel.

Programımızın ayrıntılarını paylaşalım şimdi. İlk olarak Kumluca Orman İşletme Müdürü Sefer Akan'la bal ormanları üzerine konuşacağız. Ardından Nelson Mandela ile ilgili bilgi vereceğiz. Programımızın ilerleyen dakikalarında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden iç hastalıkları uzmanı Doktor Gökhan Köker'le

yüksek tansiyon üzerine yaptığımız söyleşi yer alacak. Şimdi Bülent Aslan'ı Cemile Cevher'in derlediği Hasan Tunç'tan alınan Trabzon Maşk Evresi'ne ait Divane Aşık Gibi Dolanırım Yollarda isimli türküde dinleyelim. Ardından Kunluca Orman İşletme Müdürü Sefer Akan'la Bal Ormanları üzerine yaptığımız söyleşiye yer vereceğiz.

0: Mevsimdeyiz artık. En önemli görevlerinizden birisi yangınla mücadele. Bütün orman işletme müdürlükleri tüm Türkiye'de asli görevleri bu hale geliyor. Özellikle mevsim itibariyle değil mi? Siz bütün işlemleri bitirdiniz mi? Yangın söndürmeye dönük olarak olmasın yangın da.
1: İnşallah olmasın. Ormanlar bizim yeşil vatanımız. Orman yangınları da bizim önceliğimiz. Ormanlarımızın korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından ateş savaşçılarımızla orman yangınlarına hazırız.
0: Evet, şimdi tabii biz asıl amacımız sizinle röportajımızda orman yangınlarıyla mücadele değil, onun ne aşamada olduğunu üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Şimdi sizin bünyenizde Beşikçi ve Sarıkavak bölgelerinde iki yer ayrılmış durumda ve bunun ıslah çalışmaları da yapılmış durumda değil mi? Bal ormanı oluşturdunuz. Şimdi bal ormanı ne demek? Bize anlatın.
1: Bal ormanları Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından arıcılığın desteklenmesi, bal haricindeki diğer ar ürünlerinin ve balın arttırılması, kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla yapılmış nektar polen verimi yüksek türlerle ağaçlandırılmış, desteklenmiş alanların adıdır.
0: Şimdi bu yörede bu iki alanın dışında da yeni alanlar oluşturmak gibi bir proje var mı?
1: Önümüzdeki dönemlerde o projeleri de tabii ki yapacağız. Ama şu an iki bal ormanımız mevcut haliyle yeterli.
0: Bunun toplam alanı ne kadar bu iki alanın?
1: İki alanımızın toplam 53 hektar alanı var. 53 hektar büyüklüğü var. Beşikçi ve Sarıkavak olarak. Bu alanlarda hektarda 377 kilogram bal verimimiz var.
0: Daha önce galiba kullanıma açılmadı mı, yoksa bu yıl ilk kez mi açılacak? Tam bilemediğim için soruyorum bunu.
1: Şu an kullanıma açık. 2023 yılında biri yapıldı, biri 2022'de yapıldı. Bu ormanlarımızda şu an bal üretimi amacıyla köylülerimiz ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Kendi kovanlarını getiriyorlar. İki ormanımızda toplamda 2000 kovan kapasitemiz var.
0: Peki bu sadece çevre köylüler mi yararlanabiliyor, yoksa örneğin siz Karadenizlisiniz. Karadeniz'den bir bal üreticimiz, bir arıcımız kalksa gelse, izin talebinde bulunsa buraya gelebiliyor mu?
1: Orman köylümüz tüm Türkiye'de aynı, hepsi bizim. İsteyen gerekli izinleri alıp gelebiliyor. Tabii bunun bir de arılarla ilgili ayağı var. Bu da tarım müdürlükleri tarafından takip ediliyor. Gerekli izinleri aldıktan sonra tüm vatandaşlarımız bu sahalardan faydalanabiliyor.
0: Evet, bunun tabii belli zamanları var. Eylül ayının sonunda konaklama başlıyor galiba bal ormanlarında.
1: Yer
0: Baharla
1: yer
0: bitiyor.
1: cennet vatanımız,
0: Evet.
1: her tarafı farklı. Karadeniz'de ayrı, İç Anadolu'da ayrı, Akdeniz'de ayrı, rakım değiştikçe farklı. Bizim bal ormanlarımız da yine Eylül'den sonra başlıyor. Mayıs ayına kadar konaklama oluyor. Diğer taraflar da farklı.
0: Bu alanları genişletme ile ilgili ya da içeriğini zenginleştirme ile ilgili çabalarınız olacak mı bundan sonraki süreçte?
1: Tabii ki bizim sürekli bir programımız var. Bunları arttırmak, devamını getirmek önceliğimiz. Ormanlarımızı korumak bizim asıl gayemiz. Bunları yaparken Orman Genel Müdürlüğü'nün kuruluş amaçlarından biri olan orman köylüsünü kalkındırmak da bizim en önemli gayelerimizden biri.
0: Peki şimdi bu alanlar oluşturulurken, şimdi tabii kamyonlar geliyor kovanları getirirken, onların yanaşmasına uygun yerler düşünüldü mü? Yani bir belli bir planlaması var mı buraların?
1: Bal ormanlarının içerisinde kovanların koyulması için rampalar var. Kovanlama yerleri var. Arıların su içebilmesi için bunların alanları var. Orman Genel Müdürlüğü tarafından bunlar bir sisteme oturtulmuş ve gerekli tebliğler çıkartılmış ve bu tebliğlerde hepsinin şartları yazıyor. Buna göre standart bir şekilde yapılmış işlemler. Hatta bu ormanlarda gerekli tahliller, analizler yapılıyor. Ona göre fidanlar dikiliyor. Arıcılıkta arıların nektar ve polen üretimini sağlaması için belirli zamanlarda fidanlar veya ağaçlar veya oradaki bitkiler, otsu odunsu bitkiler çiçeklenme dönemlerine göre bir periyotlar halinde çiçek olduğu zaman arılar daha iyi faydalanabiliyor. Bunlara dikkat edilerek bu ormanlar oluşturuluyor.
0: Evet, dolayısıyla Orman Müdürlüğü'nün net bir biçimde bal üretimine katkısını rahatlıkla söyleyebilecek durumdayız burada değil mi?
1: Orman
0: Yapılan
1: Genel
0: işlemlerle.
1: Müdürlüğü'nün hem ormanlarımıza hem bal üretimine hem köyümüze katkısı tabii ki tartışılmaz.
0: Bu iki alanın dışını da geliştirmeyi düşünüyorsunuz bunlar. Türkiye'de başka noktalarda bilginiz dahilinde soruyorum tabii ki bunu. Şimdi sizin sorumlu olduğunuz alan Kumluca ve civarı.
1: Evet.
0: Bunlar yaygınlaştırılırsa sanki çok daha hoş bir durum ortaya çıkacakmış gibi.

0: ve arıcılıkla ilgili. Çünkü Türkiye'de önemli bir potansiyel var.
1: Şu an net rakam bilmiyorum ama Türkiye'de yüzlerce bal ormanımız mevcut. Hı hı. Özellikle son 10 yılda bu ormanların sayısı çok arttı. Bal ormanlarımız bütün ormanlarımız gibi faydalı. Ancak bal ormanı direkt köylülerimizin gelirini sağlamada etkili olduğu için tabii ki önceliklerimiz arasında.
0: Biz de tabii asıl amacımız sizinle bu bal ormanlarını konuşmaktı. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum, bizi kırmadınız. Bu göreve de çok uzun süre olmadı başlayalı Kumluca'da,
1: evet,
0: değil mi?
1: Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne 2 aydır devam ediyorum. Aslında Sinop'tan geldim buraya. Yörü olarak tamamen farklı. Orada da kestane bal ormanlarımız vardı. Orada da emek vermiştik onlara. Her yörenin, ülkemizin her yöresinin farklı özellikleri, farklı güzellikleri var. İnşallah bu güzellikleri burada daha da çoğaltmaya çalışacağız.
0: Evet, tabii vatandaşlarımızdan isteklerinizi de bir duyalım. Şimdi bir orman işletme müdürü olarak ormanlarımız nasıl kullanılıyor? Şimdi bal ormanlarını bir kenara koyduk. Genel olarak insanlarımız ormanlarımıza nasıl davranıyor? Bu piknikçiler dahil olmak üzere. Çünkü Antalya ve civarında bir de yasaklamalar mevsim itibariyle söz konusu.
1: 1 Mayıs'tan itibaren ormanlarımıza girişler yasak yöremizde. Ormanlarda ateş yakılması yasak. Ve bununla ilgili vatandaşlarımız aslında genel anlamda duyarlı. Ama bazı hatalar oluyor. Bazı bununla ilgili yine eksiklikler oluyor. Bunlara karşı biz elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Ekiplerimiz hazır. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü olarak 170 tane personelimiz var şu an sadece bizim sahada. Ve yaz döneminde hepsi ormanda konuşlanma yerlerinde kalıyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü de bu konuda çok hassas. Ben yeni geldim bu bölge müdürlüğüne ama gerçekten azami seviyede gayret var. Ekiplerimiz çok genç, diri, çalışkan. Vatandaşlarımızdan sadece ormanlara yakın civarlarda ateş yakmamaları, bununla ilgili ormanlara mesela çöp atmamaları, herhangi bir duman gördüklerinde bize bildirmeleri ve çocuklarına ormanın önemini öğretmelerini isteyebiliriz. Bundan sonra zaten çok yapılacak bir şeyimiz kalmıyor. Yeterli olan bizim eğitim verilmiş olması, insanlarımızın duyarlı olması, başka da yapacak hiçbir şey yok. Biz gerisini hallediyoruz Allah'ın izniyle.
0: Sefer Hakan, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileriz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.

Yanıyor mu yeşil köşkün lambası? Hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası. Filiz Çatıroğlu hüzzam bir eserle bizimleydi. Günaydın Türkiye yine hüzzam makamındaki bir şarkıyla devam ediyor. Bestesi Şükrü Tunar'a ait olan eseri Selim Öztaş'tan dinliyoruz. Adanın yeşil çamları aşkımıza yer olsun. Ne çare ayırdı felek, kalplerimiz bir olsun.

Nelson Mandela 18 Temmuz 1918'de o zamanlar Britanya İmparatorluğu'nun egemenliğinde bulunan Güney Afrika Birliği'nde doğdu. Vatandaşlarının çoğu siyahi olmasına rağmen Güney Afrika Birliği'nin toprakları, serveti ve hükümeti beyaz bir azınlık tarafından yönetiliyordu. Ayrımcı sosyal yapı daha sonra ülkenin hukuk sistemine işlendi ve apartheid olarak adlandırılan ırk ayrımcı rejim ortaya çıktı. Bu politika siyahilerin beyazlar için ayrılan alanlara girerken yanlarında kimlik taşımalarını gerektiriyordu. Bu şekilde siyahiler tamamen siyahiler için ayrılan bölgelerde yaşamaya zorlandı ve kendilerinden farklı ırklarla ilişki kurmaları yasaklandı. Hatta seçmen kütüklerinden bile çıkarıldı ve tüm hakları ellerinden alındı. Mandela'nın ten rengi onu Güney Afrika'nın en alt sınıfına indirse de bağlantıları ve asil soyu siyahilerin gidebildikleri tek üniversite olan Fort Hare Üniversitesi'nde okuyabilmesini sağladı. Burada bir aktivist olan Mandela, hükümetin politikalarını protesto ettiği için okuldan atıldı. Mandela daha sonra yarı zamanlı hukuk öğrencisi oldu ve ülkenin ilk siyahi hukuk firmasını kurarak avukatlık yapmaya başladı. Bu süreçte siyahi Güney Afrikalıların haklarını savunan Afrika Ulusal Kongresi'ne katıldı. Başlangıçta Mandela ve Afrika Ulusal Kongresi'nin diğer üyeleri apartheid'i protesto etmek için grevler ve şiddet içermeyen gösteriler düzenledi. 1952'de Mandela, siyahi katılımcıları aktif olarak yasaları çiğnemeye teşvik eden bir muhalefet kampanyasına liderlik ederek mücadelenin büyümesini sağladı. Mandela'nın da aralarında bulunduğu 8000'in üzerinde insan sokağa çıkma yasaklarını ihlal etmek, kimlik kartı taşımayı reddetmek ve diğer benzer suçlardan hapse atıldı. Mandela hapis cezasını tamamladıktan sonra hükümet karşıtı protestolara öncülük etmeyi sürdürdü ve 1956'da 155 kişiyle birlikte vatana ihanetten yargılandı. 1961'de beraat etti. Duruşmadan sonra 17 ay saklanarak yaşadı. İlerleyen zamanlarda Mandela, apartheid rejimini sona erdirmenin tek yolunun silahlı direniş olduğuna inanmaya başladı. 1960'taki Sharpeville katliamından sonra şiddet içermeyen direnişin yetersiz olduğuna karar vererek Afrika Ulusal Kongresi'nin silahlı kanadı Ulusun Mızrağı'nı kurdu. 1962'de askeri eğitim aldı ve kendine destek bulmak için ülkeyi bir süreliğine terk etti. Ülkeye döndüğünde ise izinsiz çıkış yaptığı için tutuklandı ve mahkum edildi. Hapisteyken Mandela'nın gerilla savaşı planına dair belgelerini bulan polis, Mandela ve destekçilerini sabotajla suçladı. Mandela ve diğer sanıklar mahkum edilip idam edileceklerinden emindi. Bu nedenle göstermelik duruşma konuşmalarını apartheid karşıtı mücadelelerine duyuran ve siyahi Güney Afrikalıları ezen hukuk sistemine meydan okuyan bir bildiriye dönüştürdüler. Mandela savunma sırası geldiğinde 4 saatlik bir konuşma yaptı ve Afrikalıların yaşadıkları insanlık onuruna aykırı davranışlar, beyaz üstünlüğünü destekleyen politikaların doğrudan bir sonucu. Mücadelemiz gerçekten milli. Bu, kendi acılarından ve kendi deneyimlerinden ilham alan Afrika halkının bir mücadelesi. Bu yaşam hakkı mücadelesi dedi. Özgür toplum idealine bağlı olan Mandela, mücadelesini şöyle ifade etti. Gerekirse uğruna ölmeye hazır olduğum bir ideal. Mahkeme sonunda Mandela idam cezası almadı ama 1964 yılında müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Her yıl bir kişiyle yalnızca 30 dakikalık bir ziyaret yapmasına izin veriliyordu ve yılda ancak 2 mektup gönderip alabiliyordu. Burada bir kireç taşı ocağında sert koşullarda çalıştı ve zamanla hem onu tutsak edenlerin hem de mahkum arkadaşlarının saygısını kazandı. Mandela'ya Afrika Ulusal Kongresi'nin şiddetten vazgeçmesini sağlaması karşılığında hapishaneden çıkma şansı verilse de o bunu reddetti. 27 yıllık hapis hayatı boyunca Mandela, dünyanın en çok tanınan siyasi mahkumu haline geldi. Destekçileri Mandela'nın serbest bırakılması için organize oldu ve dünyanın dört bir yanındaki apartheid karşıtı aktivistleri harekete geçirdi. 1960'larda bazı Birleşmiş Milletler üyeleri Güney Afrika'ya karşı yaptırım çağrısında bulunmaya başladı. İlerleyen yıllarda bu çağrılar giderek büyüdü. 1990'da uluslararası baskı ve iç savaş tehdidine yanıt olarak Güney Afrika'nın yeni başkanı Willem de Klerk apartheid rejimini sona erdirme sözü verdi ve Mandela'yı hapisten çıkardı. Apartheid rejimi Mandela'nın serbest bırakılmasıyla sona ermedi.
Mandela çoğunluk yönetimine izin verecek yeni bir anayasa için de Klerk'le müzakere etti. Apartheid 1991'de yürürlükten kaldırıldı ve 1994'te artık bir siyasi parti haline gelen Afrika Ulusal Kongresi demokratik bir seçimde halk oylarının %62'sinden fazlasını aldı. 1993 yılında de Klerk'le Nobel Barış Ödülünü paylaşan Mandela, yeni bir ulusun yani Güney Afrika'nın ilk siyahi başkanı oldu. Mandela, Güney Afrika'ya 5 yıl başkanlık yaptı. Bu dönemde insan hakları ihlallerini belgeleyen, yüzyıllardır acı çeken bir ulusa onarıcı bir adaletin başlangıcını sunan ve ihlallerin mağdurlarıyla ihlalcilerin yüzleşmelerini sağlama amacıyla kurulan Güney Afrika Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nu kurdu. Mandela'yı özel kılan, ırk ayrımı uygulayan eski yönetime karşı bağışlayıcı ve uzlaşmacı tavrı oldu. Verdiği bir mülakatta bu durumu şu sözlerle anlatıyordu: "Eğer onları affetmezsek, kırgınlık ve intikam duyguları hep var olacaktır. Bizse geçmişi unutalım, şimdiye ve geleceğe bakalım. Ancak geçmişte yaşanan acımasızlıkların da bir daha yaşanmasına izin vermeyelim," diyoruz. Seçim sürecinde verdiği söz doğrultusunda yalnızca bir dönem için başkanlık görevini yürüten Mandela, ikinci bir seçime katılmayı reddetti ve kalan hayatını hayır işlerine, yoksulluk ve AIDS'le mücadeleye adadı. Uzun süre cezaevinde kalmış biri olarak Mandela, cezaevi şartlarına dair standartlar oluşturulması konusunda çalışmalar yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Mandela'nın bu çalışmalarını onurlandırmak amacıyla 4 Aralık 2015 tarihli kararıyla mahkumlara muameleye dair Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kurallarını bazı maddelerini güncellemek suretiyle Nelson Mandela Kuralları olarak kabul etmiştir.

0: Dinleyenler, bu bölümümüzde Doktor Gökhan Köker'le birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Nazik davetiniz için teşekkür ederim.
0: Bugün sizinle hipertansiyon üzerine sohbet edeceğiz. Bunun tanımıyla başlayalım mı sohbetimize?
1: Hipertansiyon, damarlarımızın içindeki kan basıncının normalden yüksek seyretmesi. Kalbimiz kanı pompalarken damar duvarına bir basınç uyguluyor. Bu basınç sürekli yüksek olduğunda damarlar, kalp, beyin, böbrekler ve gözler zamanla zarar görebiliyor. Halk arasında büyük tansiyon, küçük tansiyon ifadeleri kullanıyoruz. Pratik olarak baktığımızda muayene ortamında tekrarlayan ölçümlerde 140'a 90 milimetre civayı geçtiği durumlarda tansiyonun veya halk diliyle konuşacak olursak 14'e 9'un üzerinde olması durumlarında hipertansiyondan söz ediyoruz. Tabii tanı koyarken tek bir ölçümle tanı koymuyoruz. Çünkü stres, ağrı, uykusuzluk, sigara, kahve tüketimi, muayeneye geldiğinde hasta hızlı yürüyüp gelmiş olabilir, merdiven çıkıp gelmiş olabilir. Bu gibi durumlarda tansiyon geçici bir yüksek seyredebileceği için tek ölçümle tanı koymuyoruz. En az iki ölçümde yükseklik saptadıktan sonra hipertansiyon tanısı koyuyoruz.
0: Şimdi bir de tansiyon ölçülürken neye dikkat edilmesi lazım? Az önce dediniz ya, koştura koştura geliyor. Bir süre dinlenmesi lazım yanılmıyorsam.
1: Tabii, aslında tüm ölçümlerde buna dikkat etmek lazım. En azından son yarım saatte çay, kahve, sigara tüketmemiş olması lazım hastanın. Veya bir merdiven çıkmamış, efor sarf etmemiş olması lazım doğru sonucu almak için. Oturur vaziyette en az 5 dakika dinlenmiş halde kol kalp hizasına gelip tansiyon ölçümünü gerçekleştiriyoruz. Sıklıkla tercih ettiğimiz otomatik aletler artık. Manuel aletler kullanmıyoruz. Otomatik aletlerin başarısı da son derece yüksek. O yüzden sıklıkla onları kullanıyoruz.
0: Hani evde ölçerken de buna dikkat edelim. Gelelim bir koltuğa oturalım. Şöyle bir nefes nefese kalmışsak bir rahatlayalım. Bir süre sonra ölçümü yapıp notları alabiliriz. Hocam, hipertansiyon neden bu kadar önemseniyor? Bazı insanlar tansiyonun biraz yüksek ama ben bir şey hissetmiyorum diyebiliyor.
1: Hipertansiyonun aslında en kritik tarafı da bu. Çoğu zaman belirti vermiyor hipertansiyon. Bu nedenle sessiz tehlike, sessiz katil olarak da adlandırılabiliyor. Kişi kendini tamamen iyi hissedebilir ama damarlarının içindeki basınç yıllar içerisinde organlarına zarar vermeye devam ediyor. Kontrolsüz hipertansiyon sonrası inme, beyin kanaması, kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği veya göz damarlarında hasar, damar sertliği oluşabiliyor. Hipertansiyon yani sadece bir sayı yüksekliği değil aslında. Uzun vadede vücudun birçok organını etkileyen sistemik bir hastalık.
0: Ama iyi tarafı da şu zannediyorsam, fark edilirse ve kontrol altına alınırsa riskler de azalıyor.
1: Aynen öyle. Hipertansiyon aslında korkulacak bir şey değil. Ciddiye alınması gereken ve yönetilmesi gereken bir hastalık. Erken tanı çok önemli. Düzenli takip, yaşam tarzı değişiklikleri gerektiğinde ilaç tedavisiyle bu risklerin önemli bir miktarı azaltılabiliyor.
0: Biraz da belirtilerden söz edelim. Hipertansiyon belirti verir mi? Hangi şikayetlerde tansiyon akla gelmeli?
1: Sanılanın aksine çoğu zaman belirti vermiyor hipertansiyon. Sinsi seyrediyor. Yani şunu demek çok yanlış aslında. Başım ağrımıyorsa tansiyonum yoktur ifadesi yanlış bir düşünce. Bazı kişilerde özellikle ense bölgesinde baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, kulak çınlaması, burun kanaması, görme bozukluğu gibi, göğüste baskı hissi gibi semptomlar oluşabilir. Ancak sıklıkla aslında belirti vermiyor, sinsi seyrediyor. Şunu da vurgulamak lazım. Bu belirtilerin olmaması tansiyonun normal olduğu anlamına gelmiyor. Bazı hastalar 17-18 gibi yüksek tansiyon değerlerinde bile hiçbir şey hissetmeyebiliyorlar. Bu yüzden de düzenli ölçüm çok önemli.
0: Peki kimler daha dikkatli olmalı?
1: Özellikle 40 yaşın üzerindeki herkesin, ailesinde hipertansiyon öyküsü olanların, diyabeti olanlar, böbrek hastalığı, kalp hastalığı olanlar, obezitesi olanlar, sigara, alkol kullanımı olanlar, tansiyonlarını düzenli aralıklarla ölçmesi gerekiyor. Yani evde mutlaka bu bahsettiğim risk grubundaki hastaların evde bir tansiyon aleti bulundurması gerekiyor.
0: Genellikle yemek yerken aman fazla tuz atma deriz. Hani tuzu ölçülü koy, çok tuzlu yersen tansiyonun yükselir deriz. Sade tuzla mı ilişkili bu hipertansiyon?
1: önemli bir

0: faktör ama tek nedeni de değil tansiyonun. Hipertansiyon genellikle birçok faktörün birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Yaş ilerledikçe damarların esnekliği azalıyor. Aile yatkınlığı varsa risk artıyor. Fazla kilo, hareketsizlik, aşırı tuz tüketimi, sağlıksız beslenme, alkol, sigara kullanımı, stres, uykusuzluk ve uyku apnesi hipertansiyona zemin hazırlayabiliyor.
1: Malum yaz mevsimindeyiz. Hem sıcak hem içinde bulunduğumuz bölge dolayısıyla nemli bir bölgede yaşıyoruz. Bu şehirde yaşayanlar ya da nemli şehirlerde yaşayanlar, sıcak şehirlerde yaşayanlar neye dikkat etmeli?
0: Tabii yaz aylarında havaların ısınması ile birlikte dikkat etmemiz gereken çok şey var. Sıcak havalarda damarlar genişleyebilir, terleme artar, vücutta sıvı kaybı oluşur. Bu durum bazı hastalarda tansiyon düşüklüğüne, baş dönmesine, halsizliğe yol açabilir. Özellikle yaşlı hastalar, böbrek hastalığı olanlar, kalp hastalığı olanlar, idrar söktürücü ilaç kullananlar yaz aylarında ayrıca dikkat etmeleri gerekir. Bu tarz hastalarda hem ilaç kullanımına bağlı hem mevcut hava sıcaklığına bağlı tansiyon düşüklüğü de görülebilir. Bu açıdan oldukça dikkat etmek lazım. Tabii burada önemli bir nokta da var. İşte yaz geldi, tansiyonum düştü diye ilaçları kendi kendine azaltmak ya da kesmek doğru bir davranış değil. İlaç düzenlemek gerekiyorsa mutlaka hekim kontrolünde yapılması gerekir.
1: Peki dinleyenlerimize önerileriniz var mı?
0: Özellikle güneşin dik açıyla geldiği saat öğlen 11 ile 4 arasında mecbur kalmadıkça uzun süreli dışarıda kalmaması gerekiyor hastalarımızın. Bol su tüketmesi gerekiyor. Bazıları işte çay kahve sürekli içiyorum diyerek kendini savunabilir ama bunlar tabii su yerine geçmiyor. Çay kahve aslında diüretik etkileri olan içecekler. Bu nedenle ayrıca su tüketimine yaz aylarında dikkat etmek gerekiyor. Ağır egzersizleri öğle saatinde yapmamaları lazım. Yürüyüş için sabahları erken saatlerde veya akşam serinliğini tercih etmek lazım. Gölgede kalmak, sıvı kaybına dikkat etmek oldukça önemli.
1: Söyleşimizin başında tansiyon ve tansiyon ölçümlerinden söz etmiştik. Evde tansiyon ölçümü artık çok yaygın ama ölçüm doğru yapılmazsa sonuçlar da yanıltıcı olabiliyor tabii ki. Evde doğru tansiyonu nasıl ölçebiliriz?
0: Çok önemli bir soru aslında. Öncelikle mümkünse üst koldan ölçüm yapmak gerekiyor. Yani bu bilekten ölçülen cihazlar çok doğru sonuçlar vermeyebiliyor. Üst koldan ölçüm yapan uygun manşonlu. Manşonun büyük veya küçük olması da tansiyonun değerinin yüksek veya düşük çıkmasına sebep olabiliyor. O yüzden hastanın koluna göre uygun manşonu seçmek önemli. Güvenilir bir otomatik cihaz kullanılması öneriliyor artık. Ölçümden önce kişi en az 5 dakika dinlenmeli. Son 30 dakika içerisinde sigara içmemiş, kahve içmemiş, yoğun çay tüketmemiş ve ağır egzersiz yapmamış olması gerekiyor. Ölçüm sırasında sırt destekli oturması, ayaklarını yere basarak bacak bacak üstüne atmadan oturur vaziyette kol kalp hizasına alınarak ölçümün yapılması öneriyoruz.
1: Doktora giderken de bu kayıtları götürmek lazım.
0: Tabii
1: değil
0: aslında
1: mi?
0: Aslında en önemsediğimiz şeylerden birisi bu. Aslında evde ölçülen tansiyon bizim için daha değerli. Yani hastanede ölçtüğümüz tansiyonlar bazen hiç tansiyon yüksekliği olmayan bir hastada bile hastaneye geldiğinde tansiyon yüksekliği saptayabiliyoruz. Beyaz önlük hipertansiyonu diyoruz buna. Bu sebeple aslında evde yapılan ölçümler daha değerli bizim için. En azından bir hafta 10 gün kadar sabah akşam az önce bahsettiğimiz kriterlere uyarak tansiyon ölçümü yapmak son derece önemli. Bunu da doktorunuza giderken götürmeniz çok önemli.
1: Şimdi evde tansiyon ölçüyoruz ve bir anda yüksek çıkıyor. O rakamları görüyoruz ve ister istemez panik yapıyoruz. Bu durumda ne yapılması lazım? Ne yapmalıyız? Soğukkanlılığımızı nasıl korumalıyız?
0: Soğukkanlılığımızı korumamız lazım. Yani hemen panik yapmamalıyız. Tek bir ölçümle panik yapmak doğru değil. Önce sakinleşmek lazım. 5 dakika oturup dinlenmek ve tekrar ölçmek lazım. Bazen yanlış pozisyondan olabilir. Stres zamanı geçici bir tansiyon yüksekliği olabilir. Hareket sonrası ölçüm, cihaz hatası yüksek sonuçlar verebilir. Bu sebeple dinlendikten sonra, sakinleştikten sonra tekrar ölçüm yapmak lazım. Ancak tansiyon tabii çok yüksekse, yani 180'e 120 değerinin üzerindeyse ve buna eşlik eden bazı semptomlar varsa hayatı tehdit eden, işte göğüs ağrısı, nefes darlığı, konuşma bozukluğu, yüzde kayma, bacakta güçsüzlük, görme kaybı, bilinç bulanıklığı gibi belirtiler eşlik ediyorsa mutlaka acil servise başvurmak lazım veya 112'yi aramak lazım. Bu gibi semptomlar eşlik ediyorsa.
1: Gelelim tedavi yöntemlerine, biraz da bunları konuşmak

0: yapmak isteriz. Hipertansiyon tedavisinde ilk adım nedir? Tansiyonu yüksek çıkan kişiye hemen ilaç uygulaması mı yapılıyor?
1: Aslında hipertansiyon tedavisi kişiye göre planlanıyor. Yani her hastaya aynı ilacı tabii ki vermiyoruz. Kimine ilaç da vermiyoruz. Kimine hemen ilaç başlıyoruz. Hafif yükselmelerde veya düşük riskli hastalarda öncelikle yaşam tarzı değişikliklerine başlıyoruz. Ancak tansiyon belirgin yüksekse, hastanın tansiyonu eşlik eden bir diyabeti, böbrek hastalığı, kalp damar hastalığı, başka risk faktörleri varsa ilaç tedavisi düzenlemek gerekiyor. Şunu da söylemek isterim. Tansiyon ilacı başlamak başarısızlık değil. İlaçlar hem kalbi, beyni, böbreği, damarları korumak için veriyoruz ilaçları. Ama ilaç kullanan kişi de nasıl olsa ilaç kullanıyorum diye tuzu, kiloyu, hareketsizliği ihmal etmemeli. Hareket etmeli, diyetine dikkat etmeli. En iyi sonuç ilaç tedavisiyle birlikte yaşam tarzı değişikliklerinin birlikte uygulanmasıyla alınıyor.
0: Peki yaşam tarzı değişikliği dedik. Neleri değiştirmemiz gerekiyor?
1: En önemlisi tuzu azaltmak. Sadece yemeğe eklediğimiz tuzdan bahsetmiyoruz burada. Turşu, salamura yiyecekler, sucuk, salam gibi işlenmiş ürünler, hazır çorbalar, paketli gıdalar, hazır soslar, fast food ürünleri ciddi tuz kaynağı. Aslında masadaki tuzu kaldırmak bile ciddi bir adım.
0: Beslenmede nasıl bir model önerirsiniz?
1: Beslenmede tabii sebze, meyve, baklagil, tam tahıl, zeytinyağlılar, balığın yer aldığı, yani Akdeniz tipi beslenme benim yaşadığım bölge için de oldukça uygun ve sağlıklı. Temel mantık tuzu azaltmak, sebze meyve tam tahılı artırmak, işlenmiş gıdaları azaltmak, sağlıklı yağları tercih etmek aslında.
0: Haliyle teknolojinin gelişmesiyle hemen hemen telefon, tablet elimizden düşmüyor, eksik olmuyor.
1: Evet.
0: Ve sürekli sosyal medyada işte limon iç, sarımsak ye, tuzlu ayran iç ya da değişik kürler ortaya çıkıyor. İşte bunu yaparsan tansiyonun düşer, bunu yaparsan şuna iyi gelir gibi. Buna bakış açınız nasıl? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Aslında tabii bu önerilerle biz poliklinikte de çok sık karşılaşıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Limon, sarımsak veya herhangi bir gıda maddesi tansiyon ilacının yerine geçemez hiçbir zaman. Sağlıklı beslenmenin parçası olabilir bunlar tabii ki ama tedavi değiller. Geçici bir süre düşüklük sağlayabilirler. Tansiyonu çok yükselmiş bir kişiye sadece limon suyu içirmek zaman kaybettirir bize bu yolda. Yani bir ilacın yerine geçemez ama tabii ki bununla geçici bir süre kullanıp düşüklük sağlayabilirler ama mutlaka doktorlarına medikal tedavi için başvurmaları gerekir. Bir de tabii tuzlu ayran konusu var. Özellikle tansiyon düşüklüğü olan hastalar kullanabiliyor veya normosan yani tansiyonu normal olan hastalar kullanılabiliyor. Burada tuza dikkat etmek lazım. Tuz tansiyonu çok yükseltebilir. Tansiyon düşüklüğü hisseden bir kişi de önce nedenini anlamak gerekiyor. Sıvı kaybı mı var, ilaç etkisi mi var veya ritim problemi mi var, başka bir hastalığı mı var? Bunları düşünmek lazım. Bilinçsizce tuz almak çok doğru değil.
0: Tansiyon ilacı kullanan hastalarda en sık gördüğünüz hatalar.
1: Poliklinikte en sık gördüğümüz hata tansiyon normale gelince hastanın ilacı bırakması. Çünkü bıraktıktan sonra da ilacın yarılanma ömrüne göre birkaç gün daha tansiyon regüle gidebiliyor ve kişi tansiyonum artık düzeldi, ilaç kullanmayayım diyebiliyor. Ve sonrasında da tabii ölçümleri de bırakıyor ve takibi de kötü oluyor bu hastaların. Normale gelmesi aslında tansiyonun çoğu zaman ilacın işe yaradığını gösteren bir bulgu. İkinci hata ilacı sadece tansiyon yüksekken içen hastalar var bir de. Bu da aslında oldukça yanlış bir yaklaşım. Çoğu tansiyon ilacını düzenli kullanım için veriyoruz biz. Yani kronik bir hastalık olduğunu ve devam ettiğini, hayat tarzını değiştirmeden bunun düzelmeyeceğini hastaya anlatmak gerekiyor. Bir diğer önemli hata da komşuya, akrabaya iyi gelen ilacı kullanma alışkanlığı hastalardaki. Bu çok yanlış bir davranış. Çünkü her hastanın yaşı, böbrek fonksiyonu, kalp durumu, diyabeti, kullandığı ilaçlar farklı. Tansiyon tedavisi kişiye özel. O yüzden mutlaka kişiye özel tedavi edilmesi gerekiyor.
0: Peki tansiyon ilacı ve bağımlılık. Tansiyon ilacı bağımlılık yapar mı hocam?
1: Tansiyon ilacı bağımlılık yapmaz. Hipertansiyon çoğu zaman kronik yani uzun süreli takip gerektiren bir hastalık. İlaç tansiyonu kontrol altında tutar, organlarını korur kişinin. İlacı doktor önerisi olmadan bırakırsanız tansiyon tekrar yükselebilir. Bu nedenle ilaç düzenlemesi mutlaka hekim kontrolünde yapılması gerekiyor.
0: Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve ben sizden dinleyenlerimize öneriler almak istiyorum hocam.
1: Tansiyonunuzu sadece başınız ağrıdığında değil, düzenli aralıklarla ölçtürün. Evde ölçüyorsanız doğru teknikle ölçün ve kaydedin. tuzu azaltın, hareket edin, kilonuzu kontrol edin, sigaradan uzak durun. İlaç verildiyse düzenli kullanın, kendi kendinize ilacınızı kesmeyin. Özellikle çok yüksek tansiyonla birlikte göğüs ağrısı, nefes darlığı, konuşma bozukluğu, yüzde kayma, kol bacak güçsüzlüğü, görme kaybı, bilinç bulanıklığı gibi semptomlar varsa vakit kaybetmeden mutlaka acil servise başvurun. Hipertansiyon sessiz olabilir ama kontrol edilebilen bir hastalık. Onu kontrol altında tutmak kalbimizi, beynimizi, böbreklerimizi, damarlarımızı korumak demek. Bunu unutmayalım.
0: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim. Tüm dinleyicilerimize sağlıklı, huzurlu, tansiyonu dengede günler diliyorum.
0: Evet değerli dinleyenler, bugün yüksek tansiyonu konuştuk. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden iç hastalıkları uzmanı Doktor Gökhan Köker'le.

Günaydın Türkiye'nin bugün de sonuna geldik. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Özgür Gül vardı. Ben Rıza Okur sundum. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyor. Saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Önden gidenler karlar altında kaldılar. Onlara yazık oldu. Onların hikayesi orada terek davan ağzında bitti. Geridekiler bir karlı geçide, bir arkalarında kalan uçsuz bucaksız yollara baktılar. Başlarını eğdiler ve kargılarını yere saplayıp karların erimesini beklediler. Karlı geçitlerde akşam oldu. Ay ışığı karların üstüne kargıların gölgesini düşürdü. Kadırgan dağları ve Pamir istikametinde 3 ay 3 kere büyüyüp küçülmeden terek davan yol vermedi. Attan çocuktan donanlar oldu. Onların da hikayesi orada bitti. Onların yarım kalmış hikayesine kadınlar ağladılar. Yıllardır köşelerini bekleyen ak sakallı ihtiyarlar yazık deyip başlarını salladılar. Onların hikayesi söylenirken yollara bakan bir delikanlı günlerce düşündü. Günlerden sonra bir gün dile gelip dedi ki, karlar altında kalmış yolcular için kargılarını yere saplayıp geçitlerin yol vermesini beklemiş yiğitler için, dağların karı erimeden gözleri yumulmuş ana, kardeş ve yavuklu başları için bir destan söyleyeceğim. Orada terek davanın adı Karlı Terek Davan diye geçecek. Destanımdan karlı geçidin kayalarına mısralar kazacağım. Mısralarımı sağanaklar ıslatacak, güneşlerle rüzgarlar kurutacak ve yolcular görmeden geçip gidecek. Mısralarımı karlar altında kalmış yiğitler kalkıp okuyacaklar. Evet diyecekler, öyle olmuştu. Aklımda kalan bu satırlar Arif Nihat Asya'nın Kubbeler adlı kitabından, Ötüken Yayın Evi'nden.
0: Aklımda kalan satırlar.
2: Saat 7:30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğüne dikkati çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Karadeniz'de doğal gaz üretiminin 2026 sonuna kadar 2 katına, 2028'de ise 4 katına çıkarılacağını söyledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz.

0: Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti mensupları ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı daha sonra AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen ve Saklı Cennet Berçelan'dan "Terörsüz Türkiye'ye tek yürek" sloganıyla gerçekleştirilen kadın şenliğine telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü söyledi. Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğüne dikkati çekti. İstanbul'da Cihan Nüma Derneği ve Aybir'in işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Raporu Alan Öngörüleri ve Politika Raporu sunum programında konuştu.
1: 23 yıldaki dünya ortalaması, dünya 3,5, biz 5,3. Demek ki dünyadan 1,8 puan daha yüksek bir hızla büyümüşüz ekonomide. Bunu küçümseyebilir bazıları. Ne olacak ki işte 1,8 puan daha hızlı büyümüşüz. Bu büyük bir fark oluşturuyor aslında. Bir yıl değil bu çünkü. 23 yıl, her yıl 1,8 puan dünyadan hızlı büyüyünce işte o zamanla çok daha büyük bir etki oluşturuyor. Son 6 yılda 20-25 döneminde dünya sadece %19 büyümüş, kümülatif. Yani 2019'da 100 ise dünyanın ekonomisi 2025'te 119 olabilmiş. Düşük bir büyüme performansı, kümülatif diyoruz buna. Türkiye ekonomisi ise aynı dönemde %35 büyümüş.
0: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 6.20'de yerin yaklaşık 16 kilometre derinliğinde meydana geldi. Malatya valisi Seddar Yavuz, saha taramalarına başlandığını, olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyeleri ABD temaslarını tamamladı. Hulusi Akar, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretim programına geri dönüşü konusunda Amerikalı Kongre üyelerinde irade olduğunu söyledi. Akar, görüşmelerin yapıcı ve olumlu bir havada geçtiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hedeflerinin enerjide dışa bağımlılığı bitirmek olduğunu vurguladı. Karadeniz'de doğalgaz üretiminin 2026 sonuna kadar 2 katına, 2028'de ise 4 katına çıkarılacağını söyledi. 17 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacağız dedi. Bakan Bayraktar, AK Parti Amasya İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu.
2: Bizim işimiz Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarma meselesi. Karadeniz gazını inşallah 2026 sonuna kadar 2 katına üretimi çıkaracağız. Yani 8 milyon haneye yetecek kadar doğalgazı 2027 yılının başından itibaren üretir hale geleceğiz. 2028'e geldiğimizde bu rakamı 4 katına çıkaracağız. Türkiye'deki 17 milyon hane doğalgazını artık kendi gazımız olan Karadeniz gazından kullanacak. Türkiye mutlaka madenlerini bir, önce insan diyerek, sonra çevre diyerek, sonra da katma değerli bir şekilde ekonomisine katmalı diyoruz. Madenlerimizi de ekonomimize katalım ki işte o cari açık meselesini, işte Türkiye'nin dışa bağımlılık meselesini bitirelim.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir dizi temasta bulundu. Görüşmelerde Made in EU politikasından gümrük birliğinin güncellenmesine kadar birçok başlık gündemde. Bakan Bolat, Türkiye'nin haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi için temasların devam edeceğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı, sıfır atık yaklaşımının ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu çalışmayı büyük bir kampanyaya dönüştürmüş oluyoruz dedi. 3 yıl yürürlükte kalacak protokolle ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi. Adalet Bakanı ve Faili Meçhulleri Araştırma Komisyonu, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılması için araştırmaya devam ediyor dedi. Sivas'ta konuşan Destici, hak edenlerin hak ettiği cezayı alacağını söyledi.
3: Bir örgüt olduğunu gösteriyor. Şimdi biz zaten başından itibaren Ankara Cumhuriyet

0: Başsavcılığının bünyesinde bu soruşturmayı şu anda yürüten bir başsavcı vekilimiz var, tecrübeli. İki savcı var. Adalet Bakanımız ve faili meçhuller araştırma komisyonu da tabii ki bu işi araştırmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti tabii ortada. Bunu mutlaka ifade etmemiz gerekiyor. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarımızın şehadeti konusundaki inşallah bu süreç devam edecek ve burada özellikle kuslu ve kusuru ve kastı olanlar mutlaka meydana çıkarılacak. Bu şüpheler aydınlatılacak ve hak edenler hak ettiği cezayı alacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 6 CHP milletvekiliyle Yeni Yol Partisi milletvekili Mesut Doğan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar meclis başkanlığına sunuldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak mutlan kararının temyizi için yapılan başvurular üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. CHP'de gözler yeni parti kurma çalışmaları başlatan Özgür Özel ve ekibinin son gelişme sonrası atacağı adımda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmasındaki 3. operasyonda 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Uğur, Haluk Levent tarafından kurulduğu iddia edilen örgütün üyesi olmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Asrın felaketinde Ahbap Derneği adına yardım toplayan Uğur ve kurucusu olduğu Babala TV'nin hesap hareketleri mercek altına alındı. O dönem bize gelen paraları Ahbap Derneği'ne iletiyoruz diyen Uğur'a ait Babala TV'nin hesabına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz transferi tespit edildi. Bankanın MASAK'a bildirmesiyle şüpheli bulunan bu transferin nereden niçin gönderildiği paranın kaynağı araştırılıyor. Öte yandan ilk dalgada hakkında gözaltı kararı olan firari Alper Çelik de yakalandı. Ahbap Derneği'nin yetkililerinden olan Çelik soruşturmadaki kritik isimlerden biri. Levent'in Alper Çelik'le bahis içerikli WhatsApp yazışmalarıyla tek seferde yüksek meblağlı oynanan kuponlar da soruşturma dosyasına girdi. Alper Çelik çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haluk Levent'in 990 milyon liralık bahsi Çelik'in hesaplarından oynadığı iddia ediliyor. Tutuklanan Çelik'in savcılık ifadesinde etkin pişmanlıktan faydalanmak istediği öğrenildi. Soruşturmada başsavcılığın görevlendirdiği bilirkişi heyeti tarafından Ahbap Derneği ve tüm şüphelilerin hesapları didik didik incelemeye alındı. Derneğe kurulduğu günden bu yana ne kadar para geldi, bu paralar nerelerde kullanıldı, amacının dışına çıkılıp çıkılmadığı araştırılıyor. Ayrıca Haluk Levent'in üçüncü şahıslar üzerinden gerçekleştirdiği öne sürülen para transferleri de inceleniyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in 2 saat içerisinde yüksek tutarda dövizi yabancı bir banka hesabına gönderdiği belirlendi. Güner'in yurt dışına bilet aldığının tespit edilmesi üzerine MASAK tarafından hesaplarına bloke konularak gözaltına alındığı öğrenildi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 51. duruşması yapıldı. Duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanlar alındı. Söz alan tutuksuz sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederek yargılama sonunda beraatlerini istedi. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan bazı sanıkların avukatları da müvekkillerinin iddia edilen eylemlere karşı suçlarının olmadığını iddia etti. Sanık avukatları suçlamalardan dolayı müvekkillerinin mağdur olduğunu ifade ederek tüm suçlardan beraatlerini talep etti. Duruşma savcısı 14 Mayıs'ta verdiği mütalaada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet dahil birçok suçtan 280 yıla kadar hapsini istedi. Görevden alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ise 234 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam yapıldı. Elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, mavi kart aylık abonman ücreti 3.298 liradan 3.628 liraya yükseltildi. Karar, İBB Meclisi Temmuz ayı toplantısında AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla alındı. Metrobüs'te bir duraklık yolculuk ücreti 33,8 liraya, Marmaray'da 1-3 istasyon arası yolculuk 37,40 liraya yükseltildi. Karara göre deniz yolu taşımacılığında Üsküdar Eminönü seferinin ücreti 58,52 liraya, Kadıköy Eminönü ile Kadıköy Beşiktaş seferlerinin ücreti 65,21 liraya çıkarıldı. Okul servis ücreti 0 ila 1 kilometre mesafe ücreti 4.456 liraya, taksimetre açılış ücreti ise 71,94 liraya yükseltildi. Minibüslerde indi bindi diye tarif edilen kısa mesafe için ödenecek ücretse 43 liraya yükseldi. Yeni tarife 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Kentte toplu ulaşıma 12 Şubat 2026 tarihinde %20 zam yapılmıştı. Yapay zeka destekli veri analiziyle yasa dışı bahis şebekesi deşifre edildi. 14 Temmuz'da Gaziantep merkezli 45 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 236 şüpheliden 171'i tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı. Üst üste 7. gece yapılan saldırı dalgasının İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmayı amaçladığı ifade edildi. İran basını Sirik kentinde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukası da devam ediyor. Ablukanın yeniden devreye girdiği ilk 3 gün içerisinde 4 ticari gemi başka bir rotaya yönlendirildi. O anlara ilişkin fotoğrafları paylaşan ABD ordusu askerlerin gemilerden birine çıkarma yaptığını açıkladı. İran Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre İran Silahlı Kuvvetleri Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki ABD'ye ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. Saldırının ardından geminin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi. İran dini lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, ABD saldırılarının sürmesi halinde tam kapsamlı taarruz harekatına geçeceklerini söyledi. Katil İsrail, ateşkesi ihlal ettiği Gazze şeridinde 5 Filistinliyi daha katletti. Bölgedeki sağlık krizi de her geçen gün büyüyor, binlerce çocukta su çiçeği vakası tespit edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılar sürüyor. El Halil kentine yapılan baskında 3 Filistinli yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi. Aliyev görüşmede Azerbaycan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasına verdiği desteği yineledi. Mustafa da Azerbaycan'ın Filistin'e sağladığı destekle insani yardım kapsamında Filistin'de bir ortaokul inşa edilmesine yönelik girişimi dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti. Görüşmede Ramallah'ta Azerbaycan temsilcilik ofisinin açılması ve Filistin'in Azerbaycan'daki büyükelçiliğinin giderlerinin Azerbaycan tarafından karşılanmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunun göstergesi olduğu ifade edildi. 37 Filistinli öğrencinin Azerbaycan'da eğitim görmesinin memnuniyet verici olduğu da belirtildi. Azerbaycan'ın Filistin'e 5 milyon dolar mali yardım sağladığı hatırlatıldı. Filistin Başbakanı Mustafa desteklerinden dolayı Aliyev'e teşekkür etti. Taraflar ayrıca Filistin'in bazı tarım ürünlerinin Azerbaycan'a tercihli koşullarla ihracatı konusunu ele aldı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Yüz binlerce kişi yerinden ediliyor. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırısından dolayı 412 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti. Saldırılar nedeniyle insanların eve dönüşünün yavaşladığına işaret edildi. Lübnan'daki acil durum yardım çağrısı kapsamında ihtiyaç duyulan fona yapılan yardımların belirlenen rakamın henüz %45'ine ulaşmadığı vurgulandı. Almanya ve Fransa hükümetleri arasında ortak kabine toplantısı yapıldı. Toplantıda Avrupa'nın savunma alanındaki işbirliği ele alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna konusunda ABD ile uzlaşma sağlandığını, bunun Ankara'daki NATO zirvesinde taahhütlerle pekiştirildiğini söyledi. Almanya Başbakanı Merz, güvenlik tehditlerine dikkati çekerek bu alanda ilişkilerin hayati nitelikte olduğunu söyledi. Fransa'nın düzenleyeceği nükleer tatbikata katılacaklarını açıkladı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisi

0: ise %35 büyüdüğüne dikkati çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Karadeniz'de doğalgaz üretiminin 2026 sonuna kadar 2 katına, 2028'de ise 4 katına çıkarılacağını söyledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Spor. Fenerbahçe yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için imza töreni düzenledi. Törende futbolcuların yanı sıra yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de hazır bulundu. Icardi'nin ayrılığı sonrası santrfor takviyesi planlayan Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların gündeminde Tottenham'dan Matis Tel bulunuyor. Milli futbolcumuz Zeki Çelik kariyerinde önemli bir sayfa açtı. Deneyimli sağ bek Juventus'a transfer oldu. İtalyan ekibi Zeki'yi 3 yıllığına renklerine bağladı. FIFA Dünya Kupası finalini yönetecek hakemi açıkladı. İspanya-Arjantin karşılaşmasında Sloven Slavko Vinčić düdük çalacak. Filenin efeleri 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Ay Yıldızlılar böylece Milletler Ligi'nde 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Shane Larkin'in ardından Will Clyburn transferini de duyurdu. Sarı lacivertliler 36 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin, Ayça Aykaç Altıntaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı Kırmızılı Kulüp, Milli Libero ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 37, Adana ve Malatya 35, Antalya 38, Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26, Erzurum 29, Van 30 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Kandıra-Ağva yolunun 0 ile 2. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Lastiklerinizin nasıl aşındığı önemli bilgiler aktarır. Hedef lastiklerin yere 90 derece açıyla basmaları ve dengeli aşınmaları olmalıdır. Şimdi aşınma tiplerinin üzerinden geçelim. Lastiğin ağırlıklı olarak orta bölümü aşınmış ise o zaman lastiğinizde çok fazla hava var anlamına gelir. Lastikte fazla hava olunca lastiğin omuzları yol ile temas edemez. Böylelikle sadece lastiğin ortası yola basar ve sadece orta bölümü aşınır. Bu tür aşınma yüksek lastik basıncı sonucu gerçekleşir. Peki basınç düşük olursa aşınma nasıl olur? O zaman lastik tabanının orta bölümü yük binince içeri doğru kıvrılır ve yol ile temas etmez. Lastiğe bakıldığı zaman tabanın sağ ve sol omuzlarının aşındığı ve orta bölümün aşınmadığı görülür. Şimdi biraz da ayar bozukluğundan dolayı meydana gelen aşınma tiplerinden bahsedelim. Lastiğinizin tabanı yere tam ve eşit basmalıdır. Lastiklerinizin sadece iç tarafı veya sadece dış tarafı aşınmış ise o zaman kamber açısından ayar bozukluğu var anlamına gelir. Bir de ek olarak toe ayar bozukluğu olabilir. Bunu da şöyle anlayabiliriz: lastiğin tabanı içten dışa doğru veya dıştan içe doğru

0: açılı bir şekilde düzensiz aşınmış ise o zaman aracınızda tow ayar bozukluğu var anlamına gelir. Lastik basınç problemlerinden dolayı meydana gelen aşınmaları havalarınızı üretici firmanın verilerine getirerek giderebilirsiniz. Ancak ayar bozukluğu problemi için aracınız road balansa girmek zorunda kalacaktır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

sevgili dinleyicilerimiz. Günden hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri. 18 Temmuz Cumartesi günündeyiz. Türkiye gündemini konuşacağız. Haftanın öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Hangi konular ön plandaydı bu hafta? Ayrıca devamında da bu konular üzerinde konuşuyor olacağız. Akabinde de şehirlerimizi gezmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Trabzon'u konuşuyorduk. Yine tabii ki yarıda kalmıştı. Trabzon ilimizi konuşmaya devam edeceğiz. İlinin ilçelerinin isimlerinin nerelere dayandığını öğrenmeye çalışıyoruz ve bu güzel ilimizin mutfağında daha yakından tanıyor olacağız. 8 sonrası itibariyle bütün bu konuları konuklarımızla değerlendireceğiz ama öncesinde bir gazetelere bakalım.

İlk gazetemiz Türkiye Gazetesi. Yazıcı oğlu suikastı ile ilgili çarpıcı itiraflar, ölmesini beklediler manşetine yer vermiş bugün gazete. Yazıcı oğlunun içinde olduğu helikopterin enkazı nokta atışı bulunmuş ancak ekipler gönderilmemiş. Arama çalışmaları da kurtarıldı hastanede yalanıyla yavaşlatılmış. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra sil baştan açılan davada 19 şüpheli tutuklandı. İfadeleri FETÖ parmağını işaret etti. İstihbaratçı İsmail Kaya, enkazın yerinin baz kayıtlarıyla 1,5 kilometrelik alanda net saptandığını ancak ekiplerin başka yöne kaydırıldığını itiraf etti. Kaya, kurtarma çalışmalarını durduran ve 3 günlük gecikmeyle ölümüne yol açan Yazıcıoğlu hastanede yalanını amiri Dursun Özmen'in emriyle sisteme girdiğini söyledi. Kaza Kırım ekibindeki Mehmet Sevdim ve Kerem Mumcuoğlu'nun ifadeleri ise enkazdaki delil karartma operasyonunu deşifre etti. İlk gün helikopterde olan kritik cihazların ikinci gün sökülerek yok edildiğini belirten teknik personel, enkazdan çalınan hayati cihazları resmi rapora yazmak istediklerini, ancak 2007'deki Isparta uçak kazasında Kaza Kırım Başkanı olan Feridun Seren'in rapora yazmaya gerek yok diyerek engellediğini öne sürdü. Baraj şimdi patladı. Ahbap vurgunu deprem yalancılarına uzandı. Asrın afetinde baraj çatladı yalanını ortaya atıp ahbaba bağış toplayan Oğuzhan Uğur'la CHP Parti Meclis Üyesi gözaltında. Deprem döneminde ortak çalışıyoruz diyerek ahbap için milyonlar toplayan Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Uğur'un hesabına yurt dışından yüklü miktarda şüpheli döviz girişi tespit edildi. Ahbabı temize çıkaran Mali Müşavirler Odası Başkanı Emre Kartoğlu da gözaltında. CHP Parti Meclisi üyesi olan Kartoğlu, İmamoğlu için kurulan adaylık ofisinde de görevli çıktı. Dört koldan çalışma sürüyor. Elektriğin TANAP'ı için büyük hazırlık. Türkiye gazda olduğu gibi yeşil enerji ticaretinde de merkez rol üstlenecek. Elektriğin TANAP'ı diye nitelenen projenin teknik şartnamesi tamam. İletim hatları güçlendirilecek. Uluslararası Enerji Borsası için altyapı kuruluyor. EPDK da piyasa kurallarını hazırlıyor. Çift başlılık çelenkte. CHP'deki bölünme Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'i buluşturan Olcay Baykal'ın cenazesinde yine gün yüzüne çıktı. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in törene gönderdikleri CHP Genel Başkanı yazan çelenkler yan yana konuldu. Sıradaki gazetemize bakalım hemen. Hürriyet gazetesindeyiz. Orta Çağ bu değilse ne manşetine yer verilmiş. On binlerce kişiyi katleden büyük bir soykırıma imza atan İsrail'den skandal bir adım daha geldi. Tıpkı Orta Çağ'daki gibi cezaevlerin çevresine timsah yerleştirilecek. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Filistinli mahkumların tutulduğu hapishaneleri timsahlarla çevrili hendeklerle kuşatma planını daha önce açıklamıştı. Gvir'in bu çağ dışı ve zalim planının hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri kaldırıldı. Çevre Koruma Bakanı Silman, dünyanın en büyük ikinci sürüngeni olarak nitelendirilen Nil timsahını koruma altındaki yabani hayvan statüsünden çıkararak bakımı yapılan yabani hayvan kategorisine alan kararnameyi imzaladı ve tesislere artık timsah bulundurulmasının önü açıldı. Cezaevlerinde binlerce Filistinli var. Gazze'nin umudu seçim. İran kriziyle görünmez hale gelen Gazze'de umutlar Ekim'deki İsrail seçimlerinde Netanyahu kaybederse Trump'ın planı ilerleyebilir. Sayfa 4'te Gökçe Aytoğlu'nun haberine yer veriliyor. F-35 çıkışı Trump'ı kızdırdı. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışını eleştirmesi nedeniyle Netanyahu'ya çok öfkelendiği bildirilen bir diğer gelişmeler arasında denilmiş. İBAN mağdurunun cezası iniyor. Yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik önemli düzenlemeler içeren yargı paketi meclisten geçti. Pakette şu düzenlemeler yer aldı. Hukuk mahkemelerinde iki duruşma arasındaki süre kural olarak 3 aydan daha fazla olamayacak. Dolandırıcılık hükümlüleri mağdurun zararını karşılarsa etkin pişmanlıktan yararlanabilecek.
miras yoluyla intikal edecek aile yadigarı malların mirasçılarda kalmasına imkan verilecek. Banka hesabını başkalarına kullandıranlara verilen ceza yarı oranında indirilecek. Yine bir diğer gazetemize de bakalım hemen. Akşam gazetesindeyiz. İBB'den %10 zam daha. Şubat'ta toplu ulaşıma %20 zam yapan CHP'li İBB yönetimi %10 artış daha yaptı. İBB kreşlerindeki zam ise %60 oldu. Özelin servisine yasak. Danıştay servis taşımacılığının ticari tescilli S plakalı araçlarla yapılabileceğini hükmetti. Özel okullar ücretli öğrenci taşıyamayacak. Esenyurt Arena. Esenyurt'ta cam şişeden kavga çıktı. Ortalık savaş alanına döndü. Apartmanın önünde şişe kuran grubu uyaran daire sakininin evine taş atıldı. Sinirlenen adam kılıçla sokağa fırlayınca büyük panik yaşandı. Teşkilata sürpriz ziyaret. Başkan Erdoğan Hazreti Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından karşılanan Erdoğan, AK Parti İl Teşkilatı yöneticileriyle bir araya geldi denilmiş. 19 yönetici bahisten gözaltına alındı. Profesyonel liglerde görevli bazı kulüp yöneticilerine yönelik şike ve bahis soruşturması başlatıldı. 19 şüpheli gözaltında. Operasyon 2020-2026 yıllarına ait bahis platform verileri ve MASAK raporları üzerinden tespitlerle gerçekleşti. Soruşturma 13 kulübü kapsarken başsavcılığın tespitlerine göre şüpheli isimler toplam 3417 bahis oynadı denilmiş. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle kısa gazete turumuzun sonuna geldik. Şimdi bir şarkı molası ile birliklerimize devam edelim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, günden hafta sonu programına tekrar hoş geldiniz. Konuklarımızla söyleşimize başlayacağız. Öncelikle gündemi konuşacağız tabii. Değerli konuğumuzu da takdim etmek isterim. Gazeteci Gül Gündüz bizlerle. Gül Hanım hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş buldum Büşra Hanım, günaydın.
0: Şimdi gündemi sizden dinleyeceğiz farklı başlıklar altında ama şehir hikayeleri de önemli oluyor bu gündem başlıklarının yanında. Konya'dan başlayalım o yüzden istiyorum. Biraz daha belki siyasetin o ağır gündemine daha yavaştan geçelim arzusundayım. Konya'da simgeleşen kırmızılı kadın hikayesi var. Ama ne yazık ki kendisi hayatını kaybetmiş. Bunu bir dinleyicilerimiz için açabilir miyiz? Nasıl bir önemi var şehir için?
1: Evet, bu hafta sosyal medyada da çok gündemdi. Çünkü Konya'nın neredeyse artık simgesi olmuş bir isim olarak söyleyebiliriz. Sultan Özcan, namı değer kırmızılı kadın. Yıllarca şehirde, Konya sokaklarında kırmızı kıyafetleriyle hafızalara kazınan bir isim aslında kendisi. Ve vefatı da bu hafta çok konuşuldu. Hem şehrin meydanında, parklarında, o şehrin merkezinde aslında kendini çokça gösteren bir isim olarak biliniyor ve kırmızı kıyafetiyle biliniyor. Aslında 2006'da kronik psikoz teşhisi konulmuş kendisine ve %80'de engelli biri Sultan Özcan, ama buna rağmen şehir yaşamının içinde olmaya devam ediyor ve onu gören herkes de baştan aşağı kırmızı kıyafetler, kırmızı rujlar, böyle biliyor kendisini de. Sultan Abla olarak hitap edilen bir isim ama maalesef ki geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmiş oldu. Konya'nın simgelerinden biri kendisi, kırmızılı kadın, artık hayatını kaybetmiş oldu.
0: Gül Hanım, sıradaki haberimizde tabii birçok aile için aslında tüyleri diken diken edecek cinsten bir haber. Zaman zaman böyle hususlar karşı karşıya çıktığında her doğum yapan anne ve bebek sahibi olan baba yer yer bununla ilgili şüphelerini bahsederler ama aslında hastanelerde yoğun güvenlik önlemleri olur. Bir bebeğin aileye teslim edilmesiyle ilgili tabloda ben de gözümde de şahit oldum. Yani hakikaten her bir aşamasında yoğun güvenlik önlemleri alındığını gözlemliyorum ama yine de Şanlıurfa'da tatsız bir hadise yaşatılmaya çalışılmış. Bir kişi bir bebeği kaçırma girişiminde bulunuyor. Maalesef. Bununla ilgili konuyu bize aktarır mısınız? Nedir bu işin aslı astarı?
1: Evet, elbette. Dediğiniz gibi aslında Büşra Hanım, istisnalar bunlar ama bir yandan tabii ki

0: Niyetteki işlemleri de aynı zamanda süren bir kişi. Yeni doğan servisinde meydana geliyor haliyle olay ve hemşire kıyafetini giyerek içeri giriyor bir isim ve yeni doğan servisinde bir bebeği kucağına alıyor. Servisten çıkarmaya çalışıyor. Durumu neyse ki oradaki görevli hemşireler fark ediyorlar ve kadın da paniğe kapılıyor o anda ve kucağındaki bebeği bırakarak da hastaneden kaçıyor. Kısa bir kovalamaca sonrasında izini kaybettirdiğini sanıyor ama emniyet ekiplerimiz neyse ki böylesi bir olayın peşini bırakmıyorlar ve yakalanıyor bu kişi. Yani ilginç bir hadise, istisna olan bir hadise olduğu için de paylaşıyoruz. Elbette ki burada güvenlik önlemleri çokça alınmış durumda. Zaten ilk etapta da görevli hemşireler bu konuyu hızlıca fark ediyorlar. O kişiyi hemşire değil de hemşire kılığındaki bir kişi. Umarım bir daha hiç yaşanmaz diye.
1: Umarım. Yani hastaneden çıkarken bebeğiniz doğduktan sonrasındaki evrelerde çok fazla güvenlik tedbirleriyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Belki bu aileleri sıkan bir durum bile olabilir zaman zaman ama ne kadar önemli olduğunu böyle çok bir hadisede de tekrar görmüş olduk. Dileriz bundan sonra ailesiyle, annesiyle, babasıyla çok güzel bir hayatı olsun yeni dünyaya gelen bu bebeğimizin,
0: evet,
1: de.
0: Umarım.
1: Biraz adrenalinle başladı dünyaya. Umarım sonrası onun için çok güzel olsun. Şimdi tabii hafta içerisinde de geçtiğimiz senelerden bugüne getirdiğimiz dünya genelindeki haberlere baktığımızda ruhumuz hep yoruluyor farklı başlıklar sebebiyle. Zaman zaman da bunu bir yatıştırmaya da ihtiyaç duyacak haberler görmek bizi hakikaten memnun ediyor, böyle bir haberlerin varlığı. Burada bu sefer 10 yaşındaki Abdullah sayesinde oluyor. Onun gösterdiği örnek davranış sayesinde oluyor. Yine aktarır mısınız bizlere nasıl güzel harekete imza atmış Abdullah?
0: Evet, böyle siyasetin o sert havasından böylesi örnekleri görmek açıkçası beni de mutlu ediyor. Hatta keyifle okuduğum haberlerden biri oldu kendisi. Hı-hı. Osmaniye'de 10 yaşındaki daha Abdullah Eman, ismini verelim çünkü yaptığı davranış o kadar önemli, o kadar böyle yüreklere dokunan, kesinlikle, bir davranış ki şehit mezarlıklarını ve çeşmeleri temizliyor. Ve bunu yaparken de annesinin yaptığı kurabiyeleri, kendi oyuncaklarını satıyor ve bunlarla bir temizlik malzemesi alıyor. Cami çeşmelerine gidiyor, hayrat çeşmelerini, şehit mezarlıklarını gönüllü olarak temizliyor. Böyle bu hafta yürekleri ısıtan bir haber olarak da kayda geçmiş oldu. Telefon bağımlısı olmamak için aslında böyle bir yol seçtiğini söylemiş kendisi. Ne yapacaktım demiş, yani videoları sürekli beyaz giyiyorum çünkü beyaz aydınlık, umut ve iyilik demek. Bu haliyle de ben videolarda hep beyazı tercih ediyorum demiş. Daha 10 yaşında ama neredeyse 40 yaşındaki insanlara bile örnek olacak
1: büyümüş
0: bir davranış sergilemiş oluyor. Böyle örnek olsun, bu örnekler de çokça artsın diyelim. 10 yaşındaki bir çocuk tüm Türkiye'ye böylece güzel bir örnek göstermiş oluyor.
1: Abdullah Yaman'a da sizin vesilenizle bize sevgilerimizi iletelim Osmaniye'de. Şimdi yavaş yavaş artık siyasetin konularında da giriş yapalım dilerseniz. CHP'de geçtiğimiz hafta da bazı görev değişikliklerini siz aktarmıştınız. Alınan, yer değiştiren il başkanları ile ilgili durum. Bu tablo galiba bu hafta da devam ediyor. Bir de yeni parti kurulumu ile ilgili Özgür Özel'in açıklamaları vardı. Bununla ilgili hususta bildikleriniz varsa yeni adımlarla ilgili onları da aktarmanızı rica edeceğim.
0: Evet, aslında her hafta peyderpey görevden almalar ve yerine yeni isim atamaları il başkanlıklarında yaşanıyor. MYK bu konuyu CHP'de neredeyse her hafta gündeme alıyor. Bu haftada 8 il başkanı daha görevden alınmış oldu. Parti sözcüsü Müslim Sarı duyurdu. Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat gibi yine Rize'nin de aralarında olduğu 8 ilde kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi il başkanları. Ve bu haliyle de artık o il başkanlarının değişim sürecinin hızla tamamlandığı bir tablo var CHP'de. Ama bir yandan da yeni parti hazırlıkları var. Çünkü mutlak butlan kararının sonrasında Özgür Özel ve ekibinin artık yeni partiye geçeceği çokça konuşulmuştu. 20 Temmuz

0: Temmuz bir yandan çokça aslında dile getirilen tarihti bugüne kadar ve artık bu haftalarda da yine yeni partiye dair adımın atılacağını da göreceğiz gibi duruyor aslında. Kulislerde de o kuruluş dilekçesinin verileceği ve 80 milletvekilinin yeni partiye geçeceği de yine iddialar arasında. Ama bir yandan da dosya artık dün itibariyle Yargıtay'a doğru yola çıkmış durumda. Mutlak Butlan davası. O davada nasıl bir karar verilecek? Nöbetçi sistemiyle bir karar çıkabilir mi, yoksa adli tatile mi denk gelmiş olacak? Aslında şu anda böylesi bir belirsizlik var CHP'deki bu kararla ilgili. Ama biz muhtemeldir ki Büşra'nın bu hafta son grup toplantısı da diyebiliriz aslında Özgür Özel için. Orada büyük bir açıklama ve yeni partiye dair de bir duyuru göreceğiz gibi duruyor. Kulislerde çok konuşuluyor. Belki de bu hafta rozetini çıkaracak ve ben artık yeni partiye geçiyorum diyecek. Böyle de bir ihtimal var. Artık CHP'de böylesi bir o ikiliğin de sona ereceği bir tablo mu olur artık? Çokça böylesi yorumlarda yapılıyor.
1: Gülgündüz, biz 11. yargı paketini konuştuktan hemen sonra 12. yargı paketinin hazırlığını sizler duyurmuştunuz. Bununla ilgili yine yargının verimli çalışabilmesiyle ilgili adımlarda bazı düzenlemelerin ihtiyaç olduğunu söylemiştiniz. Artık onu mecliste kabul edildiği haberlerinde okuduk. Nedir vatandaşı ilgilendiren düzenlemelerle ilgili tablo, ne gösteriyor?
0: Evet, hem bir yandan o yargılamaların süresinin uzaması aslında bu paketin ana gündemlerinden biri. O yargılama sürelerini kısıtlayacak, daha da kısa sürede sonuç alacak bir yol için 12. yargı paketi sunulmuştu. Artık Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi ama Büşra Hanım, benim burada en çok dikkatimi çeken IBAN düzenlemesi. Çünkü sizinle de zaman zaman konuşuyoruz, yine sosyal medyada da çokça gündem oluyordu. IBAN mağdurlarına dair bir düzenleme olacak mı olmayacak mı konuşuluyordu. Bu düzenlemenin içerisinde o da kabul edilmiş oldu. IBAN mağdurları olarak tarif ediliyor. Haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili bir düzenleme bu. Dolandırıcılıkla ilgili nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirakinde kendisine, başkasına haksız bir menfaat sağlaması amacıyla bir banka veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını kullananlarla ilgili bir düzenleme. Bu fiille ilgili sınırlı olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilmiş olacak artık. Artık bir yandan da genel kuruldan da geçti bu düzenleme. 12. yargı paketi artık hayata geçecek düzenlemelerden biri. Yine IBAN düzenlemesi de bunun içerisinde.
1: Hafta bir IBAN mağdurları ile ilgili tabloda mağdurların neler söylediğini biraz incelemiştim ben de. Yaklaşık 400'e yakın bir mağdurlarla ilgili genel tabloya baktığım zaman zaman zaman öğrencilerin burs vaadiyle kandırıldığını gözlemliyoruz. Zaman zaman maddi yetersizlikle ilgili bir tabloda çok küçük tutarlar alarak, yani burada hakikaten o tutarları paylaştığımızda dinleyicilerimiz de çok şaşıracaktır. Böyle bir meblağ için bu tarz bir konuya girilebilir mi diye. İnsanı şaşırtan detaylar da var. Bazen bir sokakta yaşanan bir derde sebebiyle zorla IBAN'ını kullandırdığını söyleyen kimseler de var. İlginç detaylar var doğrusu işin içerisinde. Yani IBAN mağdurları diye bir tablo biraz da kamuoyunda benimsenen bir tabir oldu ama işin içine girdiğinizde hakikaten şaşırtıcı detayları da göreceksinizdir. Sevgili dinleyicilerimize bunu binaen söylemek isterim. Ciddi bir mağduriyetlerde yatıyor anladığımız kadarıyla. Avukatların paylaştığı detaylar üzerinden söylüyorum elbette bunu. Tabii haftanın haberini vermeden geçmek olmaz. Bir ahbap soruşturması var karşımızda. Geniş bir kitlede şok etkisi uyandırdı. Ülke genelinde hakikaten bir güven duygusunun tekrar zemine yatırıldığı, konuşulduğu bir tablo karşımıza çıktı. Bununla ilgili gözaltılarda son durum nedir?
0: Aslında tam da dediğiniz gibi deprem döneminde çokça gündem olmuştu. Bir yandan o dönemde herkes bir telaşla ben ne yapabilirim aslında heyecanıyla da bu Ahbap Derneği'ne de çokça bağış yapmıştı. Şimdi bir yandan Haluk Levent'e olan güvenin de etkisiydi elbette o dönemde, ama bir yandan da hayalleri yıktı denebilecek bir noktada artık soruşturma. Çünkü hem kendisi tutuklandı, hem soruşturma genişletiliyor ve Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi yine bu hafta. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu konuda konuştu ve Türk yargısı algıları ve sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir dedi. Ve bu konuda da yardımseverlik duygusuna istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır diyerek de bir açıklama yapmıştı Ahbap soruşturmasına dair de. Bu soruşturmada ne dikkat çeken isimler vardı. Ece Güner bunlardan biri, avukat kendisi ve yüklü bir miktar, yüksek bir miktarda yine Haluk Levent'in talebi üzerine de kendisine aktarıldı. Hatta Büşra Hanım kendi hesabına da aktarmamış. Yani Haluk Levent'in kendi IBAN'ına bir aktarma yok, para aktarması. Başka hesaplara bir aktarma var.
1: Zaten öyle bir banka hesabı yok.
0: Evet, evet.
1: Telefon...
0: Böyle bir hesapta kullanmıyormuş. Çok ilginç de bir yandan. Yani
1: herhalde geçmişteki soruşturmanın sicilinin yansımaları sebebiyle diye veriliyor, evet. Ama çok da hakim değilim doğrusu buradaki hukuki zeminde. Ondan sebep üzerinde bir hesap bulunmadığı ile ilgili yorumlar var.
0: Evet, evet. Bu haliyle başka hesaplara, yakınlarındaki kişilerin hesaplarına bir para göndermesi, para akışı yapılmış. Bu haliyle Ece Güner de yine aynı zamanda bu soruşturmada adı geçen, yine aynı zamanda şu anda aynı zamanda gözaltındaki isimlerden biri. Yine bir yan isim bu soruşturmana yine benzeri bir olarak da konuşulan Oğuzhan Uğur da aynı zamanda gözaltında. Yine çok konuşulacak bu hafta da, muhtemelen kapsamı daha da genişletilecek gibi görünüyor. Bu konuda da yine takipte olacağız gibi, Ahbap soruşturması büyüyecek gibi. Bir yandan da dediğiniz gibi gerçekten vicdanları yaralayan bir hal. Güvenmeyecek miyiz? Böylesi bir acı bir durum yaşadığımızda birbirimize tutunmak için ne yapacağız başka diye de düşündürmüyor değil. Bir kesimin yine çokça kafasında soru işareti yarattı Haluk Levent olayı.
1: Ya tam aksi şekilde olmuş olsa dahi, aslında böyle bir güven sarsıcı bir durum olmasa dahi, gerçekten böylesine önemli hadiselerde, deprem, Kahramanmaraş merkezi deprem, elbette herkesin yardım etmek için çırpındığı bir zaman dilimi var, ama şahıslar üzerinden ilerlemenin nasıl sakıncalar oluşturabileceği ile ilgili bize bir önemli ders sunuyor.
0: Olumlu
1: dahi olsa aslında şahıslar üzerinden ilerlememek gerektiği konusunu, çünkü kurumların itibarını düşünerek de bu anlamda hareket etmek gerçekten kıymetli. Her biri, çünkü kendi ülkemize olan bir yatırımla ilgili tablodur bu itibar düzeni. Bunlar fazlasıyla önemli. Tabii bir de deprem demişken bugün Malatya'daki vatandaşlarımıza da geçmiş olsun demek isterim.
0: Çok geçmiş
1: olsun. Saat 6:20 geçe Battal Gazi ilçesinde 5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Gördüğümüz kadarıyla bir panik durumu yaşanmış. Haklı olarak bu da önemli, ama bir problemin olmadığı ile ilgili haberleri aldığımız için de doğrusu mutluyuz. Umarım bundan sonraki zaman diliminde, gün içerisinde daha yatışan bir tabloyla da devam eder süreç. Daha aslında çok haberlerimiz var, ama bugünlük bu kadarla sınırlı kalabileceğiz doğrusu Gül Hanım. Bu son haberde tabii haftanın önemli gündem başlıklarından bir tanesiydi. Çok teşekkür ederiz size yine aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Büşra Hanım. Güzel bir cumartesi olsun hem sizin için hem de bizi dinleyen tüm dinleyiciler için.
1: Eksik olmayın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmeyi arzu ediyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gazeteci Gülgün'üzle haftanın öne çıkan başlıklarını konuştuk. Yine haftanın öne çıkan, konuşulan, konuşulmaya değer olacak haberleriyle devam edeceğiz. Gazeteci Armağan Canbaz bizlerle birlikte. Armağan Bey, hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk Büşra Hanım, günaydın.
0: Şimdi aslında Gülgündüz'le bıraktığımız yerden devam etmek isterim ama oradan girsek çıkabileceğimizi de çok düşünmüyorum. Yine değerli haberleri konuşalım istiyorum öncesinde. Sonrasında belki biraz daha bu konudaki fikirlerinizi almak için tekrar

0: dönmek isterim. Şimdi tabii yaz mevsimindeyiz. Biraz daha yaz olması hasebiyle de tatil kavramı daha çok ön plana çıkıyor. Bununla ilgili aslında bir yer değiştirme hususunu ben beklerim ama konu bununla alakalı da çok bilmiyorum. TÜİK'in açıkladığı bir göç verisi var. Bunun tatille ilgili bir tarafı var mı? Yoksa çok daha derin bir konuyu mu taşıyor bilmiyorum. 2,5 milyon insan yer değiştirmiş. Neler aktarırsınız bu haberin ayrıntıları ile ilgili?
1: Tabii bavulunu toplayan aslında illeri de iller arasında değişiklikler yapmış 2025 yılında. Göç istatistikleri açıklandı TÜİK tarafından, sizin de belirttiğiniz gibi. 2,5 milyon kişi iller arasında göç ediyor. İstanbul hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren il bu kapsamda. Yine Ankara ikinci sırada göç alan iller arasında ikinci sırada yer alıyor. Ve en yoğun hareketlilikte 20-24 yaş grubunda ve eğitim nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor TÜİK tarafından. Tabii en büyük nedeni aslında bu göçün en önemli nedenleri de aynı şekilde açıklanıyor. 2 milyon 475 bin 19 kişiden 564 bin 114'ü, ki ciddi bir sayı aslında, aile bireylerinden birine bağlı olarak taşınıyor. Yani ailesinin yanına gitmekten de buradan aslında kastedilen bir ayrıntı var. Yine 510 binden fazla kişi aynı şekilde daha iyi konut ve yaşam koşulları için göç ettiğini belirtiyor. Bir de eğitim nedeniyle göç edenlerin sayısı da 406 bin 144. Bu da ciddi bir sayı. Cinsiyet bazında erkeklerde en önemli göç nedeni daha iyi konut ve yaşam koşullarıymış. Kadınlarda da aile bireylerinden birine bağlı göç ilk sırada. Erkeklerde yine tayin ve iş değişikliği, kadınlarda ise eğitimle daha iyi yaşam koşulları diğer önemli göç nedenleri arasında olmuş. Deprem sonrası geri dönüşler de yine ayrı ayrı değerlendirilmiş de, başka illere taşınan ve daha sonra deprem öncesinde yaşadıkları şehirlere dönen kişilerse bu istatistiklerde aile yanına memlekete geri dönme başlığı altında değerlendirilmiş. Yani bu kapsamda da 6 Şubat'tan sonra tabii birçok noktaya göç edenler oldu. Ankara özellikle çok ciddi bir göç almıştı. O illere geri dönüşlerin de biraz daha hızlandığını görüyoruz. 3 yıl geçti tabii üzerinden. O travmalar hala yüreğimizde. İşte siz de biraz önce anlattınız Malatya'daki deprem. Çok geçmiş olsun Malatya'mıza da. Ama yavaş yavaş artık bu biraz daha o zor günleri atlattığımızı ve o illere de geri dönüşlerin başladığını, hızlandığını
0: Çok
1: gösteriyor.
0: kıymetli, çok kıymetli bu aktardığınız. Dileriz daha da iyi tabloları konuşuruz bu
1: İnşallah.
0: bölgelerde. Şimdi siz savunma sanayiyi de takip ediyorsunuz. O yüzden en konuşmakta gururlandığımız haberler arasında yer alıyor bu tabloda. Kızıl Elma ile ilgili bu hafta bir başarıya imza atıldı, haberleri geçildi. Nedir bu başarı?
1: Bu hafta mesela Milli Savunma Bakanlığı'nın toplantısı da Havelsan'da yapıldı Büşra Hanım. Çünkü 44. kuruluş yıl dönümüydü Havelsan'ın. Şunu belirtmekte fayda var. Hani sanki savunma sanayinde birkaç yıldır böyle Türkiye bir yere geldi. İşte çok hızlı yapıldı bunlar. Bazen de çok tartışılıyor ya, bu kadar hızlı sürede bunlar olur mu? Hayır. Ya bizim birçok firmamız, işte Havelsan olur, Aselsan olur, Roketsan olur. Bunlar yıllardır bu işin içerisindeler ve Türk mühendisleri ciddi emekler veriyor. İşte onlardan birisi de aslında Bayraktar olarak ön plana çıkıyor ve Kızıl Elma. İnsansız savaş uçağı. Yine bir ortaklaşa durum söz konusu. Roketsan'ın geliştirdiği bir havadan karaya süpersonik füzeyi, yani test atışında hedefi tam isabetle vuruyor. Dünya havacılık tarihinde aslında önemli bir durum. Çünkü havadan karaya bir süpersonik füzeyle bir hedefi tam isabetle vurmak gerçekten üst düzey testler, üst düzey işte sensörler, birçok ayrıntı aslında gerektiriyor. Ama Kızıl Elma Tekirdağ Çorlu tarafında bunu başarıyla gerçekleştirdi. Bir de MKE tarafından üretilen Tolga yakın hava savunma sistemi 7 farklı senaryoda hava tehditlerini %100 başarıyla imha etti. O da aynı şekilde önemli bir başarı attı, imza attı aslında. Türk mühendislerinin tabii ulaştığı noktayı gösterdi. Tolga çok kıymetli ürünlerden birisi yakın hava savunma sistemlerinde ve çelik kubbede kullanılacak sistemlerden birisi. Tolga'nın bu başarısı da bu hafta yine konuşulanlar arasındaydı savunma sanayinde. Nicelerine olsun. Yani Türk mühendislerinin bu başardığı, yaptıkları ve bunları yakından görmek, canlı görmek Yani burada bu ülkede yaşayan bir insan olarak beni çok mutlu ediyor.
0: Evet, aslında gelecekle ilgili hayalleri olan gençlerimiz de bu tabloyu yakından kesinlikle takip ediyorlar artık. Onların da yetişme dönemlerine, yeni hayat kuracakları zaman dilimindeki ufuklarına çok hizmet eden bu haberler yayınlanıyor. Bayraktar'ın da aslında her bir adımındaki nasıl ilerlediğiyle ilgili tabloda yatırımlarını nasıl yaptıklarını gençlerimiz incelerlerse belki umutsuzlukla ilgili tabloda tamamen kenara bırakabilirler. Konunun ne kadar önemli olduğunu görürler. Çünkü her bir işten elde edilen gelirle bir sonraki işini yapmış bir kurumdan bahsediyoruz. Muhtemelen daha niceleri de öyle. Çünkü dünyada çok fazla örneği olmadığını ifade ediyor buradaki saygın isimler. %90 oranında elde ettiği gelirle bir sonrakine hazırlandı. Yani hazır bir gelirin olmamasıyla ilgili tablo. Eminim onların da içinde bazı yetileri ve ufukları kıpırdatacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi bu kadar tabii gökyüzünden bahsederken de şimdi biz geçtiğimiz haftalarda da değerli hocam Nezih Kule'yle de konuşmuştuk. Muğla Fethiye'ye bahsederken Fethiye'nin bir şehit pilotumuzun ismi olduğunu söylemişti kendisi. Fethiye ismi verilirken ve böylelikle Vecihi Hürkuş'u almıştık. Yeğeni, ilk kadın şehit pilot Edibe Hürkuş'u almıştık. Vecihi Hürkuş da 16

0: üzerinden geçen tarih. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz, birkaç cümle?
1: Evet, 1969 yılında hayata gözlerini yummuştu Vecihi Uykuş ve gerçekten hani 57 yıl geçmiş ama özellikle Türk havacılığının belki de ilk ismi diyebiliriz. Yani Türk, daha doğrusu Cumhuriyet tarihinde çok büyük işlere imza atıyor. Yeşilköy Tayyare Mektebi, Kafkas Cephesi, Hazar Denizi'ndeki Nargin Adası'ndan uçak mühendisliğine kadar uzanan bir hikayesi var. Düşman uçağını düşüren ilk Türk pilot olarak tarihe geçiyor. İlk aslında Türk uçağını yani üretiyor ve tabii burada İzmir'de Yunanlılardan kalan uçak malzemelerinden yararlanarak bunu yani hem kendisi ve çevresindeki insanların desteğiyle yapıyor. Keresteci dükkanında yine ilk sivil uçağı imal ediyor. Onunla bir uçuş gerçekleştiriyor 1930 yılında. Yani gerçekten inanılmaz bir hikayesi var. Ya o yıllarda yani yeni kurulmuş Cumhuriyet'ten bahsediyoruz. Ama ya bu kadar uçak ilgisinin olması beni çok şaşırtıyor Büşra Hanım, bilmiyorum.
0: Düşman uçaklarını tahmin ederek deneyim kazanmış. Çok enteresan yani, evet. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra.
1: Ya bu kapasitede ciddi bilgileri var. Ciddi bir donanımı var. Kendisini çok iyi yetiştirmiş birisi. Uçak uçurmakta yani insanlar tedirgin de oluyor. Hani böyle bu uçakla uçmak riskli olmaz mı falan. Hayır. Vecihi Uykuş gerçekten hani o Bizim Aile filmindeki gibi. Hani Vecihi var ya orada, o da evet. Çok cesur biri, çok cesaretli biri. Çok ciddi, gerçekten iyi atıflar yapılmış aslında o filmde bizim gördüğümüz. Yani İstanbul semalarında uçması falan, büyük ihtimalle bunlar da gerçekten mesaj. Çünkü kendisi de İstanbul'da çok uçuş gerçekleştirmiş. Sivil Tayyare Mektebi'ni kuruyor yine 1932 yılında. Yine Türkiye'nin ilk kadın pilotları bu okulda aynı şekilde yetişiyor. Ve Türk Kuşu Mektebi, Hürkuş Hava Yolları yine onun eserlerinden birisi. Allah rahmet eylesin. Aa. Yani eminim şu anda bir yerlerde duyuyor, görüyorsa işte savunma sanayinin veya Türk uçaklarının bir yerlere gelmesi onu da eminim çok mutlu ediyordur. Çok büyük emekleri var gerçekten Vecihi Uykuş'un. Hep biz çocuklukta bir film karakteri gibi gördük Vecihi'yi ama aslında Türkiye'nin en büyük kahramanlarından birisiydi. Evet. Nurlar içinde uyusun.
0: Amin. Şimdi tabii bu haftanın diğer bir haberine de geçecek olursak Armağan Bey, önemli bir genel başkandı CHP'nin Deniz Baykal. Yakın zamanda da kendisi hayatını kaybetmişti. Eşi Olcay Baykal'ından bir takım sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu ve bu hafta onun da vefat haberi geldi. Bütün CHP'ye ve ülkemize de başsağlığı dileyelim bu anlamda da. Allah rahmet eylesin. Siz de cenazeyi takip ettiniz zannediyorum, değil mi? Gazetede evet, de CHP ile ilgili bazı haberler vardı, bu cenazeden başlıklarla ilgili tablo. Ben ama çok detaya girmeden size de bırakmak istiyorum. Özellikle Çelenk'le ilgili bazı haberler yansıdı. Sizin yorumlarınız nedir?
1: Evet, ilk dikkatimi çeken benim de oydu. Hemen bizim aslında takip ettiğimiz, basın mensuplarının takip ettiği noktada hem Özgür Özel'in hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çelenkleri var. Belki hani çok önemli bir ayrıntı mıdır değil midir ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengi biraz daha büyüktü mesela. Daha fazla çiçek vardı benim gördüğüm sanırım. İkisinde de CHP Genel Başkanı yazıyor. Tabii ilk dikkati çeken ayrıntı bu. Yani ikisi de bir çelenk göndermiş. Ve ikisi de CHP Genel Başkanı ünvanıyla o çelenklere adını yazdırmış. Diğer taraftan tabii karşılaştıklarında ne olacak? Çünkü ikinci kez karşılaşıyorlar Büşra Hanım.
0: Evet, yine
1: mecliste bir cenaze töreninde karşılaşmışlardı. Mutlak buttan sonrası ilk karşılaşmaydı ama özellikle bu hafta içerisinde karşılıklı çok önemli açıklamalar yapıldı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu hafta başında konuştu. Ardından Özgür Özel 15 Temmuz'da açıklamalar yaptı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Yine Perşembe günü Müslüm Sarı, ya benim izlediğim basın toplantılarındaki en sert tepkileri verdi Özgür Özel cephesine. Hani tabiri caizse ağır konuştu. Şimdi bu kadar gerginlik artmışken iki ismin karşılaşması, acaba tokalaşmayacaklar mı diye bekledik. Bunu da bile düşündük ama öyle olmadı. Tokalaştılar. Şöyle bir kafa selamı verdiler. Sonrasında cenaze bitiminde ayrıldılar. Yine cenaze bitiminden sonra da yaşananlar var. Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Mezarlığı'na gitti. Olcay Baykal'ın cenazesinin defini için.

0: Orada aslında ilginç bir durum yaşandı. Bir zamanlar Deniz Baykal'ın en yakınındaki isimlerden birisi Savcı Sayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanaştı. Eski defterleri açtı ve başkanım yolunuz açık olsun dedi. İyisiniz de mi diye sordu. Evet. Sizi eve bıraktığım gece beni dinlemiş olsaydınız bunların hiçbirini yaşamayacaktınız. Hmm. Kemal Kılıçdaroğlu da hani nezaketen cevap verdi orada. Hani çok konuya girmek istemedi ama.
1: Cenaze ortamı.
0: Sayan, evet. Bayağı bir geçmişe dönük eski defterleri açarak ufak hatırlatmalar yaptı sanırım Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi düşünceleri etrafında. Bu da dikkati çeken noktalardan birisiydi. Ama bu hafta 20 Temmuz tarihi kritik olacak herhalde. Özellikle Özgür Özel cephesi için yeni parti kurulacak gibi görülüyor.
1: Evet, logo çalışmaları var demişti. Bakalım bununla ilgili tabloyu da takip edeceğiz. Tabii hemen hızlıca diğer habere de geçmek isterim. Siz tahmin ediyorsunuz elbette hangi habere soracağım bence. Çünkü bu hafta hakikaten Türkiye bu haberle yankılandı.
0: Evet, evet.
1: Haluk Levent'in gözaltına alınıp daha sonrasında tutuklanmasıyla ilgili süreç. Haluk Levent tabii farklı isimlere de vurgu yapıyor. En son Adalet Bakanı Akın Gürlüğe de hedef alarak bir gün sonra bu işlem yapılmış olsaydı açık olan 80 milyonu kapatacaktım ben diye bir ifade vermiş. Doğrusu bu kendisine destek verip belki acaba yanlıştır diye düşünen kimselere de galiba daha da evet, zorlayıcı bir açıklama olduğu zannediyorum. Çünkü bir usulsüzlük kendi ifadesiyle tescillenmiş oluyor. Neler söylersiniz? Nasıl takip ettiniz bu haberi?
0: Yani tabii ki hani duygusal yaklaşmak, sert konuşmak bizim mesleğimiz gereği haddimiz değil ama ben bir Haluk Levent hani hayranı olarak diyeyim öncesinde. Çocukluğumda çok dinlerdim şarkılarını. Hep böyle durumları gençliğinde de işte belki de sahnelere ilk çıktığı dönemlerde de yaşamıştı. Çok büyük hayal kırıklığı içerisindeyim yani. Bir, bu ülkede yaşayan bir insan olarak özellikle 6 Şubat'ta yani işte gösterdikleri, yaptıkları, yapmaya çalıştıkları ya da öncesinde hep sosyal medyada görürdük. İşte bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan birisini duyduğumuz anda hemen Haluk Levent orada ahbaplarla biter ve o tekerlekli sandalyeyi verirdi ama iddialar çok vahim Büşra Hanım. Yani 990 milyon liralık bir bahisten bahsediliyor, 390 milyon lira kaybettiği belirtiliyor. Hesaplara paralar aktarılıyor. Kendisinin mağduru olan kadınlar var.
1: Evet, onların evli ifadeleri, olduğu, evlenmek istediğini evet, ifade ettiği.
0: Evlilik vaadiyle kandırdığına dair iddialar var, açıklamalar var. Yani gerçekten bu iddianame hazırlandıktan sonra neler ortaya çıkacak ben de çok merak ediyorum. Ama nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi yani nereden nereye diyor insan.
1: Hı hı.
0: Yani ahbabın işte yapmaya çalıştıkları tabii ki
1: masumiyet. Şöyle bir husus da var. Bir yerden sonra kanıksıyoruz galiba ve dokunulmaz ilan ediyoruz zannediyorum.
0: Evet.
1: Sadece bu mevzu
0: evet,
1: için de değil. Çünkü burada Haluk Levent'in ifadesine göre bizim kurumumuz şu şu şu bağımsız şirketler tarafından denetlenmiştir deniyor. Ama şimdi o şirketler diyor ki biz öyle kapsamlı bir inceleme yapmadık. Ama sitelerinde sizin isminiz yer veriliyor. Bunlar önemlidir. Yani o sayfada sizin isminize yer veriliyor. Bu şirket tarafından kontrol edildik. Bu böylesine bir patlak verildikten sonra yapılmaması gereken bir açıklama diye düşünüyorum. Yani bizim ismimiz evet, burada geçiyorsa daha öncesinde bunu söylemek de gerekir. Bazen şöyle de geçiyor. Sadece böyle bir mevzunun çıkmasıyla da değil aslında biz zaman zaman farklı firmalar üzerinden de büyük vurgunlar duymuştuk. Tabii bu tablo büyüklük aşamasında daha da yüksek mertebeleri çıkardı evet, ama mesela bir inşaat firması bir ünlünün fotoğrafını paylaşıyor. Akabinde de konunun öyle olmadığı bir dolandırıcılık çıktı. Geçmiş senelerde de böyle hadiseler yaşadık. Mevla da büyüyünce, Mevla burada, tabii ki insanların karşılaştığı üzücü tablo çok daha artıyor. Bu sefer de sanatçı zor durumda kalıyor. Çünkü arka perdeyi bilmiyor çıkıyor. Buna belki izin verilmemeli mi? Böylesine büyük reklam hareketlerinde kullanılması hakikaten farklı soru işaretleri çıkarttı benim de zihnimde. Bunlarla ilgili tanıtımla ilgili reklamla ilgili konuları biraz daha geniş çerçevede değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Burada özür dileyenler de oldu ama direkt deprem akabinde karşılaşılan bir tablo olduğu için hassasiyeti çok daha yüksek olan bir mevzu. Nereye varacağını biz de tahmin edemiyoruz doğrusu. Yani 4 tane telefonla bulunup üzerinde bir telefon kaydının olmaması. Başkasının üzerinde olup faydalandığınız var mı diye emniyette sorulan ilk sorulara da hayır deniliyor.
0: Evet.
1: Hakikaten ilginç. Nereden tutsak elimizde kalan bir konu.
0: Yani buraya
1: meraklı bekliyoruz doğrusu nereye varacağını.
0: İlk olarak yani evet o dönemde çok tartışıldı. Yani ama AFAD tartışıldı. Türk Kızılay, yani Türk Kızılay deyince ilave Ahmer geliyor benim aklıma. Milali Ahmer deyince
1: sonra,
0: yani işte Çanakkale geliyor. Kurtuluş Savaşı geliyor. Çok kıymetli bir konu.
1: Oralara daha hakikaten girersek içimiz hakikaten çok başka.
0: Ama işte onlar çok tartışıldı. İnsanlar ahbaba güvendi. Şimdi gördüğümüz ortam burası.
1: Ne yazık ki böyle bir hizmette karşı karşıyayız. Armağan Bey çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim.
1: Böyle Türkiye bu hafta ne konuştu başlığıyla ilgili sene başında da istişare ederken muhakkak güzel farklı haberler çıkacaktır diye de düşünmüştük ama hakikaten her haftada bizim şaşırtıcılık seviyesi çok daha yükselen haberlerle de karşılaşmıyor değiliz. Ama daha ülkemizin ayrına olan vesilelerle de bir araya gelmeyi arzu ediyoruz.
0: İnşallah.
1: Gazeteci Armağan Canbaz bizlerleydi.
2: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için tr12.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Şehir hikayelerini anlatacağımızı ifade etmiştik açılışta da. Trabzon ilinde olduğumuzu söylemiştik. Geçtiğimiz hafta da Trabzon'u konuşuyorduk. Evet. Sesini duyuyorsunuz. Değerli hocamı takdim etmek isterim. Araştırmacı yazar Neze Kuley'inle konuşuyoruz. Neze hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin?
0: Teşekkür ederim, sizi sormalı.
1: Ben de iyiyim, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Trabzon'da kaldık. Trabzon tabii çok zengin kültürü olan bir şey. Kaldığımız yerden değil de işte merkezden başlayalım. Gene biliyorsunuz, tamam. Trabzon'un merkez ilçesi Ortahisar. Ortahisar denmesinin nedeni şöyle bir şey var. Bütün tarihçiler Trabzon Kalesi'ni üçe ayırıyorlar. Kulehisar, ona Yukarıhisar da deniyor. Ortahisar ve Aşağıhisar. Şimdi dolayısıyla bu Ortahisar meselesi yerleşik adı olan Ortahisar giderek ilçenin adı haline gelmiş. Şu anda Trabzon'un merkez ilçesi Ortahisar. Adı Ortahisar. Burada çok önemli şey var tabii. Çünkü Şehzadeler kenti olduğu için Osmanlı'nın önemli tarihi binalar burada. İskender Paşa Camii var, Ortaköy Camii var, Fatih Camii. Böyle çok sayıda caminin yanında bir de Atatürk Köşkü var. Atatürk Köşkü, Mustafa Kemal Atatürk burada 3 kere kalmış. Bu ilçemizin sınırları içinde çok da önemli bir şey var, tarihi özelliği var. Ortaköy, Ortahisar'daki bu Atatürk Köşkü'nde yazmış şeyine, vasiyetini. Ölmeden önce mal var bağışlaması konusunu burada yazmış. Onun için çok tarihi bir öneme sahip. Gitmişseniz çok, çiçekler içinde çok güzel bir yerdir. Yani şehrin şey açısından çok enteresan. Devam edersek çok fazla orijinal şehir adı olan bir yer Trabzon. Mesela Sürmene. İşte bir zamanlar bıçaklarla anılan bir yer Surmanya. Adının neden Surmanya olduğu falan çok tartışılmış. Bir sürü kaynak bilinmiyor, adı bilinmiyor diyor. Fakat bir Arnavut bilim adamı bu ismin Mor Bölge'ye, daha doğrusu bakır yatakları bölgesi anlamına geldiğini söylemiş. En sonunda demiş ki Sürmene denilen şey bakır yatakları bölgesi anlamına gelir.

0: Ve çok enteresan. Ben de bunu merak ettim. Dedim ki ya, hani böyleyse o zaman orada çok fazla bakır madeni olması lazım. Araştırdım. Gerçekten Türkiye'nin bakır madenleri açısından çok zengin bir bölgesi Sürmene. Bir de biliyorsun Sürmene bıçak şeyi, herhalde ilk bıçağı da o bakır madenlerinden insanlar Tunç çağındayken falan yapmış
1: Olabilir,
0: olabilir. Böyle
1: olabilir.
0: enteresan
1: Birleştiriyor
0: şeyi var. Mesela Maçka İstanbul'da da var. Trabzon'un
1: su
0: ilçe
1: deposuydu İstanbul'da.
0: Evet. Trabzon'da da var Maçka. Maçka yaygın bir isim aslında Maçka. Şimdi iki tane yorum var. Bir tanesi eski Rumca ve Bizans'tan gelen bir isim olduğu için küçük geçit anlamına gelir deniyor.
1: Maçka.
0: Ve böyle kullanılıyor. Bir de tabii o bölgede yaşayan Gürcüler var, Lazlar var. Onlarda da Maçka diye bir kelime var aslında. Maçka. Maçka da onlarda sulu kaya, şelale olan yer falan anlamına geliyor. Çok enteresan. Maçka denilen yerlere baktığınızda her iki özelliği de görüyorsunuz. Hem burada dar geçitler var, hem de böyle akan şelaleler de var. Hangisi ne olacak bilmiyoruz ama bari ben diyorum ki ikisini birden kullanalım.
1: Farklı farklı alanlardan yorumladılar belki. Bugün ikisi de
0: Evet,
1: bizim önümüze
0: Ankara'da da
1: geldi.
0: olduğu gibi olabilir mesela, değişik değişik yolu Ankara'ya çıkan kelimeler gibi. Burada bir şeyi söylemek istiyorum ben. Meryem Ana Manastırı var. Sümele Manastırı da
1: Denir.
0: deniyor. Bir iddiaya göre bir siyah bir Meryem Ana ikonu iki tane keşişin rüyasına girer ve bunlar birleşerek bu manastırı kurarlar. Mela siyah anlamına geliyor. Siyah Meryem Ana ikonu anlamından Sümela sözcüğü çıkmış. Bu da hani bizim kendi konumuz açısından önemli bir
1: Oraya kadar çıktım ama manzara ne yazık ki göremedim. Yani hep bir sis
0: Şeyden
1: altındaydı.
0: dolayı bulutlar gelmiştir.
1: Evet,
0: Şey
1: yine çok
0: oluyor.
1: güzel bir manzaraydı
0: Çok
1: elbette
0: güzel.
1: ama
0: Ama bir de
1: aklımdadır.
0: çok da güzel bir bir de çok önemli, hem içindeki freski çok önemli bir
1: Tabii,
0: tarihi
1: tabii.
0: bina diye düşünüyorum. Vakfı Kebir var. Tereyağları ile meşhur Trabzon'un
1: Ekmeğiyle meşhur.
0: ekmeğiyle meşhur, tereyağı ile meşhur. Bu Vakfı Kebir adının verilmesinin nedeni de tarihi bir hikayeye dayanıyor. Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun İstanbul'dan kalkıyor, diyor ki benim oğlum Şehzade, gideyim onu bir ziyaret edeyim. Trabzon'a doğru gemilerle yola çıkıyorlar bunlar. Tam Vakfı Kebir'in şimdiki olduğu yere gelince bir fırtına çıkıyor. Dua ediyorlar, diyorlar ki biz bu dan kurtulalım ne olur diye. Neyse gemiler karaya vuruyor. Çıktıkları yere Allah'ım işte ayağımız yere değdi. O zaman ben burayı vakfediyorum diyor ve çok büyük bir şey kuruyor, vakıf kuruyor. Büyük vakıf anlamında Vakfı Kebir ve oraya işte yerleşim oluyor. Ben de Vakfı Kebirliyim aslında.
1: Öyle
0: Tabii
1: mi?
0: tabii şeyin dolayısıyla da bunu şey oldu. Burada anlatmak şey olmak iste anlatmam çok hoşuma gitti.
1: Hep de büyük ekmekleri de çok
0: Çok
1: konuşuldu ama
0: evet
1: herhalde
0: yani
1: yaylalara çıkılıyor, uzun süre aşağı inilemiyor gibi bir
0: çok
1: süreden
0: çok böyle
1: dolayı.
0: hem yayla bağlantısı var, hem ekmek, hem tereyağı, hem de böyle bir sahil
1: Büyük
0: kasabasıdır.
1: yapamazsın
0: Evet,
1: nedeni söyleniyor. Çok güzel bir yer.
0: çok güzel bir yerdir gerçekten. Şeyi var, anlatmamızda yarar olan yerlerden bir tanesi de mesela Tonya var. Tonya bir Rum beyinin kızının adından kaynaklandığını söylüyor. Biz bunu Antonio olarak da biliyoruz. Antonio övülmeye değer, işte paha biçilmez anlamına gelen bir kelime. Tonya işte bu beyin kızının adına izafeten konulmuş. Böyle bir yaygın gelenek var aslında Anadolu'da. Mesela Bursa'da da Nilüfer'i gördük. Orhan Gazi'nin
1: Hanımıydı.
0: eşinden dolayı. İşte Ankara'da Saime Kadın var. Yani böyle yeri geldiğinde çok kadın isimleriyle anılan yerlerimiz var.
1: Var.
0: Türkiye'de çok meşhur yerler var. Tabii değişik pazarlar var şeyde. Mesela şal pazarı var, dernek pazarı var. Böyle köprü başı var. Bunlar çok nasıl söyleyeyim, yerleşim yerlerinin özelliklerinden dolayı bu isimleri almışlar. İşte mesela dernek pazarı aslında onun ilk adı Kondu'ymuş. Türkler ilk yerleşirlerken geldi, yerleşti, kondu anlamında. Fakat sonradan işte böyle gönüllü kuruluş gibi değil de köylerin falan bir araya geldikleri bir pazar yeri haline gelmiş. Bu pazar yerinden dolayı ilçeye işte dernek pazarı demişler. Şal pazarı var. Yine bir ilçe adı. Bu Trabzonluların kullandıkları şar ya da şal denilen bir şey vardır. Onlar herhalde çok yoğun olarak orada üretildiği için
1: ismini taşıyan
0: bir
1: beşik düzlü gibi.
0: Düzlük biliyorsunuz Trabzon'da çok önemli.
1: Kıymetli demişsiniz. Bulunamadığı için
0: de tabii ki Düzköy diye de bir şey var mesela. İlçe var. Eski adı Haçkaymış. Fakat o arazi düz olduğu için oraya yerleştiklerinden sonra adlarını değiştirmişler. 1960'tan sonra Düzköy denmeye başlamış. Düzlük çok. Beşik düzü de.
1: Onlardan bir tanesi.
0: Bir tanesi de.
1: Hocam peki siz vakfı kebirlisiniz. Bu Evliya Çelebi'nin İrem Bağları gibi süslü şehir sözüne katılıyor musunuz?
0: Gerçekten katılıyorum. Yani Evliya Çelebi Trabzon'da özel bir yeri var. Neden özel bir yeri var? Evliya Çelebi her yere seyahat olarak gitmiş fakat Trabzon'a devlet memuru olarak görevlendirilmiş. Valinin ekibinde gelmiş Trabzon'a ve Trabzon'da yerleşmiş ve uzun süre kaldığı için çok ayrıntılı bir Trabzon anlatır. Kesinlikle de bu şeyine
1: eksik olmayan çok güzel bir doğası var.
0: Evet, çok
1: Trabzon'un da bir İstanbul'da da beraber hep dillendirilen de aslında bir yanı olmuş değil mi? İstanbul'u korumak için de Trabzon'un fethedilmesi gerektiği düşünülmüş ve sultanlar da buradan geçmiş.
0: Bir de yedek başkent gibi aslında. Mesela yani Bizans'ın yedek başkenti gibi Trabzon'un bir adı da söylemişim. Trabzon'da para basılan yer anlamına geliyor. Para basılan yer nerede basılır para? Başkentte basılır. Yani bir anlamda başkent. Tabii. Hatta bir dönem Trabzon kendisi başına imparatorluk ilan etmiş şeyde İstanbul Latinler
1: daha bağımsız olduğu dönemi
0: daha var. Böyle bir şey de var. Gerçekten çok enteresan.
1: Hala orada Rum şiveleriyle ilgili de lehçeleriyle ilgili de önemli yeni diller keşfettiklerini ifade eden akademik çalışmalar da var.
0: Var tabii, sözlük yapıldı mesela, Maçka sözlüğü diye bir sözlük var, biliyor musunuz? Sadece Maçka'da konuşulan kelimelerden oluşan bir
1: çok kıymetli, çok zengin bir coğrafyayız.
0: Çok zengin.
1: Hakikaten neresinden baksak bir bambaşka.
0: Her yerimiz çok.
1: Bugün Trabzon'u aktardınız değerli hocam. İkinci bölümüydü bu. Tabii geçtiğimiz haftadan devraldık.
0: Artık bitireceğiz Trabzon'u.
1: Merkezinden başlayarak geldik Trabzon'un diğer ilçelerine. Çok teşekkür ederiz anlattığınız bilgiler için. Önümüzdeki hafta bir başka ilimizi tanıyor olacağız. Nezih Kuley'in araştırmacı yazar konuğumuzu sevgili dinleyicilerimiz, Trabzon'u konuştuk.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimize devam edeceğiz. Trabzon üzerinden devam edeceğiz. Bu sefer lezzetlerini konuşacağız bu güzel ilimizin. Tabii farklı bir mutfağı da söz konusu. Konuştuğumuz diğer mutfakların arasında da kendine özgü bir tablosu var. Yine değerli konuğumuza da bu tabloyu bize açması için sorularımı yöneltmek isteyeceğim. Araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu telefon attığımızda. Tolunay Hanım, hoş geldiniz. Günaydın.
1: Günaydın, merhabalar.
0: Şimdi en son sözümüzü tutacağız mı? Tabii bu mutfağı yetiştirmek de kolay olmayacak ama tatlıdan başlıyor muyuz Tolunay Hanım?
1: Ne olur başlayalım, tatlıdan başlayalım tabii ki. Ya Karadeniz deyince gerçi herkesin aklına böyle çok ön yargılı bir mutfak geliyor ama bence var olan, bulunduğu coğrafyada var olan bütün ürünleri çok lezzetli kullanabilen bir mutfak.
0: Evet.
1: Bu bakımdan sadece tatlılar için değil yemekler için de böyle bir şey söz konusu. Mesela hani bizim her yerde Anadolu'da gördüğümüz tatlı türleri vesaire, helva türleri de var kendisinde ama tabii ki Trabzon deyince Laz böreği öncelikle herhalde herkesin aklına gelen
0: tabii
1: tatlıdır. Evet. Laz böreği gerçekten de çok değişik bir lezzet. Aslında bizim unuttuğumuz lezzetlere yakın. Osmanlı'da da böyle arası muhallebili tatlılar, hamur işleri var. Ve

0: bunlar çok tüketiliyor. Meyveli hamur işleri var. Laz böreği de bu bakımdan güzel bir örnek. Yani gerçekten de arasına güzel bir muhallebi yaparak işte hamurların arasına konup pişirmesi ve gerçekten de hani çıtır çıtır içi yumuşak, dolgulu, muhteşem bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor.
1: Hep ilk tadına kadar börek zannediliyor. O ilk şok tabii, her zaman yaşanır zannediyorum ama tattıktan sonra da kendine özgü bir
0: tabii
1: lezzeti
0: ki,
1: var gerçekten.
0: Tabii ki ismiyle şey ters köşe yapıyor. Ters köşe. Diyorlar ya yani ismiyle ters köşe yapıyor.
1: Şimdi Tunay Hanım, biz Karadenizli değiliz ama benim annem de çok güzel kuymak yapar. Karadeniz kuymaklarından öğrenmiş. Mıhlama kuymak tartışmasını bilemiyorum doğrusu. Dinleyicilerimiz affetsin bu konuda hangisi tam olarak doğru. Ben lezzetine odaklanmayı tercih ediyorum.
0: Ben bir üçüncüyü de söyleyeyim mi? Bir de mıhla, mıkla dedikleri bir şey var.
1: Oraya. Eyvah eyvah, yenisini eklemeyin Tunay'a da. Bu ikisi de ilerliyor gerçekten.
0: Şimdi kuymak ve mıhlama tabii Trabzon ve Rize mutfağında ya da Artvin mutfağında farklı farklı isimlendirilen şeylerden bahsediyoruz ama esasında kolot peyniri dediğimiz yağlı güzel bir peynirin mısırının kavrulması, güzel bir tabi vakfı kebir tereyağıyla kavrulması mısır ununun, sonra biraz işte su eklenmesi, yumuşatılması, sonrasında bu kolot peyniri dediğimiz gerçekten güzel sünen yağlı peynirin eklenerek işte uzatılarak pişirilmesiyle yapılan bir yiyecek ve çok lezzetli olur. Ama gene kimi yörelerde biraz daha böyle yöresel olarak yiysel derler, hani biraz daha yemek yerine geçebilmesi için kimi yörelerde bazen içine işte yumurta eklenir, bazen eklenmez, bazı yerlerde mısır unu konur konmaz, bizim genel bildiğimizden çok daha farklı yapılabiliyor. Burada Karadeniz'in bu doğusundaki mutfakların birbirinden farkı ortaya çıkıyor. Mıhlama dedikleri şey, muhlama daha doğrusu dedikleri şey de yine aynı frekansta yer alsa bile bazen iç bölgelere girdiğiniz zaman Karadeniz'in, hep öğretmenlerimiz derdi ya, Karadeniz'de dağlar denize paralel uzanır, hatırlayalım. İç bölgelere geldiğiniz zaman şunu görürsünüz, bazen soğan ve gök domates kavurmasına da muhlama diyebiliyorlar ya da mıhla diyebiliyorlar işte. Orada biraz bu ağızların hani birbirinden farklı tanımlanması söz konusu. Ama şu anda Türkiye'de tanınan kuymak tabii ki benim anlattığım gibi hani mısır ununun kavrulması ve güzel bir kolot peyniriyle sündürülerek pişirilmesi ve sofraya getirilmesinden ibaret. Ve çok gerçekten lezzetli. De inanılmaz bir lezzet. Bununla ilgili rekor denemeleri de var. Hani ne kadar uzuyor falan diye rekor denemeleri de yapıyorlar.
1: Yani kahvaltı sofralarının aslında yıldızı ama
0: tabii,
1: annem
0: tabii.
1: Çocukluğumda derdi akşam misafire ne yapayım diye, kesinlikle kuymak olsun derdim. Tabii, şaşırtıcı tabii. Olurdu ama sağ olsun kırmazdı da, pilav yapma anne, kuymak yap diye misafirlerimize evet. Çok ikram ederdik.
0: Ya gerçekten de güzel, basit malzemeler ama güzel bir malzemeyle inanılmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Yani sadece 2-3 malzemeyle yapılan muhteşem bir şeyden bahsediyorsunuz. Tabii ki çok güzel yani. Pilav deyince mesela belki hamsili pilav yine o yörenin muhteşem lezzetlerinden biri. Güzel bir iç pilav yapılıp hani böyle hamsilerin temizlenip ayıklanıp tabii tazecik hamsilerin. Ondan sonra küçük güveçleri hani böyle tereyağlanmış güveçlere konulması. Yine bu bölgede hani hamsi deyince artık hamsi kuşlar, hamsi tavalar, hamsinin envai çeşit yiyecekleri akla geliyor. Ve hani Kanuni Sultan Süleyman da biliyorsunuz hani orada doğmuş ve kılıcının kabzasında hamsi figürü var. Hamsi çok önemli hani onun için. Yörenin mutfağında hamsinin yerini anlatmak için şöyle bir şey söylenir. Benim de bir tarafım Karadeniz'e dayanıyor. Karadenizler şöyle der. Hani balık var, hamsi var. Yani hamsi başka bir şey. Yani balık değil, bambaşka bir şey.
1: Hamsi ve diğerleri.
0: Evet evet aynen. Zaten öyle halk figüründe şeyler de var. Hani böyle türküler falan da var. İşte hamsi diğerlerinin akrabası, işte onun amcası, bunun dayısı gibi. Hamsi o yüzden bambaşka bir şey. Gerçekten de tazecik hamsi bölgeye can vermiş. Ve her türlü yani şeyde kullanabiliyorlar, yemeklerde işte Çok lezzetli olarak tüketiyorlar ve bolca yağlanmış, güzel, zamanında yağlanmış, hani eskiler şey derler, hatırlayın, kulağına kar suyu kaçmış hamsi, o yağlı besleyici özelliğiyle gerçekten de büyükbaş hayvanların yetişmediği bu coğrafyada bütün protein ihtiyacını inanılmaz yüklenmiş ve bölgeye can vermiş.
1: Tabii biz her mutfağımızı konuştuğumuzda tatlılar sona kalıyordu, konuşamıyoruz diye tatlılardan başladık. Bu sefer de tuzluların bizden alacağı olsun. Ama karalahanasıyla, hamsi köyü sütlacıyla daha nice güzellikleri olan bir mutfaktan bahsediyoruz.
0: Malzemeleri hamsi, güzel olduğu için.
1: Pilavı için sadece son olarak şunu söyleyeyim Tuna Hanım. Nasıl ben kuymakla ilgili akşam yemeğinde annemden istiyordum. Trabzonlu komşularımızda sabah kahvaltıda hamsi pilavı ikram ederlerdi. Evet. Böyle şaşkınlıklar da yaşanıyor tabii karşılıklı olarak.
0: Tabii günün her saati tüketilebilecek bir şey hamsi onlar için. Çok normal.
1: Hamsi ve diğerleri nihayetinde. Evet, sohbetin yazısı olacak. Tolga Hanım çok teşekkürler vermiş olduğunuz
0: değerli bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum.
1: Bir Trabzon'un mutfağını bizlere açtınız. Tabii vaktimiz el verdiğince de Tuğla Hanım bunları anlattı. Yoksa çok daha zengin, farklılıkları olan, özellikle karalahana dünyasına girsek belki çıkamayacağımız hususlar da olacaktır. Böylelikle veda ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda da ben Büşra Tayır'dan vardım. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının etkisiyle Battalgazi ilçesindeki bir evde kısmi göçük olurken deprem çevre illerde de hissedildi. Malatya valisi Seddar Yavuz, saha taramalarına başlandığını, olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı. Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan burada teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ardından AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen kadın şenliğine de telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye raporu alan öngörüleri ve politika raporu sunum programında konuştu. Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayisindeki atılıma dikkati çekti. Silahlı kuvvetlerimizin envanterine giren ürünlerin %80'inden fazlası yerli milli ürünler dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Ardahan Valiliğine Ömer Hilmi Yamlı getirildi. İçişleri Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı, sıfır atık yaklaşımının ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bu çalışmayı büyük bir kampanyaya dönüştürmüş oluyoruz." dedi. TRT 12 Punto her yıl olduğu gibi yine dünya sinemasının önde gelen isimlerini İstanbul'da sinema severlerle buluşturmayı sürdürüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın ev sahipliğinde alanında uzman sinemacılarla uluslararası jüri üyeleri için özel bir resepsiyon gerçekleştirildi. Mehmet Zahit Sobacı, TRT'nin uluslararası sinema ekosisteminin güçlü aktörlerinden biri olduğunu belirtti. Hain darbe girişimine karşı ortaya konulan destansı direniş, endemik bir bitki olan sevgi çiçeğiyle gelecek nesillere aktarılacak. İletişim Başkanlığı, Ankara'da yetişen sevgi çiçeğinden ilham alarak 15 Temmuz 10. yıl hatıra rozeti tasarladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, rozet 253 şehidimizin aziz hatırasını yaşatacak açıklamasını yaptı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 3. operasyonda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Asrın felaketine Ahbap Derneği adına yardım toplayan, gelen paraları derneğe iletiyoruz diyen Oğuzhan Uğur, örgüt üyesi olmak ve para aklamakla suçlanıyor. Uğur'un Babala TV'sine yurt dışından gelen yüklü miktar döviz transferi ise şüpheli olarak radara takıldı. İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam yapıldı. Elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, mavi kart aylık abonman ücreti 3290

0: 8 liradan 3628 liraya yükseltildi. Karar İBB Meclisi Temmuz ayı toplantısında AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yeni bir saldırı dalgası düzenledi. İran, Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırdı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Yüz binlerce kişi yerinden ediliyor. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırısından dolayı 412 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 37, Adana ve Malatya 35, Antalya 38, Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26, Erzurum 29, Van 30 ve Diyarbakır 38 derece. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali

Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyosu'na hoş geldiniz. Evde, işte, belki de bir şeyler yetiştirme telaşındasınız. Ama kulak verin bize. Düşündüklerinizi, dile getiremediklerinizi, belki de sohbetlerde konuştuklarınızı, aklınızdan geçenleri, ortak düşünceleri bu programda bulacaksınız. Yepyeni farkındalıklara varacağız belki de bugün. Programı hazırlayan Özlem Kaçmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Ve ben Çağatay Sevdi. Sizlerle birlikteyiz. Hayatı radyoya sığdıracağız. Hayat Radyo'da başlıyor.

Kimi yazarlar yaşadıkları dönemi anlatır. Kimi ise kelimeleriyle zamanın ötesine seslenir. Türk edebiyatının özgün kalemlerinden Attila İlhan, ardında bıraktığı şiirleri, romanları ve denemeleriyle bu güçlü seslerden biridir.

Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden Attila İlhan'ın dizelerinde aşk vardır, özlem vardır, yalnızlık vardır. Bir kentin sokakları, bir tren garı, denize açılan bir kıyı ve insanın iç dünyası vardır. Her dize yaşamın izini süren bir yolculuğa dönüşür.

Şöyle faytona binişi Kordelya'dan. Ne kadar başkaydı her kadından, her bakımdan. Sınırsız bir mutlulukta uyuturdu Muammer Bey'i. Ustalıkla damıttı.

Yunan zırhlılarına karşı. Miralay, zafir uyla. İsplandit palasta sevişmeyi. Bir gül takıp da sevdalık her gece saçlarına. Çıktım a deprem sanırdın kara kız kantosuna.

gece bahçelere yansıması. Havuzda saman yolunun hisar buselik şarkısı. Nya nya nya nya nya nya. Demlendikçe yalnızlığı aydınlanıyor Muammer Bey. Olmayacak şey bir insanın anlamak.

0: kantosuna. Titreşir kadehler camlar, kırılır alkış merden Muammer Bey'in gözdesi. Karantinalı despina. Titreşir kadehler camlar, kırılır alkış merden Muammer Bey'in gözdesi. Karantinalı despina. Pom pom.
1: Atilla İlhan 1925 yılında Menemen'de doğdu. Genç yaşta edebiyat ve siyasetle iç içe bir hayat yaşadı. Daha sonra Paris yılları, gazetecilik, romanlar ve şiir kitapları onu Türkiye'nin en önemli edebiyatçılarından biri haline getirdi. Şiirlerinde aşk, yalnızlık, şehir ve toplumsal meseleleri kendine özgü bir üslupla bir araya getirdi. Ben sana mecburum. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Atilla İlhan'ın aşk anlayışı romantik ama kırılgandır. Onun kahramanları birbirine kavuşamaz. Şehir büyür, insan yalnızlaşır. Ama umut hiçbir zaman tamamen kaybolmaz.

Atilla İlhan'ın şiirlerinde İstanbul yalnızca bir şehir değildir. Sisler Bulvarı, Galata, limanlar, eski vapurlar. Bütün bunlar şiirin kahramanıdır. Bu yüzden onun şiirlerini okurken sanki siyah beyaz bir film izliyormuş gibi hissederiz.

Attila İlhan'ın şiirlerinde sadece aşk yoktur. Romanlarında toplum vardır. Denemelerinde düşünce. İlhan, Türkiye'nin batılılaşma serüvenini kültür, siyaset ve kimlik üzerine uzun yıllar yazdı.

İnsan değişiyor, şehirler değişiyor ama özlem değişmiyor. Belki de bu yüzden onun dizeleri her kuşakta yeniden hayat buluyor. Atilla İlhan'ın şiirleri bugün hala çok okunanlar arasında yerini alıyor. Bugün dinlediğimiz şarkılar yalnızca melodiler değildi. Onlar önce bir şairin kaleminden dökülen duygulardı. Bir şiir yıllar sonra bir şarkıya dönüştü ve her dinleyenin kendi hikayesine karıştı. Veda vakti geldi sevgili dinleyiciler. Mürsel Işık söylüyor. Emperyal Otel. Unutmayın, hayat radyoda, radyonuzda, yanı başınızda.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Turgut Reis 3. bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis, Cihan Ünal, Müslim, Dinçer Sümer, Davut, Alpay İzbırak, Rosena, Meral Gözendor, Ahmet, Şakir Gürzumar, Çelebi, Nedim Mete, Kaptan, Erol Kardeseci, 1. Levent, Erol Amaç, 2. Levent, Turgut Sarıgöl, 3. Levent, Levent Öktem.
1: Yavuz Sultan Selim'in hüküm sürdüğü dönemde Barbaros kardeşler adı bütün Akdeniz'de saygı ve korkuyla anılmakta, kahraman Türk gemicileri peş peşe zaferler kazanmaktadırlar. Oruç Reis bir kolunu kaybetmek pahasına Cezayir'i fethetmiş, bütün Kuzey Afrika kıyılarını İspanyol ve İtalyan korsanlarını sindirmiştir. Kardeşi Hızır Reis de Akdeniz'de yağmacılık ve esir ticaretiyle uğraşan zorbaların korkulu rüyası olmuştur. O sıralarda Akdeniz'de 19 oturaklık teknesiyle dolaşan, adı gittikçe büyüyen bir başka Türk denizcisinden de söz edilmektedir. Turgut isimli bu genç savaşçının tek dileği bir gün Barbaroslarla karşılaşmak ve hayatı boyunca onların sancağı altında onlarla omuz omuza devlete hizmet etmektir. Bir gece Cerbe Adası'nda karşılaşırlar. Hızır da Turgut da sevgiyle kucaklaşırlar. Artık ölünceye kadar ayrılmayacaklardır. O sırada Kardinal İmenes'in büyük bir Hristiyan donanması hazırlayarak Akdeniz'e açıldığı, Cezayir üzerine geldiği duyulur. Hızır Turgut'u Cerbe'de bırakıp Akdeniz'e açılır. Turgut Hızır'dan ayrı kalacağı, önemli bir savaşa katılamayacağı için üzgündür. Oysa Cerbe'nin Türk korsanları için önemi büyüktür. Turgut'u bekleyen çetin bir görev vardır. Adanın emiri Tunus Sultanı ile işbirliğine girişmiş, Türklerin ağır bir yenilgiye uğratılabilmesi için planlar kurulmaya başlanmıştır. Turgut kısa zamanda Emir Süleyman'ı sindirir, bütün başıbozuklukları bastırır. Cerbe emiri Turgut'un elini bükememiş, bükemediği eli öpmekten başka çaresi kalmadığını da anlamıştır. Kaçakçıların, esir tüccarlarının, soyguncuların, casusların kol gezdiği Cerbe'ye ancak Turgut gibi bir Türk kahramanının gücü yetebilecektir. Gerçekte de Emir Süleyman'ın güvendiği adamı Şerif, birkaç duka altınla efendisini satabilen bir casustan başka bir şey değildir.
2: Hasan Çelebi, bu durum daha ne kadar devam eder? Derya'ya hasret kaldık, küflendik karada.
3: Tasalanma Turgut Reis'im, derya mevsimi yakındır. Çoğa kalmaz Hızır Bey'imizin çağrısını alırız.
4: Hani ya, benim de canım sıkılmaz değil. Haber alırız ki Oruç Reis Vadi-i Mürsel'de İspanyol donanmasını perişan etmiş. Zorlu savaşlar olmuş. Oysa o çorbada bizim de tuzumuz bulunmalıydı.
3: Sen de meraklanma iyi kalpli Ahmet'im. Amiral Döver'ini zor kurtarıp İspanya'ya dönebilmiş ya, çoğa kalmaz yeni bir donanma düzüp gene bulaşır bizlere. İşte o zaman da biz kılıç çalarız. O zaman da derya nöbeti bize rastlar.
5: Korkarım ki Hızır ağamız bizi unuttu. Oruç Bey Cezayir doğusundaki Dellis'i ona vermiş. Birlikte Telemsan Savaşı'nı kazanıp şanla şerefle kılıç sallarlarmış. Oysa biz burada kızağa çekilmiş hurda harami gemisi gibi kala kaldık.
4: Kala kaldık ki kala kaldık Turgut Reis'im. Palam kınında küflendi gitti.
5: Yo yo, bu bekleyiş boğar beni. Daha fazla duramam Cerbe'de. Ahmet, başla hazırlıklara. Teknelerimizi tamam et. Tez günde yelken basacağız.
3: İyi ama reis ağam, ya Hızır Bey'in emri, ya Cerbe'nin iki yüzlü emiri, biz buradan ayrılır ayrılmaz baş kaldırır düzeni bozarlarsa.
5: Emire görünmeden gitmem Çelebi. Yokluğumuzdan faydalanmaya kalkarsa vay haline. Sarayında taş üstünde taş, gövde üstünde başkomam, böyle bilsin.
3: Reis, bana soracak olursan biraz daha bekleyelim derim. Hızır Bey'imizin bizi unutmuş olmasına aklım ermiyor. Hele şu ayı da çıkaralım.
5: Sabrım kalmamıştır Çelebi. Hızır bizi unuttu. O seferden sefere, cenkten cenge yelken savuruyor. Biz burada Cerbe'nin yolsuzlarına zaptiyelik ediyoruz. Tez hazırlansın teknelerim.
6: Turgutcuğum, haber var.
5: Haber mi? Nereden?
6: Barbaroslardan ağam.
7: Hızır Bey'imizden.
5: Müslüm, tez söyle söyleyeceğini, anlat.
7: Ağam, biraz önce limana 17 oturaklı bir çektiri girdi. Baktım ki Pruva'da Barbarosların forsu dalgalanıyor. Bekleyemedim. Hemen 3 çifte bir kaya atlayıp karşı çıktım. Çektirinin kaptanı Davut Reis'tir.
5: Davut geldi ha? Nerede kendisi?
7: Ben müjdeyi vermek için seyirtip geldim. O da ardımdan geliyor. Ay işte ta kendisi.
5: Davut, hoş gelmişsin. Gel kucaklaşalım kardeşim.
8: Reis ağam, çok özlemiştik seni. Sana Hızır Reis'in namesini getirdim. Selamları var. Alnından öper.
5: Ver hele nameyi. Ver de öpüp başımıza koyalım.
8: Buyur Reis ağam.
5: Hey benim yiğit Hızır ağam. Bizi unuttun diye boş yere kahırlanırdık.
8: Ben söylüyordum size. Barbaroslar bizi unutmaz diyordum.
4: Ne yazıyor namede? Biz de bilsek.
5: Dinleyin kardeşler. Kahraman Turgut kardeşim, sana hasret kaldık. Tez Cezayir'e gelesin. Gönderdiğim 17 oturaklı çektiri bütün forsa ve tayfasıyla birlikte sana küçük bir hediyemdir. Kabul buyur. Gözlerimiz yollardadır. Kucaklaşmak için sabırsızlanırız. Cerbe'nin düzeni için yerine iyi kalpli Ahmet'i bırak. Bütün reislerin selamı vardır. Gözlerinden öperim. Allah'a şükürler olsun. Sonunda erdik muradımıza. Ahmet, niye durgunsun? Burada kalacağın için değil mi? Cerbe nöbeti şimdi sana düştü. Tasalanma kardeşim. Deniz yakın.

Yakında seni de çağıracak. Yakında sırt sırta para çalacağımız günler gelecek. Sen de benim haberimi bekle. Yakında, iyi kalpli Ahmet'im, yakında.

0: Direklere Barbarosların forsu çekilsin.
1: Direklere Barbarosların forsu çekilsin.
2: Direklere Barbarosların forsu çekilsin.
0: Kürekler hazır.
1: Kürekler hazır.
2: Kürekler hazır.
0: Bira bismillah.
1: Bira bismillah.
2: Bira bismillah.
0: Allah bize sürat versin.
3: Allah bize sürat versin.

0: Her yan deniz, göz alabildiğine. Allah'ım, nasıl da özlemişim. Nasıl da özlemişim.
1: Reisim, izin verirsen bir şey sormak isterim. Emir verdin, yönümüzü kuzeye çevirdik. Cezayir'e gitmez miydik? Orada bekleyenimiz var.
0: Cezayir'e eli boş olarak gitmek istemedim Davut. Barbaroslara içi ganimet mallarıyla dolu vurgun gemileri götüreceğim. Eğri palamız kınında paslandı aylardır. Adımız küffar yakalarında unutulmaya yüz tuttu. İşte bunun için yönümü kuzeye çevirdim. Önce kendimizi dosta düşmana hatırlatalım, sonra Cezayir'e dümen kıralım.
1: Şimdi anladım reisim. Var olasın, sağ olasın.
2: Sancakta üç kanyon var.
1: Turgut reisim, duyar mısın? Gözcü diyor ki.
0: Duydum Çelebi, görüyorum da.
1: Üzerimize gelirler.
0: İyi, gelsinler.
3: Kanyonların üstüne gidilsin. Rampa edilecek.
2: Kanyonların üstüne rampa edilecek.
4: Bakyanlar, küvetçiler, ha gayret.
1: Bunlar İtalyan tekneleri olsa gerek. Tanıdım sancaklarını.
0: Haklısın Çelebi, üçerde top taşırlar.
3: Leventlerim, oklarınızı, palalarınızı, tüfeklerinizi hazır edin.
4: Oklarınız, palalarınız, tüfekleriniz hazır.
1: Davut da çektirisiyle kalyonlara yöneldi reisim.
0: Görürüm Çelebi, görürüm. Vay pervasız İtalyanlar, nasıl da gelirler üzerimize. Bak yanılmamışız. Kurvalarında Venedik bandırası sallanır.
1: Burada harami gemisi görmüş gibi üstümüze çullanmaya heveslenirler. Hay gafiller.
0: Bak Çelebi bak. İşaret verirler, teslim olmamızı isterler.
3: Toka bandıra.
2: Toka bandıra.
3: Rampa edilsin. Gazanız mübarek olsun Levetlerim.
4: Gazanız mübarek olsun.
2: Rampa edilsin.
3: Atlayın küffar gemisine. Vurun kardeşlerim. Vurun Levetlerim.
5: Çullandı.
3: Buyurun kardeşlerim.

0: Karyonlara Barbaroslar'ın sancağı, Turgut reisimizin forsu çekildi ağam.
1: 5 şehidimiz, bir o kadar da yaralımız var.
2: Allah rahmet eylesin. Bizi de şehitlik mertebesine erdirsin.
3: Amin. Kıç ambarda 10 torba duka altını ele geçirdik ağam.
4: Ambarlar zahire türlü türlü kumaş ve silahla ağız ağıza dolu.
0: Birkaçı kadın 10 kadar yolcu vardı kalyonlarda.
3: Kalyonların kaptanı koyduğumuz kamerada durmadan gözyaşı döküyor reis ağam. Yaşlıca bir adam.
2: Gözyaşı mı döküyor? Getirin onu buraya.
4: Baş üstüne reis ağam.
1: Küffar muhafızları tepeden tırnağa silahlı, pek mağrur görünüşlüydüler ama bir saate kalmadan teslim oluverdiler. Galiba birçoğu da sarhoştu. Kazanılmamış zaferlerin sarhoşluğu.
4: Çektirilerimizi küçük, teknelerimizi süratsiz görünce pek umutlandılar da anlaşılan. Hevesleri kurdu.

0: uzaklarında kaldı.
1: Turgut Ağam, şimdi Cezayir'e dümen kırmanın zamanı geldi mi acep?
2: Acelen nedir Davut kardeş? Hele dur bakalım, yeni yeni şevkleniyoruz.
3: İtalyan kaptanını getirdim reis ağam.
2: Yaklaş kaptan. Yaklaş. Ağlarsın bakıyor.
4: Sir Dragut, kaderime ağlarım. İşlediğim hataya ağlarım.
2: Hata mı dedin? Ne hatası?
4: Biz sizi Arap korsanları sanmıştık. Kolay bir vurgun vuracak, servet kazanacaktık. Fakat Truva direklerinizdeki Barbaros sancağını görünce başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ne yapacağımı şaşırdım. Ama iş işten geçmişti. Kaçamazdım artık. Savaşı kabul zorunda kaldım.
2: Üzülmeyin kaptan. Elden ne gelir? Denizlerin kanunu bu.
4: Bu yaşta küreğe konulmanın ne demek olduğunu bilirim. Hayatımın Forsa'da son bulacağını hiç düşünmemiştim. Bu denizlerde iyi kötü bir adım vardı.
2: Sizi küreğe koydurmayacağım kaptan.
4: Sir Dragut, inanmak isterim buna. Benimle alay etmiyorsunuz değil mi?
2: Hayır kaptan. Üzülmeyin artık. Gün gelir hürriyetinize de kavuşursunuz.
4: Duymuştum daha önce. Sizin çok merhametli, çok iyi yürekli bir yiğit olduğunuzu söylemişlerdi. Ama bu kadar da inanamazdım. Demek bana hürriyetimi de bağışlayacaksınız. Fakat size istediğiniz fidyeyi ödeyebilecek kimsem yok.
2: Hele yarın olsun kaptan. Varın kameranızda dinlenin. Üzülmeyin, korkmayın. Hele yarın olsun.
4: Sağ olun Sir Dragut. Adınız ilelebet payidar olsun. Nece yiğit bir kumandan olduğunuzu daha bu sabah söylemişlerdi bana. Gerçekmiş meğer.
2: Evet kaptan.
4: Elinize esir düşen kadınlar arasında biri var ki her zaman sizden övgüyle söz ederdi. Rosanna Solma adlı bu kadına içten içe kızar, size karşı beslediği sevgiye anlam veremezdik. Biraz önce karşılaştık. Size esir düştüğü için üzgün değil de sevinçliydi sanki. Bu arada size, yalnız size söyleyebileceği bir sırrı olduğunu bildirdi.
2: Kimmiş bu kadın?
4: İtalya'nın en soylu ailelerinden birine mensuptur. Bir zamanlar güzelliği dillere destandı. Anladığıma göre sizinle konuşabilmek için can atıyor.
2: Daha önce görüşmüş mü benimle?
4: Sanmam Sir Dragut.
2: Merak ettim. Bir ara görüşmek isterim.

0: Levent'im, aç şu kapıyı.
1: Başüstüne reis ağam. Buyurun.
2: Siz, Sinyor Dragut, ünlü reis.
0: Beni görmek istediğinizi, bana verecek bir sırrınız bulunduğunu söylemişsiniz.
2: Sizinle yalnız konuşmak isterim.
0: Çekilebilirsin sen. Kapıyı kapat.
1: Başüstüne reis ağam.
0: Buyurun, sizi dinliyorum.
2: Siz Akdeniz'in en mert, en iyi yürekli korsanısınız. Sizi sevgiyle andım hep. Bir gün görebilmek ümidiyle...
0: Diyeceğinizi çabuk söyleyin sinyorina. Fazla vaktim yok.
2: Peki. Yıllardır boynumda taşıdığım şu madalyona iyi bakın. Acaba hatırlayabilecek misiniz?
0: Hayır, hatırlayamadım.
2: Açın madalyonu. İçine bakın.
0: Fakat bu minyatür...
2: Bu minyatürü İtalya'nın en ünlü sanatçısına çizdirmiştim Signor Dragut. Silvano ile Mario tarif ettiler. Ressam da çizdi. Görüyorum ki oldukça başarılı bir resim olmuş.
0: Dilinizin altında bir şeyler var ama anlayamıyorum. Beni bir an önce meraktan kurtarınız.
2: Dinleyin Dragut. Yıllar önce iki çocuk Berberi soyguncuların eline esir düştü. Cerbe'de onları mezata çıkardılar. Silvana da Mario da çok acı

0: çekmişler, ölümlerini özler olmuşlardı. Mezat sırasında bir Türk korsanı bu iki gence acıdı, yardım elini uzattı, onları satın aldı. Kısa süre sonra da iki çocuk ailelerine kavuştular. Türk reisi onlara hediyeler vermiş, konuk gibi ağırlamış. İşte bu madalyonu da son gün Silvana'nın boynuna takmıştı. Bu iyi kalpli korsan sizdiniz Signor Dragut.
1: Evet, evet, böyle bir olay hatırlar gibiyim. Peki ama siz bu madalyonu nasıl ele geçirdiniz?
0: Ben Silvana ile Mario'nun annesiyim. Şimdi umarım ki çocuklarıma gösterdiğiniz büyüklüğü benden de esirgemeyeceksiniz.
1: Size hayatınızı bağışlıyorum. Yarın sabaha doğru Lipari adası açıklarında olacağız. Deniz durgun, hava da güzel. Yaşlı kaptanınızla birlikte sizi bir filikaya bindirir, karaya çıkarırım. Bütün ziynet eşyalarınızı, paranızı da alabilirsiniz.
0: Tanrım, ne iyisiniz. Sizi hiç unutmayacağız.
1: Şu zümrüt yüzüğü de bugün hayli büyümüş ve güzelleşmiştir sanırım. Kızınız Silvana'ya veriniz. Küçük bir hediyedir. Buyurun.
0: Şanınıza layık olan şeyleri yapıyorsunuz Signor Dragut. Size minnettarlığımız hayatımız boyunca sürecek. Kahramanlığınız kadar merhametinizi ve yüceliğinizi de her zaman korkmadan haykıracağım.
1: İyi akşamlar Signorina. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Ardahan Valiliğine Ömer Hilmi Yamla getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararının temyizi için yapılan başvurular üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. CHP'de gözler yeni parti kurma çalışmaları başlatan Özgür Özel ve ekibinin son gelişme sonrası atacağı adımda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından ikinci kez ve yine bir cenazede yan yana geldi. İki isim, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze törenine katıldı. Tokalaştılar ancak sohbet etmediler. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi. Adalet Bakanı ve Faili Meçhulleri Araştırma Komisyonu, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılması için araştırmaya devam ediyor dedi. Sivas'ta konuşan Destici, hak edenlerin hak ettiği cezayı alacağını söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısını güçlendiren yeni deliller ortaya çıktı. Şüpheli savaş uçağı hareketleri, terör örgütünün gizli yapılanmasındaki isimlerin temasları, mesajlaşmalarla itirafçı beyanları dosyaya girdi. Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından FETÖ'nün gizli haberleşme programı Baylok'ta örgüt üyelerinin tereyağından kıl çeker gibi halledildi diyerek yazıştığı tespit edildi. Elde edilen bulguların soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte olduğu değerlendiriliyor. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 3. operasyonda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Asrın felaketine Ahbap Derneği adına yardım toplayan, gelen paraları derneğe iletiyoruz diyen Oğuzhan Uğur, örgüt üyesi olmak ve para aklamakla suçlanıyor. Uğur'un Babala TV'sine yurt dışından gelen yüklü miktar döviz transferi ise şüpheli.

0: heli olarak radara takıldı. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının etkisiyle Battalgazi ilçesindeki bir evde kısmi göçük olurken deprem çevre illerde de hissedildi. Ankara'da yol çalışması sırasında iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Sıcak hava yurt genelinde hafta sonu da etkisini sürdürecek. Termometreler yer yer mevsim normallerinin üzerindeki değerleri gösterecek. Meteorolojinin tahminlerine göre bugün Orta Karadeniz'in kıyıları, Doğu Karadeniz'le Kars ve Ardahan'da yağış bekleniyor. Yağışların Kars ve Ardahan'da kuvvetli olması öngörülüyor. Hafta sonu İstanbul'da sıcaklıkların 31 ila 32, Ankara'da 32 ila 33, İzmir'de 36 ila 37 derece olması bekleniyor. Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Tsunami Uyarı Sistemi depremin ardından bölgede tsunami tehdidi bulunduğunu duyurdu. Uyarı daha sonra kaldırıldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Bütün bilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bami Triç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
1: Reklamlar.

Değerli dinleyenlerimiz, 10 haberlerinin ardından takvim yapraklarımızı 18 Temmuz Cumartesi gününü gösterirken TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri ve Bölge Gündemi programında birlikteliğimiz başladı. Bugün programımızı sizler için Alev Altun hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Karaman ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Saatlerimiz 11'i gösterinceye kadar yaklaşık bir saat boyunca Bölge Gündemi programıyla sizlerle birlikte olacağız. Peki bugün içeriğimizde neler var? Dilerseniz gelin hep birlikte akışımıza göz atalım.

Ara hava durumu diyeceğiz ve Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Bölgemizde hava durumu nasıl olacak tahminleri kendilerinden dinleyeceğiz. Ardından ilk başlığımız bölgemizde spor olacak. Gazeteci Sayın Nurullah Pala bizlerle birlikte olacak bu köşemizde ve spor olaylarını, bölgemizdeki spor olaylarını yorumlayacağız efendim. Bölgemizden haberler diyeceğiz ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı KUDAKA, savunma sanayinde dışa bağımlılığını azaltacak ve yerli üretim kapasitesini güçlendirecek St-

stratejik bir projeye daha destek veriyor. 53. Bakım Fabrika Müdürlüğü yerleşkesi, asetilen üretim ve dolum tesisi kurulması, fizibilite çalışması, projesinin destek sözleşmesi resmen imzalandı efendim. Konuğumuz

0: gezimizde durağımız Bingöl olacak. Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda Hayvan Hastanesi Başhekimi Doktor öğretim üyesi Sayın Recep Hakkı Koca bizlerle olacak. Hastanenin çalışmaları hakkında kendilerinden bilgiler alacağız. Ve son başlığımız kültür sanat. Ressam Sayın Ebru Uygun bizlerle olacak. Aşk Çiçekleri Açar Bu Topraklarda isimli sergisini Bayburt Baksı Müzesi'nde açtı. Sayın Uygun'la sergiyi konuşacağız.
1: Hava Durumu.
0: Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımızı gerçekleştiriyoruz ve hattımızda hava tahmin uzmanı Sayın Sedat Orhan var. Sayın Orhan, iyi günler, iyi çalışmalar.
2: İyi günler, teşekkür ederim.
0: Bölgemizde hava durumu nasıl olacak? Tahminleri sizden dinleyelim. Buyurun lütfen.
2: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışta geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniliyor. Bölgemiz illerinde bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar Erzurum 13, Erzincan 17, Ardahan 11, Bayburt 11 derece olmuştur. Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 29, Erzincan 34, Ardahan 24, Bayburt 29 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi günler dileriz.
0: Sayın Orhan, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımızın ardından TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi programımızda birlikteliğimiz devam ediyor.
3: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için TRT12.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
4: TRT Erzurum Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Bölgemizde spor.
1: Gazeteci Sayın Nurullah Pala bizlerle birlikte. Sayın Pala merhaba, programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Bölgemizde sporu konuşacağız. Evet. Ve tabii söze Erzurumspor'la başlayacağız. Bir karşılaşma Rizespor'la, evet. Çakır Rizespor'la ve berabere kalındı. Evet. Hazırlık maçları başladı. Takımlar kamplarda neler aktarırsınız? Dilerseniz hazırlık karşılaşmasından başlayalım. Sonrasında transfer, evet, konuşacak aslında çok başlık var. Buyurun.
2: Evet, kolaylıklar diliyorum ben de sizlere. Erzurumspor ilk etap kampından sonra futbolcularına 3 gün izin vermişti. Sonra Serkan Özbalta Hoca nezaretinde tekrar çalışmalar başladı. Ve dün de sezonun ilk hazırlık karşılaşması oynandı. İşte Çaykur Rizespor'la Erzurumspor karşılaştı. Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor'la Çaykur Rizespor'un dostluk ve hazırlık müsabakasından gol sesi çıkmadı. Ama atraksiyonu bol, mücadelesi yoğun bir 90 dakika izledik.
1: Evet. Takip ettiniz mi karşılaşmayı?
2: Evet, özellikle ilk yarıyı ben takip ettim. Son yani yerinde

0: de takip ettim. Sonra bir iş için ayrılmak zorunda kaldım ama güzel bir
1: İşleri
0: karşılaşma.
1: için
0: Evet.
1: yorumlayacak olursanız
0: Evet,
1: Erzurumspor'u nasıl
0: yani
1: değerlendirirsiniz?
0: hazırlık maçı, adı üstünde hazırlık maçı, hocanın sistemini deneme ve oyuncularını görme anlamında iyi bir sınav oldu. Mesela işte İlkan Sever gibi genç bir arkadaşa bu kez hemen ilk 11'de hoca şans verdi. Yani değişiklikler vardı. Gençlerle tecrübeli oyuncuların bir arada olduğu bir kombinasyon izlemiş
1: Yine
0: olduk.
1: hazırlık maçları olacaktır zannediyorum, değil mi?
0: Evet, bu
1: Sezon
0: tabii ki
1: öncesi
0: olacak.
1: kamplar devam edecek. Sayın Pala, Erzurumspor ve transfer diyelim. Taraftarların ve Erzurum'un aslında en çok beklediği sabırsızlıkla böyle haberler bu tarafta. Neler söylersiniz? Ne durumda transfer
0: Biliyorsunuz
1: aşamaları?
0: transfer dönemi çok farklı bir durum. İşte sosyal medya özellikle ortaya çıktıktan sonra birçok şey ya saklanabiliyor ya saklanamıyor. Yani ne yapsanız da gizleyemiyorsunuz. Dolayısıyla evet, Erzurumspor şu anda dış transferde Bosna Hersekli, sol stoper Nihat ve yine ülkemizde Fenerbahçe altyapısından yetişmiş ve birçok Süper Lig kulübünün formasını terletmiş olan kaleci Ertuğrul Taşkıran ile anlaşma yaptı. Ertuğrul Taşkıran'ı renklerine bağladı. Transferler devam edecek. Şu anda Erzurumspor'un forvet transfer çalışmaları ve diğer hocanın raporları doğrultusundaki kanat organizasyonundan da değerlendirilecek olan futbolcuların transfer çalışmaları devam ediyor. Mavi beyazların prensipte el sıkıştığı oyuncular var. Bunların transferdeki son pürüzleri giderilmeye çalışılıyor. Bu pürüzler de giderildikten sonra mutlaka Erzurumspor sezonu en az bir 5-6 takviye ile Ahmet Spor karşılaşması ve Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaya yetiştirileceğini düşünüyorum.
1: Sayın Pala, aslında Erzurumspor'da çok yönlü bir çalışma var.
0: Evet.
1: Transfer hazırlıkları malum, Süper Lig
0: Evet.
1: artık şakaya gelir tarafı yok ve bu yıl özellikle kalıcı olmayı istiyor Erzurumspor Süper Lig'de. Tabii bir yandan transfer çalışmaları yürürken bir yandan da sponsorlarla ilgili
0: Evet.
1: çalışmalar var. Altyapı ile ilgili yine çalışmalar var. Yeni forma
0: Evet.
1: tanıtımı yapıldı ve büyük ilgi gördüğü ifade edildi.
0: Yani
1: Bu konularla ilgili de bilginizi almak
0: en son
1: isteriz.
0: işte şeyden girelim, forma işinden girelim. Gerçekten Erzurumspor özellikle kulüp başkanı Ahmet Dal göreve geldikten sonra, iş başına geldikten sonra özellikle Cumhuriyet formasıyla Türkiye'de bir önemli gündem oluşturmuştu, yankı bulmuştu. Sonrasında biliyorsunuz işte Erzurum haritası, Erzurum temalı formalar, Nene Hatun, İbrahim Erkal, Kongre binası gibi temalı formalarla Erzurumspor futbol gündemini epey bir meşgul etmişti. Ama bu kez yaptığı forma tasarımlarıyla, formadaki desenleriyle, işte formadaki anlamıyla, en son gökbörü formasıyla Türkiye'de adından tekrar söz ettirdi. Hatta şu anda Erzurumspor'un bu forma tanıtım serüveni dünyanın gündeminde, sosyal medyada çok büyük beğeniler ve olumlu eleştiriler alıyor. Büyük sempatiler var. Örnek veriyorum, başka illerin futbol takımlarının taraftarları Erzurumspor'un bu formasından dolayı biz Erzurumspor formasını seve seve alıp, seve seve giyip, seve seve caddelerde, sokaklarda yürüyeceğiz diye sosyal medyada yorum yapanlar, işte mesaj atanlar var. Bu Erzurumspor için çok, son derece önemli ve Erzurumlar olarak da bizlerin gönlünü okşayan, gururlandıran bir konu.
1: Başarılı bir çalışma oldu
0: Çok
1: orada.
0: başarılı.
1: Storylerle ilgili çalışmalar yapılacak demişti
0: Evet.
1: Sayın Dal.
0: Evet,
1: Ne
0: şu
1: durumda oradaki
0: devam
1: çalışma?
0: ediyor şu anda. İşte forma stokları şu anda oluşturulmaya çalışılıyor ki işte taraftarların beğenisine, hizmetine sunulan. Ben de Erzurumların yerinde olsam hiç düşünmeden sadece Erzurumspor'un bir formasını değil, tasarlanan bütün formalarını alalım. Çünkü hepsi birbirinden güzel. İleriki yıllarda bulunamayabilir.

0: ve gelecek nesillere bu formaların yansıtılması için gelecek nesillere bir hatıra bırakılma
1: Evet.
0: anlamında insanların kulübede maddi destek olması açısından formaları almalarını istiyoruz. Hatta biz burada daha önceki yayınlarımızda da Sivaslı Muhammed kardeşimiz şey yapmıştı, açıklama yapmıştı. Demişti ki işte Erzurumsporluyum diyen herkesin en az 3 forma alması gerekiyor diye. Biz o kardeşimizin de sözünden yola çıkarak sizlerin de aracılığıyla bir kez daha çağrıda bulunalım. Erzurumspor'a katkı amacıyla forma alalım. Erzurumspor'a katkı amacıyla stadyuma beleş girmenin yollarını aramayalım. Pasolikimizi alalım, kartımızı alalım. Kimlik kartımız yanımızda hazır bulunsun. Ve stada girerken ücretli bir şekilde Erzurumspor'umuza katkı olsun
1: Evet.
0: diye stada öyle girelim.
1: Mümkünse firma ismi vermeden sponsor görüşmeleri de
0: Evet.
1: var biliyoruz. Bunlarda ne aşamadayız Sayın Palan?
0: Yani sponsor çalışmalar devam ediyor. Biliyorsun Erzurumspor özellikle son yıllarda da bu forma göğüs reklamı konusunda da bir hayli sıkıntı çekmiş bir futbol kulübü. Sadece Erzurumspor değil birçok Anadolu futbol kulübünün böyle sıkıntılarla karşılaştığını görmüştük. Ama artık Erzurumspor Süper Lig'de ve Erzurumspor'un Süper Lig kriterlerine uygun hareket etmesi lazım. Erzurumluların da Süper Lig'deki takımlarına Süper Lig formatında bir takım olması için destek vermeleri lazım ve bu anlamda da çalışmalar devam ediyor. Bir iki anlaşma yapıldı diye biliyorum. Bundan sonraki çalışmalarda devam edecek. Özellikle stadyum reklam panolarına yönelik bu konuda çalışmalar olduğunu da biliyorum.
1: Evet. Sayın Pala, tabii biraz önce ifade ettik. Erzurumspor artık Süper Lig'de kalıcı olmak için
0: Evet.
1: geliyor ve mücadele bu anlamda çok önemli. Tabii bunu sağlamak için ekonomik girdiler lazım.
0: Evet.
1: Bunun dışında bir de sağlam bir altyapı
0: Evet.
1: gerektiriyor bu. Doğu Anadolu ve bölge genelinde sporun tabana yayılması ve genç yeteneklerin keşfedilmesi konusunda ne durumdayız sizce?
0: Şimdi o anlamda Erzurumspor gerçekten Türkiye'nin belki de örnek gösterilecek kulüplerinden birisi. Şu anda Erzurumspor altyapısından çıkıp Erzurumspor'la profesyonel mukavele imzalayan arkadaşlarımız var. Ve özellikle de son yıllarda işte Yakup Kırtay gibi, Muhammed Furkan Özhan ve şey Cengizhan Bayrak gibi oyuncular Erzurumspor'un iskeletinde olan oyuncular, oynayan oyuncular. Bunları arkadan besleyici gelen arkadaşlarımız var. İşte en son mesela dün biraz önce şeyden bahsederken İlkan Sever'den bahsederken mesela hoca Kerem Erener'i ilk 11'de sahaya sürdü. Kerem Erener geçtiğimiz sezon önce işte Ankara takımında kiralık olarak gidip oynamıştı. Döndü. İkinci dönemde bal takımı olan Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi. Şimdi Erzurumspor'la Süper Lig formasıyla Çaykur Rizespor'a karşı özel maçta mücadele etti. O anlamda Erzurumspor'un bir sıkıntısı yok ama bizim sıkıntımız şu. Şehirde ikinci bir profesyonel takımımız yok.
1: Evet.
0: Yani bu anlamda geçtiğimiz sezon özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanı Onursal Başkan Mehmet Sekmen'in de destekleriyle bir bal takımı oluşturulmuştu biliyorsunuz. Bu bal takımı Tortumspor'u mağlup ederek yoluna üçüncülük hedefiyle devam etmişti ama bazı gelişen olaylardan dolayı bu iş gerçekleşmedi. Gerçekleşseydi ne olurdu? İşte sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi Erzurumspor'da gelecek vadeden genç oyuncular orada maç tecrübesi kazandıklarında, o işte müsabaka ritmini yakaladıklarında Erzurumspor'a döneceklerdi. Bu şansı kaybetti. Ama yol devam ediyor. Müsabakalar devam ediyor. Lig devam ediyor. Bu sezon işte Erzurum Büyükşehir Belediyesi yeni sezonda yeni hedefini kovalayacak.
1: Sayın Pala, spor adına önemli. Erzurum'un da göz bebeği.
0: Evet.
1: Yüksek irtifa kamp merkezi.
0: Evet.
1: Özellikle tabii bu yıl bakıldığında, konuşulduğunda geçen yıllara kıyasla biraz daha az katılım olduğu ifade ediliyor kamuoyunda. veya beklenen takımların gelmemesi de
0: Evet.
1: eleştiri konusu. Neler söylersiniz yüksek irtifa kamp merkeziyle ilgili?
0: Yani artık biliyor, dünya biliyor, Erzurum yeryüzünün, Anadolu'nun zirvesi ve Anadolu'nun zirvesinde de bir doğal klima iklimi mevcut. Dünyada arasanız böyle bir iklimi hiçbir yerde bulamazsınız. Belki Erzurum'da yaşamayan insanlar bilirler, il dışındaki Erzurumlar bilirler ama Erzurumlu olmayan insanlar belki bilemezler.
1: Bir de
0: Bugün
1: tam burada parantez açalım. Atatürk Üniversitesi'nin akademik olarak çok
0: evet.
1: kıymetli bir çalışması var.
0: Aynen öyle.
1: Yüksek irtifada çalışan, antrenman yapan sporcuların ciğerlerinin ne kadar büyüdüğü, işte bunların performansındaki artış oranları ile ilgili artık resmi bir belge de var, değil mi
0: Yani
1: elimizde?
0: evet, Rektör Hoca Hacı Mustafaoğlu, Hacı Müftüoğlu, Ahmet Hacı Müftüoğlu nezaretinde Yasin Hoca, Yasin Sepil ve ekip güzel bir çalışma yapmışlardı. Bu çalışma sonucunda da Erzurum'un yüksek irtifadaki önemi kat be kat arttı. Herkes artık
1: Bilimsel
0: bunun
1: açıdan
0: evet
1: da
0: bilimsel
1: kanıtlanmış
0: açıdan da
1: oldu.
0: kanıtlanmış oldu. Burada şu var. Yıllardır Türkiye Futbol Federasyonu burayı bir kursların merkez üssü ilan etmiş durumda. Altyapı milli takımların kamplarının organize edildiği bir merkez durumunda. Bu anlamda Türkiye Futbol Federasyonu'na gerçekten teşekkür ediyoruz. Erzurum'u tercih eden futbol kulüplerine de teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Erzurum'da kamp yapan futbol kulüplerine de teşekkür ediyoruz. Ama bundan sonra beklentimiz çok daha yoğun, çok daha fazla. Çünkü niye? Gerçekten burası artık bilimsel açıdan da sizin de belirttiğiniz gibi Atatürk Üniversitesi Rektörü Sayın Ahmet Hacı Müftüoğlu'nun da önderliğinde yapmış olduğu ve bu çalışmalar bilimsel açıdan da artık sizin de belirttiğiniz gibi tamamen bir kanıtlanmış durumda. Buraya belki Süper Lig takımı isimleri baz alındığında belki bu sezon geçtiğimiz yıllardaki sayı oranını yakalayamamış olabiliriz ama yine o bildiğimiz işte birincilikten, ikincilikten, üçüncülükten takımların buraya akın ettiğini biliyoruz. Hatta bu sene bizi sevindiren başka bir konuda ne var? İşte Arap kıtasından yani Arabistan ve diğer Arap ülkelerinden Katar'dan falan buraya takımlar geliyorlar.
1: Evet.
0: Bu takımların buraya gelip kamp yapması bizim için çok önemli. Bugün 3-5 takım gelecek ama yarın bu takımların sayısı belki de çift taneli rakamlara ulaşacak. Bu bizleri sevindirecek, bizleri mutlu edecek. Burada Erzurum belirttiğimiz gibi yüksek irtifanın dünyadaki bilimsel açıdan en önemli merkezi. Bunun
1: Sanki biraz
0: bilinmesi lazım.
1: daha altyapıya önem vermek gerekiyor. Şöyle bir konu da duymuştum. Özellikle gelen büyük
0: Evet.
1: takımlar birbirlerinin çalışmalarını da görmek istemiyorlar. Hani mahremiyet
0: Evet.
1: deriz ya,
0: Evet.
1: sezona hazırlanırken yapmış oldukları çalışmaları da birbirlerinden doğal
0: Evet.
1: olarak gizliyorlar rakiplerinden. Bu anlamda da çok
0: Ya
1: önemli, değil mi?
0: çok çok güzel
1: Evet.
0: bir soruya temas ettiniz. Evet, bu böyle ama şöyle bir şey de var. Erzurum buraya ne kadar çok sayıda takım gelirse Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili birim ve
1: Bu
0: kurumlar,
1: çalışmaları
0: evet
1: yapacaktır, değil mi?
0: örnek veriyorum işte Gençlik Spor'un yüksek irtifa kamp merkezi sahaları var. Atatürk Üniversitesi'nin stadı şu anda son yıllarda modernize edildi. Bu anlamda da yine tekrar rektörümüz Ahmet Hacı Müftüoğlu'na ve rektör yardımcımız Hasan Yılmaz ki gerçekten mimari anlamda, peyzaj anlamında çok önemli bir isim Erzurum adına. Yani Atatürk Üniversitesi stadı da birçok şeye ev sahipliği
1: Evet.
0: yapıyor. Yani maçlara falan belki bilmiyorum süreye bakıyorsunuz herhalde onun için toparlamaya çalışayım. Şimdi bizim buraya ilgi ne kadar çok artarsa biz de önlemimizi, çalışmalarımızı ona göre daha da
1: Evet.
0: artırırız. Büyükşehir Belediyesi ona göre daha da güzel çalışmalar yapar. Diğer kurumlar Büyükşehir Belediyesi'ne ayak uydurur. Ve böyle işi götürmüş
1: olacağız. Erzurum nice büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Bunlara da yapacağından hiç şüphemiz yok. Önemli olan bölgenin tanıtımı.
0: Yeter Erzurum'un ki bizi tercih tanıtımı. Etsinler. Evet. Biz onları baş tacı etmeye devam ederiz Yıldıray Bey.
1: Sayın Pala, çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduğunuz.

0: Biz
1: bilgiler
0: teşekkür
1: için.
0: ederiz. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bölgemizde spor dedik ve gazeteci Sayın Nurullah Pala bizlerle birlikte oldu. Bağımlılık.
2: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
3: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
2: Unutma, bağımlılık kader değildir.
3: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
2: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
3: Bir adım at, hayatını geri kazan.
4: TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Bölgemizden haberler.
1: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, kısa adı KUDAKA, savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltacak ve yerli üretim kapasitesini güçlendirecek stratejik bir projeye daha destek veriyor. 53. Bakım Fabrika Müdürlüğü yerleşkesinde asetilen üretim ve dolum tesisi kurulması fizibilite çalışması projesinin destek sözleşmesi resmen imzalandı. Konuğumuz KUDAKA Erzincan Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sayın Lokman Altınbilek'ten konuyla ilgili bilgiler alacağız. Sayın Altınbilek, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yıldır abi, hoş bulduk.
1: Efendim, bu yeni ve stratejik projenin ana amacını ve bölgemiz için taşıdığı kritik önemi genel hatlarıyla özetleyerek başlayalım mı sohbetimize?
2: Tabii ki İzmir abi. İsterseniz şöyle, ben asetilen gazından başlayayım.
1: Buyurun.
2: Asetilen gazı oksijenle birlikte kullanılan ve metal kesme, kaynak, sert lehimleme ve tavlama gibi işlemlerde kullanılan bir gaz. Ayrıca plastik, kauçuk, sentetik litlerin ham maddesi olan organik bileşiklerin sentezinde de temel bir yapı taşı olarak kullanılmaktadır. Bu kritik gaz savunma sanayimizde ve askeri fabrikalarımızda halk arasında ağır bakım olarak bilinen, askeri bakım onarım fabrikalarımızda da kullanılan önemli bir girdidir. Bu minvalde de hani üretilen ve tüketilen bu gazın kendi arz güvenliğini sağlayacak şekilde askeri fabrikalarımız içerisinde üretilmesini konu eden bir yatırım konusu oldu. Erzincan'da da 53. Bakım Fabrika Müdürlüğümüz var ve Türkiye genelinde birçok, Erzurum'da da çeşitli illerimizde de bu bakım fabrika müdürlükleri var. Bu bakım fabrika müdürlüklerinde askeri araçların, askeri teçhizatların bakım ve onarımı yine askeri personellerimiz tarafından yapılmaktadır. Burada konu, hani bakım onarım süreçlerinde ihtiyaç duyulan bu gazın yine tesisin kendi bünyesinde üretilmesinin sağlanmasını konu eden bir yatırım konusu. Bu kapsamda da ajansımıza başvuru yaptılar askeri fabrikamız Erzincan'daki. 2026 yılı fizibilite destek programımıza bir başvuru yaptılar. Projemiz değerlendirildi ve başarılı bir proje oldu. Akabinde de geçen hafta içerisinde Erzincan Yatırım Destek Ofisimizde bir imza töreni düzenlenerek KUDAKA Genel Sekreterimiz Sayın Oktay Güven ile 53. Bakım Fabrika Müdürümüz Albayımız Sayın Serdar Baltacıoğlu arasında destek sözleşmesi imzalandı. İnşallah bundan sonraki süreçte bu yatırım konusunun fizibilitesi araştırılacak etraflıca ve fizibilite raporu ortaya konulacak. Fizibilite, evet, malumunuz yatırımlar yapılmadan önce yatırım yapılmalı mı, yapılmamalı mı, yapılacaksa hangi bir ölçekte, hangi büyüklükte, ne zaman, hangi işletme yapısıyla, hangi kapasitede yapılacağını analiz edilecek teknik bir çalışma olacak maalesef.
1: Tam bu noktada Sayın Altınbilek, fizibilite çalışması imzalanan bu projenin hayata geçme takvimi nasıl işleyecek? Ne kadarlık bir süreç öngörüyorsunuz?
2: Yani önümüzdeki bir yıllık bir süre zarfında kısmet olursa 1,5 milyon TL bir bütçeli bir iş olacak.

0: ve bu önümüzdeki bir yıllık süreçte bu fizibilite çalışması yapılacak, tamamlanacak. Akabinde başta kendi yönetimleriyle, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'yle ve kamuoyuyla ve ilgili kurumlarla paylaşılacak. Akabinde de bir hani fizibilite ortaya konduktan sonra yatırımın planlanması, yatırımın hayata geçmesi için yatırım programı süreçleri başlayacak. Ve ilgili fon kaynaklarından başvurular yapılarak yatırımın hayata geçmesi inşallah hedefleniyor.
1: İnşallah efendim, hayırlı olsun diyelim Erzincan için,
0: İnşallah.
1: bölgemiz için ve ülkemiz için. Sayın Altunbilek, 53. Bakım Fabrika Müdürlüğü yerleşkesinde kurulacak olan bu asetilen üretim ve dolum tesisi, savunma sanayindeki dışa bağımlılığımızı azaltma noktasında nasıl bir rol oynayacak?
0: Şöyle ifade edelim Yıldıray Bey. Şimdi askeri fabrikalarımız, hatta bizler de ziyaret ettiğimizde şey görüyoruz. Hani bizim küçük sanayi siteleri gibi ya da KSS olarak kısa ismiyle nitelendiriyoruz. Tam bir KSS gibi üretim yapan aslında üretim üsleri. Şimdi burada askeri araçların metal, kauçuk, kumaş, yani boyama ya da işte askeri silahların, mühimmatların hepsinin bu yenilenme ve onarılma işlemleri yapılıyor. Peki bu yenilenme ve onarım işlemleri yapılırken malumunuz odur ki hani dışarıdan da bir ham madde, malzeme, yardımcı madde malzemeler alıyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi bu asetilen gazını da yurt içinden veya yurt dışından çeşitli tedarikçilerden alıyorlardı bu askeri fabrikalarımız. Ama askeri fabrikalarımıza kazandırılacak bir tesis ile aslında kendi bünyelerinde kendi girdilerini, yani üretim süreçlerinde kullandıkları bu gazı kendileri Erzincan'da üretecekler inşallah.
1: Sayın Altunbilek,
0: Ve
1: buyurun.
0: buyurun. Ben şeyi söyleyeyim. Hani hem kendi Erzincan'da kullanacaklar hem de ülkemizin çeşitli illerinde, birçok ilinde bulunan askeri fabrikaya da kendi ürettikleri gazı sevk edecekler. Aslında bir kendi ihtiyaçlarını kendine yeten bir fabrika olmuş olacak.
1: Evet.
0: Yani başta Erzincan'daki üretimde kullanılacaklar ama onun dışında civar bütün illerimizde bu askeri fabrikaların olduğu illere de bu gazı sevk edecekler. Dolayısıyla hani dışarıdan aldığı bir ham maddeyi kendi bünyesinde üreterek arz güvenliğini sağlamış ve girdi maliyetlerini düşürmüş olacaklardır
1: Bu
0: askeri
1: yönden çok
0: fabrikalarımız.
1: önemli olacak. Peki ilave bir istihdam oluşturacak mı bu çalışma?
0: Kesinlikle yani bu ölçekte ifade ettikleriyle hani konuştuğumuz şu anki rakamla belki 100 milyon ile 800 milyon arasında değişen bir ölçekte bir yatırım yapılması planlanıyor. Ve takriben hani bu ölçekteki bir fabrikada da yani 30 ila 50 kişiden aşağı istihdam olmayacaktır.
1: Evet. Savunma sanayine yönelik yatırımların Doğu Anadolu bölgesine kaydırılmasının makroekonomik ve stratejik avantajları nelerdir sizce? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel bir bakış açısıyla yorumunuzu isteyeceğim.
0: Yıldıray Bey, aslında hani ülkemizin de makro politikalar arasında decentralization dediğimiz hani büyük illerin yükünün hafifletilmesi bu yıllardır süregelen bir politika. Malumunuz işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerimiz ya da işte Ankara'nın batısındaki illerimiz Türkiye nüfusumuzun yaklaşık olarak işte %70'ini, 75'ini ağırlamakta. Yalnız Ankara ve doğusundaki illerimiz hani nüfus açısından hani oldukça seyrek illerimiz ve bu büyük şehirlerin de hani artan nüfus yüküyle birlikte artık hani o yükü taşıyamadıkları da ortaya çıkmakta. İşte trafiktir, maliyetlerdir, arsa, arazi maliyetleridir, fabrika kurmak için gerekli diğer maliyetlerdir. Bu gibi maliyetler noktasından hani geldiğimiz noktada görüyoruz ki büyük iller bize göre daha yüksek fiyatlanıyor bir fabrika ya da tesis açılması konusunda. İşte örnek verelim, işte bu tesisi belki İstanbul'da yapsak fabrika yeri için belki 100 kat daha fazla maliyet ödeyeceğiz. Ama bunu Erzincan'da yaptığımızda en basitinden arsa maliyetimiz bile %1'e düşecek ölçekte bir bize getiriler, bize avantajlar sunmakta. Hani geldiğimiz noktada yani devletimizin de politikaları çerçevesinde büyük şehirlerin

0: olabildiğince böyle hani küçük illere yönlendirilmesi, nüfusun dengeli bir şekilde dağıtılmasına yönelik politikalar da uygulanmakta. Savunma sanayi yatırımlarının da yine hani finansta da bir teori var. Bütün ne diyelim varlıkları, bütün hatta yumurta örneği veriliyor. Bütün yumurtaları tek bir sepete koymak, o sepet düştüğünde bütün yumurtalar kırılacaktır. Ama çeşitli yani portföyü çeşitlendirmek dediğimiz olay gibi hani burada da yatırımlarımızı ülkenin tüm satına yaymak bu minvalde bize uzun vadede faydalar sağlayacaktır. Hani hem sevkiyat noktasında hem üretim noktasında malumunuz Erzincan'da 3. ordumuz var. Hani
1: Evet.
0: yine dediğimiz gibi Ankara'nın doğusundaki illerde birçok askeri birliklerimiz var. Ve belki diğer ülkelere komşuluk noktasında sınırlarımız, ülke sınırlarımız işte Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri noktasında daha çok sınır noktalarımız var. Bu vesileyle değerlendirdiğimizde hani savunma sanayi yatırımlarının da Doğu ve Güneydoğu illerine yayılması ülkemiz açısından da isabetli olacağını değerlendirmekteyim.
1: Sayın Altınbilek, bir de üniversite ve Ar-Ge açısından da şöyle birkaç cümlenizi almak isterim. Bu tip çalışmalarda özellikle bölgemizde güçlü üniversitelerimiz var. Yer almalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Kesinlikle İlber Bey, hani o noktada üniversitelerimiz, Atatürk Üniversitesi'miz, yani Erzurum'da çok köklü bir üniversitemiz, ta 1950'lere dayanan bir tarihi geçmişiyle, yine Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzincan'daki Binali Yıldırım Üniversitemiz, Bayburt'taki üniversitemiz, hani bizim Kudaka bölgesindeki dört köklü üniversitemiz ve üniversitelerimiz içerisinde de hepsinin de mühendislik, mimarlık fakülteleri başta olmak üzere Ar-Ge noktasında kıymetli akademisyenlerimiz var. Ve bu gibi savunma sanayi işlerinde de üniversitelerimizin mühendislik fakülteleriyle ve ilgili diğer birimleriyle olan ortak işbirlikleri çok kıymetli. Bu gibi çalışmalar da yürütülüyor. Geçen yıl Erzincan'da savunma sanayine yönelik yine çalıştaylarımız yapıldı. Yani inşallah bu asetilen üretim dolum tesisi dışında da savunma sanayine yönelik çalışmalar
1: Evet,
0: yapılıyor.
1: yeni
0: İnşallah.
1: müjdeler duyacağız inşallah.
0: Evet,
1: Bekleyeceğiz
0: inşallah
1: efendim. Sayın Altınbilek,
0: onlar.
1: çok teşekkür ediyoruz efendim aktarmış olduğunuz
0: Yıldıray
1: bilgiler
0: Bey,
1: için.
0: biz teşekkür ederiz bize bu imkanı tanıdığınız için. TRT Erzurum Radyosu'na ve ailesine teşekkür ediyoruz. İnşallah projemizin de başta Erzincan'a, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Çok
0: Çok teşekkür
1: teşekkür
0: ediyorum.
1: ediyoruz biz de. Bir kez daha başarılar diliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz efendim.
0: Teşekkürler, saygılar.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bölge gündemi programımızda bölgemizden haberler dedik ve durağımız Erzincan oldu. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, kısa adı KUDAKA, savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltacak ve yerli üretim kapasitesini güçlendirecek stratejik bir projeye daha destek veriyor. 53. Bakım Fabrika Müdürlüğü yerleşkesinde asetilen üretim ve dolum tesisi kurulması, fizibilite çalışması projesinin destek sözleşmesi resmen imzalandı. Konuyla ilgili KUDAKA Erzincan Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sayın Lokman Altınbilek'ten bilgiler aldık.

0: Saatimiz 10:43'ü gösteriyor. Tarım ve hayvancılık diyoruz. Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda Hayvan Hastanesi Başhekimi, Doktor öğretim üyesi Sayın Recep Hakkı Koca. Telefon attığımızda bizlerle birlikte. Sayın Koca, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Öncelikle günaydın, iyi günler dilerim. TRT Erzurum radyo çalışanlarına ve size ayrıca radyosu başında sizleri dinleyen herkese iyi günler dilerim. Sevgiler ve saygılarımı sunarım.
0: Teşekkür ederiz. Sayın Koca, hastaneyi tanıyacağız ve

0: ve çalışmalarla ilgili bilgiler alacağız. Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nin fiziki imkanlarından, kapasitesinden ve bölgeye sunduğu temel sağlık hizmetlerinden biraz bahsederek başlayalım mı sohbetimize?
1: Elbette,
0: Buyurun.
1: elbette. Hayvan hastanemiz Temmuz 2021 yılında açıldı. Ancak aslında biraz geç açıldı veteriner fakültesinin kurulmasına göre. O da şundan dolayı oldu. Bütün dünyanın malumu bir koronavirüs pandemisi patlamıştı. Bu işlemlerdeki birkaç bürokrasiyi engelledi, birkaç taşınma işlemlerini erteledi. Bundan dolayı biz 2021'den beri hizmet vermekteyiz. Hastanemiz inşallah önümüzdeki aylardan itibaren hayvan hastanesi sıfatından veteriner sağlık eğitim araştırma merkezi olarak isim güncellemesine gidecek. Yani insanlardaki eğitim araştırma hastanesi statüsünde bir hastane ile hizmetlerimize devam edeceğiz. Hastanemiz toplamda 5500 metrekare alanda, bunun kapalı alanı 4500 metrekare kadar. 5 adet amfimiz var ki bunlardan bir tanesi klinik amfi. Bu klinik amfiyi ben şöyle özetleyeyim sizlere ve dinleyicilere. Hayvanı biz sınıfın ortasına getiriyoruz. Öğrencilerimiz etrafında onu çember şeklinde çevirmiş sıralarda muayene asamiyet sahalarını ya da bir hayvan nasıl muayene edilir, nasıl yapılır, opere nasıl edilir o şekilde öğrenebilmekteler. 5 adet amfimiz var. 4 adet eş zamanlı ameliyathanelerimiz var bizim. 7 adet muayenehane odalarımız var. 8 adet hospitalizasyon ünitelerimiz var. 2 bağımsız röntgenlerimiz var. Ultrasonlarımız yine 2 tane. Endoskopimiz var. 3 adet hastaneye hizmet veren merkezi laboratuvar sayılabilecek laboratuvarlarımız var. İçerisinde eczanemiz var. Ve hayvanlardaki adı nekropsi ama insanlardaki adı dinleyicilerimize kolaylık olması açısından otopsi salonumuz var bir adette. Hastanemiz bu şekilde bir hizmetler verebilmekte. Yine hastanemizde lisans ve lisansüstü eğitim olanakları vardır. Sadece hayvan sağlığı değil amacımız. Orada amacımız nitelikli öğrenci yetiştirebilmek. Gerek lisans düzeyinde yani veteriner hekimler ve uzman veteriner hekimler yetiştirebilmek için hastanemiz var gücüyle çalışmaktadır. Hastanemizdeki olması gereken gerekli tanı teşhis cihazlarımızın %90'ı mevcut. İnşallah ileri zamanda daha ileri tanı, teşhis, tedavi yapabilecek cihazlarımızla o geriye kalan %10'luk kısmını da projelerimiz sürüyor. Almaya bir niyetimiz var. İnşallah bunlar da olacaktır
0: İnşallah.
1: önümüzdeki aylarda. Hastanemizde 4 adet ana bilim dalı var. Yine insanlara örnek vereceğim. Şimdi insanlardaki göz hastalıkları olsun ya da kulak, burun, boğaz olsun farklı ana bilim dalları bir çatı altındadır. Ama
0: Evet.
1: insanlarda daha spesifik olduğu için bunları özel isimlendirmişler. 4 ana bilim dalı bizde de var. Bunlar cerrahi, dahiliye, doğum ve jinekoloji, dölerme ve suni tohumlama olmak üzere. 4 ana bilim dalı altında klinik hizmetlerimiz sürmekte. Bize müracaat eden hastalarımız şu şekilde söyleyeyim. Yıllık bazda 2000 ila 3000 arası değişiyor. Bu sayı İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlerle karşılaştırdığımızda ve ya da civar illerimize yakın illerden örnek vereyim. Elazığ, yani Fırat Üniversitesi'nin Veteriner Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi hastaneleriyle karşılaştırdığımızda sayı düşük gibi geliyor ama merkez nüfusu 120 bin olan bir il için gayet azımsanmayacak bir sayı olmakta bizim için. Hastanemiz hem başta il hem de bölgeye hitap edecek düzeyde donanıma sahiptir.
0: Evet.
1: O
0: Sayın
1: şekilde.
0: Koca, Doğu
1: Buyurun.
0: Anadolu gibi hayvancılığın kalbi olan bir bölgede tam
1: Evet.
0: teşekküllü bir hayvan hastanesine sahip olmanın yetiştiriciler için önemi nedir?
1: Yani yetiştiriciler için önemi şimdi iki boyutlu bakarsak bu daha doğrusu iki farklı pencereden bakalım bunlara. Biri çiftlik hayvanları, koyun, keçi, sığırı kastediyorum. Diğerleri ise pet hayvanları.
0: Evet.
1: Hizmete daha iyi ulaşım, daha kaliteli hizmet alabiliyorlar bölge açısından. Ve ekonomik anlamda Bingöl biliyorsunuz koyun keçi memleketi aslında
0: Evet.
1: sığırdan ziyade. Yetiştiricilerin hemen daha hızlı sonuç alabilmesi ve ekonomik olarak cebirlerine artı para girmesi onlar açısından gayet önemli
0: Birçok
1: bir
0: aslında
1: hizmetteyiz.
0: ekonomik kaybı da önlemiş oluyor,
1: Evet,
0: değil mi
1: evet.
0: üreticiler açısından Sayın
1: Ben
0: Koca?
1: size şöyle söyleyeyim. Şimdi kişi cebinden para harcamayınca zararda değilim zannediyor ama
0: Evet.

0: bir hastalığın getirdiği ekonomik zarar şu şekilde oluyor. Kazanacağı paradan feragat etmiş oluyor. Ama vatandaş bizzat cebinden parayı çıkartıp koymadığı için zararda değilim zannediyor. Bu algıyı yıkmaya çalışıyoruz biz. Hani eğer bu hastalık varsa hani öncesinde koruma kontrol yapalım. Bu hastalık çıkarsa kaybın bu kadar olur. Farzı misal diyelim. Mesela 30 litre günde süt verebilen bir inek hasta olup 10 litreye düşünce aslında o kayıp olan 20 litre parasını bizzat ödemediği için zararda
1: Evet.
0: değilim zannediyor
1: Buzağı
0: insan ama
1: kayıpları var değil mi
0: evet,
1: bunun yanında?
0: evet, evet. O
1: Maalesef. Peki
0: şekilde. Bizim
1: hastanenizde hem küçük baş hem büyük baş hayvancılığa hem de evcil dostlarımıza anladığım
0: evet.
1: kadarıyla yönelik
0: Evet.
1: hizmetler veriliyor. Burada
0: Hatta bunların
1: ne
0: içinde
1: tür
0: yaban hayvanları da var.
1: var? Peki burada ne tür modern teşhis ve tedavi yöntemleri uygulanıyor? Bize biraz bahseder misiniz?
0: Ya modern teşhis ve tedavi şimdi şöyle söyleyeyim. Ultrason, röntgen ve endoskopi cihazları var. Yani size operasyon olarak söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani basit söylenebilecek ortopedi operasyonlarından ileri komplike mide operasyonlarına kadar ya da göğüs boşluğuyla karın boşluğuna ayıran bir diyafram zarı var. Diyafram kası var pardon. O diyafram kasının yırtığından dolayı oluşan fıtık tedavilerine kadar yapılabiliyor hastalıklar. Yani teşhis edilip tedavisi yapılıp taburcu edildiği oldu
1: Oluyor.
0: hastanemizde.
1: Sayın Koca, bölgede hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hastanenize erişimi ve bilinci ne düzeyde? Bir de size en çok bölgede hangi vakalar geliyor efendim?
0: Şimdi ben ilk burada işe başladığımda Bingöl ilinde ben kendim aslen Giresunluyum şeyde. Dedim ki kendi kendime bize koyun, keçi ve inekten başka hayvan gelmez diye düşünüyordum.
1: Evet.
0: Aksine bizim mesela şöyle oranlayayım size. 100 hastanın 70'i kedi köpek. Geriye kalan 20'si 30'u çiftlik hayvanlar oluyor. Biz de bu sayıyı beklemiyorduk. Hatta
1: Evet.
0: hastanede bazen kendi aramızda konuşuyoruz. Kedi köpek çokmuş hani Bingöl'de şeyde diye. Öyle aramızda sohbet ediyorduk. Onun da sebebi şu. Çiftlik hayvanlarında veteriner hekimler dışarıda özel çalışan veteriner hekimler telefonla aranıp ayaklarına gittikleri için vatandaş bunları seçiyor. Hani kendi ahırıma, kendi çiftliğime gelsin, hizmeti yerinde alayım diye söylüyor. Bizim vatandaşlarımız eğer özel veteriner hekimlerimizin çıkamadığı daha çok böyle karmaşık olan, komplike olan bir operasyon olduğunda bizlere kendileri getiriyorlar ve bizden hizmeti alıp gidiyorlar. Biz üniversite kalite birimi akreditasyonu için anket toplamaya başladık. Gelen hasta sahiplerimizin işte sorularımız şu şekilde işte hangi birime geldiniz, nasıl duydunuz da geldiniz, internetten mi, başkası mı söyledi, siz mi biliyordunuz gibi öyle sorularımız var, anket sorularımız. En son sorumuz da şu, yeniden gelir misiniz?
1: Evet.
0: 1 ile 5 arasında puanlayın diye. Yeniden gelirim, hizmetten memnun kaldım diyenlerin oranı %85'in üzerinde.
1: Bu da gayet
0: Yaptığımız bizim
1: memnuniyet
0: kendi
1: verici değil mi?
0: anketlerimiz sonucunda o şekilde hizmet veriyoruz. İşte o şekilde
1: Evet.
0: insanların derdine çare olmaya çalışıyoruz.
1: Kolay
0: Öyle
1: gelsin
0: yani.
1: diyelim size ve ekibinize. Sayın Koca, hayvan sağlığı doğrudan insan sağlığını ve gıda güvenliğini de aslında ilgilendiriyor değil
0: Tabii,
1: mi?
0: tabii.
1: Hastanenizin zoonoz yani hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadeledeki rolüne dair neler söylersiniz?
0: Şimdi bu bizim mevzuatlarla yönetiliyor. İlk biz veteriner fakültesinde okula başladığımızda çiftlikten çatala ahırdan sofraya diye bir tabirimiz vardır.
1: Evet.
0: Gıda güvenliği ya da hayvan sağlığı olacak diye. Her zaman biz tek tıp inancındayız. Hayvan iyi olacak ki insan da iyi olsun. Çünkü bir insan kendi sofrasındaki etten, sütten, peynirden, yoğurttan vazgeçtiği zaman bizim meslek biter diye konuşuruz hep. Bunlar da yakın gelecekte olmayacağına göre hala mesleğimiz sürmekte. Ben şöyle toparlayayım sorunuzu. Şimdi zoonoz hastalıklarda mevzuatın gerektirdiği şeyler vardır. Mevzuat diyor ki farzı misal tüberkülozda hiçbir işlem yapılmaz. Hemen il tarım müdürlüklerine haber verilir. Hayvan imha edilir. Yani total imha. Hayvanda herhangi bir et tüketimi yoktur. Herhangi bir hayvanla temas olmamalıdır diye. İlgili bakanlık mevzuatınca işte yetiştiriciye hayvan belli bir meblağlar ödeniyor ve mevzuat kapanıyor. Biz hastane olarak da hayvanları karantinaya alıyoruz. Artık herkesin hayvanla ilişiğini kesiyoruz. Ardından bakanlık yetkililerini çağırırız. Bakanlık yetkilileri de mevzuat gereğince işlemlerini yapıp hayvanı asla tüketime sokmadan dediğim gibi imha yoluna gidiyoruz.
1: Evet, tabii hayvanların ulaşımı da zaman zaman problemli olabilir. Bu tarz hastanelerde özellikle ambulans tarzı, hani hizmeti ayağa götürecek bu tip hizmetler ve çalışmalar da var mı veya sizde var mı?
0: Yani bu birkaç üniversitede denendi, sonra vazgeçildi. Bizde de bir hayvan ambulansı hizmeti olacak. Şu an çalışmaları var, ambulatör klinik şeklinde. Ambulatör klinik aslında vatandaşlarımız tarafından yanlış anılıyor. Gezici klinik. Bir minibüse işte öğrenciler ve ilgili ana bilim dalının hocaları biniyorlar. Vatandaşın talebi doğrultusunda aslında biz gidebiliyoruz şey merkezlere. Köy merkezlerine olabilir, belediye, ilçe merkezlerine olabilir. Biz gidiyoruz. De işte bizim kendi ambulatör kliniğimizde üniversitemizin şu an Bingöl Üniversitesi'nin bir çalışması var. İnşallah o da yılbaşı olmadan bize hizmete sunulacak diye
1: Evet.
0: konuşuluyordu. Öyle söyleyeyim size.
1: Sayın Koca, tabii hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızla iç içesiniz, bir
0: Evet.
1: aradasınız ve sahadasınız her şeyden önemlisi. Bu
0: Evet.
1: nedenle bu soruyu soracağım. Bir akademisyen ve başhekim gözüyle baktığınızda bölge hayvancılığının modernleşmesi önündeki en büyük engel sizce nedir?
0: Ben biraz acı konuşayım bu konu hakkında. Atadan dededen öğrendikleri.
1: Evet,
0: Öyle
1: geleneksel
0: söyleyeyim. Yani
1: yöntemler.
0: bizim ekibimizin çoğu genç hocalarımızdan oluşuyor. Yaş ortalaması biraz düşük. Şimdi adam atadan öğrendiği ya da biz vatandaşla karşılaştığımızda, benim yaşım şu an 37. Ben adamla konuşuyorum. Adam 67 yaşında bir adam. Yani biz şu şekilde yapalım diyoruz. Adam biraz o görüşlerini yıkmakla
1: Evet.
0: uğraşıyoruz. Hani biz bilimsel yöntemler bu şekilde diyoruz. Biraz gelenekle yenilik arasında bir çatışma var. Ama inşallah onları da aşacağız. Çünkü
1: Geleneksel
0: vatan...
1: yöntemlere biraz daha bağlıyız
0: Evet,
1: anlaşıldığı
0: evet,
1: kadarıyla, değil mi?
0: evet, evet.
1: Evet.
0: Bölgede özellikle. Biz inşallah onları aşacağız. Çünkü vatandaşa sonucu gösterince yaptığımız bilimle, müspet ilimle diyeyim ben size. Vatandaşa sonucu gösterince vatandaş ikna oluyor.
1: Evet.
0: Sadece söyleme yetmiyor. Hani bir, o şekilde bizim işte İl Tarım Müdürlüğü ile yine çalışmalarımız var. Yerinde bir pilot bölge seçtik, pilot köy seçtik. O pilot köyde farz-ı misal üreme problemleri var. Hayvanlar tamam büyüyor, yetişiyor ama neslinin devamlılığında bir sıkıntı var. Sütün
1: Evet.
0: ekçiliğinde bu çok çok önemli. Hani bir hayvanın sürekli süt verebilmesi için bunun belli periyotlarla gebe kalıp yanına buzağı koymak gerekiyor. Böyle bir problem varmış.
1: Özellikle
0: Biz
1: eğitimle bu
0: evet.
1: farkındalık toplumda mutlaka
0: Evet, işte bu
1: oluşturulacaktır.
0: şekilde biz
1: Evet.
0: diyeceğiz ki hani bakın yaptık, bu köyde de sonucunu gördük. Sonucunu gördükten sonra işte hani bilim bu
1: Evet.
0: şekilde gidiyor. Siz de bizimle beraber varsanız hani devam ettirelim diye söyleyebiliyoruz. Vatandaş
1: Evet.
0: canlı sonucu görünce ikna oluyor.
1: Evet, Sayın
0: Ama
1: Koca. Çok teşekkür ediyoruz efendim, aktarmış
0: rica
1: olduğunuz
0: ederim,
1: bilgiler
0: rica
1: için.
0: ederim. Sizlere de iyi günler
1: Teşekkür ederiz.
0: dilerim.
1: Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
0: Çok çok teşekkürler. Size de kolay gelsin. Çalışmalarınıza sizlere de başarılar
1: Teşekkür
0: dilerim.
1: ederiz.
0: Hoşça kalın.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Bölge Gündemi programımızda tarım, hayvancılık dedik. Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda hayvan hastanesi başhekimi, doktor öğretim üyesi Sayın Recep Hakkı Koca bizlerle birlikte oldu. Hastane ve yapmış oldukları çalışmalarla ilgili bilgiler aldık ve bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bölge Gündemi programıyla TRT Erzurum Radyosu'nda Alev Altun, Arif Karaman ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk. Saatlerimiz 11'i gösterdiğinde Hayatın İçinden programında buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.

0: Takvim Yaprağı.
1: 18 Temmuz Cumartesi ve günün sözü Refik Halit Kara'ya ait. İnsan başkalarını aldatma idmanını önce kendine yapar. Tarihte bugün, 18 Temmuz 1949 tarihinde roman ve hikaye yazarı Refik Halit Karay vefat etti. 1808 İstanbul doğumlu Karay, ilk yazılarını Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayınladı. Fecaati topluluğuna katılarak Kale ve Cem gibi mizah dergilerinde kirpi imzasıyla yazdığı yazılarıyla ünlendi. Milli mücadeleye karşı oluşundan dolayı 1924'te hazırlanan 150'likler listesine alındı ve bu yüzden yurdu terk etmek zorunda kaldı. 15 yıllık sürgün hayatından sonra 1938'de afla yurda döndü. Bir süre politikayla uğraştıktan sonra Ayde'de dergisini çıkardı. Memleket hikayeleri, İstanbul'un iç yüzü, çete, bir avuç saçma, guguklu saat ve Tiryaki Hasan Paşa gibi birçok esere imzasını attı. 18 Temmuz 1949'da vefat eden roman ve hikaye yazarı Refik Halit Kara'yı saygıyla anıyoruz. ...18 Temmuz 2002'de Türk basınının kıdemli gazetecilerinden Metin Toker hayata veda etti. 1924 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Fransız Filolojisinden mezun oldu. Fransa'da siyaset bilimi öğrenimi gördü. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden İnönü ile evlendikten sonra politik arenada adından sıkça söz ettirdi. 1943 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde siyaset üzerine yazmaya başladı. 1954'te kurduğu Akis Gazetesi'ni 1968 yılına kadar yönetti. 1977-1980 yılları arasında kontenjan senatörü olarak görev yaptı. 80'li yılların başında siyaseti bırakıp tekrar kalemini eline alan Metin Toker, ömrünün son döneminde ise Milliyet Gazetesi'nde Not Defteri adlı köşeyi yazıyordu. 18 Temmuz 2002'de kaybettiğimiz gazeteci yazar Metin Toker'i saygıyla anıyor, birlikteliğimize takvim yaprağımızın ardından müzikle devam ediyoruz.

Yalan bir söz söyleme. Yüzüme bakma sakın.

cana yakın. Anan bile okşasa benim bağrım kan olur. Düşmanındır seni kim bulursa cana yakın. Anan bile okşasa benim bağrım kan olur. Dilerim Tanrı'dan ki sana açık kucaklar bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun. Kan tükürsün adını candan anan dudaklar. Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun.

sana açık kucak var. Bir daha kapanmadan

candan anan dudaklar, sana benim gözümle bakan gözler kör olsun.

bakan gözler kör olsun. Bakan gözler kör olsun. Bakan gözler kör olsun.

0: sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için TRT12.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
1: Münip Yutlandı radyolarınıza konuk oluyor. Fikrimin İnce Gülü.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Saatimiz 11.32'yi gösteriyor ve programımızda kültür sanat diyoruz. Server Vakfı, Server Basın Yayın, İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı 26. Kitap Okuma Yarışması hakkında bilgiler alacağız. Server Vakfı Başkanı Sayın Mehmet Ali Bulut telefon attığımızda bizlerle birlikte. Sayın Bulut merhaba, programımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olasınız.
1: Sayın Bulut, öncelikle dilerseniz dinleyicilerimize sizi tanıtalım ve ardından Server Vakfı'nı tanıyalım. Buyurun lütfen, sizi dinleyelim.
2: Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı, belirttiğiniz gibi 1991'de kuruldu. Amacı, gayesi, çalışmaları kültürümüze, sanatımıza, eğitimimize kendi çapında, imkanları ölçüsünde katkı sağlamak. Bu bakımdan her çarşamba akşamları 19'da katılanlarla ve YouTube'dan da canlı olarak yayınlanan konferansları var. 45 dakika sunum, 45 dakikada tartışma. Her cumartesi de saat 15'te bir kitap bir yazar programı var. Yine yazar kitabı çerçevesinde 45 dakika sunum, 45 dakikada katılanlarla tartışma yapıyoruz. Ayrıca Edebiyat Ortamı dergimiz yayınlanıyor. 2 aylık dergi. Önemli bir edebiyat dergisi. Salt Edebiyat yazıları yayınlanıyor. 2000'den beri de kitap okuma yarışması düzenliyoruz. Bu sene 26.sini düzenlemiş bulunuyoruz. 2017'den itibaren de Kültür Bakanlığı bu programımıza katkı sağlıyor.
1: Evet. Efendim, Server evet. Vakfı olarak özellikle evet. Bu yıl 26.sını düzenlediğiniz kitap okuma yarışmasını, bu seneki ana teması ve çıkış noktası nedir efendim? Paylaşır mısınız bizle?
2: Kitap okuma yarışmamızın ana konusu diyelim, ana meselesi ortaokul ve lise öğrencilerine kitap okumayı sevdirme, kitap okuma alışkanlığı kazandırma, telif bilincini kazandırma, okuduğunu anlayıp anladığını da yazma üzerine kurulmuştur. Ne yapıyoruz? Takdir ve teşekkür getiren ortaokul ve lise öğrencilerine Türk ve dünya klasiklerinden kendi seçtikleri sınıfına uygun üçer kitap hediye ediyoruz. Diyoruz ki bu öğrencilere bunu bu yaz tatilinde oku, anladığını yaz, 1 Kasım'da da kadar da bize getir. Bu gelen kitap hakkındaki yazıları, özetleri edebiyat öğretmenlerine, hocalarımıza okutuyoruz. İlk 50'ye girene bu sene için 750'şer lira 8 ay burs veriyoruz. Sonra gelen 100 öğrenciye de bir defalık 1000'er lira ödül veriyoruz. Kasım ayı sonunda Öğretmenler Haftası'nda da Ankara'da Milli Kütüphane'de ödül töreni yapıyoruz. İşin özü, özeti, teması bu.
1: Evet. Sayın Bulut, bu yılki yarışma için belirlenen kitaplar nelerdir ve bu eserleri seçerken hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuz?
2: Şimdi biraz önce söylediğim gibi Türk ve dünya klasikleri ağırlıklı olarak 285 çeşit kitap var. Okul kapanmadan önce bu Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kitap listesiyle beraber müracaat ediyoruz. Burada müracaatımızda diyoruz ki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bunu Ankara'daki okullara, ortaokul ve liselere duyurun. Buradan haberdar olsunlar ve karnesini işte takdirini, teşekkürünü öğrencilerimiz alıp gelsin. Vakfımızdan da üçer kitap teslim diyoruz.
1: Evet.
2: İfade ettiğimiz ağırlıklı olarak Türk ve dünya klasikleri.
1: Efendim 26 yıllık bu serüvende yarışmanın toplumsal ve geri dönüşleri toplumsal açıdan nasıl olduğu değerlendirir misiniz? Yıllar içinde okuma alışkanlığında nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz siz?
2: Şöyle örneğin bir arkadaş geldi. Ben dedi profesörüm. Sosyoloji alanında profesörüm. Sizin ilk dönem yaptığınız yarışmalarda kitabı aldım, buradan okudum, ödül aldım. Çok da hoşuma gitti hem okumak hem de yazmak. Ödül almak da bana bir ivme kazandırdı. Ondan sonra akademik olarak çalıştım. Şu anda da profesörüm bir üniversitemizde. Her zaman vakfınızın emrindeyim, çağırdığınız zaman gelirim demişti. Yine bir hanım aradı. Dedi ki ben dedi bu sizin yarışmaya katılmıştım. Benim okuma alışkanlığı kazanmamda önemli bir etken oldu. Okulu bitirdim. Şimdi avukatlık yapıyorum ama daha çok yapay zeka üzerinde çalışıyorum. 35 bu vesileyle 35 ülke gezdim. Harvard'da ders verdim. Ben de sizin vakıfta konuşmak istiyorum. Çağırdığınız zaman, davet ettiğiniz zaman her zaman emrinizdeyim demişti. Şu an aklıma gelenler bunlar.
1: Evet.
2: Herkesini çağırdık bu hocalarımızı. Konuşturduk. Biz onlar memnun olmuş hem de onların memnuniyetinden biz daha çok memnun olduk.
1: Sayın Bulut, dijitalleşen evet. Ve özellikle ekran bağımlılığının arttığı bu çağda genç nesle kitap okuma alışkanlığı kazandırmak adına bu yarışma evet. Nasıl bir köprü görevi görüyor efendim?
2: Yani şöyle, dijitalle maalesef gençlerimiz dijitalleşti, kitap okumayı büyüklerimiz de azalttı ama biz kendi imkanlarımız çerçevesinde ulaşabildiğimiz kadarıyla okumayı okutmaya devam ediyoruz. Kitap okumanın şöyle dijitalle göre daha faydalı ve etkin olduğunu düşündüğümüz için bu kitap okuma yarışmasını 26 yıldır devam ettiriyoruz. Devam da ettireceğiz imkanlarımız ölçüsünde diyoruz.
1: Sayın Bulut, ailelerin, çocukların özellikle bu tür yarışmalara teşvik edilmesi konusundaki rolü nedir? Ve yine hani kitap okumak diyoruz.

0: Rol model olarak da genelde çocuklarımız annelerini, babalarını görür ve alırlar
1: Evet.
0: efendim. Bu bağlamda gençlerimize, çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırılma noktasında ailelerin rolüne dair neler
1: Evet.
0: aktarırsınız?
1: Şöyle şimdi çocuklar genelde anneleriyle geliyorlar
0: Evet.
1: kitap okumaya. Bazen de babalarıyla geliyor. Biz onlara tembihatımız genelde ben bulunuyorum vakıfta. Bu diyorum ki arkadaşlar, genç arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar, siz bu kitabı seçtiniz, aldınız. Siz okuyacaksınız. Anneniz, babanız da dinleyecek diyorum.
0: Evet.
1: Anne babalara diyorum ki eğer siz televizyonda, telefonla oynarken ve bakarken ben çocuklara kitap oku demenizin bir anlamı olmaz. Önce siz okuyacaksınız ki çocuklar sizi örnek alacak, çocuklarınız diyoruz. Bu gelen arkadaşlara, ailelere, anne babalara bunu öğütlemeye, tembihlemeye çalışıyoruz.
0: Evet, Sayın Bulut, son olarak konuya ilişkin eklemek istedikleriniz varsa, dileklerinizle birlikte alarak sohbetimize son verelim istiyoruz. Buyurun lütfen.
1: Evet, şimdi diyoruz ki anne babalara biraz önce de söylediğin gibi önce kendilerinin okuması lazım. Sizin de ifade ettiğiniz gibi çocukları da anne babaları örnek alır. İlk örnekleri anne babalardır. O bakımdan anne babaların öncelikle kendilerinin kitap okumaları gerekir. Her ailede küçük de olsa bir kütüphane, bir kitaplığın bulunması gerekir diye düşünüyorum. Erzurum Radyosu'na da bu imkanı verdiği için çok teşekkür ediyorum sizlere, yetkili arkadaşlara.
0: Efendim biz de teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Çalışmalarınızda size başarılar diliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Hayatın İçinden programımızda kültür sanat dedik. Server Vakfı, Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı 26. Kitap Okuma Yarışması hakkında bilgileri Server Vakfı Başkanı Sayın Mehmet Ali Bulut'tan dinledik ve birlikteliğimiz müzikle sürüyor.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Söz müzik Mazhar Alanson'a ait. Gökhan Türkmen seslendiriyor. Yandım.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Grup 84 sizlerle. Ölürüm hasretinle.

0: Gökçe Polat'la Engelsiz Hayat.
1: Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu'nda Hayatın İçinden programımızın Engelsiz Hayat bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökçe Polat. Bu hafta sizlerle görme engellilerde müzisyenlik ve prodüktörlüğü konuşacağız. Elbette bana da eşlik eden bir konuğum var telefon hattımızda. Kendisi müzisyen ve prodüktör Sayın Cem Cansız. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Gökçe Hanım. Ben de bu nazik davetiniz nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu davet hem benim için çok değerli hem de bu programı dinleyecek arkadaşlar açısından, faydalanacak arkadaşlar açısından inanılmaz kıymetli.
1: Ben teşekkür ederim katılım gösterdiğiniz için. Çünkü sizin de dediğiniz gibi bu konuları artık daha çok konuşmamız lazım. Daha çok medyada görünür olmamız gerektiğini düşünüyorum.

0: düşünüyorum. Bu anlamda radyomuzun yönetimine de teşekkür ediyorum.
1: Evet, TRT'ye ben de çok teşekkür ediyorum. TRT'ye bugüne kadar hep müzik icraları açısından katılmıştım. İlk defa böyle bir program nedeniyle katılacağım ben de.
0: O zaman bir ilk olduğum için gurur duymalıyım bu anlamda.
1: Kesinlikle.
0: Radyomuzun yönetimine, dediğim gibi, şu anda bu programı hazırlamamıza vesile olan yapımcımıza, teknik ekibimize, emeği geçen herkese de tekrar teşekkür etmiş olayım. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Cem Cansız kimdir?
1: Ben 1978 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde görme engelli olarak dünyaya geldim. Tabii görme engelli olarak dünyaya gelince de her şey buna göre dizayn ediliyor hayatta.
0: Evet.
1: 1985 yılında eski adıyla Bornova Körler Okulu, şimdiki ismiyle Aşık Veysel İlköğretim Okulu'nda eğitime başladım. Burada tabii bizlerle aynı kaderi paylaşan öğretmenlerimiz vardı. Bunlardan bir tanesi Kazım Bozkurt, benim müzik öğretmenimdir. Aslında ilerlemiş yaşına rağmen kendisi hayatta şu anda. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Onun beni keşfetmesiyle başladı aslında benim serüvenim. Tabii babamın da biraz bağlama çalıyor olması otomatik olarak zaten dörtlü beşli yaşlarda müziğe yönelmeme çok büyük fayda sağlamıştı. İnanılmaz imkanlar ortaya koymuştu. Yani işte görme engelli olup da diğer arkadaşlarınızın yapabileceği birçok şeyden mahrum kalınca kendi iç dünyanızı tabii ki işte müzikle yönlendiriyorsunuz. Ben de onu yaptım.
0: Evet, aslında hem kendi dünyanızı zenginleştirmişsiniz hem de bugün pek çok insana da örnek olacak nitelikte çalışmalar yapıyorsunuz. İşte bunlardan bahsedeceğiz şimdi.
1: Evet,
0: Peki bu
1: evet.
0: alanda çalışmaya, eğitim almaya, bu alanda ilerlemeye başladınız. Ne gibi problemlerle karşılaştınız bu süreçte? Şu anda bu alanda neler yapıyorsunuz?
1: Aslında şöyle, 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'nın sınavını kazanınca burada bir takım engellerle elbette ki karşılaştım. Mesela ben bağlama çalıyorum.
0: Evet.
1: Bağlama eğitiminde işte parmak pozisyonları çok çok önemli. Bunun öğrenilebilmesi için de görsel algı inanılmaz derecede burada önem arz ediyor. Burada bize bir şans gerekiyor işte. O da biraz duyarlı eğitimcilerle denk gelebilmek. Ben bu konuda biraz şanslıydım. Yani bizim parmaklarımızı tutup işte şurada bu birinci perdeye şöyle basacaksın, ikinci perdeye böyle basacaksın diyen eğitimci hocalarımız vardı. Ben bu konuda çok şanslıydım. Tabii konservatuvarda müzik eğitimi alırken yaşadığımız erişilemezlik sorunu aslında sadece bununla da kalmıyor. Ben mesela 1997 yılında öncelikle Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'nın sınavına girdim. Bu dönemde bize dendi ki burada işte görme engellilere yönelik bir eğitim sistemi yok. Bu sebeple alamıyoruz dendi.
0: Evet.
1: Aslında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de çok farklı bir durum yoktu. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim Gökçe Hanım. 10 sene sonra 2007'li yıllarda aslında prosedürde hiçbir değişiklik olmamasına rağmen sadece yönetim değişmişti. Biraz daha genç arkadaşlar o gün itibariyle Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nın yönetiminde yer almaya başladılar. Onlar biraz daha engellilerin eğitim görebilmesine sıcak bakıyorlardı. O dönemden itibaren arkadaşlarımız konservatuvara herhangi bir engelle karşılaşmaksızın alındı. Ama tam senkronizasyon sağlandı mı? Tabii ki hayır. Bugün itibariyle de hala notaya erişmek, engelsiz notaya erişmek oldukça güç ve sadece şöyle bir durum söz konusu. İşte görme engellilerin en büyük avantajları muhteşem bir ezber yetenekleri var.
0: Evet.
1: Özellikle konservatuvar eğitimi gibi süreçte bu çok işe yarıyor.
0: Yani bugün yıl şu anda 2026 ve hala bu konularda teknolojinin gelişmiş olmasına rağmen yaşadığımız erişilebilirlik sorunu ve şansımıza duyarlı akademisyenlerin, eğitimcilerin denk gelmesinin gerekliliği açıkçası beni biraz üzdü. Çünkü
1: Evet.
0: maalesef şansa
1: Ya bu bizim
0: bağlı.
1: evet şansa bağlı bir iş yani.
0: Yani ki umarım ses oluruz da artık bir şeyler daha rayına oturacak raddeye gelir diye düşünüyorum. Temennilerimi iletmek istiyorum.
1: Kesinlikle.
0: Peki sizin bir de stüdyonuz var. Kendi stüdyonuzu kurma fikri nasıl?

0: oluştu? Bu dönemde, bu süreçte yaşadığınız problemler nelerdi?
1: Aslında Gökçe Hanım, burası çok ilginç. Ben çocukluğumda kulaklığı ilk keşfettiğim andan itibaren kulağımda sürekli müzikle büyüyen biriyim.
0: Pek çok görme engelli gibi.
1: Evet. Yani görme engellerin tümünün müziğe inanılmaz bir ilgisi var. 2008 senesinde böyle bir şeye karar verdik. Daha doğrusu biz işte bir tonmeister arkadaşımıza güvenerek yola çıktık ama sonrasında düşündüğümüz gibi olmadı. Sonra benim bugün konserlerimde gitarımı çalan arkadaşımın babası dedi ki ya ben bu programlardan biraz anlıyorum. Ben sana yardımcı olayım dedi. Nasıl olur mu abi olmaz mı falan derken biz şöyle bir sürece girdik. İşte kes kopyala yapıştır işlemlerinde aldığımız kayıtlarda ve equalizer parametrelerinde ben işte diyorum ki abi işte şu kadar bas vereceksin, bu kadar tiz vereceksin, şöyle olacak, böyle olacak diye ben bayağı yönlendirmeye başladım. Yani o bizim gözümüz oldu bu süreçte. Bilgisayara komut vereceğimiz bir göz niteliğindeydi. Burada bizim için aslında bu işi yapabilmemizin temelindeki en büyük düstur belki de bu işi ticari olarak yapıyor olmamızdı. İnsanlar bunun karşılığında bize bir ödeme yapıyorlardı ve biz bu işin içerisinden başarıyla çıkmak zorundaydık.
0: Tabii ki.
1: Bu bize çok önemli bir motivasyon oldu. Bu sayede 5 sene boyunca biz bu işi götürdük. Sonra yavaş yavaş ekran okuyucular aslında gelişmeye başladı.
0: Evet.
1: Ekran okuyucuların gelişmesiyle birlikte herkes kendi alanında daha çok nasıl bu erişilebilirlikten yararlanırım arayışına girdi. 2018'li yıllarda sevgili kardeşim Bora Fırlangeç'le beraber böyle bir sohbet esnasında Bora da bu arada İzmir'de yaşamakta ve aslında görme engellilerin erişilebilirlik anlamında hayatını inanılmaz derecede kolaylaştıran yazılımlar hususunda kendisini son derece iyi geliştirmiş bir arkadaşımız. Hatta onun da bir gün programımıza konuk olması çok çok avantaj sağlayacaktır diğer görme engelli arkadaşlara. Ve şunu söyledi bana, dedi ki abi senin işinle ilgili çok önemli bir gelişme var. Reaper adında bir yazılım var ve bu yazılımı işte Osara adında bir programla biz ekran okuyucuda erişilebilir hale getirdik.
0: Evet.
1: Ve ben bunun eğitimini işte vermeye başladım dedi. Biz Bora ile böyle bir sürece girdik Gökçen. Daha sonrasında bilgisayarın klavyesini kullanarak aslında o 2008 senesinde kurduğumuz stüdyoda gitaristimin babasına söyleyerek yaptırdığım her şeyi ben doğrudan kendim yapmaya başladım.
0: Yani
1: Ve
0: aslında tam bağımsız bir süreç
1: aynen
0: gelişti.
1: öyle. Tam bir
0: Bağımlı bir
1: bağımsızlık.
0: şekilde yaparken bu işleri bir yazılım tamamen bağımsız
1: Hem de
0: kıldı sizleri.
1: öyle bir bunun ekonomik anlamda da bir kazancı oldu bizim açımızdan. Mesela biz o arkadaşımızı işte belli bir ücret karşılığında çalıştırıyorduk. Doğrudan bu bizim için mesela bu yük ortadan kalkmış oldu.
0: Evet,
1: Ayrıca
0: madem bir.
1: zaman da kazandık her şeyden önce ve insanın kafasında tasarladığını biri aracılığıyla değil de doğrudan kendisinin sisteme yansıtabilmesinin inanılmaz büyük avantajlarını görmeye başladım. Stüdyo çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Burada sadece şöyle bir şey söyleyebilirim ben görme engelli özellikle müzisyen arkadaşlara.
0: Evet.
1: Bu yazılımı en iyi şekilde aslında öğrenebilmenin tek bir yolu var. O da bilginin ne kadarı size gerekiyorsa onu alarak başlamak. Yani ben bu programın tamamını öğreneceğim şeklinde bir yaklaşımla adımları atmaya başladığınızda aslında size o gün itibariyle gerekli olmayan bilgiler de yüklenecek ve bu ciddi bir karmaşaya yol açıyor. Ben de böyle yaptım. Önce sadece kayıt alarak başladım. Daha sonrasında işte kes kopyala yapıştırlar derken bugün artık mix mastering yapabilir. Yani en son dinleyicinin çalışmayı dinleyebileceği hale getirebilir hale geldi.
0: O kadar güzel ki bu teknolojinin gelişimiyle ortaya çıkan gelişmeler, bu yazılımı kullanarak işlerinizi tam bağımsız yürütebilmeniz. Bora Bey'e de dinliyorsa buradan selamlarımızı gönderelim. En kısa zamanda onu da programa buradan da davet etmiş olayım. Çünkü o da
1: Evet.
0: bu işin mutfağında ve en önemlisi sizin de bu şeye benziyor az önce söylediğiniz. Hani bir pastayı bütün olarak yemektense bütün olarak bir pastayı
1: Herkese
0: yediğimizde
1: tattırmak, çevremize.
0: hazmedemiyoruz. Hem
1: Evet.
0: herkese tattırmak lazım, hem dilim dilim o pastayı yemeye

0: yaşıyorum. Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu'nda Hayatın İçinden programımızın Engelsiz Hayat bölümüyle yeniden bir aradayız. Bugün sizlerle müzisyenlik, prodüktörlük ve görme engellerin müzik alanındaki erişilebilirliği üzerine Sayın Cem Cansız'la çok güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Az önce kullandığımız yazılımlardan biraz bahsettik ama geri dönecek olursak en çok hangi yazılımları kullanıyorsunuz? Kullandığınız programlar yeterince erişilebilir mi ve daha da önemlisi şunu sormak istiyorum aslında. Bu alanda müzisyenlik alanında gerek prodüktörlük alanında akademik alandan tutun da sahada sizce daha elverişli şartlar için, daha erişilebilir hale getirilebilmesi için bu alanın neler yapılabilir?
1: Öncelikle son sorunuzdan başlayayım.
0: Tabii ki.
1: Aslında bu senkronizasyonu ancak bu sorunlarla doğrudan karşıya kalan insanlarla birlikte çözmek çok doğru olur. Şimdi genelde bizde mesela şey olur, yani görme engellerle ilgili bir konu konuşulurken ortamda bir tane görme engellinin olmaması her zaman yapılacak ya da atılacak adımlarda mutlaka bir eksikliğe neden olur.
0: Kesinlikle.
1: O sebeple ben görme engelinden kaynaklı yaşanan erişilemez sorunların çözülebilmesi adına görme engellilerin kesinlikle her tür çalıştaylara dahil edilmesinden yanayım. Bir ikincisi, dediğim gibi aslında Reaper burada çok yönlü bir program. Artık o kadar faydalanır hale geldik ki Gökçe Hanım, son dönemlerde sadece ses kayıt programı değil Reaper, ayrıca video editi de yapabildiğimiz bir program. Ben burada

0: bir görme engelli olarak bir arkadaşımızın çekilmiş 33 farklı görüntüsünü de eser senkronizasyonuna göre birleştirerek aslında video montajını da yaptım.
1: Yani görüntü kurgusu da artık.
0: Evet. Yani bir görme engelli video montajcısı herhalde ilk olarak tarihe geçebilirim bu konuda. Ve biz bu klibimizi burada arkadaşlarımıza izlettiğimizde, klibin benim tarafımdan montajlanmış olduğunu söylemesek inanın bunu kimse anlamadı.
1: Çünkü erişilebilir bir program var tabii ki.
0: Kesinlikle.
1: Hani
0: Kesinlikle.
1: normal bir durum aslında bu durumda bakacak olursak. Bu arada Reaper öğrenmek isteyen görme engelliler sizce nasıl bir yol izlemeliler? Bunun
0: Bu
1: eğitimini nasıl alabilirler? Çünkü hani gören insanlar da vardır bu konuda eğitim veren. Ama görme engelli bireylerin zannedersem hani kendi engel grubumuzdan birinden bir eğitim alması daha sağlıklı mı olur?
0: bu konuda şu anda sevgili Bora Türkiye genelinde bence eğitim verebilen tek kişi. Gerçekten de bu anlamda çok çok detaylı çalışmalar yapıyor. Bütün zamanını bu programı çözebilmek ve bunu sağlıklı bir eğitime dönüştürmek adına harcıyor. Şimdi tabii ki Reaper eğitimi aslında genelde herkese verilebiliyor ama görme engellerinin kullanım şekli elbette ki çok farklı olduğundan dolayı görenlerin vermiş olduğu eğitimden bizim alacağımız eğitim çok çok farklı oluyor.
1: İşte ben de onu kastettim biraz önce. O yüzden kimlerden alınabilir, kimlere nasıl ulaşılabilir aslında burada vurgulamaya çalıştım. Çünkü dediğiniz gibi eğitim şekli illaki farklı olacaktır.
0: Sosyal medya çok kıymetli bir şey aslında doğru kullanıldığında.
1: Kesinlikle.
0: Sevgili Bora Fırlangeç'i takip ederse görme engelli arkadaşlarımız çok faydalı bilgiler alacaklardır.
1: Kendisinden. Kulaklarını da çok çınlattık.
0: Evet,
1: Selamlarımızı
0: evet.
1: iletelim tekrar.
0: Evet.
1: Peki son dönemde biliyorsunuz yapay zeka her yerde olduğu gibi sanat alanında, müzik alanında da büyük bir yayılım gösterdi. Herkes yapay zeka ile bir şeyler yapıyor. Şimdi siz alandan, bu işi mutfağından biri olarak yapay zekanın müzik üretimi ve ses tasarımına etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi kökten reddetmek elbette ki çok sağlıklı bir yaklaşım biçimi olmaz. Ancak ben her zaman için şundan yanayım. Müzik bir duygu işidir.
1: Kesinlikle.
0: Yani ruha hitap eder. Ruhun gıdasıdır. Hakikaten de öyledir. Bazen bunu sadece bir makina yöntemiyle sunmak çok adı gibi yapay olabiliyor. Ben son zamanlarda çok rastlıyorum. Hatta bazen şu espriyi yapıyorum arkadaşlara. Ya diyorum memlekette şarkı türkü söyleyen kalmadı mı acaba diyorum. Yani hani bu kadar yoğun biçimde bir yapay zeka
1: Çok
0: üretimine
1: yoğun,
0: maruz
1: maruz
0: bırakılıyoruz.
1: kalıyoruz
0: Evet.
1: gerçekten.
0: Evet. Yani çok bana mesela ruhsuz geliyor oradaki icralar. Avrupa bu işi biraz daha aslında çözmüş gibi görünüyor. Mesela %70 insan katkısının olma şartı aranıyor. İşte bu çalışmalardan telif alınabilmesi için, yasal sayılabilmesi için. Bizim ülkemizde de bununla ilgili mesela MSG, MÜÖRBİR gibi kuruluşlar bunun üzerinde çalışıyorlar. Ciddi manada emek sarf ediyorlar. Kesinlikle şu çok önemli. Yani müziği var eden insandır. Bu açıdan baktığımızda da insanın mutlaka bu çalışmaların içerisinde yer alması şart.
1: Kesinlikle, ama görüyoruz şu anda bir uygulama üzerinden şarkıyı hazırlıyorlar ve dijital platformlara servis ediyorlar. İnsan emeği neredeyse bazılarında hiç
0: Biz
1: yok.
0: de çok maruz kalıyoruz buna. Hatta şöyle, ben bir stüdyo işletmecisi olarak aslında bizim işlerimizi biraz arttırdığını da düşünüyorum bunun. Çünkü kolay erişilebiliyor artık insanlar tarafından. O, yani vatandaş evinde koltuğunda oturduğu yerde yapıyor bu işi.
1: Evet.
0: Sonra bunu vokalsiz olarak bir çıktı alıyor. Bizim buraya geliyor, burada okuyor. Ve en önemlisi aslında şu. Hiçbir zaman için şu anki değeriyle ben bunun bir son çıktı olmamasından yanayım. Yani çünkü orada özellikle etnik enstrümanlar, mesela bağlama gibi, kaval gibi, ney gibi enstrümanların maalesef ki sesleri de çok yapay zeka tarafından taklit edilemiyor.
1: Evet.
0: Buralarda ciddi eksiklikler var. Biraz daha batı formundaki eserlerde daha sağlıklı sonuçlar çıkabiliyor.
1: Evet, folk müziğini pek o konuda galiba götüremiyoruz yapay
0: Evet,
1: zekada.
0: evet, evet.
1: Peki toparlayacak olursak sohbetimiz çok güzeldi aktardıklarınızda. Bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlere ve engelsiz hayat dinleyicilerine söylemek istediklerinizi alalım.
0: Şöyle söyleyeyim, başta çok karmaşık gibi görünüyor bu sistem Gökçe Hanım. Ama
1: Evet.
0: bir kere hani bu işe gönül vermek, yola koyulmak, bu işi zaten çözebilecek olmanın %50'si demek.
1: Kesinlikle.
0: Sonrasında da zaten görme engelli arkadaşlarımız bu yazılımlarla tanışmadan evvel ekran okuyucusu kullanıyorlar artık. Yani cep telefonlarında, tabletlerinde, bilgisayarlarında. Ve bu programlarla tanıştıklarında aslında entegrasyon o kadar da zor olmuyor.
1: Tabii.
0: Daha da hızlı ilerliyorlar. Yani hiçbir şey aslında 10 sene öncesi, 15 sene öncesi kadar zor değil. Yine dediğim gibi sevgili Bora'dan da benden de istedikleri gibi, istedikleri zaman destek alabilirler arkadaşlarımız. Yeter ki bu anlamda bağımsız hale gelip kendi üretimlerini yapabilsinler.
1: Sizlere de sosyal medyadan ulaşabilirler, değil mi?
0: Tabii. Cem Cansız olarak.
1: Cem Bey, katılımınız için tekrar teşekkür ederim. Aktardıklarınız için ayrıca teşekkür ederim. Yine bu hafta erişilebilir olmadığı söylenen, düşünülen bir alanın aslında ne kadar erişilebilir hale geldiğini duyurmama vesile olduğunuz için de tekrar teşekkür ediyorum.
0: Hatta şöyle bir şey daha söyleyeyim son olarak Gökçe Hanım. Bizim
1: Tabii ki.
0: stüdyomuza müzisyen arkadaşlarımız gelir. Kaydın bir başkası tarafından alınacağını düşünürler. Biz otururuz 20-30 dakika işte onların projeleriyle ilgili işte tasarımlar yaparız, konuşuruz. Sonra birini beklerler. Hatta kimisi sorar kaydı alacak arkadaşımız ne zaman gelecek? De diyorum kaydı alacak arkadaş burada. Böyle
1: Yani
0: bir güzellik sağladı teknoloji bize.
1: kesinlikle bu önyargıyı da böylece parçalamaya çalışıyoruz, kırmaya
0: Evet,
1: çalışıyoruz.
0: evet,
1: Bu
0: evet.
1: anlamda ben ses olduğum için çok mutluyum. Tekrar
0: Ben
1: teşekkür
0: de size
1: ederim.
0: çok teşekkür ediyorum böyle bir şeye vesile olduğunuz için hem TRT hem
1: Teşekkür
0: size.
1: ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere diyelim o
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: zaman. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, bugün de aslında müzisyenliğin ve prodüktörlüğün o kadar da erişilemez bir alan olmadığını gördük. Ne kadar erişilebilir olabildiğini gördük. Merceğimizi değiştirerek bambaşka bir engelsiz hayat bölümünde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Radyo 1 frekanslarında Hayatın İçinden programında birlikteliğimiz saatlerimiz 12.33'ü gösterirken devam ediyor ve program açılışında da ifade ettiğimiz gibi son yarım saatlik bölümümüzde sizlere bir sürprizimiz olacak demiştik ve canlı müzik yayınımız olacak. Solistimiz Hayrullah Yabatu ve Kanunda Metehan Yıldırım, tamburda Masar Gönülay ve ritimde Rıdvan Şandı ve yine klavyede Yunus Köse bizlerle birlikte olacaklar ve birbirinden güzel Türk sanat müziği eserlerine hayat verecekler ve şu anda stüdyomuzda yerlerini aldılar. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Efendim merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Keyifle sizi dinlemeyi bekliyoruz ve hemen güzel bir eserle başlayalım. Birlikteliğimize geçmişin o görkemli hüznüyle mağrur günlerine doğru bir yolculuğa çıkalım ve şöyle lale devri diyelim mi?
2: Baş üstüne.
1: Peki. Keyifle dinliyoruz.

0: Hayrola Ya Batu bu güzel eserle, bir klasikle bizi geçmişe götürdü. Teşekkür ediyoruz tüm saz sanatçılarımıza ve solistimize. Evet Hayrola Ya Batu neler yapıyor? Türk sanat müziği, müzik hayatı nasıl devam ediyor? Şöyle kısaca dinleyelim.
1: Öncelikle tekrardan herkese hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Kıymetli TRT'deki bütün sevenlerimize de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Kıymetli orkestramıza da ben bugün bizlere eşlik ettikleri için çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Yaz geldi, havalar ısındı. Erzurum'dayız malum, soğuk bir memleketteyiz. Az bir şey böyle havalarda ısınınca bizlerin de moralleri biraz daha düzeliyor, toparlıyoruz. Tabii
0: Güneş
1: şöyle,
0: enerji veriyor değil mi?
1: tabii güneşi gördük mü biraz da ısınıyoruz. Kalbimiz ısınıyor. Bu da herhalde bizi müzikal anlamda, biraz da duygusal anlamda bu tarz bir repertuara itiyor. Bugün o yüzden böyle hem duygulu hem güzel, herkese hitap eden çok özel eserler hazırladık kıymetli dinleyenlerimiz için.
0: O halde yine müzikle devam edelim
1: Aynen öyle.
0: birlikteliğimize ve solistimiz Hayrullah Yabatı'yı dinliyoruz. Ayrılığında bir asaleti vardır derler. Dudaklarda yarım kalan bir söz, kalpte hiç bitmeyen bir sızı. Şimdi hicranın en naif melodisi yankılanıyor. Veda bu sesi.

Ne muazzam bir eserdir. Bir kez daha saz sanatçılarımıza ve kıymetli solistimize teşekkür ediyoruz. Bazen bir şarkı duyarız, bizi alır, hiç gitmek istemediğimiz ya da aklımızdan hiç çıkaramadığımız bir yere götürür. O eski anılara bize bir yolculuk yaptırır. Suçu yine şarkılara atarız ve bu arada ah bu şarkıların gözü kör olsun deriz, değil mi? Böyle bir eser var sırada ve yine solistimiz Hayrullah Yabatu seslendiriyor.

Aşk bazen sakin bir liman, bazen de insanı derinden sarsan bir fırtınadır. Kalbimizin en derinden vurulduğumuz o anların hikayesi var şimdi sırada. Gözlerim uykuyla barıştı sanma, sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır.

Evet, Türk sanat müziğinin bu birbirinden güzel eserlerini Radyo 1 frekanslarında Hayatın İçinden programıyla dinleyicilerimizle paylaştık. Solistimiz Hayrullah Yabatu ve saz sanatçılarımız Kanun'da Metehan Yıldırım, Tambur'da Masar Gönülay, Ritim'de Rıdvan Şanlı ve Klavye'de Yunus Köse bizlerle birlikte oldu ve bu güzel eserlere hayat verdi. Biz doyamadık. Umuyoruz ki başka bir programda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Değerli dinleyenlerimiz, TRT Erzurum Radyo stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Hayatın İçinden programındaki birlikteliğimizin de sonuna ulaştık. Bugün programımızı sizler için Alev Devrim Altun hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Arif Karaman ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Mutlu, huzurlu, sağlıklı günler geçirmeniz dileğiyle veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 13 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Mustafa Yalın. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. Doğa ile 33 milyon ambalaj toplandı. Milli tüfeğin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yüklü teslimatı yapıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak. ABD İran'a 7. saldırı dalgası düzenledi. Ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Karara göre Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti daimi temsilciliğine Dış Politika Plan ve İşgüdüm Genel Müdürü Raziye Bilge Koçyiğit atandı. Türkmenistan Büyükelçisi de Orta Asya ülkelerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener Cebeci oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararıyla Ardahan Valiliğine Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı getirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü söyledi. Yılmaz son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğüne dikkat çekti. Yılmaz İstanbul'da Cihan Nüma Derneği ve Aybir'in işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Raporu Alan Öngörüleri ve Politika Raporu sunum programında konuştu.
2: 23 yıldaki dünya ortalaması, dünya 3,5, biz 5,3. Demek ki dünyadan 1,8 puan daha yüksek bir hızla büyümüşüz ekonomide. Bunu küçümseyebilir bazıları. Ne olacak ki işte 1,8 puan daha hızlı büyümüşüz. Bu büyük bir fark oluşturuyor aslında. Bir yıl değil bu çünkü. 23 yıl, her yıl 1,8 puan dünyadan hızlı büyüyünce işte o zamanla çok daha büyük bir etki oluşturuyor. Son 6 yılda 20-25 döneminde dünya sadece %19 büyümüş kümülatif. Yani 2019'da 100 ise dünyanın ekonomisi 2025'te 119 olabilmiş. Düşük bir büyüme performansı. Kümülatif diyoruz buna. Türkiye ekonomisi ise aynı dönemde %35 büyümüş.
1: Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. En eski dosya 21 yıl öncesine uzanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, DNA incelemeleri ve yeni delillerle şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Bakan Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Yeniden incelenen faili meçhul dosyalar kapsamında Balıkesir'de 21 yıl önce kundaklanan evde yaşamını yitiren Esra Aşık'la Denizli'de 20 yıl önce öldürülen Mehmet Ali Türkman dosyalarında şüpheliler yakalanarak tutuklandı. Samsun'da 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu dosyasında 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selvi Uygur dosyasında yürütülen çalışmada Uygur'un cenazesine ulaşıldı. İstanbul Bayrampaşa'da 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım'da Fatih'te 10 yıl önce katledilen Yusuf Sayaner cinayetleri yeniden incelendi. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheliler tutuklandı. Gürlek, karanlıkta kalan olayları aydınlatmak için devletin tüm imkanlarını seferber edeceğini kaydetti. Hiçbir failin geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacağının altını çizdi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başlandı. Uygulamayla bugüne kadar 33 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum sosyal medya paylaşımında Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor ifadelerini kullandı. 2 milyondan fazla vatandaşın doğaya kayıt olduğunu belirten bakan kurum, kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz dedi. Doğa ile Türkiye'de her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılması ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor. İzmir'de Milliyetçi Hareket Partisi'ne 350 yeni üye katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne yeni katılan üyeler için İzmir'in Torbalı ilçesinde tören düzenlendi. Törende katılımcıların yanı sıra çok sayıda partili yer aldı. İzmir İl Başkanı Veysel Şahin törende yaptığı konuşmada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı kardeşlik çağrısının Türkiye'nin her şehrinde cevap bulduğunu söyledi. iç cephemizi sağlamlaştırmadan dışarıdaki oyunları bozamayız dedi. Konuşmanın ardından Şahin yeni üyelere rozetlerini taktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyeleri ABD temaslarını tamamladı. Hulusi Akar, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretim programına geri dönüş konusunda Amerikalı Kongre üyelerinde irade olduğunu söyledi. Akar, görüşmelerin yapıcı ve olumlu bir havada geçtiğini söyledi. Yerli ve milli piyade tüfeği MPT-76MH Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giriyor. Makine ve kimya endüstrisi yüklü miktardaki teslimatın tamamlandığını duyurdu. Yaklaşık 3 kilo 750 gram ağırlığındaki MPT-76MH 600 metre etkili menzili ve dakikada 750 atış kapasitesiyle dikkat çekiyor. Yüksek dayanıklılığı ve hafifletilmiş kolay kullanımıyla sahada fark yaratan piyade tüfeğinin kara kuvvetlerine yüklü miktarda teslimatı gerçekleşti. 42 NATO ve 16 yerli standart olmak üzere toplam 58 testi başarıyla geçen MPT-76MH, kendi kalibresinde bu başarıya ulaşan dünyadaki tek piyade tüfeği olma özelliğini taşıyor. Dünyanın en büyük uzay organizasyonlarından biri için geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi daha başlamadan rekor kırdı. Organizasyon, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 5-9 Ekim günlerinde Antalya'da düzenlenecek kongreye 83 ülkeden 3000'den fazla kesin kayıt yapıldı. Böylece organizasyon tarihinin en yüksek erken katılımına ulaşıldı. Türkiye 674 kabul edilen bildiriyle ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya, Çin ve Birleşik Krallık takip etti. Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Son olarak jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a kapsamlı operasyon düzenledi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 119 şüpheli yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Şüphelilerin sosyal medyada DEAŞ propagandası yaptıkları belirlendi. Ayrıca sözde yardım kuruluşları aracılığıyla finans sağladıkları da tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanında sona yaklaşıldı. Fransa ile İngiltere bugün üçüncülük için karşı karşıya gelecek. ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentindeki mücadele Türkiye saatiyle gece yarısı başlayacak. Şampiyonsa yarın belli olacak. Finalde Yamallı İspanya ile Messi ile Arjantin karşı karşıya gelecek. ABD'nin New Jersey eyaletinde oynanacak maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Maçı Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. 2026 Dünya Kupası ilkleriyle de dikkati çekiyor. Turnuvanın 96 yıllık tarihinde ilk kez kupayı kazanan takımın sporcularına şampiyonluk yüzüğü verilecek. Final mücadelesinde İspanya 2010'dan sonra tarihindeki ikinci, Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'nin ardından dördüncü şampiyonluğu hedefliyor. 39 yaşındaki Lionel Messi forma giymesi halinde Brezilyalı Cafu'dan sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci futbolcu olacak. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye kararı geldi. Kuruluş Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit etti. Kredi notu görünümünü ise durağan olarak korudu. Fitch notu destekleyen unsurlara da dikkat çekti. Açıklamada düşük kamu borcu ve Türkiye'nin büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi öne çıktı. Dayanıklı bankacılık sektörüyle Türkiye'nin stres dönemlerinde dış finansmana erişimini sürdürebilme geçmişi de güçlü yönler arasında gösterildi. Kuruluş ayrıca Türkiye'nin kişi başına düşen gelirinin aynı not grubundaki ülkelerin ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni adımlar yolda. Maliye Suçları Araştırma Kurulu 2026-2030 yol haritasını hazırladı. Yeni stratejiyle soruşturmalar hızlanacak, denetimler sıkılaşacak, kurumlar arası koordinasyon güçlenecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terör vakalarında eş zamanlı soruşturma açılacak. Karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli olarak analiz edilecek. aklama suçuna işaret eden durumlardaysa soruşturmaların hızla başlatılması sağlanacak. Şirketlerde şeffaflığı artıracak yeni adımlar da atılacak. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin zorunluluğun kapsamı genişletilecek. Eski kayıtlarda elektronik sisteme aktarılacak. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerse Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından en az 6 ayda bir ortaklaşa incelenecek.

yaklaşık 16 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. İlçede bulunan iki katlı müstakil bir evde deprem anında kısmi göçük meydana geldi. Binanın bulunduğu sokakta kısa süreli panik yaşanırken olay yerine ekipler sevk edildi. Hasarın boyutuna ilişkin çalışmalar sürüyor. Sarsıntı bölgede tedirginlik yarattı. Malatya çevre illeri de depremden etkilendi. AFAD bölgede saha çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremle ilgili açıklama yaptı. Tüm ihbarların değerlendirildiğini ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği vurgulandı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde orman kenarında yakılan ateş insansız hava aracı tarafından tespit edildi. Bölgeye kara ekipleri yönlendirildi, alevler büyümeden söndürüldü. İHA görüntüleriyle suçüstü yakalanan şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırılarını üst üste 7. gecede sürdürdü. Yeni saldırı dalgasında İran'daki askeri noktalar vuruldu. Kritik altyapılar hedef alındı. Amerikan ordusu İran'ın bu şehir, Keşm, Sirik, Yezd ve Ahvaz kentlerine saldırdı. Hürmüzgan'da iki köprü ve bir tüneli bombaladı. Hürmüzgan eyaletinde 3 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi. İran ordusu saldırılara karşılık verdi. Devrim muhafızları Basra Körfezi semalarında bir Amerikan SİHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldı. Kuveyt'teki hayati tesislerin vurulduğu bildirildi. Kuveyt ordusu bazı askerlerinin yaralandığını duyurdu. Ürdün'e çok sayıda füzenin isabet ettiği öne sürüldü. İran ordusu ayrıca Hint Okyanusu'nda bir ABD donanma gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. Saldırının ardından geminin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi. İran, Irak'ta da bazı noktaları hedef aldı. Süleymaniye ve Erbil'de mühimmat depoları vuruldu, depolarda yangın çıktı. İran dini lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza'yı ABD'yi uyardı. Saldırıların sürmesi halinde tam kapsamlı taarruz harekatına geçeceklerini söyledi. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarıyla Tambova İHA saldırıları düzenledi. Bir e-ticaret lojistik merkezine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. Doğa ile 33 milyon ambalaj toplandı. Milli tüfeğin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yüklü teslimatı yapıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak. ABD İran'a 7. saldırı dalgası düzenledi. Spor. Fenerbahçe yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için imza töreni düzenledi. Törende futbolcuların yanı sıra yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de hazır bulundu. Icardi'nin ayrılığı sonrası santrfor takviyesi planlayan Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların gündeminde Tottenham'dan Matis Tel bulunuyor. Milli futbolcumuz Zeki Çelik kariyerinde önemli bir sayfa açtı. Deneyimli sağbek Juventus'a transfer oldu. İtalyan ekibi Zeki'yi 3 yıllığına renklerine bağladı. FIFA Dünya Kupası finalini yönetecek hakemi açıkladı. İspanya-Arjantin karşılaşmasında Sloven Slavko Vinčić düdük çalacak. Filenin Efeleri 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Ay Yıldızlılar böylece Milletler Ligi'nde 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Shane Larkin'in ardından Will Clyburn transferini de duyurdu. Sarı lacivertliler 36 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daykın, Ayça Aykaç Altın Taşı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı Kırmızılı kulüp Milli Libero ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hava durumu. Ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

0: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 37, Adana ve Malatya 35, Antalya 38, Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26, Erzurum 29, Van 30, Diyarbakır 38 derece.
1: Yol durumu.
0: Kandıra-Ava yolunun ilk 2 kilometresinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak devam ediyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 13 ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-20 Temmuz tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
9: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
10: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: spor gündemi.
1: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.20'yi gösteriyor ve sizlerle birlikteyiz 13 ana haber bülteninin ardından spor gündemi programımızda. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Sporu konuşacağız, sporun dışında bilimi konuşacağız, spor bilimini konuşacağız ve sporun her dalına dokunacağız sevgili dinleyiciler. Bizler program yapımcımız Ayşe Yürük, teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya ve sunucunuz ben Yüce Er. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. İyi bir cumartesi günü diliyoruz sizlere. Sevgili dinleyiciler, tabii ki gündem Dünya Kupası. Bunun dışında bu Futbol Federasyonu'nda olan incelemenin dışında şimdi Adalet Bakanlığı'nda yaptığı bir inceleme var. Bahisle ilgili bazı gözaltılar oldu. Bunu da konuşacağız ama futbolumuzu konuşacağız, transferleri konuşacağız, basketbolu konuşacağız, voleybolu konuşacağız, kısaca sporu konuşacağız, sporun gündemini konuşacağız saat 19'a dek. İşte ilk konuğumuz teknik direktör Celal Kıbızlı. Sayın Kıbızlı, hoş geldiniz.
2: Sayın Hoş buldum sevgili Yüce. İyi yayınlar diliyorum tüm dinleyicilerimize, iyi hafta sonları.
1: Evet, sesiniz biraz geç çıkınca biraz korku verdik. Acaba dedim telefondan düştünüz mü diye.
2: Yok, estağfurullah. Seni bırakmak mümkün mü sevgili Yüce?
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Kıbızlı.

0: Kıbrıs'ta. Şimdi Celal Hocam, şeyden başlayalım, Dünya Kupası'ndan başlayalım. Biz oynanmış maçlardan başlayalım. İki tane karşılaşma, yarı final, finale kalan takımlar belli oldu.
1: Evet.
0: Şimdi ben bir spor izleyicisi olarak, futbol sever olarak şu soruyu sormak istiyorum. İspanya kazandı. Evet, karşılaşmayı kazandı. Evet. Ne oldu da, neyi yaptı da İspanya 2-0 kazandı? Fransa kaybetti. Şu ana kadar favori olarak düşünülen takım Fransa'ydı. Yıldızları çok fazlaydı.
1: Evet.
0: Nasıl etkisiz kaldı, niye kaybetti?
1: Şimdi baktığımız zaman genel olarak şöyle söyleyeyim. Hem Fransa olsun hem İspanya olsun. Pardon. İkisi de antrenör takımı. Ama tabii bir tarafta Fransa yıldızları fazla bir takım. İspanya'ya baktığımız zaman yıldızları az. Fakat takım oyunu, takım birlikteliğini çok iyi yapan bir takım. Ve bu kişiler takımın ruhunu geliştiriyorlar aynı zamanda. Psikolojik olarak da her şeye hazırlar. Ve İspanya'yı ileri götürmek için bir çaba gösteriyorlar. Bunun nedenlerinden bir tanesi son Avrupa Kupası'nı, Avrupa Kupası'nı kazanan bir takım İspanya.
0: Evet.
1: Ve başlarında da baktığımız zaman yani bir Fonte var. Bu da U17 takımında başlayıp İspanya'nın alt yaş gruplarında U19 takımı, U21 takımı, U23 takımlarında teknik adamlık yapıp oyuncuların gelişimlerini ve İspanya'nın oyun şablonunu, sistemini, taktiğini en iyi şekilde gerçekleştiren bir teknik adamla yola devam etmeleri var. Bu bir kere büyük bir avantaj. İspanya takımına baktığımız zaman oyunun normal başlayış düzeninde 4-3 gibi görünüyorlar. Ama oyunun akışı içinde rakibe göre de 4-1-2-3, zaman zaman 4-1-3-2, zaman zaman 4-4-2, zaman zaman 4-2-4, zaman zaman 4-1-4-1, zaman zaman 4-4-1-1 gibi oyunda değişikliklere gidiyorlar. Ve burada oynayan 11, sonradan oyuna katılan tamamlayıcı o 5 oyuncu, onun dışında kalan, sonradan zaman zaman yine farklı maçlarda görev alan oyuncular, hepsi girdiklerinde ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Ezberlemişler bunu. Ve bu ezber üstünden oyunun kurgusunu da yapıyorlar. Ve burada İspanya takımı pres de yaptığı bölümler var. Bu da pres yapmak esasında bir sanattır yani. Her takım pres yapamaz, her oyuncu pres yapamaz. Ama öyle bir artık alışmış ki İspanya'daki oyuncular bu pres olayına. Yani hatlar arasındaki mesafeyi sürekli koruyorlar bu oyuncular. Ve kaymaları müthiş yapıyorlar. Baskı, kademe, derinlik, balans dediğimiz en sondaki oyuncunun onu ayarlaması ve kaledeki kalecinin Simon'un başta bu oyunu akışında hep oyunun içinde olması ve takımı geriden yönlendirmeleri de çok çok önemli. Yani bu kazandığı için demiyorum ama bunlar zaten Avrupa Kupası'nı da kazandılar İspanya'ya yani. Evet. Baktığımız zaman orada dünyanın en önde gelen takımları var. Kim bunlar? Barcelona, kim? Real Madrid. Ve dünyanın en iyi oyuncularını da buralara transfer yapabiliyorlar. Başta Real Madrid takımı. Barcelona ise farklı bir transfer politikası izliyor. Ve altyapıdan oyuncu getirmeye çalışıyorlar. Bunlardan da en önemlisi Yamal ve Williams. Yani bu oyuncular ikisi de kanat özelliği olan ama top teknikleri üst düzey olan, çabuklukları olan ve hızlı oyunu çok iyi oynayan oyuncular. Ve orta sahalar savunmaya çok hızlı yaklaşıyorlar. Yani arada boşluk bırakmıyorlar, mesafe bırakmıyorlar. Ve bu savunmaya çekildikleri zaman İspanya takımı presi bırakıp savunmaya çekildiği zaman da en fazla takım boyunu 15 metreye kadar çıkarıyorlar ki bazen zaman zaman bu 10 metreye kadar da iniyor. Kanat oyuncuları beklerle birlikte çok önemli işler yapıyorlar. Bunların başında işte söylediğim gibi pres geliyor. Bu presi de çok iyi yapıyorlar. Ve İspanya takımı yani topu kaybettikten sonra 5 ile 8 saniye arasında tekrar bu topu kazanıyorlar. Bunlar çok çok önemli olaylar ya.

0: bir haftada, bir ayda olacak o işler değil, bir senede olacak işler değil. Bunlar altyapıdan başlayıp köklü bir revizyonla gelen ülke takımlarının yapmış oldukları başarılar bunlar. Yani Fransa takımına baktığımız zaman tabii ki Fransa takımında da bayağı önemli oyuncular var. Yani bu oyuncuların tabii ki Fransa takımında şimdi Mbappe, Dembele, Olise, Dure, bu oyuncular öyle vazgeçilmez oyuncular. Yani bunlardan vazgeçtiğiniz zaman takımın oyun düzeninde de bozukluklar olur. Ama işte burada özellik mesela şöyle örnek vereyim. Messi'ye bütün takım uyuyor Arjantin'de. Ama Dylan Mbappe'ye bütün takım uymuyor Fransa'da. Evet. Ve bazen yalnız kalıyor. Burada tabii öne çıkan farklı oyuncular, işte biraz evvel saydığım gibi Olise var, Doué var, Dembele var, Mbappe'den başka. Bu oyuncular arasında da ister istemez gözlemliyoruz biz. Ben bir teknik adam olarak gözlemliyorum. Yani aralarında biraz da kıskançlık dediğimiz olay da var bunların aralarında. Evet. Bunlar teknik adam gözüyle baktığınız zaman çok iyi görürsünüz. Ve bana göre İspanya takımı hak ettiği bir galibiyet. İlk yarı 1-0 önde Oyarzabal'ın golüyle penaltıdan 1-0 önde kapadı. Ve ikinci gol Pedro Porro'nun golü. Ki bu derslik bir gol. Yani bu İspanya'nın çalışmanın ürünü bir gol bu gol. Derslik gol dediğim şöyle, bunu alıp bu golü başlangıcından itibaren, pozisyonun başlangıcından itibaren gol olana kadar bölümü çalıştırdığınız Süper Lig takımlarında, Trendyol birincilik, daha alt gruplarda da bunu gösterebilirsiniz. Pres oyunu müthiş yani burada. Bir takım takım halinde yapıyor. Hepsi birbirini iyi tanıyorlar. Teknik adam takımı olmuşlar. Ve İspanya hak ettiği bir galibiyetle Fransa karşısındaki, Fransa'da güçlü bir ekip, hak ettiği bir galibiyetle finale kaldı. Ve bu finalde de bana göre büyük çekişmeli bir final olacak gibi geliyor.
1: Peki İngiltere-Arjantin maçına da geçelim. İngiltere-Arjantin maçı öncesinde işte herkes şunu söyledi. Arjantin işte Messi ile devam ediyor. Messi'yi kilitlediğiniz zaman o iş biter. İngiltere daha güçlü, İngiltere daha baskın, daha genç, evet, daha dinamik. Ama bir baktık hiç öyle değil. 85. dakikadan sonra her şey değişti. Ne oldu da Arjantin kazandı? Ne oldu da İngiltere kaybetti? Hatta Harry Kane'in şu konuşması var maçın ardından. Ya biz niye geriye çekildik dedi.
0: Şimdi futbol oyununda bazen işte biraz önce söyledim ya, teknik adam takım olmak. Bu çok çok önemli. Yani Thomas Tuchel biliyorsunuz İngiliz değil.
1: Evet.
0: Burada yapılan araştırmalar var, istatistikler var. Dünya Kupası alan takımların hepsi kendi ülkesinin teknik adamlarıyla kazanmışlar bu kupaları.
1: Evet.
0: Bu da öne çıkan bir olay. İstatistikler bir yerde gerçekleri de söyler yani. Bu yüzden yola çıkarak şunu söyleyeyim. Thomas Tuchel İngiltere milli takımına bana göre takım oyunu olmayı öğretememiş, gösterememiş. Diyeceksiniz ki bu eleştiriyi rahatlıkla, evet rahatlıkla yapıyor.
1: Evet.
0: Çünkü burada da çok önemli oyuncular var. Reis var, Saka var, Bellingham var, Rashford var, Kane var. Yani bu denizler Rashford'dan yeteri kadar faydalanamadı İngiltere milli takımı. Tamam elemelerde dikkat çekici bir takımdı ama elemelerde oynadığı takımlara baktığımız zaman orada yani Arnavutluk, Sırbistan, Letonya, Andorra, bunlarla oynadınız. Yani burada kalite biraz daha üste çıkıyor. Neydi bu mesela grupta? İngiltere'nin grubu Hırvatistan, Ghana ve Panama ile oynadı. Burada da öne çıkıyor ama burada İngiltere takımı golü attıktan sonra bana göre çekildi. Yani takım, evet, içinde bazen teknik adam takımı değilseniz oyuncular kendi inisiyatiflerini kullanarak savunmaya çekilir ve bu bir sıfırlık galibiyetin üstüne tabiri caizse yapmaya çalışırlar. Yani bu işte Arjantin karşısında bu böyle olmadı. Buraya baktığımız zaman yine İngiltere takımı da normal oyun düzenleri 4-2-3-1 düzeni, sonra zaman zaman 4-2-1-3 düzeni, ama Arjantin takımına baktığımız zaman

0: 55. dakikadan sonra siyahla beyaz gibi, gündüzle gece gibi bir farklılık oldu Arjantin takımında. Evet. Ve Arjantin takımı 4-1-3-2 düzenini 4-4-2'ye döndü, 2-3-6'ya döndü, 2-4-4'e döndü. Yani sağ içinde oyuncular farklı görevler almaya başladılar. Bir kere kalede Aston Villa'nın kalecisi değil mi? Martinez, evet, var. Kaleyi bir kere kaplıyor gibi görünüyor. Romero var, Martinez var, Fernandez var, yani Alvarez var. Gene aynı şekilde Inter'de oynayan Martinez var. Yani burada bir Messi diye bir oyuncu var. Yani bu buna oyuncu demek bilim var mı oyuncu demeye. Farklı bir kimliği olan bir kişi bu futbol oyununda. İstediğiniz kadar buna tedbir alın. Birebir görev verin. Eskiden mesela biz top oynarken teknik adam hocamız bize şunu derdi. İşte X kişinin peşinde gideceksin. Nefesini ensesinde hep hissedecek.
1: Evet.
0: Nereye giderse gitsin sen de onunla beraber gideceksin. Ama oyuncuda yetenek var ki, yetenek Allah vermiştir.
1: Evet.
0: Doğuştan gelen bir şeydir. Bu mesleğe de bu yetenek maalesef doğuştan var ve baktığımız zaman 39 yaşında 40 yaşına merdiven dayamış bir oyuncu zaman zaman sağ içine yürüyor. Mesela orada kendini depoluyor yani oksijeni. O depoladıktan sonra artık orada virtüöz, yani kemanda vardır ya virtüöz.
1: Evet.
0: Aynen bir virtüöz pozisyonunu alıyor ve pozisyonu şey yapıyor. Ve Arjantin takımı hani Gordon'dan sonra, golden sonra, 55'ten sonra oyunu tamamen değiştirdi ve tek kale oynamaya başladı. Ve İngiltere'ye boğdu. Yani orada çekiliyor ya, bizi savunmaya çekildik filan. Hayır, sizi Arjantin takımı savunma yapmaya zorladı. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Bu savunma yapmaya zorladığında da sağdan geldi, soldan geldi, göbekten geldi. Neydi? 2-1 yaptı, verkaç yaptı, bindirme yaptı, uzaktan şut attı, yüksek top orta yaptı, alçak sert orta yaptı, bel hizasında ortalar. Her şeyi denediler. Burada da başta kimdi bu? Messi'ydi.
1: Evet.
0: Yani iki golün de asistini veren Messi.
1: Birinci şöyle ki golde, Sayın Kıbrızlı,
0: evet,
1: hani biz İngiliz futbolunu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT'den 70'li yıllarda izlemeye başladık. Hani evet, o zaman Kral Kupası, Süt Kupası, hani evet, birbirlerinin maçları, işte şu maçın finali, Avrupa maçları, İngiltere dediğimiz zaman, İngiliz takımı dediğimiz zaman uzun top atan, savunmasında uzun boylu oyuncuların olduğu, bütün hava toplarını toplayan, evet, stoperleri ya da savunma oyuncuları.
0: Evet.
1: Ama baktık gerçekten omuzlarına gelen oyuncular Arjantin'de kafa vurdu. Ardından direkten dönen toplar var. Messi hepsinin, hani bir tabiri caizse kusura bakmayın, ağzının içine attı bütün topları.
0: Evet, evet, doğru diyorsun.
1: Yani şimdi burada o zaman hani Messi öne çıkıyor da İngiliz futbolcuların da hataları var. Yani nasıl toplayamadınız siz bu topları?
0: Ya şimdi öyle bir baskı kurdular ki, yani toplamaya fırsat da bu yani gelmedi. Oyuncular, Arjantinli oyuncular müthiş bir yer değişimi yaptılar ileri uçta. Yani bakıyorsunuz santrfor mevkinde oynayan oyuncu geri çekiliyor. Gerideki oyuncu santrfor pozisyonuna geliyor. Messi'ye bakıyorsunuz genelde sağ tarafta oynuyor Arjantin'e göre, ama bazen sol iç boşluğuna geliyor, bazen göbeğe geliyor, bazen savunmaya gidip top alıp o sol oyuna sokuyor. Yani oyuncuda yer değişiklikleri de çok çok yaptılar.
1: Evet.
0: Yani İngiltere takımını hatalara zorladılar ve İngiltere takımı da bu hataları yaptı. Yani ben şöyle söyleyeyim, 55'ten sonra şiddetli bir oyun başladı. Baskı yüksekti, temaslı oyun fazlaydı, tempo yüksekti. Pres sahanın her yerinde yapmaya başladılar. Sert oyun vardı, faul çoktu, yıldırma vardı, yıldırma.
1: Evet.
0: Yıldırma planı öne çıktı. Koro kor mücadele vardı, üst seviyeli mücadele. Heyecanlı bir maçtı, sürükleyiciydi. Yani bitmesin istedim, inanır mısınız ben maçın? Ama tabii ki Messi gibi bir oyuncunun öne çıkması o sağ tarafta yapmış oldukları 8-9 tane ayağa pasla Enzo Fernandez'i boşa çıkardılar ve Enzo Fernandez'in uzaktan attığı mükemmel şutla öne geçtiler. Tabi 90 artı ilave dakikalarında da 90 artı 2'de de Messi'nin ortası sağ ayağınla yaptı.

0: sağ ayağını fazla kullanan bir oyuncu değil. Orada da bireysel yeteneğini öne çıkardı. Sol gösterdi, sağa çekti ve sağ ayağının içi yapmış orta. Martinez mükemmel bir yükseliş ve mükemmel bir kafa vuruşuyla golü yaptı. Hak ettikleri Arjantin takımı bir galibiyetle Katar'daki dünya şampiyonluğundan sonra yine Kanada, Amerika ve Meksika'daki 2026 Dünya Kupası'nda da kupaya göz kırptı İspanya gibi diyebilirim.
1: Şöyle ki hem İspanya'ya hem de Arjantin'e yenilmeyen bir milli takım var. Bu milli takım Yeşilburun Adaları. Hani evet. Hepimiz bu 90 dakika içinde ama hepimiz evet. Yeşilburun Adaları deyince biraz burun kıvırdık. Hatırlarsanız. Evet. Evet. İşte Curaçao Adaları deyince, Curaçao takımı deyince ona evet. da burun kıvırdık. Ama hem İspanya'ya hem de Arjantin'e yenilmeyen Yeşilburun Adaları var. Ve 90 dakikada yenilmedi bu takımlar. Peki İngiltere ve özür dilerim Fransa, evet. İspanya ve Arjantin'in yenemediği bu takımda ne öne çıkmıştı size göre? Çünkü yenilmediler, diz çökmediler. Burada önemli olan neydi? Hangi önemli taktikle olan, çıkmışlardı?
0: Burada önemli olan kendilerini kabul ettirme istek ve arzusu. Bu 600 bin nüfuslu bir ada. Ve Kapa Verde, yani bir Yeşilburun Adası. Evet. Köklü bir futbol geçmişe sahip Afrika ülkelerinden birisi de değil. Evet. Ve bu yüzden elemelerde bulunduğu grupta Kamerun üzerine ilk sırada tamamen sürpriz olarak bu çıktı buradan. Dünya Kupası'na katılarak devlerin buluşmasında ben de varım dedi yani. Atlas Okyanusu'ndaki bu adalar toplu ülkesi dediğim gibi 500-600 bin nüfuslu bir yer. Ve burada öne çıkan oyuncudan Rein Mendez mesela Iğdır değil mi? Evet. Orada oynayan bir futbolcu. Bunun yanı sıra gene Paris genç takımda forma giyen 18 yaşında Fabio Domingos ve Wagner Pina, yani Trabzon'da oynuyor Wagner Pina ve gene burada baktığımız zaman yaş ortalamaları da yüksek bir yaş ortalaması, 30-31 yaş ortalamasıyla buraya geldiler. Ben baktığım zaman bazı oyuncuların isimlerini de ezberledik. Tabii Pina'yı ezberledik Trabzonspor'da evet. olduğundan. Mendez'i ezberledik evet. Iğdır Futbol Kulübü'nde olmasından. Ama orada Semedo, Polo, Denini, yani Cabral bunlar burada tabii öne çıkan Pedro Bubista teknik adamları burada da öne çıkan o oldu. Bana göre onlar renk kattılar bu Dünya Kupası'na ve bize de bir ders verdiler yani evet. her şeyin parayla olmadığı, bazı şeylerin inanmayla, hırsla, mücadeleyle kendilerini ispat etmek olacağını söylediler. Zaman zaman oyunu çirkinleştirmediler. Hep öne çıkarak baskı da yapmaya çalıştılar. Bol bol pozisyon da buldular. Ve gelebildikleri en iyi noktaya kadar gelerek Dünya Kupası'na da renk kattılar diyebilirim.
1: Şöyle ki renk katan bir takım daha vardı. Tabii benim aklıma ilk gelen Norveç. Norveç evet. evet oyun olarak renk kattı ama taraftarı da daha büyük renk kattı. Kürek çekerek, hani Vikinglerin evet. kürek çekmesi gibi.
0: Evet. Evet.
1: Şimdi hani bazı ülkeler vardır şampiyon olur ama renk katamaz. Ama bakarsanız böyle takımlar vardır. Herkes onu konuşur. Şimdi biz bir de buna bakmamız lazım. Hani evet oyunuyla renk katmak vardır. Futbolcusuyla, evet. yıldızıyla renk katmak vardır. Ama taraftarıyla da renk katmak vardır. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani FIFA Dünya Kupası'na tabii 3 kez katılan Norveç. 4.sinden de katılarak bir renk kattılar. Tabii burada Avrupa'nın önde gelen golcü oyuncularından Haaland'ın olması... her ne kadar golcülüğü olsa da bu kupada fazla gol atma şansı olmayan Sörloth'un, Odegaard'ın orta sahada savunma ve hücum arasındaki bağlantıya kullanan oyuncu Berg, Berge, Nusa, Bujorkan, yani bu oyuncular zaten ülke Norveç'te oynamıyorlar. Hepsi ya ada takımlarında oynuyorlar Britanya'da, İngiltere'de. Ya da bu oyuncular İspanya'da görev yapıyor, Almanya'da görev yapıyorlar. Bunlar da çok çok önemliydi.

0: buradaki oyuncuların tabii ki istek ve arzuları da bana göre tavan yaptı diyebilirim. Norveç takımı da dikkat çeken takımlarından bir tanesi oldu diye söyleyebilirim. Yapmış oldukları tabii o farklı kürek çekme olayıyla da Norveç takımının, Norveç ülkesinin de bütün dünyada tanınmasına da vesile oldular diye de söyleyebilirim.
1: Sayın Kıbrıslı, bir şey daha vardı orada. Sheldrup diye bir futbolcu var. Hani o İngiltere'ye muhteşem bir gol attı ceza sahasında tam çaprazdan. Ben Sheldrup'un gol attıktan sonra hep aklıma şöyle bir şey geldi. Hani size de sormak istiyorum. Belki de sordum diğer programlarda. Hani Fenerbahçe'nin Norşalend maçı vardı. Deplasmanda 6-1 yenildiği İsmail Kartal döneminde yedeklerle çıktı. Grup birinciliğini değerlendirmişti. Biraz böyle yedeklerle altyapıdan futbolcularla çıkmıştı. Orada öne çıkan bir futbolcuydu bu. O zaman 21-22 yaşındaydı. Biz bu futbolcuyu Türkiye Ligi'ne nasıl oradan alıp da getiremedik ve ligimizde hiçbir takımda bunu, bu futbolcuyu göremedik.

0: etmedi. Benim esas hayıflandığım nokta bu. Sheldorp gerçekten muhteşem, ele avuca sığmayan bir futbolcu. Yetenekleri çok iyi ama biz bunları göremiyoruz. Neden göremiyoruz?
1: Neden göremiyoruz? Dar bir kalıp içinde yaşıyoruz çoğumuz. Bu dar kalıp içinde yaşarsan önünü göremezsin. Önünü göremediğin zaman da bu tip oyuncuları görme fırsatın, bulma fırsatın en alt seviyelere iniyor. Bu da bizim en büyük sıkıntımız. İşte onun adamı, bunun adamı diye olayların da olması bizim ülkemizde. Onların öne çıkması, işi bilenlerin önde olmayışları da bizim en büyük eksiklerimizden diye söyleyebilirim. Futbol oyunu bir kere farklı bir oyundur. Yani futbol oyunu her türlü iklim şartlarında oynanan bir oyundur. Voleybol, basketbol, handbol gibi kapalı spor salonlarında oynanıp belirli bir ısıda 20-22 derece arasında ısılarda oynanan bir oyun değil. Ekside de oynuyorsunuz futbolu. Donda da oynuyorsunuz, rüzgarda da oynuyorsunuz, yağmurda da oynuyorsunuz, karda da oynuyorsunuz, ağır zeminde de oynuyorsunuz, suyun içinde de oynuyorsunuz, normal çimde de oynuyorsunuz. Yani onun için olaya farklı boyutlarda bakmak zorundayız biz. Yani biz işte şimdi örneğin Messi dünya yıldızı bir oyuncu. Yani tamam oralarda oynuyor, MLS'de oynuyor şimdi Amerika Ligi'nde. Acaba Türkiye'ye getirsen aynı verimi verir mi?
0: Evet.
1: Hep bunlar soru işaretleri.
0: Hatırlarsınız tabii. Ortega diye bir futbolcu gelmişti Fenerbahçe'ye. Aynen. Ve evet. Maradona'dan sonra en büyük futbolcuydu o dönem. Biz evet. Ortega'nın kaçmasına ortam sağlayan bir basınız esasında. Adam bir gün bıraktı ve kaçtı. Buradaki iklimden dolayı, spor ikliminden
1: evet.
0: dolayı.
1: Evet.
0: Yani Messi de belki böyle bir şey olacaktı Fenerbahçe'ye veya Beşiktaş'a, Galatasaray'a
1: yani
0: transfer olsaydı.
1: Ne diyoruz? Salah işte değil mi? Muhammed Salah
0: evet.
1: işte Beşiktaş ilgileniyor ediyor. Ya oyuncunun oyun şekli farklı. Yani oyunu durarak oynayan, istediği zaman savunmaya yardım eden bir oyuncu tiplemesi o. Yani acaba şimdi Beşiktaş futbol takımını o aldığı zaman tamam, getirdiği zaman tamam bir olaydır onu Türkiye'ye getir, Türkiye Ligi'nde oynatmak da acaba oyuncunun istediği oyun şablonunu, o takım içindeki o oyuncu grubunu, siz onun istediği oyuncu grubunu temel taşlarını o yerine oturtabilecek misiniz? Bunlar da çok çok önemli şeyler. Ya ben oyuncuyu aldım getirdim, bana bu oyuncu katkı yapar. Hayır, öyle bir şey yok. Oyuncuyu getiriyorsunuz ama oyuncunun oynadığı bir oyun formatı var, oyun şekli var ve oynadığı bir lig var. Yani Premier Lig, Dünya Ligi bu lig. Orada oynadığı bir oyun şekli var. Sizin bizim ülkemizde şimdi öyle bir oyun şablonu, öyle bir oyun şekli yok. Bazı takımlara bakıyoruz, savunma ağırlıklı oynuyor. Bazı takımlara bakıyoruz, orta saha ağırlıklı oynuyor. Bazı takımlara bakıyoruz, ucum üstünlüğü. Önde olan bir takım olmak gibi bir mücadele hırsları var. Ama tam futbolu iki yönlü oynamaya çalışan, ki futbolun temel taşları da hücum ve savunma, bunu iki yönlü oynuyor o takımların azınlıkta olduğu ve bu sistemin artık bizim ülkemizde gelip geçti, artık bunu oturtmamız gerekirdi. Ama maalesef işte gene dönüp dolaşıp şuraya geliyoruz. Teknik adamların yerleri garanti olmadığı için bizim ülkemizde İki maç, üç maç üst üste başarısız olduğunuz zaman istisnalar kaydı bozmaz. Ve o zaman görevden ayrılıyorsunuz. Bunun için de teknik adamlar diyor ki ya benim bir hafta daha ömrüm uzasın. İşte ben savunma ağırlıklı buradan bir puan kapayım. İşte öbür hafta bir galibiyet alırsam istisnada iki hafta daha ben bu takımda kalırım. Bu düşünce tarzları içinde mücadele veriyoruz. Bu mücadele şekli de işte hem kendimize zarar veriyor, hem bulunduğumuz takıma zarar veriyor, hem de bulunduğumuz ülke futboluna zarar veriyor. Bunların da bana göre temelden değişmesi gerekirdi diye düşünmek gerekiyor.
0: Şimdi çok güzel bir noktaya getirdiniz. Tam benim istediğim bir noktaydı bu. Spor yazarı bir dönem TRT Spor'da da yorumculuk yaptı spor manşet programında Cem Dizdar.
1: Evet.
0: Fanatik gazetesi spor yazarıdır ve
1: evet.
0: İyi bir Beşiktaşlıdır. Bakın iyi evet. bir Beşiktaşlıdır diyor.
1: Evet.
0: Muhammed Salah ismi hemen gündeme geldiğinde şunu söyledi. Dedi ki kardeşim dedi, Beşiktaş takımı, kulübü tarihi boyunca dedi yıldız transferiyle şampiyon olmuş.

0: olmamıştır. Takım oyunuyla şampiyon olmuştur.
1: Aynen.
0: Ve dedi Muhammed Salah'ı getirmek istiyorsunuz. Evet gelsin. Ama dedi bu 30 milyon euroyu eğer siz bir yılda Muhammed Salah'a verecekseniz o zaman dedi biletlerin zammına da zam yapılan bilet fiyatlarına da sesinizi çıkarmayacaksınız kardeşim evet. dedi. Kulüp evet. o parayı nereden verecek dedi. 30 evet. milyon euro bir yıl için dedi.
1: Büyük para.
0: Çok büyük para. Ve şimdi bir dedikodu var. Bilmiyoruz bu dedikodu mudur değil midir? İşte banka teminatı istemiş bu ödemeler için. Koskoca Beşiktaş'tan.
1: Evet. Şimdi yani bakın bunu istediği an zaten siz orada o transferi bir kere girmeniz gelmiş. Ve o transferi eğer siz girdiğiniz an banka teminatından isteniyorsa o hemen vazgeçeceksiniz. Teşekkür ederiz ilginize alakanıza. Ve bundan sonraki yaşantınızda başarılar dileyeceksiniz. Ve işi kapayacaksınız. Yani bu kadar bu işler bu şekilde yönetiliyor. Eğer siz bu şekilde yönetmezseniz, bu şekilde ayak uydurmazsanız bana göre zarar görürsünüz. Bu zararda kim görecek? Zararda görecek o zaman burada ne oluyor? Hem Beşiktaş futbol takımı zarar görüyor. Hem de Türk futbolu zarar görüyor. Hem de Beşiktaş gibi asırlık bir takımın ki 1903 yılında kurulmuş 123 yıllık bir kulüp. O zaman siz bu şekilde Beşiktaş hakkında düşünceleri bu şekli düşündüremezsiniz kimseye. Böyle bir hakkınız da yok. O zaman bu transferden vazgeçeceksiniz. Benim de biraz evvel söylediğim gibi
0: evet.
1: Muhammed Salah'ı almakla şampiyon olacaksınız diye bir kayıt yok. Biraz evvel de belirttim. Onun yanına oyun şekline evet. uyan oyuncuları da kadroyu da yapmak zorundasınız. Eğer bu kadroyu da yapamıyorsanız büyük sıkıntı çekersiniz. Ve gene işte Kasım ayını görmeden şampiyonluktan uzaklaşırsınız. Ondan sonra kendi içinizdeki çarpışmalarla, münakaşalarla, dövüşlerle, kavgalarla ki bunlar sözlü tabii söylediğim
0: evet.
1: şeyler.
0: Evet, tartışmalar. Değil. Evet.
1: Tartışmalarla sonunda alamazsınız diye düşünüyorum.
0: Şimdi bir iki cümleden de
1: tabii.
0: cevap almak istiyorum. Şimdi hatırlarsanız bu Dünya Kupası'ndan önce biz hiç ilk yarının tam ortasında su molası görmedik. Belki evet. de bu Dünya Kupası'ndan sonra hiç görmeyeceğiz.
1: Evet.
0: Ama Dünya Kupası'nda bunu kurdular, bunu uyguluyorlar. Tuttular şimdi de Dünya Kupası finalinin devre arasına müzik şov koyacağız diye 15 dakikalık bir arayı 30 dakikaya evet. uzattılar. Buna bakışınız nedir? Yani futbol acaba bir show business işine mi dönmeye başladı? Yoksa bu Dünya Kupası Amerika'da olduğu için hani NBA formatı veya işte evet. ne diyelim Super Bowl gibi bir uygulamada Amerika'da uygulanıyor.
1: Ya bu yarım saat bana göre bir kere kim bunu yapıyorsa yanlış bir uygulama. Evet. Çünkü bu oyuncuların teknik adamlar dahil, teknik kadro dahil, oyuncu grupları dahil buna artık vücutları alışmış 15 dakikaya.
0: Evet.
1: Bilemedin 16-17 dakika oldu evet. bu süre. Yani buna vücut alışmış siz 30 dakikaya götürürseniz oyuncu oyundan da kopar. Teknik adam, teknik kadro oyundan da kopar. Farklı düşünceler kafalarında olur. Bu yanlış. Tamam show business. Tabii ki evet. show business futbol oyunu. Ben her zaman onu söylerim ya tiyatrocu gibisiniz, bir sanatkarsınız,
0: evet.
1: astrolistiniz var. Kim bu astrolistiniz? Atan ve tutanınız astrolist oluyor. Gol attı mı astrolist diye ben yorumluyorum. Ama siz bunu bu şekilde yarım saat yaparsanız oyundan kopmalar başlar, hırs faktörü alt seviyeye çekilir. Bu yanlış bir uygulama diye bunu söylemek istiyorum. Bunun yanı sıra siz bana sormadınız ama dünle başladı bu iş. Biraz evvel de program başlarken siz söylediniz. Bu iddia bahis iki olaylarına da ilgili ben bir şeyler söylemek istiyorum müsaade ederseniz.
0: Çok kısa alayım.
1: Tabii. Burada bakın şimdi 19 kişi, isim açıklandı. Bana göre bu isimler yeterli değil. Burada başkanlar dediniz, idareciler dediniz, Dünya Kupası'na gitmeden teknik adamlar dediniz, antrenörler dediniz, menajerler dediniz. Bunların hepsinin açıklamasını bekliyoruz bizler. Çünkü biz burada siyahla beyazın geceyle gündüzün ayrılmasını istiyoruz. Yani şimdi ben kendimi megaloman değilim ama ben kendimi burada kendi ilkeli, prensipli bir insan olarak değerlendiriyorum.

0: benle o, bu işleri yapan insanların ayrılması lazım.
1: Çok doğru.
0: Bu, bu tip insanların aramızdan çıkarılması lazım. Bunlar çünkü yeni nesile altyapıdan gelenlere bir güzel örnekler değil. Bunların hepsi tek tek açıklanmalıdır. Açıklanmadığı takdirde hava üstünde kalırsa, hava kalırsa bunlar ya işler gerçekleşmemiş olur. Onun için ben bu işlerin peşinde, ben avukat değilim, hakim savcı da değilim. Ama bu işte görevli bir kişi de değilim. Ama ben Türk futboluna yıllardır hizmet eden ve Türk futbolunun kendisini bir nefer olarak gören bir teknik adamım. Ki en alttan en üste kadar Türk futbolunda bulunan bir insanım. Onun için ben bu insanların hiç korunmadan hepsinin açıklanmasını istiyorum. Bize gelen duyumlar var.
1: Evet,
0: ben burada
1: evet, bize de gelen.
0: Söyleyemem. Söylediğim zaman ispat etmek zorundayım. Böyle bir şansım da yok. İspat etme gibi bir şansım da yok. Onun için bunların hepsinin açıklanması ve herkesin bunu bilmesi lazım. Futbol hayatım bitecek. Bitsin kardeşim. Bir değişiklik yapacak. Bunu İngiltere, Fransa'da yaptılar biliyorsun. Takım düşürdüler.
1: İtalya'da yaptılar.
0: İtalya'da da yaptılar bunu. Bizim ülkemizde de yapılsın lütfen. Çünkü zamanında biliyorsunuz hazırlık dönemlerinde iddia oyunları oynandı. Spor toto işte bilmem ne şu bu. Oradan dünya kadar menajer idareci zengin oldu. Bunun yanı sıra şimdi gene kulüp satın almalar falan başladı. Çeşitli söylentiler var. Menajerler bir kulübü işte şunu aldı, bunu aldı. Bu işlerin içine bunlar girdiği takdirde bu işlerin bir sonunu alamayız. Bunların çok iyi araştırılması lazım. Ve bunların hepsinin takip edilmesi lazım. Bunlar kolay işler. Onun için bu işlerin üstüne gidilmesi gerekir. Ki biraz evvel de belirttiğim gibi gündüzle gecenin kara siyahla beyazın ayırt edilmesi lazım. Ayırt edilmediği müddetçe yaptığımız işten bizler de hep tedirgin olacağız ve zevk alamayacağız. Ama ben yaptığım şimdi yorum yapıyorum. O kadar zevk alıyorum ki çünkü özgürce her şeyi burada söyleyebiliyorum. Ve buradan da dünya kadar insan yayın bittikten sonra ve yayın içinde şu an gelen mesajlar da var. Bakamıyorum tabii.
1: Evet.
0: Onlar arıyorlar, soruyor, söylüyorlar, teşekkür ediyorlar. Ben bunların da hiç atlama yapılmadan kim olursa olsun yani bir numara isim de olsun, 100 numara da isim olsun, 50 de 51. isim de olsun hiç ayrım yapılmadan bunlara cesaret üstüne gidilip gerekli cezalar verilip bunlardan Türk futbolunun soyutlanması lazım diye düşünüyorum. Ben gene her zaman söylediğim gibi ben Türk futbolunun bir neferiyim. Türk futbol için de hizmet veriyorum. Bunu da burada söylemek istiyorum.
1: Evet, biz bu işin içindeyiz ama bu işin içinde olup bu pisliğe, suça bulaşanlar adli makamların kesinleştirmesiyle birlikte onlarla evet, aynı yerde, aynı mekanda, aynı ortamda
0: olmak
1: bulunmak
0: istemiyoruz. Ben de istemiyorum.
1: Evet.
0: İstemiyorum.
1: Evet.
0: Onun için de bunun hassasiyetle düşünülmesi gerektiğini, evet, hassas olunmasını ben buradan gerekli görev yapan kişilere buradan bu çağrıyı da insan ayrımı yapmadan bunlara oturtuyor.
1: Evet.
0: Karşılığı olan cezaların verilmesi gerekir. Çünkü ne oluyor? Siz orada haksızlık yapıyorsunuz. Orada o takım başarılı olmuş oluyor. Öbür hakkı yenmiş takım küme düşüyor. Evet. Hak eden teknik adam küme düşüyor. Hak etmeyen teknik adam başarılı olmuş sayılıyor. Burada büyük bir dengesi, uçurum var. Bunu da göz ardı edemeyiz.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Kıbızlı. Yarın tekrar buluşacağız. 13 ana haber bülteninin ardından. Teşekkür ediyorum. İyi bir gün diliyorum.
0: Ben size teşekkür ediyorum sevgili Yüce. Tüm dinleyicilerimize sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Bizim sesimizi de dinleyicilere ulaştıran TRT çalışanlara da buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler sevgili dinleyiciler. Teknik direktör Celal Kıbızlı bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Setur Yaz Show! Güneş zirvede

0: Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Erken fark et, geç kalma.
1: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
0: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 14.03'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Saatimiz 14.03'ü gösterirken de spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Ve spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Okan Can, selamlar, hoş geldin.
4: Hoş bulduk, iyi günler diliyorum.
3: Sağ olun. Şimdi demin Sayın Kıbrıslı'yla yarı final maçlarını konuştuk. Ama şimdi seninle artık yavaş yavaş lige doğru yöneleceğiz ve artık bir ay sonra lig başlayacak. Hazırlık karşılaşmaları var. Biraz takımları, bu dört büyükleri biraz konuşalım derim. Bu bahis işine girmeden sonra diğer konuğumla konuşacağız. Şimdi Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray'da çok önemli bir isim, Icardi ile bir ayrılık oldu. Şimdi belki de daha farklı isimlerle de ayrılık olacak. Şimdi baktığınız zaman Ugo Çukwu adlı futbolcu geldi. Dün hazırlık maçında oynadı ama beğenmeyen bazı kişiler var. Galatasaray'ı, 4 senenin şampiyonu olan Galatasaray'ı nasıl buluyorsun sezona başlarken?
4: Şöyle, Galatasaray'la ilgili şunu söylemek lazım. Aslında Galatasaray'ın başarı veya başarısızlığı veya beklentilerinin tamamen belirleyicisi artık kendi yarattığı bir algın diyelim, kendi yarattığı bir gerçeklik oldu. Şundan bahsediyorum. Çıtayı artık o kadar yukarılara koyduk ki Galatasaray. Bence bu çok biraz, yani o süreçte bence abartıldı. Abartılı davrandığını düşünüyorum. Şimdi siz Icardi, Osimhen, işte Mertens, işte Davies, başka kim diyelim, Sané,
3: Sara,
4: yani o kadar yüksek profil oyuncular getiriyorsunuz ki şimdi bu saatten sonra getireceğiniz bir oyuncu taraftan nezdinde, camia nezdinde kolay kabul görmez. Yani standardı o kadar yukarı belirlediğiniz anda o standardı dengelemeye çalıştığınızda problem yaşıyorsunuz. Aslında Galatasaray'ın yaşadığı sancı bu. Az önce bahsettiğin oyuncu, yeni oyuncu, orta sahaya alınan oyuncunun yarattığı tatminsizlik aslında çoğu insan izlememiştir. Çok iyi transferdir veya değildir konuşmuyorum. Beklenti artık yukarılarda kalınca, yani yukarı siz o tepelere koyduğunuzda kendi o şeyinizi, standardınızı aşağı düşmüş gibi algılıyorsunuz her seferinde. Dolayısıyla Galatasaray biraz bunun sancısını çekiyor. Bu birincisi bu. İkincisi, ben Okan Buruk ve Galatasaray'ın 4 yıllık ilk defa gerçek bir rekabete çıkacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray ilk defa Fenerbahçe, Beşiktaş kadro kalitesini yukarılara, Galatasaray'a yatta, bence Fenerbahçe şu anda Galatasaray'ın önünde yukarısına taşıdı. Yani Galatasaray'da aynı seviyelere geldi hem Beşiktaş hem Fenerbahçe. Baktığınızda Trabzonspor artık rekabetçi oyuncu satıyor. Yani dolayısıyla geçmiş 4 yılın dışında bir ezber var artık. Bu açıdan Okan Buruk ve Galatasaray için başka bir lig başlıyor. Diğer bir konu ise şunu söylemek lazım. Icardi konusu şöyle bir konu. Ben Icardi'nin bir şekilde kalacağını düşünüyordum. Bir şekilde anlaşacaklarını düşünüyordum. Icardi'nin önemi şu. Icardi her şeyin başlangıcı Galatasaray'da. Yani bu 4 yıllık başlama noktası aslında Icardi'ydi. Onun girişi, onun yarattığı başarılar, golleri, bir nesil Galatasaray'da yaptı. Ve bir değişim yarattı Galatasaray'da. Yıldız statüsünü Galatasaray'ın içine yerleştiren, bundan verim alındığını gösteren ve de bence hem Okan Buruk'un kariyerinde, Galatasaray'ın döneminin başlangıcında Icardi'nin büyük etkisi var. Şimdi Icardi'nin duygusal açıdan ve yarattığı romantizm bittiğinde dolayısıyla Galatasaray için biraz burada bir duygusal çalkalanma da oluyor. Ben bu açıdan baktığımda hani Icardi'nin girişini sadece sportif olarak değil başka anlamlar taşıdığını düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın geçen yıldan eksiklikleri vardı. Stoper mevkisinde, orta saha mevkisinde bence kanatta da, yani Lenk geldi ikinci yarı ama orada da sıkıntı vardı. Forvet'te vardı. Osimhen olmayınca çözüm üretemiyordu. Yani dolayısıyla Galatasaray'ın biraz sorunlu bir dönemi var. Bu sorunları giderme adına hem psikolojik hem de futbolcu yani transfer açısından bunları giderme açısından daha zamanı var. Eğer bunları gidebilirse tabii ki Galatasaray son 4 yılın özgüvenli şampiyonu bir şekilde kaldı, yani devam edecektir. Ama Galatasaray geçen yıl şampiyon olurken iyi bir oyunla

0: şampiyon olmadı. Yani Galatasaray iyi bir yıl geçirmemişti geçen yıl. Rakipler yani Fenerbahçe'nin alamadığı santrafor, yapmadığı transferlerin karşılığını Galatasaray görmüştü. Ben Galatasaray için bu yılın zor bir yıl olacağını düşünüyorum. Ben 2-3 yıl Galatasaray'ın oyunun çok iyi olduğunu söylemeyen taraftayım. Hep konuşuyoruz. Türkiye Ligi'nin rekabetsizliğinin yarattığı bir durumdu. Şimdi Galatasaray ve Okan Buruk için gerçek bir sezon başlıyor. Bu açıdan eğer transferler üzerinden konuşursak bence konuşmak için erken, daha sonuçları tabii görmek lazım. Bir de Galatasaray geçtiğimiz yıllarda transferleri geçen mesela Sani dışında hep yani Osimhen de son hatırlarsan hani hep ligin başlamasına yakın süreçte bitirdi. İşte bazı oyuncuları hep böyle getirmişti. Sadece Sani'yi erken getirmişti. Böyle baktığımızda Galatasaray'ın hala zamanı var ama Galatasaray biraz baskı altında. Bu baskı biraz kendi yarattığı standart belirledi.
1: Peki Beşiktaş'a geçelim. Hani Fenerbahçe'ye geçmeden Beşiktaş'a niçin geçiyoruz? Şimdi Trossard'ı aldı. Bir kadro değişimi yapmaya çalışıyor. Teknik direktör ve Önder Özen'le bir anlayış değiştirmeye çalışırken dün baktık Muhammed Salah sesleri gelmeye başladı. Şimdi esasında biz yeniden yapılanmayı görürken Muhammed Salah bu yeniden yapılanmanın ne kadar içinde alınırsa eğer, ama bu sistemin içinde bu maliyeti kaldırabilir mi Beşiktaş? Aynı zamanda Muhammed Salah'ı bu kadronun içine, İtalyano'nun kadrosunun içine yerleştirebilir mi? Hani herkes diyor ya işte daha evvel de bunu biz yaşadık, Quaresma. Ama Quaresma gerçekten Portekiz milli takımının Cristiano Ronaldo ile birlikte taşıyıcı sütunlarından biriydi. Geldiğinde de gençti, yaşlı değildi. Yani şimdi neler söylemek istersin Beşiktaş'la ilgili?
0: Yani Salah konusu bence çok hani insanlar İtalyan'ın oyunuyla hani entegre olur mu olmaz mı? Salah çok iyi bir oyuncu ya. Ben o açıdan ben çok ezber yorumlar yapıldığını düşünüyorum. Salah'ın hem kanatta oynayabilme, forvette oynayabilme özellikleri var. Bir kere çok yaratıcı, bir de oyun bilgisi çok yüksek bir oyuncu. Yani o açıdan bence gösterilen refleksin çoğunun ezber olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan Salah konusunu ayrı yer değer yani onu tartışmaya evet açmamak gerekiyor. Bir kere Beşiktaş bu sene bir karar verdi. Dedi ki ben Fenerbahçe Galatasaraylı onlar gibi onların davranışlarını biraz model aldı. Yıldız oyuncular, büyük oyuncular getirdi. Trossard çok iyi bir oyuncu. Ben bakın söyleyeyim.
1: Çok beğendiğim bir oyuncu.
0: Bu sezon Trossard çok konuşulur. Yani Greenwood yani Trossard Greenwood olmasaydı biz bugün Trossard'ı yani çok bence medyada şeyin altına gitti. Yani Greenwood'un arkasında gölgelendi. Ben çok beğendiğim bir oyuncu. Buna da uygun bir santrafor geldiğinde ben çok büyük verim alacağını düşünüyorum. Bir kere Beşiktaş'ın NDD falan da göndermesi gerekiyor. Orta sahaya çok iyi bir oyuncu alması gerekiyor. Süper'de de bence bu oyuncu ihtiyacı var. Ben Beşiktaş'ın fena işler yapmadığını düşünüyorum. Ama mali tarafları ya güzel, bu mali işleri ben kafam almıyor. Ben çok bilanço incelerdim. Ekonomisinin üzerine çok kafa yorardım. Artık benim de bunlar çok kafam almıyor. Çünkü bir şekilde para ayarlanıyor, bulunuyor. Ya yani Osimhen de 150 milyona yakın maliyetle geldi. 150 milyon euro yakın maliyetle. Bonservise, oyuncuya verilen ödemeler, işte menajer paralarıyla geldi. Greenwood da alındı. Trossard da alındı. Beşiktaş'ın en çok borcu olan kulüp Beşiktaş 4 büyüklerdi. Bir şekilde yolunu buluyorlar demek ki. Yani o açıdan Muhammed Salah'da muhtemelen yıllık 15-20 milyon euroluk bir yıllık para verecekler. Sisteme bir şekilde o parayı sokup dışarıdan
1: şimdi,
0: bir para
1: Okancan çok yapıyorlar. Güzel bir noktaya getirdi. Şimdi benim yaşım tabii ki 60'ın üstünde. Ve Beşiktaş'ın o 14 sene şampiyon olamadığı Süleyman Seba öncesini de çok iyi biliyorum. Çok büyük paralarla o zaman Türkiye çapında transferler yapıyordu. Beşiktaş'ın başkanlarının da

0: evlere haciz gelmeye başladı. Ve ardından Süleyman Seba geldi, birden küçülmeye başladı ve borçlarını ödemeye başladı. Şimdi biz evet, bütün kulüplerin bir şekilde mücadele etmesini, rekabet içinde mücadele etmesini istiyoruz. Ama başkanlar sadece kendi dönemleri için bir yatırım, bir yıldız alacaklarsa ve Beşiktaş'ın da borçlarını artıracaklarsa, işte o Beşiktaş'a çok büyük zarar verir. En büyük kaygı o. Mesela spor yazarlarından Cem Dizdar, demin de Sayın Kıbrıslı ile onu konuştum. Beşiktaşlıdır biliyorsunuz, Beşiktaş sayfasında yazar, spor yazarı olarak. Ayrıca TRT Spor'da spor manşet programının yorumcusuydu. Der ki, Beşiktaş'ın borcu olduğu zaman ve bilet fiyatlarına zam yapıldığı zaman Beşiktaş seyircisi isyan etmeyecekse gelsin Salah der. Hani mali boyutlar, maddi boyutlar bu anlamda seyirciyi, taraftarı etkiliyor. Kulübünün transfer yasağı alması.
1: Yani ama Yücel, orada şöyle durum var. Seyirci umursamıyor bunları artık. Beşiktaş 2015'te feda sezonu yaptı. İşte hatırlarsan yılların bütün, yani mesela Serdar Bilgi Hüsnü Güve zamanında Beşiktaş çok ciddi bir mali ismin yakalamıştı.
0: Kulüp, evet.
1: Borçsuzluğu veya Ali Koç mesela ciddi bir şekilde bence bilançosundan Fenerbahçe'yi belli bir noktaya getirmişti. Oyun satışları, İşte bir bütçe riskini falan gelmişti. Şimdi tekrar geçen sene Saadettin Saran'ın orantısız bir bütçe kullanımı oldu. Yanlış kullandı veya bilmiyoruz. Yani orada bir tuhaflıklar var. Veya hatırlayın, Fikret Orman döneminin de bilançoları sonraki dönemler kötüydü.
0: Tabii.
1: Yani bir şekilde taraftar artık bunlarla çok uğraşmıyor. Çok da umursamıyorlar. Taraftar istiyor. Yani ben Galatasaray'ın da bilançolarının veya bütçelerin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama Osimhen çılgınlığı veya yöneticiler Osimhen'i getirmekten gurur duydular. Yani buradaki hikaye verdiği para değil, onu ikna edebilme üzerine kuruyorlar iletişimlerini. Yani ben açıkçası son 2 yıldır, son 2-3 yıldır bu mali disiplin, işte kulüplerin ekonomik durumuyla ilgili artık eskisi kadar yani hassasiyet olduğunu düşünmüyorum. Kendi adıma da çok, çünkü yani benim bilgime göre yapılamaz transferler, evet, bunlar. Ama yapıyorlar şimdi. Ben de bundan sonra nasıl hangi veriye göre konuşalım onu bilemiyorum. Hani kapı bildiren veriye göre mi konuşalım? Peki kuyruğu açır. Yani dolayısıyla böyle bir sıkıntı var.
0: Hani bonuslara göre mi konuşalım? İşte onun paylarına göre konuşalım. Menajer paralarına ya göre mi konuşalım?
1: Yani kapı verilen bilgiyle konuşulan bilgi farklı. Sponsorlarımız var diyor. Sponsorlar belli değil. Kim hangi sponsor? O paralar nasıl girmiş? Yani Manchester City İngiltere'de Körfez Sermayesi'ne geçtiğinde ceza aldı mesela. Çünkü para, sponsorluk oluyor. Para entegre ettiler. Türkiye'de bilemiyoruz ki. Ben inanın bakıyorum, anlamıyorum. Yani maddi tırnak hakikaten anlamıyorum. Yani oyuncu ne alıyor? İmza parası altında, işte reklam anlaşması altında, sponsorluk adı anlaşmasında, anlamıyorum gerçekten. Bir şekilde o parayı buluyorlar kulüpler. Yani çünkü Osimhen transfer gerçekten bir ilahtır Türkiye'de. Yani bunu çok Galatasaraylar yanlış anlayacaklar belki ama imkansız bir şey. Normal şartlarda imkansız olması gereken bir transferdir bu transfer.
0: Peki Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor,
1: ya Trabzonspor muhteşem oyuncular.
0: Evet, Trabzonspor çok farklı bir metot uygulamaya başladı ki çok doğru bir metot. Futbolcuyu Afrika'dan veya dünyanın neresindense buluyorlar, getiriyorlar ve iyi paralara başka takımlara satıyorlar. Ve bunun dışında kendi takımına da entegre oluyor. Ki bu sene çok farklı bir uygulama var. Türk oyuncu seviyesini de artırmaya başladılar. Sayısını ve seviyesini. Neler söylemek istersin Trabzonspor'la ilgili?
1: Yani Sofi'yle ilgili Trabzonspor'la ilgili şöyle bir şey lazım. Bence büyük takdiri, büyük bir yani saygı hisseden bir durum lazım spor kamuoyunda. Zenit oyuncu sattılar 15 milyon euroya. Şimdi olay sattılar yaklaşık 25-30 milyon euroya. Bana göre son 4-5 yılın en başarılı teknik adamı Fatih Tekke, en başarılı kulübü Trabzonspor diyebilirim. Yani muhteşem bir iş Yücel. Yani inanın bir şampiyonluktan daha değerli. Çünkü şampiyonluğun yarattığı maddi zararlar çok büyüktür. Ama Trabzonspor bu açıdan, yani Trabzonspor Abdullah Avcı ile şampiyon olduğunda bile bu kadar kazanmadı.
0: Doğru.
1: Yani bu ki daha satacak oyuncular da var ki onu açıyor, bir istese satarlar şu anda. Ben çok çok takdir ediyorum. Nur, yanlış anlaşılmasın, hani Galatasaray şampiyon

0: O zaman bir tane oyuncu satamıyor. Bakın.
1: Evet.
0: Bir tane para eden oyuncu yok. Yani etse bile satamıyorlar. Yani bilmiyorum ya da o bedelleri karşılamak kolay değil. Ben bu açıdan Trabzonspor'u ayrı bir yere koyuyorum. Çok da mutlu oluyorum Trabzonspor'un yaptığı işle ilgili. Büyük saygı hak ediyorlar. Çok eksiklikleri var. Ben size söyleyeyim, yani derinlik yaratmak zorundalar. Kadro genişliğinden öte derinlik yaratamıyorlar bir türlü. Bunu da bu sene de yaptı. Bunu bu sene başardılar gibi duruyor transferlerle. Şu en son aktarı oyuncu bile Dünya Kupası nasıl bir performans ortaya koydu hatırlayın. Ki o oyuncu şimdi almaya kalksanız fiyatı artmıştır. Yani attığı golle Dünya Kupası'nın adından söz ettirdi. Vallahi Trabzonspor'un yaptığı iş büyük iş. Çok büyük saygı ve çok büyük bir takdiri Trabzon camiasına göstermesi gerekiyor spor kamuoyunun.
1: Özellikle ben burada bir eleştiri de yapmak istiyorum. Gerçekten Trabzonspor'da son 3 senedir 4 senedir çok güzel işler yapılıyor. Özellikle Fatih Tekke ile birlikte önemli bir sistem kurdular. Bu sistemin üzerinde hani bazı takım taraftarları vardır ya, kardeşim ben zevk almıyorum. Zevk almasanız da hani biz de doğduktan itibaren birden yürüyüp koşmuyoruz. Emekleyerek bir noktaya geliyoruz. Biz anladık esasında programlarımızın başlarından itibaren Trabzonspor'un bir emekleme devrinin olduğunu, bir hani yavaş yavaş yürümeye başladığını görmüştük. Ama taraftarının ilgi göstermediğini görüyoruz. Avni Aker'deki kadar göstermediğini görüyoruz. İkincisi, çok fazla mızırdanma var golü yedikten sonra Trabzonspor taraftarında. Hani yeni bir takım, özellikle bu mızırdanma, homurdanma ne dersek diyelim, bunu yapmamaları lazım. Kendi futbolcusunu hırpalamaması lazım Trabzonspor'un. Hani buna dikkat etmiyorlar. Buna nasıl bir yorumda bulunursun?
0: Yani Yücel, geçen sen hep konuştuk. Trabzon iki ileri bir geri gidecek. Yani
1: evet.
0: Trabzon evet. Takımı biraz böyle olacak mecburen. Trabzon çünkü hem rekabetçi olmaya çalışıyor, hem de üretmeyi, hem de yetiştirici olmaya çalışıyor. Bunu Avrupa'da yapan Fransız kulüpleri var biraz. Biraz Portekiz kulüpleri var. Ama Trabzon'un yaptığı şey çok başarılı. Bunu görmek lazım. Ben Trabzonspor'un 2-3 yıl içerisinde belirleyici aktör olacağını düşünüyorum Süper Lig'de. Bu belirleyici aktör şu: hem oyuncu gelişimi hem de şampiyonluk iddiası açısından bence sürdürebilir bir takım olacak diye düşünüyorum. Ya bu yılda mesela bazı eksikleri olacaktır ama Trabzonspor gibi takımları koruyup kollamak gerekiyor. Ben taraftarı durumun idrakine daha yeni var ya Trabzonspor'un ne yaptığına dair. Ben bu yıl biraz Trabzonspor taraftarında farklı olacağını düşünüyorum. Yani çünkü bu iki oyuncuyu satmak, hem rekabetçi kalabilmek hem yetiştirici olabilmek çok büyük bir iş. Ya bilançoları bile çok farklı noktaya geldi.
1: Evet.
0: Ben açıkçası çok çok keyif aldığım bir takım Trabzonspor.
1: Şöyle ki hani yıllar önce 70'li yıllarda Trabzonspor'un ilk birinci lige, hani şu andaki Süper Lig'e çıktığı dönemde üç büyükler devamlı Trabzonspor'un futbolcularını almak isterlerdi. Şimdi bakardık Ali Kemal Denizci. Sağ kanattan, sol kanattan gerçekten fırtına gibi esiyor. Karadeniz fırtınasıydı. Büyükler almak istedi. Fenerbahçe parayı verdi. Baktık Ali Kemal Denizci'den sonra futbolcu yetişmez dedik. Bir baktık Necdet çıktı. Beşiktaş'a sattığı sonradan. Şimdi büyük ihtimalle Trabzonspor o dönemi yaşamaya başladı. Hem liderliğe hem şampiyonluğa oynuyor, hem de elindeki değerleri satıp yerine de başka bir futbolcuyu koyabiliyor. Yani o esasında Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer dönemine gelmeye başladı diye düşünüyorum.
0: Ya bir kere yani keyif veren bir takım. Oyuncusunun öyle kötü bir oyun oynamıyor. Sadece bu böyle takımların bitirici olmaları, işte çözüm üretme zamanları olduğunda maç içerisinde kırılmaları oluyor. Bu kırılmalar çok normal. Yani bunun stres yükü, mental yükü ağır olduğunda bazı oyuncular, bazı takımlar bunu taşıyamayabilirler. Ama Trabzonspor bunu aşama aşama halledecek. Yani ya o işte ya Osimhen farkı öyle ortaya çıkıyor. Ya Greenwood alındı, çözüm üreten oyuncular o yüzden fark ediyor. Ama Trabzonspor çözüm üreten oyuncu tercih etmiyor. Üretmek istiyor. Dolayısıyla Trabzonspor'un yaptığı iş çok değerli.
1: Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Şimdi Fenerbahçe'de dün 3 önemli transferinin imza töreni vardı ve bunlarla ilgili de konuşmalar yapıldı. Bu 3 transferi Fenerbahçe için nasıl değerlendiriyorsun?
0: Tabii ki de

0: Fenerbahçe'nin yeni durum sadeleşme var belli, yani iletişim bir sadeleşme var. Sadeleşme olduğu için oyuncuların birbirinin üzerinde bir hani yıldız oyuncu veya normal oyuncu gibi değil, hepsini aynı potada sunum yaptılar. Aynı şekilde getirdiler, aynı şekilde götürdüler. Bu bir kere olumlu, bu iletişim dili abartıya kaçmadı. Yani
1: çok
0: şov üzerine girmiyorlar. Hani mesela bunu bir tarihi başarı veya büyük bir zafer olarak sunmaktan öte, kulüp içerisinde bunu hem taraftarı hem de iletişimi biraz sakinleştiriyorlar ki bu bence Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir şeydi. Çünkü duyguları çok yüksek yaşıyor Fenerbahçe. Galibiyetleri, mağlubiyetleri, iyi oyuncu geldi, oyuncu gittiğinde de hatırlayın Mourinho nasıl geldi, nasıl gitti. Çok büyük yaşıyorlar. Hatırlayın Dzeko nasıl tanıştı, Dzeko nasıl veda edildi. Yani her iki duyguları yüksek yaşayan bir camiye dönüşmüştür. Bir kere bu duyguların artık biraz kontrol altına alınması gerekiyor ki bu açıdan bu iletişim çok değerli. Diğer konu, valla Fenerbahçe uzun yıllardır ilk defa transferleri doğru zamanda yapabildi. Yani bugün Şampiyonlar Ligi önlemlerinden sonra, yani bu tur geçtikten sonra Fenerbahçe bir sonraki turları hazır olacak. Hem oyunun entegrasyonunda yetişecekler, hem de panik transfer yapmak zorunda kalmayacaklar. Çünkü Fenerbahçe o zaman panik transferler yapıyordu. Hala eksiklikleri var ama bunu zaman dolduracaklar. Ben Fenerbahçe'nin şu anda bile ligin şu anda en iyi kadrosu üzerine şu anda öne geçtiğini düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın hani Osimhen, Sané var belki ama Fenerbahçe şu anda bence iyi bir yere geldi. Yani Duyumut, Vedat, Ake, yani bunlar isim olarak güçlü isimler. Şu anda moral motivasyon üstünden motive edecek oyuncular aldı Fenerbahçe. Eksiklikler var. Bence yapması gereken şeyler de var. Yani orta sahada kim kalacak, kim gidecek, bazı oyuncular vedalaşması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Burada doğru kararlar mutlaka vereceklerdir. Herkesin kendine göre fikri var. Benim de fikrim var tabii ki. Bazı oyuncular vedalaşması da gerekiyor.
1: Evet.
0: Ama baktığınızda Asensio, Vedat, Büyümut, Ake, Şükrünayf, Kale'de, yani evet kötü performans ama Ederson bir marka sonuçta. Dolayısıyla Fenerbahçe fena iş çıkarmıyor.
1: Peki şimdi bu tamam ama Gornik maçına giderken bu üç önemli transferi de yazmadı. Hatta Dünya Kupası'ndan gelecek olan Kante'yi de yazmadı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Acaba bunu, Gornik takımını küçümsedi mi? Yoksa...
0: Küçümsemediğimizler. Bu artık normal geçmesi lazım. Geçer Fenerbahçe orayı ya. Bence orada fazla da mütevazı davranmamak gerekiyor. Yani artık Fenerbahçe'nin bu Türk takımları, Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlar artık bunları halletmesi gerekiyor. Bu buralar sorun veya hedef maç olarak olması gerekiyor. Bir sonraki maça iyi bakmak, hazırlanmak gerekiyor. Bence Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu bu maçta da geçecektir diye düşünüyorum ben.
1: Peki çok önemli bir bu dört takımı konuştuk. Kısaca hani bu senede hani Samsun Spor'un çıkışı gibi bir takım bekliyor musun, böyle çıkış yapmasını beklediğin bir takım var mı?
0: Çorum Spor'u merak ediyorum. Yani çok enteresan transferler yapmaya çalışıyorlar. Merak ediyorum. Ama ben yine Göztepe'yi açıkçası Göztepe'den beklentim var. Göztepe çok konuşulmuyor ama ben bu sene biraz daha artık ligin üst tarafında kalıcı olacağını ve Başakşehir'i de açıkçası buraya ekleyebilirim. Bu iki takımı hala, ama onun dışında şu anda izlediğimiz yani daha fikir sahibi olabileceğimiz takımlar şu anda daha görmedik. Ama Başakşehir ile Göztepe'yi biraz bakıyorum da onlar da bence yukarıda bayağı iyi olacaklar diye düşünüyorum. Yukarıda kalacaklar diye düşünüyorum.
1: Göztepe'de ben şunu görmeye başladım. Hani kâr eden futbolcuyu satmak. Evet, bir şirket böyle idare edilir. Ama hani biz eski şaşalı dönemlerine gelmesini istiyoruz Göztepe'nin. Bu nedenden dolayı da hani ne diyeyim, bir Avrupa Kupası'na gitmesini isterim ben. Ama tam o döneme kadro böyle olgunlaşıyor. Oradan bir iki futbolcuyu bir yere para ettiği için satıyor. Ben burada biraz soru işareti bulunduruyorum kafamda.
0: Ama bence onun hedefi bu yönde değil Yücel. Mesela Samsunspor Avrupa'ya gitti, pili yani sonrasını yönetemediler. Bence orada bir kurumsallaşma, bir işleyişi, yani o süreci de bence doğru yönetiyorlar. Yani çünkü Avrupa'ya gitmek doğru bir hedef, güzel bir hedef ama bunun zeminini doğru tutmak gerekiyor. Yani bir sene gidip 3 yıl sonra aşağılarda kalmamak gerekiyor. Bence orada kurumsallaşma çabası da var. Bence onların o açıdan hedefleri böyle koydular. Yavaş yavaş biliyorlar, yavaş yavaş gelişiyorlar. Ve bu seviyede kalarak orada olmak istiyorlar. Bir dönem bunu Başakşehir yaptı, sonra şampiyon oldu.
1: Evet.
0: Yani bu açıdan biraz da hani sen

0: ki hedeflerinin farkındalar onlar. Yani Samsunspor mesela düştü. Yani farkındaysan son yıl. Biraz da açıkçası teknik adam nezdim, başkan nezdim de oyuncu profil nezdinde biraz geri gitti. Dolayısıyla orada Göztepe'nin yaptığı iş biraz da hedeflerle örtüşüyor diye düşünüyorum. Yani ben en azından öyle olduğunu düşünüyorum.
1: Özellikle Başakşehir'de Nuri Şahin'in istediği oyuncuları alarak biraz daha temkinli, biraz daha ayakları yere basan bir kadro yarattığını düşünüyorum.
0: Ya Başakşehir zaten geçen yıl iyi kapattı, iyi yer bitirdi. Evet. Bir de Nuri Şahin de özgüven kendi adına da Dortmund sonrası kendini de yukarı çıkartmak zorundaydı. Birbirine uydu iki marka. Yani hem Başakşehir hem Nuri Şahin birbiriyle örtüştü. Bu açıdan bence onlar daha yukarıda olacaklardı diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Okancan. Kolay gelsin. Ellerine sağlık. Tekrar ilerleyen saatlerde yine bir bağlantı kuracağız. Dünya Kupası'nı konuşacağız seninle bu kez.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okancan bizlerle birlikte oldu.
2: Reklamlar.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
3: sınırsızca. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Reklamlar.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Spor gündemi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 14.34'ü gösteriyor. Şimdi spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte. Sayın Doğan, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Sayın Yüce.
2: Şimdi Dünya Kupası'nı konuştuk programımızın başında şu ana kadar, evet, gelirken. Ardından futbolda, Süper Lig'de 4 takımın ve onun dışında 1-2 takımın daha lige nasıl başlayacağını konuştuk. Ama dün sabahtan itibaren bir operasyon vardı. Operasyon, evet, adı şöyleydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis şikesi soruşturmasında 19 kulüp yöneticisi hakkında operasyon düzenlendi. Savcılığın, evet, açıklamasına göre yöneticilerin görev yaptıkları dönemde kendi kulüplerinin maçlarına ilişkin rakip takım lehine gol bahisleri, alt üst veya bunun gibi penaltı gibi ve oyuncu bahisleri oynadıkları iddia ediliyor. 19 kişinin adı. Biz burada kişilerin adını, kulüplerin adını buradan geçiyoruz. Burada hep A, B takımı, A, B şahsı diye konuşacağız.
3: Evet, evet.
2: Şimdi burada 19 kulüp yöneticisi. Şimdi bu nasıl bir durumdur? Yani kendi takımınız var. Bu kadar zaman içinde geçtiğimiz sene birçok futbolcu 6 ay ceza aldı. Yönetici cezalar aldı. Ardından bazı kulüplerin oyuncuları 45 gün işte itirafçı olduğu için odur budur. Kimi suçu olmadığı halde veya işte suçunda isnat olmadığı halde, ispat olmadığı halde 4,5 ay gibi bir zaman dilimi yattı. Evet, bunları gördük. Ama, evet, bu sefer başka bir operasyon başladı ve kendi kulübünüzün maçına değil, şey, maçına ama rakip takım lehine. Yani bunun adı başka bir şey değil mi?
3: Bunun adı şike. Yani, evet, başka bir şey yok. Yani, evet, siz kendi kulübünüzün, kendi takımınızın oynadığı maçta karşı takıma veriyorsanız bazı şeyleri, o zaman bu şike yapacağınız anlamına gelir. Yani kulübüne, takımına güvenmeyen, maça yenik başlayacağını, yenileceğini düşünerek takımın sahaya çıkmasını ve teknik ekibine, futbolcusuna güvenmeyen bir yöneticinin yani bu tür oyununa, bu tür davranışına ne ad verilir? Şikeden başka bir şey bulamıyorum ben.
2: Evet, ben de burada bulamıyorum.
3: Öbür türlü yani çok hakikaten tuhaf şeyler bunlar da. Biliyorsunuz zaten bunu biz sizinle hep stüdyoda konuşuyorduk.
2: Evet.
3: Dünya Kupası'nı bekliyorlardı bir takım şeyler için. Harekete geçmek için. Cumhuriyet Savcılığı Dünya Kupası'ndan sonra bir takım operasyonların düzenleneceğini biliyorduk. Ama hakikaten korkunç bir sayı. 19 tane...

0: kulüp yöneticisinin veya aralarında başkanların da olduğu kulüp yöneticisinin bu işe bulaşmış olması ciddi anlamda Türk futbolunda büyük bir kaosun ve büyük bir kirliliğin de olduğunu gösteriyor. Yani bunun temizlenmesi için ne gerekiyorsa hiç artık önüne arkasına bakmaksızın, işte isimlere bakmaksızın, takımlara bakmaksızın bir an önce halledilmesi gerekir diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi Sayın Doğan, bu aslında bir başlangıç. Büyük ihtimalle bu bağlantıyı adi makamlar, eğer bu isimlerle ilgili rakip takım lehine gol, alt, üst veya penaltı gibi birçok detay da veriliyor da hani biz burada girmiyoruz buna. Evet, eğer evet. Bunun içine girdiyse büyük ihtimalle teknik direktör de vardır, futbolcu da vardır.
0: %100 olmaması mümkün değil.
1: Hakem de vardır.
0: Evet, evet. Yani zaten hepsi bir bütün biliyorsunuz. Onlar bir bütünün parçası. Yani bir yöneticinin olduğu yerde teknik direktörün olduğu yerde bir futbolcunun olmama ihtimali var mı? Siz bir kulüp yöneticisiniz ve maça çıkmadan önce bir bahis oynuyorsunuz. Diyorsunuz ki benim takımım kaybedecek ve şu dakikada gol olacak, şu dakikada penaltı olacak diyorsunuz. Şimdi bunun olabilmesi için futbolcunun işin içinde olması lazım değil mi? Kesinlikle lazım. Futbolcunun da bu işte parmağı var. Teknik ekip futbolcusu böyle yapacaksa, futbolcuya bunlar yaptırılacaksa ya da yapacaksa teknik ekibin bu işten habersiz olma ihtimali var mı? O da mümkün değil. O zaman hepsi bir ekip olarak çalışılmış gibi düşünmek gerekir. Yani bunun ya hakikaten artık söylenecek bir söz de bulamıyorum. Bu artık iğrençliğe doğru gidiyor ben gerçekten.
1: Ben tuzun koktuğunu, çürüdüğünü, tuzluktan çıktığını düşünüyorum.
0: %100. Sadece çürüyüp çıktığını değil, ben tuzluğu da kırıp parçaladığını düşünüyorum. Yani öyle bir kokuşmuşluk olmuş ki tuzluğu parçalamış artık o kokuşmuşluk. Ya bunun artık telafisi olmayacak, geri dönüş olmayacak tarzda gerçekten cezalandırmaları gerekiyor. Ve bu insanların bir an önce Türk futbolundan uzaklaştırmaları gerekiyor. Yani bugün aldı, cezasını çekti, yarın düzelir diye beklemek bence abesle iştigal olur. Boş yere çekmenin, kürek çekmenin anlamı yok. Bence işin hukuki yönü neyse sonuna kadar götürülüp bu insanların bir an önce Türk futbolundan temizlenmesi gerekir diye düşünüyorum ben.
1: Hatta Sayın Doğan, şöyle bir durum var. İsimler tabii daha sonra netleşecek ve aldıkları cezalar ispat edilecek, mahkemeleri var. Şimdi bu kişilerden bazılarının da şu anda büyük kulüplerin idarecisi ama kendi kulüpleri de var ve başka kulüpleri de satın almak istiyorlar. Şimdi evet. Bunların da engellenmesi lazım. Yani bu kokuşmuşluğu fazla da saçmalarına imkan vermemesi lazım Futbol Federasyonu.
0: Tabii ki bunlara artık fırsat verilmemesi gerekiyor. Bunların daha başka kulüpleri alıp da kirletmesine izin vermemek lazım. Onları da bu batağın içine sürüklemesine göz yumulmaması lazım. Yani şimdi sen bu durumdasın, bir de üstüne üstlük kulüp alacaksın. Evet. Alacaksın, ne yapacaksın? Ona da aynı şeyleri uygulatacaksın. O da senin altyapında kalacak. Senin belki ikinci takımın olacak. Pilot takım diye kullanacaksın ama pilot takımını kullandığın takımında da daha rahat bu işleri yapabileceğin bir ortam oluşturacaksın. Yani zemin ve ortam oluşturabilmek için yapılan bir hamle olarak görüyorum ben. Bu tür insanların kulüp almalarını veya başka bir takıma satın almalarını, başka bir kulüple ve takımla adlarının anılmalarını çok da doğru bulmuyorum. Yani federasyonun artık ciddi bu işe mesai ayırması lazım. Ciddi bir gözden geçirmesi, elemesi, artık bunların temizlenmesi gerektiğine gerçekten karar vermesi ve hiçbir şekilde de arkalarında durmadan, korumadan bu insanları herhangi bir şekilde aman falanca iyidir, şunun adamıdır, bunun adamıdır, şu takımdır, bu takımdır, bu isimdir, öbür isimdir, A'dır, B'dir, hiç bunları dikkate almadan, hiç titrisine bakmadan üstünü çizmesi gerekir. Başka şansı yok yani federasyonun.
1: Peki hani bizim stüdyomuzda konuktunuz, şu anda başka bir yerde bulunuyorsunuz mecbur evet. olarak. Şimdi evet. konuk olduğunuz zaman hatırlıyorsanız daha Türkiye Kupası finali oynanmamıştı. Doğru. Daha düşecek evet. bazı takımlar belli, birincilikten Süper Lig'e çıkacak olan takımlar daha netleşmemişti. Ama buna rağmen Futbol Federasyonu da ligi tescil etmişti.
0: Tescil etmişti, evet.
1: Şimdi o zaman konuşmamış mıydık sizinle? Ya
0: aynen.
1: Arkadaş, bekleyin biraz. İşte bu olmadı daha, şu

0: Olmadı. Hatta şöyle bir dava var. Cumhuriyet Başsavcısının konuşması vardı. O konuşma üzerinden ligi tescil etmenizin anlamı ne diye sormuştuk. Siz evet, dediniz evet. ki yani yanlış bir karar. Peki şu durumda adli makamların vereceği kararı ne kadar uygulayabilecek ya da uygulamasını düşünüyorsunuz Futbol Federasyonu'nun?
1: Vallahi Futbol Federasyonu kendi elini kolunu o kadar net bir şekilde bağladı ki bundan sonra ne yapabilir bilmiyorum. Yani elbette ki işin mutlaka hukuki bir yönü vardır. Yasal olarak yapılması gereken mutlaka o işle ilgili de bir takım boşluklar vardır. Biz bu kararı her ne kadar verdiysek, aldıysak da, ligi tescil ettiysek de ama işin içerisine artık şike boyutunda bir usulsüzlük girdiğine göre o zaman yasal bir takım yaptırımlar uygulayarak biz bu işi uygularız diyebilir, ona yapabilir ama ya asıl konu ilk söylediğiniz konu. Yani siz talandan mal kaçırır gibi ligi hemen niye tescil
0: evet.
1: ediyorsunuz?
0: Evet.
1: Nedir bu aceleniz? Nedir bu çabanız, bu süratiniz? Bir durun, her şey bir sonuçlansın. Yani işin içinde bir adli vaka var. Ya bugün bakın biz bile isimleri niye veremiyoruz? Çünkü adli vakalar devam ettiği sürece, duruşmalar evet. devam evet. ettiği, soruşturma evet. devam ettiği sürece hiçbir işlem yapılmaz, beklenir. O işin sonucuna göre karar verilir.
0: Hayır, evet. belki de siz de burada konuştuk. Ersin Destanoğlu ve Necip'in evet. sahte ne diyelim başvuruyla o kişilerin iki futbolcunun sadece ne diyeyim isimlerini yazmışlar ama ne telefonu doğru telefon ne TC kimlik numarası doğru TC kimlik numarası o şekilde evet. başvuruda bulunmuşlar ve ikisini de o iki futbolcuyu da iki değerli futbolcuyu da zan altında bıraktılar. Ama evet. onu evet. konuşmamakla biz koruduk burada.
1: Çok
0: şimdi
1: doğru, evet.
0: bunun gibi bu isimlerin de belki başka bir şeyi vardır. Büyük ihtimalle adli makamlar takip etmiştir ama hani hata payı da olabilir diye biz bu isimleri vermiyoruz.
1: Doğrusu yapıyoruz. Zaten doğrusu bu olur. Bir de olabilir de niye olabilir? Çünkü adli makamlar soruşturmayı yaparken ellerindeki belge ve bilgilere göre karar verirler. Evet. Ama karşı taraf, savunma tarafı da elinde bir takım belge, bilgi, avukatların elinde ciddi anlamda bu işle ilgili hani dedik ya sahte bir takım işlemlere maruz evet. kalmışlarsa, ele geçirilmişse bazı hesapları veya şeyleri, onlar kullanılmışsa, onlar da onları ispatlarlarsa işte o zaman ortaya çıkacak tablo çok daha farklı olur.
0: Evet.
1: Yani suçsuz insanların o zaman resmen suçlu ilan edilmesi bir şey olur. O da masumiyet karinesine aykırıdır. Yani böyle çok bir şey doğru. olmaz. Beklemek gerekirdi. Yani kesinlikle ve kesinlikle yapılan işlemleri gözden geçirip Futbol Federasyonu'nun bir kendini önce herhalde bir revize etmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü yapılan işlemlere bakıyorum. Gelinen noktaya bakıyorum. Evet. Dünya Kupası başladığından beri herkesin dilinde kiminle konuşuyorsam futboldan anlasın anlamasın, futbolun içinde olsun olmasın, herkesin söylediği bir şey var ya, bizim federasyonumuz nerede? Bizim hakemlerimiz niye Dünya Kupası'nda yok? Bizim takımlarımız böyle bu kadar şey oynanmış, şaibeli bir takım işlere bulaşmış futbolcular ve yöneticiler var, teknik adamlar var. Bununla ilgili neden hiçbir açıklama yapmıyorlar? Ya da neden Futbol Federasyonu şimdiden bir işlem yapmıyor da Dünya Kupası'nın sonunu bekliyor? Dünya Kupası'ndan sonra bir takım şeyler açıklanacak. Sanki bu takım Dünya Kupası'nda final oynayacak da bekleyin bir finali oynayalım belki kupayı alırız mı diye düşünüyorlar.
0: Evet.
1: Böyle bir düşüncelerim var diye insanların kafasında bir sürü soru var ya. Kiminle konuşuyorsan bunu söylüyordu bana. Ya ben de hepsine şunu söylüyorum. Ya biz de tamam Futbol Federasyonu'nun uygulamalarına ve gidişatına, bazı işlerine, yaptığı hatalara dile getiriyoruz, konuşuyoruz, anlatıyoruz ama bizim gücümüz ancak bu kadar. Yani bizimki dile getirmek, bizimki söylemek. Bunun uygulayacak merci biz değiliz. Bunun uygulanacağı merci de biz değil. Burası değil. Onun için ciddi anlamda federasyon bunlara kulak tıkayarak olmaz. Bunlara kulak tıkayıp göz kapatarak olmaz. Artık atacağı adıma da yapacağı eyleme de bir takım hem yasal hem yasanın ötesinde de biliyorsunuz. Hani bir yazılı kurallar vardır. Bir de gerçekten kendi içerisinde şifahi kuralları vardır futbolun. O şifahi kurallara da, o da etik kurallara girer. Etik kurallara da aykırı davrananlar varsa hem hakemiyle hem futbolcusuyla hem yöneticisi hem de teknik ekibiyle mutlaka ve mutlaka bu futbolun içerisinden ayıklanması gerekiyor. Çürük elmalarla biz yola devam edemeyiz. Çürük elmalarla gidemeyiz. Ve ayağımız yere basacak sağlam bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Bakın dünya

0: Dünya Kupası'ndaki takımları izliyorum. Yani maçlara bakıyorum, takımlara bakıyorum, hocalara bakıyorum, sistemlere bakıyorum. Hepsi şapka çıkartılacak takım olmuşlar ya. Ya Fas'ından Mısır'ına, Burun Adaları'ndan Faroe Adaları'na kadar belki gelecekte göreceksiniz. Hepsi gelip burada çok çok iyi mücadeleler verecekler. Öbür tarafta dönüyorum, bize bakıyorum. Ya elimizdeki futbolcu kalitesi kötü bu kalite değil. Ama
1: çok iyi.
0: Yani hiç beklemediğim oyun, hiç 3 maçta da hiç beklemediğim oyun. Yani o futbolculara, o kalitedeki futbolculara yakışmayan bir oyun gördük. Teknik ekip sağ kenarında sanki maçı izleyen bir seyirci gibi maçı izledi. Yani böyle bir şey olur mu? Olmaz. Bakıyorum kaybeden, bırakın ilk tur maçları sonrasında da işte ilk 16'dan sonra çeyrek finalde kaybeden takımların teknik direktörleri istifa ettiler. Hepsi çekti gitti. Bizde çıt yok. Federasyonda çıt yok. Yani niye böyle bu kadar her şeyi
1: Sayın şey Doğan yapıyoruz? Şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Biz insanız. Psikolojimiz böyle. Acaba ligin tescilini böyle erkene alması milli takımı rahatlatmak açısındandı. Ama hatırlarsanız Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Osman Sağlam bir evet. açıklamada bulunmuştu. Evet, Dünya Kupası bitsin, ligler bitsin, Dünya Kupası bitsin, ardından operasyona başlayacağız demişti. Evet. Türkiye'de çok önemli bir ahlak sorunu var diye de devam etmişti. Bende videosu var. 3,5 dakikalık bir videosu var elimde. Gerçekten çok futbol camiası için bir yüz kızartıcı konuşmaydı. Evet, çünkü yüzümüze evet. yüzümüze bazı şeyleri bir hukukçu olarak vurmuştu. Şimdi evet, burada acaba federasyon bunun tescilini erken yapıp hem burada milli takımda olan yönetici olabilir, federasyonda olan yönetici olabilir, teknik direktör olabilir, tercüman olabilir, atıyorum futbolcu olabilir. Acaba bunları rahatlatmak için bunu yaptı ama ne olursa olsun yansıması bu oldu diye düşünüyorum ben milli takımın Dünya Kupası'ndaki olumsuz yansımasını.
0: Tabii ki doğru. Yani şimdi ahlak her şeyin üstündedir. Hangi işi yaparsanız yapın ahlaklı yapmak zorundasınız. Hangi işi yaparsanız yapın yasalara uygun yapmak zorundasınız. Şimdi siz bunları görmeden, duymadan, bunlara kulak ardı ederek hiçbir şey yapamazsınız ki. Şimdi diyelim ki öyle düşündüler ve öyle yaptılar. Doğru, tamam, hoş, güzel. Ama sadece biz futbolumuzu kendi içerimizde oynamıyoruz. Biz sadece kendimizle ilgili bir şey değil futbol. Sen FIFA'ya bağlısın. Evet. UEFA'ya bağlısın. Evet. Dünyada FIFA, Avrupa'da da UEFA'ya bağlısın. Seni bunlar da izliyorlar. Bunlar da takip ediyorlar. Senin bu Cumhuriyet Savcı'nın yaptığı açıklamalar, ahlaksızlık, işte kuralsızlık ya da ne bileyim adaletsizlik, hukuksuzluk, bunlar duymuyorlar mı? Bunlar okumuyorlar mı? Mutlaka haberleri var. Öyle ne oluyor onun sonucunda da? Bak, böyle Dünya Kupası'na bir tane hakemini çağırmazlar. Tabii. Niye? Çünkü yönetildikleri maçları biz izlemiyoruz. Onlar da izliyorlar bizim hakemlerimizi. Ne kadar doğru karar verdiklerini, ne kadar doğru iş yaptıklarını bizden daha iyi takip ediyorlar. Kararı ona göre veriyorlar. O zaman biz sadece kapalı kutu gibi kendi içimizde kararlar alıp da biz nasıl olsa bunu sonradan hallederiz gibi düşünemezsiniz. Siz global, artık futbol bir global iklime dönüşmüş tamamen. Bütün dünyada, her yerde, her en büyüğünden en küçüğüne kadar bütün ülkelerde çok ciddi anlamda potansiyeli olan bir spor dalı olmuş. Siz bunun hepsini nasıl görmezsiniz veya nasıl bunlara aman yokmuş gibi davranırsınız? Onun için biraz daha, yani federasyonun evet biz böyle yapalım, Cumhuriyet Savcısı evet işte Dünya Kupası'nı beklerim, ama bunun karşılığında şunu olsaydı olurdu, biraz önce dediğim gibi bizim takımımız gerçekten bu kupada çeyrek final, yarı final, hadi finali bıraktım, yarı final oynayacak ya da çeyrek final oynayacak düzeyde bir takım olarak gerçekten herkes inansaydı, o gücü de olmuş olsaydı, derdik ki takıma sekte vurmamak gerekir. Ama evet. ahlak bunların hepsinin üstünde.
1: Çok doğru. Çok
0: bence
1: doğru.
0: Burada çok doğru. Ahlaki davransaydı da keşke biz Dünya Kupası'nda yine ilk turda elenseydik. Ama ne derlerdi? Adamlar yapacaklarını yapmışlar. Futbollarına hiçbir pisliği, hiçbir şekilde çaibeyi ve lekeyi bulaştırmadan temizlediler. Öyle geldiler Dünya Kupası'na deselerdi, o bizim için daha büyük şeref olurdu diye düşünüyorum.
1: Şimdi burada esasında son 7 dakika içindeyiz, haberlere bağlanacağız, biliyorsunuz böyle dakikaları veriyorum ki size.
0: Evet, evet.
1: Hani ona
0: evet.
1: göre konuşalım, sorum çok fazla. Şimdi bir idareci, bir

0: kulübün idarecisi. Bu 19 kişiden birinin bağlı olduğu kulübün idarecisi şunu söyledi. Biz dedi adalete güveniyoruz. Bir an evvel bizim idarecimizin dışarı çıkacağına inanıyoruz. Yaptığının o kadar büyütülecek bir şey olmadığını düşünüyoruz ve 5 senelik dilimde yapılmadığını düşünüyoruz. Şimdi burada Cumhuriyet Başsavcılığı adlı adınca vermiş. Diyor ki sizin bu aldığımız gözaltına aldığımız kişiler karşı takıma oynamışlar diyor. Şimdi ben böyle bir kulübün idarecisi olsam gerçekten bu konuşmayı yapmak için toplumun önüne çıkmam. Çıkamam.
1: Evet.
0: Çıkamam.
1: Yani ahlakalı gerektirmez mi? Ahlaklı bir insanın, onurlu bir insanın duruşuyla gerçekten bütün bunları söyleyebilecek, bu olanlardan sonra hala çıkıp bunu açıklayabilecek şeyi yüzü olmaması gerekir. Yani orada bir düşünmek lazım. Ben topluma bunlarla çıkarsam benim gerçekten nasıl bir insan olduğum, nasıl bir hareket içerisinde olduğum veya ne düşündüğüm, bu etik kuralları tamamen yok sayarak davrandığım düşüncesi oluşmaz mı diye düşünmesi lazım. Yani yapılan şey öyle yenilir yutulur bir şey değil ki, neymiş efendim şu olmuş da efendim şöyle olmuş da çıkacağına eminmiş de işte, ya böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir suçtan bile, böyle bir suç istinaf edip de böyle bir suçtan bile gözaltına alınmak, bırakın tutuklamayı başka bir şey de, gözaltına alınmış olmak bile,
0: evet.
1: Yani kendi kulübünün takımının aleyhinde bir oyunla ya da ne bileyim şaibeli bir şikeli bir işte hareketle bunu yapan bir yöneticinin çıkıp da hala daha savunulacak bir yanını bulmak ya da savunulur düzeyde ona da...
0: Evet, telefonumuzda bir kesilme oldu. Hemen bağlantı kuracağız Sayın Özgün Erdoğan'la. O bağlantının ardından da son 4 dakikada son sözlerini alıp saat 15 haber bültenimize bağlanacağız. Spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikteydi. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir bahis operasyonu vardı. Burada 19 kişi gözaltına alınmıştı çeşitli kulüplerden ve bu 19 kişinin de kendi takımlarının dışında rakiplerinin lehine oyuncularına veya gollerine veya oyuncu isimlerine göre bahis oynadıkları iddia edilmişti. Biz de bunu konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. İsim vermeden, kulüp ismi vermeden, şahıs ismi vermeden Sayın Doğan tekrar hattımızdasınız biliyorum.
1: Evet.
0: Şimdi toparlayacak olursak ben bir de spor basınına burada sözü vermek istiyorum. Çünkü spor yazarısınız. Spor basını burada biraz uykuya yattı. Hatırlıyor musunuz daha evvel 3 Temmuz'da sabahtan akşama kadar 24 saat bazı görüntüler konuşuluyordu. İçeri girenler, bu sefer hani bizim gibi bile konuşan yok. Hiç kimse konuşmuyor, sağır, dilsiz ve kör oldular.
1: Evet. maalesef. Sadece işin sportif yönünü değil, biraz da basın yönünü de konuşmak lazım. Doğru söylüyorsunuz. Yani biz spor basını olarak zamanı geldiği zaman eğer bir yanlış bir uygulama varsa veya ne bileyim bir haksızlık, hukuksuzluk varsa sonuna kadar gidip sonuna kadar elbette ki konuşmalıyız, söylemeliyiz. Ama bunu tarafsız bir şekilde yapmalıyız. Yani bazı takımlara göre, bazı insanlara göre, bazı kişilere göre değil. Herkes eşittir basın önünde. Herkese eşit davranmalısınız. Elinizde belgeniz, bilginiz varsa, gerçek bilgilere ve belgelere sahipseniz konuşmalısınız. Afaki bir şekilde konuşmanın da bir anlamı yok spor basınında. Ve bunun zaten ceremesini çok fazla çektik biz zamanında. Öyle şeylere maruz kaldık ki spor basınına olan güven, yazılan yazılara olan güven, yapılan haberlere olan güven bayağı sarsılmıştı bir ara. Yani gereksiz işlerle uğraşıyorsunuz. Transfer işiyle uğraşıyorsunuz. Menajerlerle uğraşıyorsunuz. Ama öbür tarafta geçti dediğiniz gibi 3 Temmuz'da satır satır yazılanlar vardı. Şimdi neden bu kadar ciddi bir kaos ve nasıl diyeyim, yani çok kötü bir ortamla iç içe olduğumuz zaman ses çıkmıyor? Neden bu konu hakkında hiçbir

0: yazılmıyor. Neyi bekliyorsunuz? Niye ilgilenmiyorsunuz? Sizin toplumu aydınlatma göreviniz yok mu? Var.
1: Evet.
0: Sizin toplumu bilgilendirme göreviniz yok mu? Var. Mutlaka toplumun gözüsünüz, kulağısınız, sesisiniz, her şeyisiniz. Yani ben kendimi de katarak söylüyorum. Spor yazarlığı öyle sadece kalemşörlükle olmuyor. Spor yazarlığı gerçekten böyle olması gerekiyor. Eğer bir şeyi temizlemek istiyorsanız, bir şeyi doğruya ve temize götürmek istiyorsanız, bulaşmış olan bütün pislikler ve lekeleri temizleyecek tarzda haberler yapmalısınız. Doğru haberi yapmalısınız. Sonuna kadar yazmalısınız. Yapılan hata varsa üstüne gitmelisiniz, konuşmalısınız. Bunun için de yandaşlık yapmamak lazım. Kalemşörlük yapmamak lazım. Tarafsız bir şekilde işimizi yapmak zorundayız. Ben bütün spor yazar arkadaşlarıma her zaman bunu söylemişimdir. Yani A takımı, B takımı, herkesin gönlünde mutlaka bir takım vardır. Herkesin gönlünde mutlaka sempati duyduğu bir takımı, bir insanı, bir yöneticisi vardır. Ama hata yapıyorsa, yanlışı varsa onu yazmak da bizim görevimizdir. Bize bunun için bu görevi vermişler ve biz bunun için maaş alıyoruz, para kazanıyoruz. İşimizi doğru yapmamız gerektiği için. Öbür türlü zaten bazı şeylere bulaşıp da biz de onlara çanak tutuyorsak, biz de bunları görmezden duymazdan geliyorsak suçlu biziz. O zaman işimizi doğru yapmıyoruz.
1: Sayın Doğan, çok teşekkür ediyorum. Yarın yine görüşeceğiz aynı saatte. Evet. Yine bakalım neler olacak, neleri konuşacağız. Kolay gelsin, iyi günler diliyorum.
0: Ben de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ ol. Spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyiciler, saat 15'ten itibaren haber bültenimiz var. Haber bülteninden sonra da önce spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikte olacak. Birinci ligi konuşacağız. Birinci ligde özellikle fikstürü Bursa Spor, Iğdır Alagöz Holding, Karagümrük, Mardin, Ümraniye, Antalya gibi takımlarla başlayacağız. Zamanımız yettiğince, biliyorsunuz yarın da var, daha ligin başlamasına 3 hafta var. Bunları konuşacağız kendisiyle, Sayın Sarıçoban'da. Sonra bir konuğumuz daha var. Konuğumuz spor bilimleri uzmanı Profesör Doktor Sayın Rıdvan Ekmekçi bizlerle birlikte olacak. Geçen hafta da konuşmuştuk. Şimdi kamplar nasıl geçer, nasıl olur kamplar? Kamplarda futbolculara nasıl antrenmanlar verilir? Neler yapılır? Sakatlananlara neler yapılır? Bir spor bilimleri uzmanı olarak bunları konuşacağız kendisiyle. Çünkü kampa futbolcu izinden geliyor. İzinden geldikten sonra nasıl bir kamp uygulanmalı? İşte bunların aklımıza gelen her soruyu soracağız Sayın Ekmekçi'ye.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın. Haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum ve Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler de paylaşılacak. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni adımlar yolda. Mali Suçları Araştırma Kurulu 2026-2030 yol haritasını hazırladı. Yeni stratejiyle soruşturmalar hızlanacak, denetimler sıkılaşacak, kurumlar arası koordinasyon güçlenecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terör vakalarında eş zamanlı soruşturma açılacak. Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. En eski dosya 21 yıl öncesine uzanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, DNA incelemeleri ve yeni delillerle şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Hiçbir failin geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacağını vurguladı. Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri terör örgütü DAEŞ'e kapsamlı operasyon düzenledi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 119 şüpheli yakalandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının etkisiyle Battalgazi ilçesindeki bir evde kısmi göçük olurken deprem çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediği açıklandı. İzmir'de Milliyetçi Hareket Partisi'ne 350 yeni üye katıldı. Katılımcılara Torbalı ilçesinde düzenlenen törenle rozetleri takıldı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi

kısa adıyla DOA, 1 Temmuz itibariyle 81 ilde uygulanmaya başlandı. Uygulamayla bugüne kadar 33 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen milli elektrikli tren setleri yeni bir hatta daha hizmete giriyor. 22 Temmuz'dan itibaren Uzunköprü Halkalı seferlerinde kullanılacak trenler ulaşımda konfor ve kapasiteyi artıracak. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye kararı geldi. Kuruluş Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit etti. Kredi notu görünümü ise durağan olarak korundu. Dünyanın en büyük uzay organizasyonlarından biri için geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi daha başlamadan rekor kırdı. Antalya'da düzenlenecek kongreye 83 ülkeden 3000'den fazla kesin kayıt yapıldı. Böylece organizasyon tarihinin en yüksek erken katılımına ulaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a yeni bir saldırı dalgası düzenledi. İran, Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırdı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dev final yarın. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak final maçında İspanya ile Arjantin Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. Jersey MetLife Stadyumundaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Bincic yönetecek. İspanya ve Arjantin'de final maçı öncesi heyecan dorukta. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
0: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 15.11'i gösteriyor ve spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikte. Sayın Sarıçoban hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yücel, kolay gelsin. İyi yayınlar tüm dinleyicilere, sevgiler, saygılar sunuyorum.
1: Sağ olun. Şimdi birinci ligi konuşuyoruz. Artık yavaş yavaş ligin başlamasına az bir süre kaldı ki Süper Lig'den önce başlayacak birinci lig ve takımlarda yavaş yavaş kadrolarını oluşturmaya başladı. Şimdi süremizin el verdiği kadarıyla hangi takımlarla başlayalım?
2: Elbette.
1: Yavaş yavaş, kısa kısa.
2: Elbette. Ondan önce tabii ben yayını takip ediyorum. Tabii işte neden Dünya Kupası'nda hakemimiz yok gibi böyle federasyona yönelik tabii eleştiriler var. Ben de buna katılıyorum. Örneğin bölgesel amatör ligin adı değişti. Bal ligiydi. Şimdi PGL oldu. Ne demek? Profesyonel

0: çok kulüp dert yanıyor. Tabii bizler de medya olarak bunların sesiyiz. Kulüplerimizin sesiyiz. 250 bin lira katılım ücreti alınıyor. Bölgesel amatör liginde yer alan takımlar, yani yeni adı profesyonel lige, geçiş ligi. Ayrıca da 750 bin lira teminat parası. Ya birçok kulüp zaten bunu ödeyemiyor. Birçok kulübün zaten kendi sahası yok. Gençlik Spor İl Müdürlüklerinin sahaları olmasa, bakın futbol stadyumları demiyoruz, sahaları olmasa birçok takım açıkta kalacak. Bazı takımlar belediyeler desteklemese yine aynı şekilde ligde yer alan, yani profesyonelle geçiş liginde, işte yeni sezonda yer alacak takımların işi oldukça zor. Adı üstünde bölgesel ama kesinlikle bir de var. Fikstür yapılırken bölgesel olmuyor. Ankara'dan bir futbol takımı kalkıyor, Mersin'e maça gidiyor.
1: Evet.
0: Eskişehir'den bir futbol takımı kalkıyor, Alanya'ya maça gidiyor. Bunun adı nasıl bölgesellik? Yani üçüncülükteki, ikincilikteki bir futbol takımının masrafı kadar masrafları var. Yani esas da buralardan başlamak lazım. Yani öyle çok sorun var ki ondan dolayı üretim olmuyor. Üretim olmayınca da maalesef işte bizim deyim yerindeyse lejyonerler, gurbetten gelen oyuncularla oluşan bir kadro var üst tarafta. Evet, zaman zaman gurur duyduğumuz bir milli takımımız var. Ama genel anlamda baktığımızda Türkiye Futbol Federasyonu kesinlikle altyapılara göstermelik bakıyor. İşte gelişimlikleri var. Adı gelişimliği ama hiçbir zaman gelişmiyor. Maçlar sentetik sahada oynanıyor. Uygun saatler olmadığı yerlerde oynuyor. Ne medya takip edebiliyor, ne antrenörler izleyebiliyor, ne taraftarlar gidiyor. Çünkü sonunda futbol kulüplerinin tesislerinde oluyor. Ondan dolayı bu kulüplerin yakınmasını da, eleştirisini de, beklentilerini de dile getirmek zorundayız. Bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum.
1: Gerçekten çok önemli. Yani futbolun esasında altyapılarıyla birlikte oralarda biraz daha profesyonelleşmeye geçiş. Ama düşünebiliyor musunuz? İki kişi Ankara'dan İstanbul'a gittiğini düşünelim. Ne kadar masraf yapıyor? Yatmak için, kalkmak için, ulaşım için. Şimdi burada en az 35-40 kişi gidiyor. Gidiyor elbette ve dönüyor bu evet karşılaşmalar için.
0: Yani yaklaşık
1: için
0: bir defa bu tür sadece seyahat ücreti yaklaşık 300 bini buluyor. Yaklaşık.
1: Şimdi, siz federasyon olarak o kadar para vermiyorsunuz. O kadar para kazanmıyorlar. Bu tekne neyle dönecek?
0: Evet, işte maalesef sonunda ne oluyor? Hevesle katılan takımların bir çoğunluğu bir yıl sonra, iki yıl sonra pes ediyor. Çünkü artık şehirlerde, ilçelerde yani gittiğiniz yerler belli, kuruluşlar belli, sanayi kuruluşları belli, belediyeler belli. Belediyelerin de belli ölçülerde yardım etmiş, işte araç temini yapabiliyor, forma yardımı yapabiliyor, gıda yardımı yapabiliyor. Ama baktığımız zaman bu ligde, yani bölgesel amatör ligde, yeni adı profesyonele geçiş ligi çok zor. Yani bölgesel değil adı. Nerede? İşte üçüncülükler de öyle. Üçüncülükte bir bakıyorsunuz Alanya'dan bir futbol takımı kalkacak, Ayvalık'a maça gidecek. Alanya'dan bir futbol takımı kalkacak, Bursa'ya maça gelecek. Yani öyle sıkıntılar var ki ondan dolayı da işte kulüplerimiz, spor kulüplerimizin borçları bir türlü bitmiyor. Hızla artıyor ve bunun sonucunda kim kaybediyor? Türk futbolu kaybediyor. Yeni üretimler yok. Yeni futbolcular, yeni yıldız adayları yok. Yeni bir santrfor çıkartamıyoruz. Bereket işte Rasim Kara öncülüğünde Türkiye Futbol Federasyonu'na bir kaleci departmanı kuruldu. Kaleci yanında bir yanında sıkıntımız yok. Yani Uğurcan olmuyor, bir başkası oluyor. Yani bir sıkıntımız yok. Ama baktığımız zaman Türkiye'de bir stoper sıkıntısı meydana geliyor milli takımımızda. Bir santrfor yok. Yani her ne kadar işte 4-6-0 böyle bir sistemle nereden çıktıysa, bir böyle üst düzey bir Tanju Çolak gibi böyle gole yakın, bir Serkan Aykut gibi gole yakın veya bir Aykut Kocaman gibi gole yakın yok. Yani bir yeni yıldız yetişmiyor, bir Rıdvan gibi, Dilmen gibi, bir Sercan gibi futbolcular çıkmıyor. Ya bunun çıkmamasındaki en büyük etken maalesef işte Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeteri kadar altyapılara önem vermediğinden kaynaklanıyor. Biz tabii yine sizin dediğiniz gibi birinci lige dönelim. Evet. Birinci takımlar neler yapıyor, kısa kısa bahsedelim. Örneğin Mardin 1969 futbol takımı Bolu'da kamp çalışmasına devam ediyor. Abant'ta esasında kulüpler zaman zaman doğru işler de yapıyor. Şöyle çok güzel klipler hazırlıyor. Örneğin Mardin 1969 Ercek kardeşlerin, kaleci Ercek kardeşlerin gelişini çok güzel bir reklamla dile getirmiş. Mardin'in tarihi ve turistik yerlerini Ercek minik çocuklarla geziyor. İşte bakın, bir futbol takımının kente büyük katkısı var, turizm yönünden. Yani oraya bir

0: bir futbolcunun gitmesi, işte bir üst düzey sporcuların alınması o kente bir artı da getiriyor. Erce kardeşler Mardin 1969'da anlaştı. Yine Esenler Erok'ta oynayan Nijerya kökenli. Kayote de yine Mardin'de transfer oldu. Yine Rize Spor'da Mustafa Şengül yine Mardin takımına geldi. Dimitrov Ahmet Spor'dan aldılar. Yine Dorda Dinic'de yine Mardin takımını tercih etti. Ligin yanı takımlardan bir tanesi. Hazırlık maçları oluyor takımlar arasında ancak birçok takım yeri geliyor 3 devre oynuyor. Yeri geliyor idman maçı niteliğinde gündeme getiriyorlar. Tabii bu tür hazırlık maçlarında da futbol takımları sonuçlardan çok kadro alanındaki özellikle genç oyuncuları hazırlık döneminde hazırlıyorlar. Olmadığı takdirde de bölgelerindeki 3. takımlarına gönderiyorlar. Baktığımız zaman da Mardin takımında Rıdvan Aşar başkanlığında yeni bir heyecan. Tabii onların da işi kolay değil. Ligin daha yeni takımlardan bir tanesi. Ahmet Cingiz Hoca da eldeki kadroyla en iyi işi yapmak için mücadele ediyor. Antalya'da bir toparlanma süreci var Yücel. Şöyle ki şehirde böyle bir birlik beraberlik belediyesiyle eski kulüp başkanlarıyla böyle bir borç ödeme yönünde gelişmeler var. Tabii sıkıntıları da var Antalya Spor'un. Transfer yasağı her an kapıya gelebilir ama aldıkları isimler de var. İki isim aldı. Mesela Enzaba'yı aldılar Esenler Erok'tan. Yine Bandırma Spor'dan bir oyuncu aldılar. Soner Dikmen gibi, Erdoğan Yeşilyurt gibi, Veysel Sarı gibi önemli oyuncular kaldı. Bildiğiniz gibi Bülent Korkmaz göreve gelmişti. Burdur'da hafta içinde Rus takımıyla bir Baltika takımıyla bir maç oynadı. 3-0 yenildiler ama sonuç önemli değil. Mustafa Ergün başkanlığında çalışmaya devam ediyorlar. Antalya Spor'da hem iklim açısından Burdur oraya çok yakın. O nedenle işte Isparta Davras'ta çalışmalarına devam edecek hazırlık maçlarıyla. Bülent Hoca tabii bir an önce de bu dosyaların sıkıntıya düşmemesi için çalışmalar yapılması yönde yönetimle sürekli istişare halinde. Eğer Antalya gibi bir futbol takımı işte Süper Lig'de uzun yıllar kaldığı için söylüyorum. Böyle bir yıl daha kalırsa sıkıntı olur. O nedenle hedefini bir an önce koyup çünkü bildiğiniz gibi Süper Lig'de gelir var. Alt taraftaki gelir arasında büyük fark var. Ümraniye Spor medyaya da yansıdı. Görüntüler de var. Galatasaray'a 5-1 mağlup oldular özel maçta. Okan Hoca açıklama yaptı işte geçen sene 5-2 yenmiştik. Bu sene 5-1 oldu ilk hazırlık maçları diye. Ümraniye'de de kendi yapıları var. Kendi oyuncuları var. İşte Mehdi Bostan gibi Fenerbahçe altyapısından yetişen, işte Sakarya'da Konya'da oynayan bir ismi aldılar. Yine Özgür Ali Köklü'yü renklerine bağladılar. Hostika'yı aldılar Van Spor'dan. Yine Kerem Şen'i kadrolarına kattılar Sakarya Spor'dan. Ümraniye Spor'da yine kendi sahasında tabii güzel bir tesisi var. Modern bir tesisi var. Bu tesiste İstanbul ekibi yine iyi işler yapmak için mücadele ediyor. Baktığımızda takımlarımıza tabii Karagümrük takımından söz etmek istiyorum. Siz de yayından önce söylediniz. Bildiğiniz gibi Karagümrük bir şirket takımı ama iyi idare ediliyor. Başlarında önemli bir kulüp başkanı var Süleyman Urma. Alexander Stanovic yine görevine devam ediyor. Bu sezonda ideal bir kadroları var. En son bildiğiniz gibi Cenk Tosun gibi önemli bir oyuncu Türk futboluna mal olmuş. Milli takımlarda goller atmış. Önemli bir oyuncu. Yurt dışında da görev yapmış bir oyuncu. Kadroları gayet iyi. İşte Thiago Çukur gibi. Ramazan Cüveyli aldılar yine Kayseri Spor'dan. Alexander Pesic aldılar. Yine baktığımız zaman Rubin Yalçın gibi, Anıl Yiğit gibi, Doğuk gibi geçen yıldan kalan, Faruk Koçaslan gibi, Berkecan Evli gibi, Batuhan Şen gibi çok önemli isimler var. Yine Marco Silvestri gibi önemli bir kaleciler var. İkinci etap kamp çalışmaları için onlar da Bolu'ya gidiyorlar. İlk etabı Riva'da Hasan Doğan tesislerinde tamamladılar. Karagümrük bu yaklaşık işte 3-4 hafta var liglerin başlamasına. Burada hazırlık maçlarıyla lige hazırlanacaklar. Onların da hedefi tabii burada misafir olmak ve avantajları da var. Şöyle ki Karagümrük'ün hani böyle tepki çekecek durumları yok. Hani eski yöneticiler fazla bu işe meyilli değil. Taraftar baskısı büyük değil. Yerel medya baskısı büyük değil. O nedenle belki de bu avantajla başlayacaklar. En azından kadroyu koruduklar için büyük bir avantaj. Bursa Spor'da tabii hazırlıklar devam ediyor. İlk etabı Bolu'da tamamladılar. Orada iki tane hazırlık maçı yaptılar. Batman Petrol ve Pendik Spor'la. Batman Petrol maçı 1-1 sona erdi. Pendik maçı 2-2 sona erdi. Ve 26 Temmuz'da da pazar günü Şakter'le Arda Turan'ın takımıyla bir hazırlık maçı yapacaklar. 26 Temmuz pazar günü saat 19'da Bu maçın biletleri 400 ve 2000 TL'den satılıyor. Tabii şimdiden büyük talep var. Çünkü seneler sonra yani bir üst düzey bir takım geliyor Bursa'ya. Bu nedenle yine ben dolu türbinler önünde Bursaspor'un yeni sezonda iddialı bir ekip olacağını, zaten kurduğu kadro da çok çok önemli. En son Celtic'ten bildiğiniz gibi Keneçki'yi aldılar. Çok önemli bir oyuncu. Yine kadrolarında daha önce söyledik, Torol Bayramov gibi önemli oyuncular var. Hüseyin Maldar gibi, yine Ahmet Kıvanç gibi. Yine Halil Akbunlar geçen yıl kadroda yer alan önemli bir oyuncuydu. O da böyle önemli mesajlar verdi, kamuoyuna verdiği beyanatta. Baktığımız zaman Bursa bu ligin en iddialı takımlardan bir tanesi ve hem taraftar katkısıyla hem de yerel medyanın çok güçlü Bursa'da. Oradaki böyle birlik beraberlik ben Bursaspor'u üst lige taşıyacak bir dinamizm olduğunu, birlik beraberlik olduğunu dile getirebilirim şahsen.
1: Sayın Sarışoban, gerçekten Bursaspor çok fark yaratıyor. Özellikle 3. ligden 2. lige, 2. lige, 2. ligden 1. lige, ardından da 1. ligden Süper Lig'e en hazır kulüplerden bir tanesi. Hem taraftar olarak, hem şehir olarak, hem takım olarak, hem yönetim olarak. Ki şundan dolayı söylüyorum, taraftarını o kadar iyi anlatmışlar ki yönetim olarak, Enes Çelik ve yönetimi olarak Bursaspor'da. Taraftar inanmış ve bilet yok. Bir bilet bile yok. Şimdi bu çok büyük bir özellik. Sadece hani her zaman söylüyorum, yani keskin sirke küpüne zarar verir. Burada Bursaspor taraftarı biraz sakin olmalı. Biraz çünkü yeni bir kadro kuruyorlar. Yeni bir lig, alışık olmadıkları bir lig, alışık olmadıkları bir oyun, sertlik, şehir, iklim. Onun için biraz sakin olmalı. Bir geriye düştüğü zaman alkışlamalı futbolcusunu. Homurdanma olmamalı, serzeniş olmamalı, kötü ve olumsuz tezahürat olmamalı. Bu anlamda Bursaspor taraftarı biraz kendine bu anlamda bunu düstur etmeli. Çünkü Bursaspor'un hedefi çok büyük.
0: Zaten geçmiş yıllardaki işte hatalardan dolayı işte Anadolu takımlarının böyle asansör gibi aşağı kadar düşmelerindeki en büyük etkenlerden biri de bu. Yani sabırsız bir ortamın olması, yerel medyanın hemen bir başarı beklemesi, hemen transfer beklemesi. Yani bakın alt liglerde işte mücadele eden takımların birçoğu aldıkları cezaların büyük bölümü işte bu sıkıntılardan dolayı. Ama Bursaspor hani deyim yerindeyse yoğurdu dahi üfleyerek yiyor. Evet. Çünkü senelerce bunun sıkıntısını yaşadı. Ve geçen sezon Bursaspor çok örnek bir portreyle maçlarını oynadı. Ben de birkaç maçını izledim ve çok güzel böyle görsel gösteriler yaptılar. Tribünlerde olağanüstü birlik beraberlik vardı. Hani böyle bir ayrışma yok. Bir bütün. Yani hani bir kar topu böyle aşağı doğru yuvarlarsınız büyük, evet, olur. Büyür. Ve gerçekten Bursa'da Mustafa Er yönetiminde ve Enes Çelik başkanlığında çok güzel bir oluşum. Bu sadece yeşil sahadaki birlik beraberlik değil. Saha dışında da borçların ödenmesi ve de alacaklı olan kişilerin yönetimin gayretiyle, kamuoyunun gayretiyle, yani olumsuz eleştirmeden ve de en önemlisi şu, yıpratmadan. Çünkü yöneticileri yıpratmak çok kolay. Yani iki maçı üstte kaybedince yönetim istifa, evinize dönün, şöyle yapın, böyle yapın. Burada yönetim çeker gider ama orada bir sıkıntı meydana gelir. O nedenle ben Bursa'nın özellikle geçen sezon yani centilmenlik yönünde ilk ön sıralarda yer alabildiğini ifade edebilirim. Çünkü dediğiniz gibi çok değişim bir kadro oluştu. Bunda doğru tespit ettiniz. Yeniden bir kadro oluşuyor. Çünkü geçen sene şampiyon olan kadroyla yeni sezonda birden başarı elde etmeniz mümkün değil. Mutlaka hani hep derler ya, atanla tutan mutlaka iyi olacak, evet, diye. Sadece bunlar yetmez. Hem senin bu ligi kaldıracak. Bu ligde işte en az 38 haftalık maratonda 30 maç, 35 maç oynayacak. Ki Türkiye Kupası'nda buna ilave edecek olursak 45 tane maç yapıyor futbol takımları böyle elemelerde geçtiği zaman. Bursaspor hem iki kulvarda ben iddialı olacağını tahmin ediyorum. Neden? Mutlaka tabii hedefli bir takım. Mutlaka ilk ikiyi kovalayacak ama Türkiye Kupası'nda da yine bir başarı hikayesi olacak. Bunu pek açıklamıyorlar ama şöyle ki, geçtiğimiz sezonlarda da yıllar önce tabii Türkiye Kupası'nın müzisine getiren bir kulüp, Avrupa Kupası'na getiren bir kulüp, giden bir kulüp, Süper Lig'de şampiyon olan bir kulüp. O O nedenle ben Bursa'nın yine örnek hareket edeceğini umut ediyorum. İşte bu takımlardan bir tanesi senelerdir yatırım yapıyor.

0: Senelerdir çok büyük paralar harcıyor. Başarıya ulaşamıyor. Kim bu takım? Iğdır Alagöz Holding futbol takımı. E baktığımız zaman bu sene biraz değişim yaptılar. Nasıl değişim yaptılar? Yaş ortalaması 32-33 olan futbolcuların tamamını gönderdiler ve Kenan Koçak gibi Almanya kökenli, gurbetçi kökenli bir ismi getirdiler. Doğru işler yaptılar. Hikmet Karaman gibi bir futbol adamını orada sportif direktörlüğe getirdiler. Ve yine Murat Yıldırım gibi önemli bir CEO var kulübün başında. Altınordu'da da görev yapmıştı. O da Avrupa kökenli. Ve en önemli kararı da Ankara'daki İncek'te bulunan tesislerde artık sadece kamp yapıyorlar. Şu anda zaten Ankara'da kamp yapıyorlar. Maç yapmak için de Bolu'ya gidiyorlar. Geçtiğimiz haftalarda Azerbaycan'ın zirve takımıyla maç oynadılar. 4-3 kazandılar. Ankara Keçiören gücüyle maç oynadılar. 3-0 kazandılar. Gençler Birliği ile Gençler Birliği tesislerinde karşı karşıya geldiler. 4-2 Iğdır galip geldi. Yine Kosova'nın Priştina takımıyla mücadele ettiler. Bolu'da o da 1-1 sona erdi. 4 tane hazırlık maçı oynadılar. Yine Bolu yöresinde 2. etap kampı şu anda Ankara'da devam ediyor. Yine orada da 1-2 hazırlık maçı yaparak daha sonra evine dönecek. Ama Iğdır'ın da şöyle bir handikabı var. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda da dile getirmiştim. Ligin ilk haftasında Karagümrük ile oynayacakları maç Ankara'da Aktepistan'da oynanacak. 9 Ağustos Pazar günü. Neden bu maç Ankara'da? Çünkü Iğdır Futbol Kulübü'nün zemininde, sahasındaki zemininde sıkıntıları var. Isıtma konusunda sıkıntıları var. Bunun çözümü konusunda çalışmalar yapılıyor. Muhtemelen Iğdır takımı en azından birkaç maçını evinde oynayacağı birkaç maçını Ankara'da Aktepistan'da oynayacak. Ben Iğdır takımının da böyle genç oyuncuları böyle bir harmanlayarak aldılar. Yine deneyimli oyuncuları aldılar. En son Soner Gönül'ü aldılar Samsun evet. Spor'dan. Hotiç'i aldılar Bodrum Spor'dan. Ve artık bir yönde de hani derler ya hevesini kırmamak lazım sponsorların. Bu sene o sene olabilir Iğdır takımı için.
1: Çok teşekkür ediyorum Ali İhsan Sarıçoban. Kolay gelsin. Yarın tekrar görüşmek üzere.
0: Elbette. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar tüm dinleyicilere selamlar, saygılar.
1: Teşekkür ediyorum. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi. Spor gündemi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.31'i gösteriyor ve bir diğer konuğumuz var. Bu konuğumuzda spor bilimleri uzmanı Profesör Doktor Rıdvan Ekmekçi. Sayın Ekmekçi, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi bugün hani futbol, basketbol veya herhangi bir spor dalında hani derler ya, işte takımlarımız kampa girdi. Hani kampa girince ne oluyor? Hani ilk günden son ana kadar, maçlara kadar nasıl hazırlıyorsunuz? Sakat olanı, olmayanı, fazla kilosu olanı, ne diyeyim, psikolojik olarak iyi olmayanı nasıl bir hazırlıkla, kimler hazırlıyor? Bize başlıklar halinde bizimle paylaşır mısınız?
1: Elbette, tabii ki. Şimdi sezon öncesi hazırlıklar aslında branşlara göre çok farklılık gösterebiliyor. Özellikle futbolun sezonunun uzun sürmesi yaz aylarının ortasında artık takımların kamplarındaki yoğun hazırlık dönemine biraz erken girmeleri gerektiğini söyleyebiliriz.
0: Evet.
1: Basketbol ligleri birazcık daha futbola göre Eylül, Ekim gibi başlayabiliyor. Kadın erkek ligleri çok farklı. Voleybol yine aynı şekilde. Mesela voleybolun diğer branşlara göre özelliği, özellikle kadınlarda ve erkeklerde ulusal liglerimiz var.

0: uluslararası liglerimiz var.
1: Evet.
0: Normal kulüpler maçları bittikten sonra milli takımlar düzeyinde çok fazla turnuva ve bu normal ülkeler arası liglere katıldıkları için sporcular birazcık daha geç başlıyorlar. Futbola ve basketbola göre de çok daha hazır geliyorlar milli takımdaki sporcular. Çünkü maç tempoları devam ediyor. Şimdi onların hazırlık süreci birazcık daha farklı. Ama futboldan başlarsak,
1: evet,
0: futbolda ara çok az. Özellikle erken başlamak, işte Avrupa kupaları, ülkedeki ülke içerisindeki Ziraat Kupası denilen kupalar ya da sponsorun ismi değişebiliyor zaman zaman. Çok fazla maç oynandığı için az önceki yayınımızda da konuğumuzla konuşurken işte ortalama 40-45 maç yapıyor bir takım.
1: Evet.
0: Şimdi bu süreçte kamplarda öncelikle sporculara bir durum tespiti için testler yapılır. Fiziksel durumu nasıl? İşte reaksiyon süresi nasıl, sprinti nasıl, kuvvet testleri nasıl, laktat testi yapılır. Özellikle biyolojik durumda nasıl, işte sizin de söylediğiniz gibi kilo ölçümleri alınır. Bizim tanıta cihazlarımız var, örneğin body indeksi ölçülür, vücuttaki dengesizlik bakılır, yağ oranları nedir, vücuttaki su oranı nedir, kas kütlesi nedir. Bunların hepsi sayısal olarak ekip tarafından testleri yapılıyor ya da takımın içerisinde yoksa bunları yapan dışarıdan hizmet alımıyla yapılıyor. Bunu yapan çeşitli uzman şirketler var, firmalar var. Bizim üniversitemizde de, üniversitelerde de bu tarz hocalar dışarıya bu hizmeti verebiliyor. Onlardan alıyorlar, sonra birebir sporcuyla işte orada istenilen kriterlere göre beslenmesi, fiziksel hazırlığı, mental hazırlığı hepsi yavaş yavaş kamp süresi içerisinde yapılıyor ve kamplarda genelde çok ciddi bir program yürütülür.
1: Evet.
0: Yani sabah kalkış saati çok erkendir. İşte rejenerasyon dediğimiz dinlenmeyle ilgili işte fizyoterapi uygulamaları, işte soğuk su, ondan sonra stretching uygulamaları, yani mental dikkat konsantrasyon uygulamaları. Olay sadece hemen gidelim de iki tane takım bulalım, bunun hazırlık maçı yapalım değil doğal olarak. Bir sporcu da spor bilimci olarak bizim önem verdiğimiz aslında üç tane nokta var. Birincisi fiziksel hazırlık. Buradaki durumu ikiye ayırıyoruz. Dayanıklılık ve patlayıcı kuvvet.
1: Evet.
0: Yani sprint özelliği ve dayanıklılık. Yani sporcunun maç boyunca hem işte 90 dakikaya varan o uzun sürelerde sahada iyi performans göstermesi lazım. Hem de hız dediğimiz o patlayıcı kuvvetin ihtiyacı olduğu zaman da onu kullanabilecek kas yapısının olması gerekiyor. Tabii ki mevkilerine göre de değişiyor. Bunun yanında bir de dikkat konsantrasyon dediğimiz mental özelliklerinin de iyi olması gerekiyor. İşte kamplarda bu tarz çalışmalar bolca var. Günün bütün hepsi, öğlen uykusu dahil. İşte ne yiyecek, ne içecek, kalori hesaplaması, beslenmede çok ciddi bir şu anda seviyeye ulaştık. Ülkemizdeki takımların çoğunda diyetisyen var, beslenme uzmanı var artık. Diğer hazırlık durumunda zaten eskiden bir iki kondisyoner varken şimdi şu anda atletik departman var.
1: Evet.
0: Orada üst lig, süper lig ve birinci lig takımlarında 5-6 kişi birden çalışıyor. Bir de sakatlık önleyici, geçen haftaki programda da söyledim, atletik trainer denilen bir kişi daha var.
1: Evet.
0: Burada işin içerisine işte biyomekaniksel ölçümler, sporcunun ayak analizi, özel ayakkabılar, özel tabanlıklar, işte kas yapısı, kemik yapısı, kuvvet yapısı, yani sporcunun vücudunun yağ oranı bile çok ciddi bir şekilde, hassas bir şekilde ölçülüyor. Eskiden deri üzerinden manuel ölçtüğümüz skin fold dediğimiz cihazlar varken şimdi deri ve kas, oradaki yağ ve kasın kuvvetini ölçen dijital ve onları sayısala döken

0: cihazlar kullanabiliyoruz. Tabi her takımda bunların olmasını beklemiyoruz ama işte ciddi yatırım yapan kulüpler bunlara çok dikkat ediyor. Kamplarda günlük plan program, işte örneğin antrenman bilimcilerin oradaki sporcuya yüklenilmesi miktarı, bunlar bile hesaplanıyor. Kaç kilometre koşulacak, nasıl hazırlanacak? Çünkü sezona başladığında ortalama 9-10 kilometreyi çok rahat bir şekilde koşabiliyor olması lazım sporcunun.
1: Evet.
0: Bu da o dayanıklılık düzeyini artırmayla alakalı. Genelde de profesyonel sporcular branş gözetmeksizin, branş fark etmeksizin sezon bittiğinde, ara verildiğinde, işte off sezon dediğimiz dönemde kendi özel PT'leriyle ya da ekibindeki insanlarla zaten günlük böyle çok da kendilerini yormadan hem tatil hem de aktif dinlenme dediğimiz durumu yaparlar. Fazla kilo almamaya çalışır, kilosunu korumaya çalışır. Çünkü o ara, örneğin 2-3 haftalık, 1 aylık arayı veriyorsunuz, bir geliyorsunuz, yatmışsınız, sonra kas ağrıları, tabii ki zorlanmalar, bunların toparlanması daha sonra çok zor oluyor, çok zor geçiyor. Benim çalıştığım sporcularda özellikle biz ekip olarak şöyle söylüyoruz. Hani voleybolda milli takıma girememişse birçok, bu ara çok uzun. 4-5 aylık ara var. Bu arada hatta geçen senelerde bir sporcumu yurt dışında ligi devam eden başka bir ülkeye gönderdik biz.
1: Evet.
0: Yani çok az cüzi bir ücret alıp en azından formunu korusun diye. Çünkü Türkiye'de kaldığı zaman lig yok.
1: Evet.
0: Maç yapmayacak. Sadece antrenman motivasyonuyla bu işte çok üst düzey yapılamıyor. Futbol buna göre birazcık daha avantajlı. Şimdi basketbol da aynı şekilde. Lig şey biraz daha uzun ara. Ondan dolayı da takımlar genelde sezona bir ay ara verip tatillerini yapar sporcular. Hemen hazırlık kampları, hazırlık turnuvaları, işte lig başlamadan önce bir iki tane böyle kendilerinin girebileceği aynı seviyede, hatta kendilerinden biri bir tık daha böyle iyi takımlarla sezona hazırlanmaya çalışırlar.
1: Sayın Ekmekçi, tabii biz bunu profesyonel takımlar, biraz daha üst düzey milli takım, evet, bazında konuşuyoruz. Ama evet, baktığımız zaman birincilik, hadi birincilikte de daha profesyonelce yapılıyor bazı şeyler. Ama
0: evet,
1: ikincilik, evet, üçüncülik ve diğer liglerde, özellikle futbolda çok sıkıntılı ne diyelim mekanlarda, sıkıntılı ne diyelim personelle. Bu sıkıntılıyı şundan dolayı, az personelle, yeterli evet, olmayan aletlerle antrenman yapan, kamp yapan birçok kulüp var. Oyuncumuz var, gençlerimiz var. Onlar için nedir düşünceniz? Hani bir bilim adamı olarak nasıl bir periyot, nasıl bir tarz oluşturulmalı ki biz o sporcularımızı da üst düzey sporcu gibi, mesela dediğiniz bir sporcumuz vardı, milli takım arası fazla olduğu için ülke dışına gönderdik, bir ligde oynamasını sağladık dediniz.
0: Evet.
1: Hani
0: evet,
1: bunun gibi neler yapılabilir? Çünkü çok büyük ne diyeyim, hedeflerle giriyoruz. Çok büyük paralar kazanmak için başlıyoruz. Ama ardından büyük hüsranlar oluşabiliyor. Sakatlıklar olabiliyor. Hani diyet dediniz. Bu diyete uymayan birçok oyuncu var. Birçok takım var. Neler yapılabilir? Nedir sıkıntıları özellikle alt liglerde?
0: Şimdi hani geçen haftaki programda da şöyle bir şey söyledik. Sporcunun talep ediyor olması lazım. Yani bu bilince ulaşması gerekiyor artık sporcuların. Kulübün imkanı olmayabilir ama bugün her şehirde gerçekten bir sürü uzman artık sektörün içerisinde çalışmaya başladı. Fizyoterapi, spor fizyoterapistleri, spor diyetisyenleri, spor beslenme uzmanları, spor psikologları ve artık şehirlerde kulüplerin içinde özel hizmet veren fitness salonları var. Bu testleri yapan merkezler var. Bunlara bir kere sporcunun kendi kariyerini çok ciddi bir şekilde planlayıp profesyonel düşünmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Zaten kendine yatırımı bu şekilde yaptığı zaman oynayacağı performans da yükseliyor. Oynayacağı takımların kalitesi

0: vitesi de yükseliyor. İyi sporcuyu herkes almak ister. Bu birinci düzeyde kişinin kendisine yapması gereken yatırımdır.
1: Evet. İkinci ama düzeyde, senin etmekçi şöyle bir evet. şey de var. Hani bundan mesela biz burada konuşuyoruz. Esasında bu konuşmayı yapmamızın nedeni, sizin de röportaj yapmamızın nedeni biraz bilinçlendirmek insanlarımızı, tabii, anneleri, tabii. babaları, çocukları, yıldızları, gençleri. Bunun için konuşuyoruz burada. Şimdi aynen. baktığımız zaman bu bilgilerden uzak olan birçok sporcumuz da var, özellikle futbolda. Aynen. Biraz daha mahallede 2-3 topa vurduğumuz zaman kendimizi Maradona zannediyoruz. Ve büyük takımlarda oynayacağımızı düşünüyoruz. Evet, büyük takımlarda oynayabiliriz ama yeterli beslenmeyi yapmazsanız kondisyona sahip olamazsınız. Yeterli beslenmeyi yapmazsanız sakatlıklar çıkabilir. Form durumu aynen. düşebilir. Şimdi aynen. bu anlamda neler yapılabilir? Nasıl bilinçlendirmek gerekiyor? Nerede bilinçlendirmek gerekiyor? Mesela sizin okullarınızdan mezun olan kişiler beden eğitimi öğretmenlerinden başlayarak, spor bilimlerinden evet. başlayarak evet, evet. bu bilince sahip mi? O çocukları nasıl bilinçlendiriyorlar?
0: Evet. Yani aslında eskiye göre çok çok daha iyi.
1: Evet.
0: Çünkü spor bilimleri fakülteleri artık sadece beden eğitimi öğretmeni yetiştirmiyor. Bizde antrenörlük bölümü var, spor yöneticiliği bölümü var, rekreasyon bölümü var, egzersiz spor bilimleri alanı var. Buradan hem lisans hem yüksek lisans mezunu sporcularımız zaten kulüplerde çalışıyorlar ve bu bilinci, oradan aldıkları akademik bilgiyi sporculara aktarıyorlar. Aileler de bilinçlenmeye başlandı. Kulüp eğer bu tür desteği yapamıyorsa, imkanı yoksa, bir kere zaten velilerimiz çocuklarını bu testlerden geçirip orada nasıl beslenmesi lazım, işte nasıl uykusuna dikkat etmesi lazım, kendi hem fiziksel hem de mental durumunu nasıl geliştirmesi lazım, bunları bizlerden talep ediyorlar. Yani çok yapıyorum ben test mesela.
1: Evet.
0: Bunun gibi bir sürü Türkiye'de şu anda. Özellikle hani futbol anlamında düşünürsek, işte mahallede oynayan o yetenekli çocuk artık çok daha profesyonelce bir bakış açısıyla doğru yolu bulabiliyor. Benim mesela bir örneğim var bununla ilgili. 8 yaşındayken Altınordu futbol okuluna giden bir çocuk, anne babası bilinçli, onlar da üniversitede öğretim üyesi, ya bu çocuk futbola yetenekli.
1: Evet.
0: Bunun kariyerini nasıl şekillendireceğiz diye düşünüp bana geldiklerinde, işte fizyoterapisti, beslenme uzmanı, ben mentorluğunu yaptım yıllarca. Altınordu'nun direkt altyapısına seçildi. Altınordu Futbol Okulu'ndan o taramalarda Altınordu'nun yatılı, orada İzmir'de kaldığı, Selçuk'ta kaldıkları o tesislerde altyapıda oynadı. Ve performansıyla hem orada doğru bir sistemin içerisinde yetişti, hem de benim de ekibimin kontrolünde maçlarını izlemeye gidiyorduk. Sürekli testlerden geçiriyorduk. İşte takviyeleri, vitaminleri, eğitimi, ikisini birlikte yürütüp şu anda o sporcumuz yaklaşık 6-7 yıldır hem milli takımda ve şu anda da Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Oraya transfer oldu. Ve 18 yaşına geldi.
1: Yani bu ismini de yıl... eğer söylemenizde sakınca yoksa bunu dile getirebilir misiniz?
0: Mustafa Serhan Kök.
1: Evet.
0: Kendisi iyi, yani iyi bir orta saha. Hem davranış anlamında hem mental olarak saha görüşü anlamında milli takımda da zaten kaptanlık yapıyor. Şimdi bu tarz sporcuları doğru öğrendirdiğiniz zaman zaten o yetenek yolunu buluyor, kaybolmuyor.
1: Evet.
0: Ve hem işte dediğim gibi fiziksel gelişimi hem mental gelişimi, futbolun içerisindeki dinamikleri çok çok daha böyle güzel bir şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Hani Serhan gibi çok futbolcumuz var.
1: Evet.
0: Çok sporcumuz var. Basketbolda da var, başka branşlarda da var. Yani mesela Gianmarco Özdemir var, şimdi Amerika'ya gidecek, golfçü.
1: Evet.
0: Mesela hep böyle futbol basketbol konuşuyoruz. Şimdi Gianmarco Özdemir geldiğinde 11-12 yaşlarındaydı. Aile çok bilinçli. Onun golf kariyeriyle ilgili biz

0: işleri yaparken ilk önce o fiziksel ve mental gelişimine odaklandık. Ve şu anda 18 yaşında Amerika'dan golf bursu alarak orada üniversite okumaya gidiyor ve NCAA golf liginde oynayacak. Ve milli sporcu zaten. Evet. Yıllardır golf milli takımının bir parçası. Şimdi iki tane örnek çok çoğaltılabilir. Yani çok örneğimiz tabii var bizim. Kişi, yani sporcu aslında küçük yaştan itibaren sevdiği işi yapmak. İşte futbol oynamayı seviyorum, basketbol oynamayı seviyorum, yüzmeyi seviyorum, golf seviyorum diyebilir. Anne babalar onları desteklemek için ilk önce temel düzeydeki ihtiyaçlara bakmalı. Kulüpler zaten bunları bilinçli bir yöneticiyle ya da yönetim kuruluyla ya da bilinçli antrenörlerle yapıyorsa ekibine mutlaka bizim gibi uzmanları dahil ediyorlar. Bizim yetiştirdiğimiz o hem yüksek lisansında yapmış antrenörleri dahil ediyorlar. Ya da eski futbolcu kendisini çok iyi geliştirebiliyor. Yani benim de hem milli sporculuk yapmış hem de bizden eğitim almış yetiştirdiğim bir sürü eski futbolcu var mesela. Onlarla zaman zaman otururuz, konuşuruz, neler yapılıyor, takımlar neler yapıyor. İşte Süper Lig'de teknik direktör olanlar da var. Şimdi burada önemli olan şey şu. Biz yabancı ülkede gördüklerimizi alıp buraya getirip ha bunu uygulayalım dönemini çoktan geçtik.
1: Evet, çok doğru.
0: Ülkemizdeki sporcunun neye ihtiyacı var? Bunlara hangi testler yapılması lazım? Zaten yapıyoruz. Uzmanlar çok. Sadece yeter ki siz bunları ekibinize alın kullanın. İşte geçen hafta söylediğimiz takımdaki bir mentor ihtiyacı.
1: Evet. Bu milli takımda oldu ama. Şimdi şöyle evet, bir şey, çok güzel bir noktaya geldiniz. Evet. Spor bilimleri, üniversiteler bu ihtiyaca yönelik spor anlamında birçok insanı yetiştiriyor. Evet. Antrenördür, beden eğitimidir, ardından spor bilimlerinde kondisyoner, diyetisyen, her kesimden, ne diyeyim, her kadroya yönelik gerçekten yetenekli, tecrübeli ve dünya standartlarında insanlar yetiştiriyoruz. Ama şimdi milli takımda, eğer bir milli takım teknik direktörü, milli takım teknik direktörü Montella eğer mentöre ihtiyacım yok derse sözün bittiği yerdeyiz.
0: Çok. Ya ben orada hani geçen hafta tekrar etmiş olacak gibi şey yani konuşacağım ama Montella mentöre ihtiyacım yok demedi. Ben varım ya dedi.
1: O daha tehlikeli.
0: Daha tehlikeli.
1: Çok doğru.
0: Yani şimdi ben bir yani spor bilimleri uzmanıyım, bir bilim insanıyım. Tutup da ben psikolojiyi de bilirim, antrenman bilimi de bilirim, beslenme de bilirim, onu da bilirim, bu teknik taktik de bilirim diye ortaya çıkarsam bu olur mu?
1: Hani bilebilirsiniz ama üst düzey bir milli takımın, kulüp takımının olmaz, veya olmaz. Burada da bunun farkını anlamak zorundasınız. Biraz tabii, hani ne diyeyim, biraz seviyeli ve adımlarınızı ona göre atmanız lazım.
0: Tabii ki. Yani niye ekip kuruyoruz yani? Bir kişi her şeyi yapamaz. Bilgi tabii ki bileceksin ama ekibine uzmanını dahil edip de onunla bunu paylaşmak, onun sorumluluklarını, yetkisini ona verip de takıma katkısını sağlamak. İşte bilim aslında bunu söylüyor.
1: Evet.
0: Yani çok basit. Şimdi ben de eğitime baktığım zaman işte biyoloji okudum, sonra beden eğitimi öğretmenliği okudum, sonra yüksek lisans, doktora, doçentlik, profesörlük, yani bir sürü şey öğrendik ama bir antrenman bilimi olarak kondisyoner, o ayrı bir şey. Ve ben bir şey yaptırdığı zaman bir kondisyoner, şu anda ben kamptayım ve kampımda bir kondisyoner var. Ben ona diyorum ki bunu niye yaptırıyorsun? Şöyle şöyle açıklıyor bana. Ha tamam diyor. Evet. Çünkü bu, onu anlayabilmek için altyapım var benim.
1: Evet.
0: Ama hiçbir şeyden anlamadığım işte yemek yiyoruz biz. Ben sadece bizim kampımızda aslında ne yemek istediğimizi aşçıya söylüyorum. Ben o yemeği yapmayı bilmem yani.
1: Evet.
0: Kalorisini bilirim. Sporcularıma şunu yiyin diye öneririm. Daha fazla sebzeye yöneltirim. Daha fazla baklagile yöneltirim. Ama orada da hani bir beslenme uzmanı kadar bilmem. Bir sporcuya testleri yaptım.

0: yaptığımız zaman, örneğin genetik test yaptırıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi genetik testi yapan uzman benim Korkut Hoca. Korkut Hoca ve ekibi. Onlar laboratuvarda o analizi yapıyor. Hangi geni nasıl çalışıyor, oradan neleri çıkartacak, raporu bana atıyor. Raporu okuyup anlayıp onu sporcuya aktaran benim.
1: Evet.
0: Ondan sonra da ben o raporu alıp spor eczacıma gönderiyorum. Diyorum ki bu çocuğun genetik analizi bu. Ondan sonra işte psikometrik analizleri. Buna diyorum bir işte takviye, beslenme, hangi vitamini içecek, nasıl, bunu diyorum çıkart. Orada ayrı kişinin uzmanlığı. Bu bütüncül bir yaklaşımla ve ekibin tamamıyla olur. Aynı bir takımın sahadaki dizilişi gibi. Herkes topun peşinden koşarsa ne olur?
1: Bir de şu var Sayın Ekmekçi, hani biz neyi ne kadar bildiğimizi ya da bilmediğimizi bilmiyoruz esasında.
0: Evet, evet, evet, evet, aynen öyle.
1: Yani Futbol Federasyonu'nda yine oraya geleceğim ki bunun çok örnekleri var. Eğer ben varım ya demişse daha evvelki konuşmalarda da gülerek tabii ki siz varsınız, siz her zaman bizim için çok önemlisiniz Sayın Montella. Ama dünya futbolunda da böyle bir ihtiyaç var. Bu da bizim ekibimizde olması gerekli diye düşünüyoruz gibi konuşacak insanımız yok. Sorun orada.
0: Doğru, doğru. Yani işte maalesef Türkiye'deki şimdi kulüplerin yöneticilerine de baktığımız zaman onların sporu ne kadar bildiği, futbolu ne kadar bildiği. Yani ben çok kulüp başkanıyla konuştum. Yani ben bundan anlamam, sadece ben ekip yönetmeyi bilirim.
1: Evet.
0: Mesela tamam süper, o ekibi düzgün kuruyorsa müthiş bir insan bu.
1: Evet.
0: İlla onu o eskiden oynamış olması gerekmiyor ki. Şimdi ben mesela sporculara mentörlük yapıyorum. Örneğin bir kayakçıya mentörlük yapıyorum.
1: Evet.
0: Ben onun gibi profesyonel kaymadım ki.
1: Evet.
0: Ama onunla karşılıklı konuşup ihtiyaçlarının ne olduğunu masaya yatırıp oradaki dikkat, konsantrasyon, bunları tartışabilirim.
1: Tabii.
0: Şimdi bakın Formula 1 pilotlarının mentorları vardır.
1: Tabii.
0: Dikkat konsantrasyonla ilgili onları geliştirirler. Ama hiçbir Formula 1 pilotu emekli olduktan sonra başka bir Formula 1 pilotuna mentorluk yapamaz.
1: Çok doğru. Çok doğru.
0: O başka bir alan.
1: Evet.
0: Yani sen hayatını en üst düzeyde futbol olarak, yani bugün tartışılmaz, işte yarın akşam izleyeceğiz finali. Messi'yi aldık.
1: Evet.
0: Messi şu anda herkesin dünyanın en iyi futbolcusu dediği adamı, değil mi?
1: Evet.
0: O dünyanın en iyi futbolcusundan dünyanın en iyi teknik direktörünü çıkaramayabilirsin.
1: Zaten hani dikkat ederseniz dünyanın en büyük futbolcuları kolay kolay teknik direktör olamıyor.
0: Tabii ki işte
1: yani,
0: Maradona'nın
1: yapamıyor yaşam, çünkü
0: yapmaya çalıştı mesela Maradona.
1: Ha.
0: Olmadı.
1: Evet.
0: Yani. İşte Pele.
1: Evet.
0: Mesela.
1: Zico.
0: Bir sürü örnek var.
1: Evet.
0: Ama futbol hayatında böyle çok ismini duymadığımız kişiler, bir bakıyorsunuz inanılmaz şey oluyor. Şimdi
1: evet.
0: İsimlerini zikretmeye gerek yok. İnsanlar düşündükleri zaman zaten bulacaklar. Yani teknik direktör olmak çok farklı meziyetler gerektirebiliyor.
1: Tabii.
0: Ve gerçekten kişinin kendisini yetiştirmesi gerekiyor.
1: Doğru.
0: Aynı şekilde kondisyoner olmak da öyle, atletik işte
1: doğru,
0: trainer olmak da öyle, personal trainer olmak da öyle, istatistikçi olmak da öyle. Yani Orhan Ak benim öğrencimdi, bizden mezun, bizim
1: evet,
0: üniversitemizden. Milli sporcuyken ve Süper Lig'de oynarken geliyordu sürekli okula. Uzunca bir süreçte yaz okulunda dersler aldı, onu yaptı, bunu yaptı. 8 yılda mezun oldu. Yani sonuçta o düzeydeki bir sporcunun doğal olarak üniversite okuması da uzun sürebiliyor. Ve biz de onu yönlendirdik. Yani hem Süper Lig'de teknik direktörlük yaptı, İngiltere'ye gitti, istatistik öğrendi, scouting öğrendi. Şimdi sen iyi bir futbolcu olabilirsin. Galatasaray'da oynadı, Antalya Spor'da oynadı, bir sürü yerde oynadı ama bu özellikleri geliştirmezsen nasıl tutup da Süper Lig seviyesinde teknik adamlık yapacaksın?
1: Çok doğru. Sayın Ekmekçi, gerçekten son sözlerinizi alayım, bir iki cümle.
0: Şimdi özellikle genç sporculara buradan benim tavsiyem şu: bir kere ciddi bir şekilde kariyer planı yapmak zorundalar. Uykularına, beslenmelerine çok dikkat etmek zorundalar ve uzmanlarla çalışmak zorundalar. Eğer hedefleri üst liglerde oynamaksa bu sadece yetenekli olacak bir şey değil. Yetenek seni mahalledeki çocukların arasından çıkartıp o profesyonel yola sokabiliyor.
1: Evet.
0: Ama o yolda sen diğerlerini geçmek istiyorsan uzmanlarla çalışacaksın. Özellikle fiziksel gelişim, beslenme ve psikolojik anlamda dayanıklılığını, zihinsel dayanıklılığını artırmak zorundasın. Ve ailelerde bilinçli olarak bu çocukları doğru yönlendirirlerse biz her zaman zaten onların yanındayız, onlara destek olmaya çalışıyoruz. Ve kulüplerde de artık uzmanlar çoğaldı. İhtiyaçlar belli ama üst seviyelerde çok fazla detay var. Orada da futbolcu kendisi talep edecek. Ondan sonra da o teknik ekip o bizim gibi uzmanları stafına ilave edecek. Bu kadar.
1: Sayın Ekmekçi, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık ve kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Sağ olun. Spor bilimleri uzmanı Profesör Doktor Rıdvan Ekmekçi bizlerle birlikte oldu ve futbol kamplarını, sporcu kamplarını ve bu kamplarda kimlerin hangi görevleri üstlendiğini, sporcuları nasıl hazırladıklarını ve özellikle ileriye yatırım yapacak olan sporcuların uzmanlara ve bunlar gibi önemli kişilerle bağlantılar kurmak zorundalar. Çünkü kariyerlerini buna göre çizmek zorundalar dedi. Saatimiz az sonra 16 olacak. 16 haber bültenimiz var. 16 haber bülteninden sonra saat 17'ye dek voleybol konuşacağız. Voleybol için Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigürek bizlerle birlikte olacak. Ayrıca sevgili dinleyiciler, Mehmet Saruhan Cibara, Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı bizlerle birlikte olacak ve Galatasaray erkek ve kadın voleybolunu konuşacağız.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum ve Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler de paylaşılacak. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni adımlar yolda. Mali Suçları Araştırma Kurulu 2026-2030 yol haritasını hazırladı. Yeni stratejiyle soruşturmalar hızlanacak, denetimler sıkılaşacak, kurumlar arası koordinasyon güçlenecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terör vakalarında eş zamanlı soruşturma açılacak. Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. En eski dosya 21 yıl öncesine uzanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, DNA incelemeleri ve yeni delillerle şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Hiçbir failin geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacağını vurguladı. Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkta sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a kapsamlı operasyon düzenledi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 119 şüpheli yakalandı. İzmir, Narlıdere ve Kütahya Tavşanlı'da orman yangını çıktı. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale sürüyor. İzmir'de Milliyetçi Hareket Partisi'ne 350 yeni üye katıldı. Katılımcılara Torbalı ilçesinde düzenlenen törenle rozetleri takıldı. Bodrum Yalıkavak Marina'da bir işletmede satılan dondurmaların fiyatı Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yapılan denetimde mevzuata aykırılıklar tespit edildi. İşletmeye idari işlem uygulanırken dondurma fiyatları da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen milli elektrikli tren setleri yeni bir hatta daha hizmete giriyor. 22 Temmuz'dan itibaren Uzunköprü Halkalı seferlerinde kullanılacak trenler ulaşımda konfor ve kapasiteyi artırıyor.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye kararı geldi. Kuruluş Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit etti. Kredi notu görünümü ise durağan olarak korundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a yeni bir saldırı dalgası düzenledi. İran, Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırdı. Dünyanın en büyük uzay organizasyonlarından biri için geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi daha başlamadan rekor kırdı. Antalya'da düzenlenecek kongreye 83 ülkeden 3000'den fazla kesin kayıt yapıldı. Böylece organizasyon tarihinin en yüksek erken katılımına ulaşıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dev final yarın. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak final maçında İspanya ile Arjantin Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. Jersey MetLife Stadyumundaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. İspanya ve Arjantin de final maçı öncesi heyecan dorukta. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Bütün bilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Banvit Piriç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Reklamlar.
5: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 16.11'i gösteriyor ve spor gündemi, bildiğiniz gibi sporun hemen hemen her dalını, her konusunu konuştuğumuz bir program. Radyo 1 Türkiye Radyoları birinci programından yayınlanıyor ve bugün saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Ve şimdi saat 17'ye dek sadece ve sadece voleybolu konuşacağız. Ve şimdi ilk olarak da devamlı konuklarımızdan Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız?
1: Çok iyiyiz. Hele dün 2-0'dan 3-2 yenince, ayrıca 2024'te 12 maçta bir galibiyet, 2025'te 12 maçta 3 galibiyet derken bu sefer 10 maçta 7 galibiyete ulaştık. Çok da mutluyuz.
2: Valla mutlu olmayacak gibi değil. Şöyle söylemek gerekirse, hep yayınlarımızda sizlerin vermiş olduğu destekle biz Filenin Efelerine, A erkek voleybol milli takımımıza, Türkiye'mizin göz bebeği evlatlarına güvencimizi, inancımızı hep aşılamıştık. Hep bunlardan bahsetmiştik. Yerine göre eleştirildik, hem voleybol ülkesi dediğimiz için hem de erkek voleyboluna biraz fazla destek verdiğimiz için. Ama yani çok mutluyum. Yüzümüzü kara çıkartmayacaklarını zaten biliyorduk. Sadece biraz zamana ihtiyacımız vardı. Biz de yaklaşık 3 senedir o zamanı kendilerine seve seve vereceğimizi belirtmiştik. Ve bugünlere geldik. İnancınız olsun, bugün işte Sırbistan'da biliyorsunuz Türkiye Voleybol Federasyonu.

Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ da orada. Şöyle bir sosyal medyaya baktığınızda hani ağzı kulaklarında fiyonk oluyor denilen bir tabir vardı ya. Hani hakikaten öyle. İşte programlarımızda hiçbir zaman için bizi kırmayan gelen Semih abimiz kez.

0: galiba koçu kızdırmayalım diyecek kadar da bir otoriteye olan saygı ve bağımlılık da durumu gözlemlediğimiz bir milli takımımız var. Aynı kelimeleri geçen hafta da söylemiştim. Bir kolej takımı hüviyeti var. Yani hep kullanılan spor camiasında hep kullanılan birlik ve beraberliği ve arkadaşlığı iyi derecede temsil ettiğini düşünülen bir kelimedir kolej havası diye. Gerçekten iyi bir jenerasyon, iyi bir nesil yakaladık ve bizim avantajımız, diğer takımlara göre bizim avantajımız bu yeni jenerasyonun çeşitli kademelerden geçtikten sonra 3 senedir birlikte çalışıyor olması ve birbirlerine artık gözü kapalı ne yapabileceklerini tahmin edebiliyor hale gelmiş olmaları. Böyle olunca da bize de böyle keyifle bol bol konuşmak nasip oluyor Yüce Bey.
1: Bugün de Slovenya ile maçımız var. Hani çok hani böyle ipin üstünde yürüyen bir milli takımımız ve bu kez kazanırsa tarihin tarihini yazacağız. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz?
0: Her şeyden önce şurası bir gerçek ki çok zor bir karşılaşma. Çünkü Slovenya'da aynı bizim gibi yaklaşık evet. 2021 yılından beri Avrupa arenasında, Avrupa sahalarında, dünya sahalarında sürekli olarak yükselmiş, olimpiyat oyunlarında çeyrek final görmüş bir Slovenya var. Yani daha önce de bahsetmiştim, iki kez Slovenya'da, Ljubljana'da bulundum. İnanılmaz bir spor kenti, bakınız voleybol demiyorum, inanılmaz bir spor kenti. Ve o zamanlarki programlarımızda da hatırlayacaksınız, çok daha kısa bir süre içerisinde Avrupa'da ve dünyada söz sahibi olacak diye sözlerimi hatırlayacaksınız Slovenya hakkında. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor ama bizim inancımız, güvencimiz elbette ki hani böyle hissiyatla söylüyormuşuz gibi anlaşılabiliyor. Ama özellikle Arjantin karşılaşmasında 2-0 geriden gelmek. Dün geceki karşılaşmada 2-0 geriden gelip Ukrayna gibi gerçekten bize ters ve dişini nasıl geçirmek isteyen, dişini kabul ettirmek isteyen, inancını, güvencini kabul ettirmek isteyen bir rakibe karşı inanılmaz bir direnç gösterip 2-0'dan geriye dönen bir milli takımımız var. Avantajımız, inancımız, güvencimiz mutlak surette bu oyuncularımızın saha içerisinde göstermiş oldukları performans. Biz şu anda çok çok memnunuz. Daha iyi olabilir mi? Evet, daha iyi olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki bizde iyi diye bir şey yok. Hep daha iyisini yapabilecek, iyisini yapabileceğimize olan inancımız var. Elbette ufak tefek bazı aksayan yerlerimiz var. Biz çok iyi servis atan bir takımdık daha önceki dönemlerde. Ama gördüğümüz kadarıyla bu Milletler Ligi'nde mücadele gücü çok yüksek ama servis atarken birazcık sıkıntı yaşayan bir halimiz var. İnşallah Slovenya karşısında bu eksiğimizi de kapatırız. Zira aynı şekilde dün hepimizi şaşırtan büyük bir fedakarlık örneği gösteren Bedirhan Bülbül sakattı. Bir önceki karşılaşmada oynamamıştı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ve Slovenya karşısında 2-0 geriye geldikten sonra tabii sosyal medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla resmen sorumluluk alıp ben oynamak istiyorum, beni oynatın dediğinde hepimizi şaşırtan bir şekilde çıktı. Müthiş bir dinamizm getirdi, inanç getirdi, motivasyon getirdi. Sahada belki çok yüksek sayıda sayı elde etmedi, 6 sayı kazandırdı ama topa değdiği anlarda takıma vermiş olduğu sinerji ve katmış olduğu enerjiyle çok inanılmaz işler yaptı. Ben sadece ve sadece Gökçen'in birazcık daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Gökçen girdiğinde gerçekten çok çok güzel işler yapıyor ama Slobodan Kovac'a inancımız tam. Ne yapıyorsa bildiği bir şey vardır diye şey yapıyoruz. Kararına, yöntemine saygımız var. Çünkü özellikle takımın başına geçtikten sonra gelmiş olduğumuz noktaya baktığımızda ne kadar önemli ve değerli katkılar yapabilecek, ne kadar otoriteyi, ne kadar büyük bir baba sevgisiyle birleştirip öğrencilerine, oyuncularına verebilen bir takım kurgusu ve halet ruhiyesi var şu anda Slobodan Kovac'ta. Zaten memleketinde oynuyor biliyorsunuz. Sırbistan'ın çok önemli spor insanlarından bir tanesi. Milli takımı çalıştırmış, şampiyonluklar elde etmiş bir koç Slobodan Kovac Sırbistan'da. Ve şu anda da Sırbistan'ın sempatisiyle birlikte Türk milli takımının Slovenya karşısında galibiyetinin çok da sürpriz olmayacağını müjdesini vermek istiyorum. Kaldı ki ilk yayınlarımızda da söylemiştim 3. etaba başlarken. Ben bu etap için 3 galibiyet bekliyorum ama Ukrayna ve Slovenya arasında belki kaybedebiliriz diyordum. Ukrayna'yı geçtik, o halde Slovenya'yı da geçebiliriz diyeceğim.
1: Şimdi çok ilginç bir Milletler Ligi yaşıyoruz.

0: yaşıyoruz. Kanada dramatik bir sonuçla Milletler Ligi'ne veda etti. Japonya ise büyük bir çıkış gösteriyor. Sert bir takım, güçlü bir takım. Brezilya final etabı dışında kalma tehlikesi yaşıyor. Ama baktığımız zaman final etabına ev sahipliği yapacak takımın küme düşmemesini görüyoruz. Küme düşmeyeceğini görüyoruz. Nasıl bir kuraldır veya sistemdir Milletler Ligi bu şekilde?
1: Japonya istim üstünde aynı bizim gibi geri dönüşler yapabilen bir takım. Dün de en son 2-0 mağluptu ama 3-2 kazanmayı başardı. Aynı şekilde hani Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 karşılaşması var, 8 galibiyeti var. Son 2 karşılaşmasını kazansa bile lider olma şansı yok. Aynı şekilde Polonya'nın da Slovenya'nın da. Ki Slovenya zaten bize bugün yenilecek Allah'ın izniyle. Öyle olunca zaten liderlik şansı da olmayacak hiçbir zaman için. Ama şurası bir gerçek. Japonya istin üstünde çok iyi bir kadroyla inanılmaz mücadele yapıyor. Uzun boylu oyuncularının inanılmaz bir atletizmle çok iyi manşet alıp çok iyi savunma yaptıklarını, file üstünde hemen hemen her topa değdiklerini görüyoruz baktığımız zaman karşılaşmalarına. Çok güzel bir Japonya izliyoruz açıkça söylemek gerekirse bu Milletler Ligi'nde. Aynı sizin dediğiniz gibi Çin hani bir galibiyeti var, 11 karşılaşmada bir galibiyeti var. Fakat sonuncu olmasına rağmen final etabına ev sahipliği yapacağı için olmayacak. Ama düşünün şimdi Ukrayna ya da Bulgaristan veya Brezilya belki de Çin'in yüzünden final etabına gidemeyecekler. Şimdi hani çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Bunu zamanında filenin sultanları için biz de yaptık ama filenin sultanları hiçbir zaman için sonuncu olup final etabı dışı kalmak durumunda kalmamıştı ev sahipliği sıvasıyla finallere ev sahipliği yaparken. Ama şöyle söyleyeyim ben size yani özellikle Milletler Ligi organizasyonu için ev sahipliği yapabilme durumunda olan çok fazla ülke yok. FIVB'yi de bu anlamda şey yapıyorum. Hani hak vermiyor değilim. Evet hani sportif başarılar bakımından veya 12 maçlık bir seride hakikaten direkt yani Allah korusun bizim başımıza gelse hakikaten çok üzülürüz. Çin gidecek biz gidemeyeceğiz 7 galibiyetle 8 evet. galibiyetle. Ve şöyle söyleyeyim size hani FIVB'nin şu andaki bu tutkusunu bu şeyini çok fazla şey yapamıyorum. Çünkü voleybol gerçekten aşırı bir profesyonellik ve ekonomik getirisi olan yüksek bir spor değil henüz. Gelişim aşamasında dünya çapındaki organizasyonlar için. Karşınızda da sürekli bir Türkiye yok. Türkiye Avrupa'da ve dünyada sürekli olarak en mükemmel organizasyonları harika bir şekilde gerçekleştirebilen bir ülke. Ama takdir edersiniz ki bütün organizasyonları da biz yapamayız ki her şeyden önce kıtalara da yayılması gerekiyor voleybolun bu final etaplarının. Ama Çin özellikle işte Tayland ve Çin bu konuda çok ısrarcılar. Çünkü ev sahibi olarak final etabından şey yapıyorlar, katılmayı garantiliyorlar. Ama şu bir gerçek ki popülerlik artıyor. Bu sorun belki de belli bir seviyeye gelince, ekonomik kaygılar belli bir seviyenin altına düşünce mutlak surette bunu çözeceklerdir. Ki Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da nispeten bu durum çözüldü denilebilir. Çünkü biliyorsunuz Fenerbahçe 2 senedir dörtlü finallere ev sahipliği yaptığı halde ev sahibi olma hüviyetinde olup finallere katılma şansını elde edemiyor. Çünkü kurallar değişti. Ben eminim ki kısa bir süre içerisinde tüm dünyada da böyle bir şey gerçekleşecektir Yüce Bey.
0: Şimdi filenin sultanlarına geçelim. Milli takım kadrosu belli oldu. Rakibimiz de belli. Nedir son durum takımımız, milli takımımızda son durum nedir?
1: Elbette filenin sultanları yaklaşık bir saat, bir buçuk saat kadar önce Hong Kong konsolosluğumuz tarafından karşılandı. Macao'ya geçmek üzere yol açıklar ve hatta gördüğümüz paylaşımlardan gördüğümüz kadarıyla da otellerine yerleşmiş durumdalar. Çin'in Macao idari bölgesinde oynanacak karşılaşmalar. Şöyle söyleyeyim, filenin sultanlarının bir avantajı var, bir dezavantajı var. Karşımızda Giovanni var. Giovanni Guidetti ile birlikte Türkiye'de oynamış birçok Kanadalı oyuncunun bizim teknik ekibimiz ve oyuncularımız tarafından bilinirliği olduğu gibi aynı şekilde o oyuncular ve Giovanni Guidetti'nin teknik ekibinin de Türkiye'yi bilmesi durumu söz konusu. Giovanni Guidetti

0: etkiden bahsetmemiz gerekirse 2,5-3 senede Kanada'ya resmen çağ atlattı kadın voleybolunda. Erkek voleybolunda daha iyilerdi. Ama sizin de dediğiniz gibi erkek voleybolunda dramatik bir son yaşadılar. 7 tane karşılaşmanın 5. sete gittiğini ve 5. setlerin hepsini kaybettiğini. Yani 7 tane karşılaşmadan bir tanesini kazanmış olsa bugün Milletler Ligi'nde kalmayı garantileyeceklerdi. Ama artık çok geç bazı şeyler. Kanadalı voleybol severler için erkek voleybolu artık önümüzdeki sene Ottawa etabının olmaması anlamına geliyor. Ama biz tekrardan Filenin Sultanlarına dönecek olursak, Filenin Sultanlarında kadromuz açıklandı. Kadromuzda herhangi bir değişiklik yok. Her zaman olduğu gibi aynı şekilde 3. etaptaki oyuncularımız yer alacak. Ve bu 3. etapta da biz önce Kanada ile oynayacağız. Zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Ama ben her ne olursa olsun yarı finale çıkan tarafın milli takımımız olacağını düşünüyorum. Yarı finalde de Amerika Birleşik Devletleri Çin eşleşmesinden gelecek rakiple oynayacağımızı, yarı final karşılaşmasının 23 Temmuz Perşembe günü saat 11'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacağını bildirelim.
1: Şimdi bu arada kulüp takımlarından da bahsetmek olmaz, bahsetmemek olmaz. Orada da kurallar çekildi, Avrupa Kupaları kuralları çekildi. Bu kuralları nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yüce Bey, şöyle söylese, Şampiyonlar Ligi'nden başlayacak olursak bu sene Galatasaray biliyorsunuz bir davetiyeyle, wild card adı verilen bir davetiyeyle Şampiyonlar Ligi'ne tam 8 yıl aradan sonra davet edilmiş oldu. Bu hem Türk voleybolu için, hem İstanbul'lu voleybol severler için, hem de Galatasaray için gerçekten çok büyük aşama ki yayınımızın ikinci bölümündeki konuğumuz Sayın Mehmet Saruhan Cibara'dan da gerekli detayları alırız. Kadınlardaki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde en kolay, bugüne kadarki en kolay grubu çeken Vakıfbank oldu. Ama Vakıfbank'ın da şöyle bir handikapı var. Giovanni öyle böyle şeyleri o kadar çok seviyor ki Vakıfbank'ın başındayken kolay gruplardan çok zor çıkabiliyor. Evet. Aynı şekilde Galatasaray'da 4. yani en alt torbada olarak kuraya katılmasına rağmen muhteşem, bana göre muhteşem bir kura çekti. Ama her ne olursa olsun sahada oynamadan bir üst tura geçmek mümkün değil. Ama Galatasaray'ın belki en iyi grup lideri olamayabilir ama direkt olarak çeyrek finale kalacağını düşünüyorum. Nispeten Eczacıbaşı Peron İstanbul oldu bu arada, onun da yeni ismi. Sırbistan'dan ve İtalya'dan geçen seneki gibi Scandici ile eşleşti. Bir de elemelerden gelecek bir takım var. Ama Fenerbahçe'miz Vero Voley Milano ile eşleşti gene geçen seneki gibi. Fransız şampiyonu Levallois Paris Saint-Cloud'la ve Macaristan'ın Vasas Obuda takımıyla eşleşti. Bana göre Fenerbahçe'nin tek zorluğu Vero Voley Milano karşılaşması. Bu iki karşılaşmayı aldığı zaman onlar da belki en iyi lider, grup lideri olamayabilirler. Ama şurası bir gerçek ki bir çeyrek finale 4 Türk takımıyla gidebileceğimizi görebildiğimiz bir kura çektik diyebilirim. Aynı şekilde erkeklerde de kısaca hemen bahsedeyim. Ziraat Bankart ve Galatasaray HDI Sigorta güzel gruplara düştü. Özellikle Galatasaray'ın Alman, Yunan takımlarıyla birlikte eleme turlarından gelebilecek olan bir takımla oynayacak olması. Ziraat Bankart'ın ise buna karşılık geçen senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu Perugia ile eşleşmesi, Fransızların ünlü ve şampiyon takımı Montpellier ve Romanya'nın Dinamo Bükreş takımı ile eşleştiğini söyleyelim. Sev Cup'ta ve Sev Challenge Cup'ta takımlarımızın rakipleri eşleşmelerden ve bir önceki turdan gelecek rakiplerle belli olacak. Ama şurası bir gerçek, kadınlarda Aras Kargospor'un önemli bir avantajı olacak. Ya Kuzey Makedonya takımı ya Yunan takımıyla eşleşecek. Bu bakımdan da Spor Toto'nun Çekya takımıyla eşleştiğini bahsedelim. Benim en büyük beklentim İstanbul Gençlik Spor Kulübümüzün, geçtiğimiz senenin plaj takımlarından bir tanesi İstanbul Gençlik Spor'un Balkan Kupası'nda ülkemizi temsil edeceği ve bu kupayı kazandığı takdirde de Sev Challenge Cup'ta yoluna devam edebilecek olmasından dolayı onlardan umutlu olduğumu dile getirmek isterim.
1: Bir de konuğumuzu telefona bağlamadan evvel de hani Fenerbahçe'de baş antrenörlük için bir konuşmuştuk, Zé Roberto için. Son durum nedir? Burada yine beklentide mi?
0: Şöyle söyleyeyim Yüce Bey, Zé Roberto ile Fenerbahçe'nin artık bağı kalamaz. Çünkü evet, biliyorsunuz Los Angeles'ta imzaladığı lobide, Amerika Birleşik Devletleri'nde devam edecek kariyerine. Fenerbahçe için

0: şöyle söyleyeyim, yani Fenerbahçe'de maalesef, yani bir voleybol sever olarak maalesef, futboldaki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından, elemesinden sonra bir gelişme olacak gibi görüyorum ben. Bakalım neler olacak, ama şurası bir gerçek. Fenerbahçe'nin hem erkek hem de kadın takımlarında zaten belli bir seviyede gelmişti transferlerle. Sadece bir koç eksikliği var. Hani bakalım sezon içerisinde nasıl bir gelişme olacak? Çünkü koç da takdir edersiniz ki, hani ben bu oyuncuları seçmemiştim diyebilir ki, en kolay söylenebilecek şeylerden bir tanesidir bu sporda. Bu bakalım Fenerbahçe'yi nasıl etkileyecek, ama Fenerbahçe'nin birazcık geç kaldığını, elit antrenörler bakımından Avrupa'da çok da fazla seçenek kalmadığını belirtmekte fayda var Yüce Bey.
1: Hani burada esasında başkanlık seçiminden evvel böyle bir adım atıldığı için, hani yeni başkan Sayın Aziz Yıldırım'ın da burada futbola ağırlık vermesi, ki basketbol, erkek basketbolda da dolu düzgün gitmekte, burada bu sıkıntıyı voleybolda, özellikle kadın voleybolunda bunu yaşayacağını ve bunun bir sezona daha mal olacağını düşünüyorum ben.
0: Ya şöyle bir şey, iyi bir Fenerbahçe'nin Avrupa'da çok ihtiyacımız olan işler yaptığını biliyoruz. İnşallah böyle bir şey olmaz. Ama şurası bir gerçek, yani demir tavında dövülür. Hatırlayacaksınız, biz Fenerbahçe için o dönemdeki voleybol direktörü olan Soner Erdoğmuş'la yapmış olduğumuz sohbetlerde biz 2026-2027 değil 2027-2028'in projeksiyonunu da hazırladık tarzındaki bir söylemi vardı. Fakat işte teknik direktör onunla ne kadar uyumlu olacak, nasıl bir çalışma sergileyecek, hakikaten bunlar Fenerbahçe için handikaplar.
1: Evet, şimdi konuğumuz, telefonumuzun diğer ucunda Savaş Eskigülek. Konuğumuz Mehmet Saruhan Cibara, Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı. Sayın Cibara, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Şimdi bir telefonun diğer ucunda da Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bulunmakta. Şimdi öncelikle son senelerde Galatasaray voleybola, kadın ve erkek voleybola çok büyük yatırım yapmakta. Geçen sezonu nasıl değerlendiriyorsunuz kadın ve erkek voleybolu olarak Galatasaray'da?
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ben müsaadenizle sadece voleybol olarak değil, bu sporları, olimpik sporları Türkiye'ye getiren bir kulübün başkan yardımcısı, evet, olarak amatör şubelerin 2025-26 sezonunu bir değerlendirmek istiyorum. Daha sonra da voleybolla ilgili detayları getirdim. Şimdi 2025-26 sezonu bizim kurulduğumuzdan beri en başarılı geçen sezonumuz olimpik branşlar açısından. Şöyle ki, futbol haricinde basketboldan kadın erkek tekerlekli sandalye, voleyboldan kadın erkek, yüzmede, yelkende ve kürekteki bireysel sporlar haricinde geri kalan judo olsun, su topu olsun, hepsinde toplamda 9 kulvarda bir Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız 2026-2027 senesinde. Dolayısıyla bu geçtiğimiz sezon bizim en başarılı sezonumuz oldu.
1: Kadın ve erkek voleybolunda nasıl bir sezon? Evet, başarılar var, kupa var, ama siz hani beklediğiniz başarıyı elde ettiniz mi? O anlamda sordum.
2: Evet, şöyle, 4 sene evvel biz göreve geldiğimizde bir plan yapmıştık. Daha doğrusu bunu 5. ve 6. sene olarak düşünmüştük, ama çocuktaki değişiklikten dolayı görev süremiz 3 seneden 2 sene ince biraz programı öne almaya, planı sıklaştırmaya çalıştık ve sonuçta da ilk defa kurulduğundan beri kadın voleybolda Avrupa'da bir kupa aldık, sev kupasını aldık. Erkek voleybolda da 2 senedir arka arkaya Şampiyonlar Ligi'nde, önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Tabii bunların hepsi bir plan dahilinde oluyor. Şöyle ki, biz ilk önce kadın voleyboluyla başladık. 2020 senesinde geldiğimiz zaman sponsorla ağırlık verdik. Genç

0: milli takımda gelecekte bir başarı vaat eden, bizi zaferlere ulaştıracak olan bir ekip seçtik.
1: Evet.
0: Bu ekibi yavaş yavaş dışarıdan aldığımız, yurt dışından aldığımız yıldızlarla destekleyerek sonunda istediğimiz yere geldik. Şimdi sıra erkeklerde. Erkeklerde de bir çaba içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi son iki senedir Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz ve milli takımımızla aynı kızlarda olduğumuz gibi gelecekte milli takımımızın yıldızları olacak isimleri kadromuza katmaya başladık. Bu sene de devam ediyoruz.
1: Şimdi ben Savaş Eskigüre'ye sözü bırakmak istiyorum. Size soruları vardır. Sevgili Savaş Eskigürek, Sayın Cibar'a diğer telefon attığımızda.
2: Sayın Başkanım, öncelikle bir voleybol insanı olarak, bir voleybol sever olarak ve bir Galatasaraylı olarak şampiyonluk yaşadığımız Sev Cup'tan dolayı çok büyük gurur duydum ki hep hedefimizdi biliyorsunuz. Hani futbol, basketbol ve voleybolda Avrupa Kupası kazanan tek takım olma şeyimiz vardı, hedefimiz vardı. Çok şükür ona ulaştık. Şimdi Galatasaray taraftarı, siz artık çok çok iyi biliyorsunuz taraftarı. Şimdi Avrupa'da şampiyonluk bekler, Türkiye'de şampiyonluk bekler ama bu bir süreç olduğunu bahsetmişsiniz. Taraftarların sürekli olarak beklentisi transfer, transfer, transfer. Şimdi sizler çeşitli yayınlarda, çeşitli mecralarda transferleri açıkladınız. Ama benim beklediğim daha köklü bir değişik var ki, sizde değişiklik var ki, siz de bahsetmiştiniz. Ki voleybolun yapısını tamamen değiştirecek bir atılım olduğundan bahsetmiştiniz. Bu açıklama ne zaman gelir başkanım? Ne zaman böyle bir şey yapar? Çünkü bizim sadece artık şampiyonluk değil, elde ettiğimiz başarıları sürdürülebilir bir şekilde önümüzdeki sezonlara yaymak, hatta kalıcı bir şekilde sistem haline getirmek gibi bir hedefimiz olmalı diye düşünüyorum. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: Doğru söylüyorsunuz. Şimdi başarılı olduğumuz kadar tam istediğimiz başarıya ulaşamadığımız konular da var. Bunlardan bir tanesi tesisleşme, ikincisi de altyapı yatırımları. Şimdi biz bir yandan tüm branşlarda, Avrupa'da en üst seviyede armamızı ve bayrağımızı temsil etmeye çalışırken, bir yandan da geleceğin projelerini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz şimdi stadımızın altında 62 dönümlük bir yer üzerinde mini olimpiyat tesisi kuruyoruz. Bunun içerisinde atletizm, yelken ve kürek haricindeki tüm branşlarımızı toplayacağımız bir gerçekten çok güzel bir tesis yapıyoruz. Birincisi bu. İkincisi de altyapılarda maalesef istediğimiz sonuçları elde edemedik. Voleybolda baktığımız zaman, basketbolda baktığımız zaman son 4 senede aldığımız başarıların üzerine yenilerini koyamadık. Hep üçüncülükte, ikincilikte kaldık. Dolayısıyla şimdi oraya da bir yatırım yapıp oraya da odaklanacağız.
1: Sayın Cibara, şunu da dediniz ya, yeni sezona önemli transferler, eklemelerle. Şimdi bizim bildiğimiz bazıları var ama bilmediklerimiz de olabilir. Kimleri transfer etti Galatasaray erkek ve kadın voleyboluna?
0: Şimdi bunların hepsini tek tek açıklıyoruz. Takip ettiğiniz gibi önce bize hizmet eden, 2 senedir üstlerine 4 senedir hizmet eden hem teknik ekibimizde, hem idari kadromuzda, hem de oynayan oyuncularımıza önce teşekkür ediyoruz. Onlar bitti. Şimdi de yenileri tek tek açıklamaya başlıyoruz. Önce sözleşmesini yenileyen oyuncularımızı açıklıyoruz. Daha sonra da yeni transferlerimizi açıklıyoruz. Onun için bu ay sonuna kadar hepsini tek tek açıklayacağız. Daha sonra da imza töreniyle sizlerin karşısına çıkacağız.
1: Peki Avrupa kupalarında kurallar çekildi. Kuralları nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ben de çekmek isteseydim bu kadar güzel kura çekerdim diyeyim. Kura açısından hem voleybolda hem de basketbolda güzel kurallar çektik. Dolayısıyla dördü de Şampiyonlar Ligi'nde, Euroleague'de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Dördünün de ilk amacı gruplardan lider çıkmak.
1: Savaş Eskigürek, Sayın Cibara'ya sorun var mı?
2: Elbette. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 8 yıl sonra aradan sonra bir Galatasaray kadın takımı var. İki senedir de arka arkaya bana göre çok iyi mücadele eden ama geçtiği bir sene gerçekten

0: çok zorlu bir gruba girişen Galatasaray erkek voleybol takımımız var. Bu sene her iki takımımızın da kuralları gerçekten de tam hani dişimize göre derler ya başkanım, onun gibi oldu. Burada doğru. Hedefimiz ne olacak? Çünkü dediğim gibi Galatasaray taraftarı Avrupa'da kupa görmeyi çok istiyor. Ve erkek voleyboluna ilginin artması, filenin efelerinin Milletler Ligi'nde tarih yazıyor olması Galatasaray taraftarlarını da iştahlandıracak. Onlara neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi erkek voleybol takımından başlarsak istediğimiz transferlerin hepsini yaptık. Sonuncusunu da önümüzdeki hafta içerisinde imzaya davet ettik. O da herkesin bildiği gibi bence dünyanın en iyi 3 smaçöründen biri Efe Mandıracı kardeşimiz.
2: Evet.
1: Onu da aldıktan sonra, yani onu da imzasını yaptıktan sonra ve önümüzdeki hafta Ağustos ayının başında milli takım kampına da giriyor. Ondan sonra erkek voleybolda önümüzde hiçbir engel kalmıyor. Pasör olarak Amerika milli takımında pasör olan, daha evvel Türkiye'de oynamış olan İkay Mağ'ı aldık biliyorsunuz. Ayrıca Aslan Ekşi abi olarak ve pasör olarak devam edecek. Kaptan olarak devam edecek. Geleceğinde de kendisinin formayı teslim edeceği, devredeceği Özgür kardeşimizi aldık pasör olarak. Dolayısıyla pasörde geçen seneye göre çok çok daha iyi. Maçöllere baktığımız zaman Stephen Mar devam ediyor. Efe geliyor. Hakkı Gökçen ve Caser gibi gene milli takımlarda oyuncularımız var ki ya, bunlar 22 yaş civarında, 23 yaş civarında önümüzdeki 3-5 sene Galatasaray'a hizmet edecek yıldızlarımız. Pasör çapraklarında zaten geçen seneden Can Koç, çok kendisinden çok niyetliyiz, çok büyük başarılar bekliyoruz. Can Patri ile beraber devam ediyor. Ortada orta oyuncularımıza baktığımız zaman geçen sene çok şanssız bir şekilde maçın ilk, yani sezonun ilk maçının ilk setinde sakatlanan ve bütün sezonu kapatan biliyorsunuz Faik Samet vardı. O iyileşti. Şimdi antrenmanlarda da çok başarılı bir performans gösteriyor şu anda. Onun haricinde bizden bir tek Ahmet Tümer gitti. Gene bizim altyapımızdan yetişen orta oyuncumuz Doğukan devam ediyor. Ayrıca Aztekma'dan aldığımız Emir var. Bir de Yiğitcan var. Gene transferimiz. Şeylere de baktığımız zaman, liberolara da baktığımız zaman iki tane yeni liberomuz var. İkisi de mini takımda biliyorsunuz. Abdülsamet ve Fatih. Dolayısıyla 4-4'lük bir kadro oldu orada. Dediğim gibi biz önümüzdeki yıllarda şimdiden yavaş yavaş hissedilmeye başlayan erkek voleyboldaki başarı yolunu biz bu tip kilometre taşlarıyla döşeceğiz ve kendilerinden de çok umutluyuz. Erkek voleybola Türkiye'de en çok yatırım yapan Türk kulübü olarak bu konuda çok şey bekliyoruz. Kadınlara gelince, kadın takımımızda da geçen seneki sev şampiyon olan kadrodan kalmasını istediğimiz herkes kaldı. Ben her zaman söylüyorum, mutlu olduğunuz takdirde bu kulüpte istediğiniz zaman kadar kalabilirsiniz ama mutsuz olduğunuz zaman da lütfen söyleyin, sizin için her türlü kolaylığı yaparız. Bu çerçevede gene milli takımlarda şu anda Viyana'da oynayan oyuncularımız pasörlerimizi zaten Brit Bongat ve Eylül ile takviye ettik. Naz ayrılınca smaçörlerimiz ilk cümlesiyle devam ediyor. Neyse Bükmen haliyle bir tane de yabancı ama bir power smaçör alacağız. Onun için de acele etmiyoruz. Pasör çaprazında Hakim Ova'yı aldık bildiğiniz gibi. Alexia bizim takımımızın ve milli takımımızın da yıldızı, çok iyi bir Galatasaraylı, çok başarılı bir pasör çapları devam ediyor. Eylül'ün yerine Libero'ya Ayça gibi Şampiyonlar Ligi'nde senelerdir oynayan çok başarılı bir Libero Vakıfbank'tan aldık. Dolayısıyla baktığınız zaman orta oyuncularda zaten Yasemin Güveli gibi Türkiye'nin en iyi blok yapan orta oyuncusu var. Yuan gibi dünyanın en iyi smaçörlerden dahi ortalama sene ortalamasına baktığınız zaman çok smaçörden daha çok spor üreten Yuan gibi bir orta oyuncumuz var. Yani oralarda da bir yan setledi, orayı bir kuvvetlendirdik. Dolayısıyla orada da bir eksiğimiz yok. Dediğim gibi çok iyi bir yabancı smaçör alma peşindeyiz. Onu da alınca orayı da tamamlayacağız. Herhalde bu savaş sana bu kadar bilgiyle yeterli cevabı vermişimdir.
2: Sayın Cibara, şunu sormak isterim. Şimdi bir iki oyuncu da altyapıdan getirdik dediniz. Altyapıda kadın ve erkek voleybolunda nasıl bir yapılanma var? Burada özellikle altyapıdan gelen oyuncularınızı da taşıyorsunuz A takıma. Burada nasıl bir yapılanma var ve bu yapılanmayla ileriki hedeflerinizi biraz da açar mısınız altyapı anlamında?
1: Şimdi altyapıda erkeklerde daha şanslıyız. Daha çok oyuncu yukarıya çıkarabildik. Ama kadınlarda ki özellikle dünyanın en zor liglerinden biri, evet, Sultanlar Ligi bildiğiniz gibi. Burada o kadar büyük bir rekabet var ki orada pek altyapıdan yukarıya oyuncu çıkaramadık birkaç senedir. Dolayısıyla şimdi bu sene biraz daha değişik bir yapılanmayla oraya daha çok ağırlık vereceğiz ve iki sene içerisinde muhakkak ilk altıda oynayabilecek bir tane oyuncu çıkarmak istiyoruz.
2: Savaş Eskigülek.
3: Başkanım, özellikle ben şu Aslantepe Vadisi'nde gerçekleştirecek olan kompleksten de birazcık bahsettiğinizi rica ediyorum. Çünkü orada Galatasaray taraftarlarının özellikle olimpik branşlara olan yaklaşımı birazcık daha sıkı fıkı olacağız taraftarla. Bu konuda neler söylemeli, ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, altyapı bakımından da Türkiye'nin tesis zenginliği bakımından da çok önemli bir hizmet olarak görüyorum bunu.
1: Doğru söylüyorsun, ama şunu söyleyeyim, biz oraya başladık. 23 Nisan'da temelini attık, şu anda da hala devam ediyor. Orası biliyorsun bir yamaç şeklinde olduğu için kod farkı var. Kod farkından dolayı da şu anda bütün zemin çalışmaları son hızıyla devam ediyor. İki sene içerisinde biz önce stadın içindeki bütün ofisleri oraya taşıyacağız. İdari binayı yapıyoruz. Artı basketbolu yapıyoruz. Şimdi orası enteresan. Basketbol salonu 13.500 ile 15.000 kişi arasında olacak. Voleybol salonu da 3.500 ile 5.000 arasında olacak. Şu anda mimari planlar bitti. Bunların özellikle basketbol salonunda çok amaçlı bir salon olmasını planlıyoruz. Bunun için yönetim kurulu üyelerimizden Sedat Bey Şangay'daki Mercedes-Benz Arena'yı gezdi. Yurt dışında çalıştığımız bu projeyi çeşitli yönleriyle destekleyen, bizle işbirliği yapan firmalar var. Hem Amerika'da hem Avrupa'da. Amerika'da özellikle basketbol salonlarını, Avrupa'da da voleybol salonlarını geziyoruz. Şu anda da tahmin ediyorum ki ilk fazda basketbol, yüzme ve voleybol olduğu ikinci kodu bitireceğiz. Yani bizim tahminimiz iki sene içerisinde idari binayla beraber salonların kaba inşaatının bitecek onlar. Daha sonra aşağıya doğru ticari alanlar, kamp tesisleri bulunacak.
2: Sayın Cibara, acaba şöyle diyeyim, tabii ki biz hep ne diyeyim, güzel şeyleri konuşuruz ama bazen de sizin sıkıntı yaşadığınız anlar da oluyor. Bu spor anlamında, olimpiyata katılan branşlar anlamında. Bu sıkıntılar var mı? Varsa nelerdir? Nasıl çözüyorsunuz? Biraz da onlardan bahsedelim mi?
1: Tabii ki. Şimdi bu söylediğim branşlar tabii daha çok göz önünde olan branşlar ve

0: basketbolla voleybol yaklaşık 16 şubenin %80 masrafını teşkil ediyor. Şimdi bunların tabii %80 dediğimiz zaman 40 milyon eurodan bahsediyoruz senede. Demin söylediğim size yatırım 250-300 milyon euro civarında. Şimdi şeye başladık, bu söylediklerimi yapabilecek finansmanı da sağladık. Daha sonrasında 2 sene içerisinde onları da bulup devam etmeye çalışacağız. Sıkıntılarımız şöyle. Birincisi, burası bitene kadar biz salonlar için bayağı ciddi federasyonlara ödeme yapıyoruz.
1: Evet.
0: Birincisi bu. İkincisi, nereden baksanız 2000 üzerinde lisanslı oyuncumuz var. Bunların baktığınız zaman her birinin ayrı ayrı ihtiyacı oluyor. Bunları karşılarken sadece finansman açısından değil, vaktinde yerine getirebilme, teknik ve idari açıdan bu isteklerini karşılamakta zaman zaman tabii ki zorluk çekiyoruz. Ama bizim sözlerimizde yazılı olmayan bazı etik kurallarımız vardır. Bu etik kurallar gereği bizim sporcularımızın, yönetici arkadaşlarımızın aralarındaki ilişkiler, çeşitli görüşmeler ve istekleri karşılama noktasında karşılıklı anlayışlı davranışlarla bunları çözüyoruz. Yani bizim şu anda baktığınız zaman kulüp olarak her ay ödediğimiz büyük bir miktarda vergi var. Her kulübün ne kadar ödediğini bilmiyorum ama biz stopajımızı her ay ödüyoruz. Ve bu stopajın biliyorsunuz %100'ü geri dönüyordu. Sadece altyapı ve tesislerde kullanılmak üzere maaşların verilmesi, yaşa bedellerinin karşılanması. Bu 1 Ocak'tan itibaren %75'e düşürüldü. 1 Temmuz'dan itibaren de %50'ye düşürüldü. Burada bir sıkıntı çekeceğimiz gerçek ama bunu da sponsorluklarla kapatmaya çalışacağız.
2: Savaş Eski Gülek, Sayın Cibare'ye son sorun var mı?
3: Biz özellikle önümüzdeki sene için şimdiden başarılar diliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde büyük hedefleri olduğunu biliyoruz takımımızın. Çok da güzel bir kura çektik. Ligde ve Avrupa kupalarında hedefine doğru yürüyen bir Galatasaray. Tüm Galatasaray taraftarlarının tabii ki en büyük temennisi. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bu yoğun takribinde bize de yer ayırdı. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sağ olun.
0: Rica ederim. Ben bir şey ilave etmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Voleybolu konuştuk ama bizim bu sene çok iddialı olduğumuz bir de basketbol dalı olacak.
1: Evet.
0: Biz geçen sene Türkiye Ligi'nde, Türkiye Kupası'nda ve Euro Lig'de üçünde de final oynadık. Üçünü de kaybettik. Üçünü de aynı takıma kaybettik.
1: Evet.
0: Bu sene bunların üçünü de tekrar final oynayacağız. Ve bu sefer kazanmak azmini göstereceğiz. Bir diğer konuda erkek voleybolda gene Türkiye Kupası'nda ve Türkiye Ligi'nde final oynadık. Gene aynı takıma karşı kazanamadık. Bu sene Süper Kupa zannedersem 14 Ekim'de oynanacak.
1: Evet.
0: İlk hedefimiz onu almak. Ondan sonra da Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası'nda gene taraftarlarımıza bu kupaları hediye etmek. Bizim bir tek isteğimiz var taraftarlardan, aynı futbola gösterdikleri desteği amatör branşlarda da göstermeleri. Özellikle bu sene biz Sinan Erdem'de kadın ve erkek basketbol takımlarımız aynı salonu kullanacaklar. Mümkün olduğu kadar da aynı gün iki maç yapmaya çalışacağız. Fikstür el verdiği takdirde hem Avrupa maçlarında hem lig maçlarında taraftarlarımızdan büyük destek bekliyoruz.
2: Biz de başarılar diliyoruz Sayın Cibara. Kolaylıklar diliyoruz. İyi günler.
0: Çok teşekkür ederim. Size de iyi bir hafta sonu diliyorum.
2: Sağ olun efendim. Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Mehmet Saruhan Cibara bizlerle birlikteydi. Savaş Eski Gülek, gerçekten çok önemli yatırımlar esasında. Hani biz amatör sporlar diyoruz ya, aslında amatör sporlar değil, arkasında milyon dolarlık bir meblağın olduğu spor dalları bunlar. Hani biraz seyirci

0: büyüklerimizin de destek vermesi ve oralara da özellikle gitmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Sen neler söylemek istersin?
1: Elbette. Yani biz farkındaysanız özellikle söylemlerinde amatör branşlar yerine artık olimpik branşlar demek daha doğru
0: Evet.
1: olur. Çünkü hakikaten amatörlük artık günümüz terminolojisinde çok fazla geçerliliği olmayan bir şey oldu spor konusunda. Çünkü her alana ücret girdi. Ücretin girmiş olduğu yerde amatörlük olmaz takdir edersiniz ki. Böyle olunca da ilgi devamlı artıyor. Hele hele voleybol gibi Türkiye'nin en başarılı branşı olan bir spor dalında özellikle Galatasaray'ın, hep söylüyoruz ya, Galatasaray'ın iyi olması Fenerbahçe'yi iyi yapar. Fenerbahçe'nin iyi olması Beşiktaş'ı bu işin içerisine çeker. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin bir arada mücadele etmesi her zaman için ilgiyi en üst seviyeye taşır. Rekabet gelişir. Dolayısıyla rekabetin hızlanması, yükselmesi de Türk voleyboluna, erkek ve kadın takımlarımızda daha iyi oyuncuların yetişmesine olanak sağlar. Elbette ki bu kulüplerimizin, camia kulüplerimizin altyapılardan yetiştireceği oyunculara çok ama çok çok fazla ihtiyacımız var. Ki biz bunlardan, biliyorsunuz, Beşiktaş'taki altyapı antrenöründen bir tanesi olan Mustafa Alkan'ı da davet ettik.
0: Evet.
1: Önümüzdeki hafta çok değerli bir altyapı takımını konuk edeceğiz. Ama her ne olursa olsun işin ucunda, vitrinin önünde her zaman için Türk sporunun göz bebeği olan, kilometre taşı olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olacak. İşte bunlardan bir tanesinde de Galatasaray çok önemli açıklamalarda bulundu. Altyapı ile ilgili önemli değişiklikler var. Halbuki çok önemli bir değişikliğin arifesindeyiz Galatasaray'ın olimpik branşları ile ilgili. Çok kısa bir süre içerisinde açıklanacağını tahmin ediyorum onun da. Bu değişiklikten sonra bazı şeylerin seyri değişecek Türkiye'de spor anlamında. Bakalım neler olacak, hep beraber takip edeceğiz Yüce Bey.
0: Şimdi esasında burada bir eleştirim var. Şunu söylemek istiyorum. Yıllar önce kadın basketbolda Fehmi Sadıkoğlu ile birlikte Beşiktaş 2-3 sene şampiyon oldu. Ardından Galatasaray kadın basketbolda gerçekten çok büyük yatırım yaptı ve çok ne diyeyim bütün kupaları almıştı. Sonra Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle 2 senede 3 senede bir giriş yaptı ama ardından geri çekildi. Şimdi bu aradaki zamanı, yatırımı boş bırakırsanız eğer orası kolay kolay dolmuyor Galatasaray'da. Hani voleybolda yatırım var, evet bu devam ediyor, çok güzel ama devam etmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle. Şimdi bakınız, Sayın Cibari'ye de söylediğim gibi, hani Galatasaray taraftarları artık belli bir sezondaki şampiyonluk veya çok iyi oyunla Avrupa'dan veya Türkiye'den gelecek kupalarla değil, bunun sürdürülebilir bir şekilde bir ekol olarak devam edebilecek
0: Çok
1: şekilde
0: doğru. Çok doğru.
1: gerçekleşmesini bekliyor. Bu tüm kulüplerimiz için geçerli.
0: Çok
1: Bu
0: doğru.
1: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın olduğu kadar Eczacıbaşı, Vakıfbank, Aras
0: Tabii.
1: Kargo, işte her kim varsa amaç budur. Bugün Sayın Cibara yönetici olur. Bir başka gün başka bir Galatasaraylı olur. Aynı Fenerbahçe'de de olduğu gibi. Bu süreç hiç değişmeyecek. Bu doğal bir seleksiyon. Bununla birlikte kim gelirse gelsin ilaveler etmek suretiyle sistemi iyileştirmekten başka bir kaygı olmaması lazım. Sil baştan yaptığımız zaman geçen zamana da yazık, gelecek
0: Evet.
1: zamana da yazık. Bu bakımdan yatırımların artması, profesyonel anlamda çok ciddi bir, nasıl söyleyeyim size, yapılanmanın gerçekleşmesi, kişilerden, başkanlardan ziyade işin mutfağında yetişmiş profesyonellere olan ihtiyacı bir kere daha gözler önüne sermek lazım Cebe.
0: Mesela su topu İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü ile birlikte Galatasaray devamlı çekişirdi. Ama şu anda su topuna büyük bir destek var. Özellikle Suada da var Galatasaray'ın. Oradan yüzme şubesi mesela son yıllarda biraz durgunlaştı. Sonra tekrar harekete geçecek. Yani biraz böyle aralıklar ne diyeyim yatırımların ne diyeyim ara verilmesi hoş olmuyor. O devamlılığı sağlayamıyor. Üste doğru harekete geçemiyorsunuz. Sıkıntı bu. Bunu giderir umarım Galatasaray Kulübü.
1: Elbette tüm kulüplerimiz için geçerli.
0: Tabii.
1: Günümüz ekonomik şartlarında gerçekten bu işleri getirisi olmayan amatör, yani olimpik branşların sürdürülebilir bir şekilde başarı beklemek onlara karşı yapılmış bir haksızlık. 2-3 sene çok iyi olursunuz ki kurum takımları, şirket takımları, işte belediye takımlarının bile bir süre sonra hani bu yangın üfleyerek

0: görünmez misali yavaş yavaş piyasadan çekildiklerini, yarışma haklarını devrettiklerini görüyoruz. Koskoca Bursa Büyükşehir Belediyesi bile yarışma haklarını devretti. Yani bu bakımdan baktığınızda bu iş hakikaten planlı, programlı, işin ehli ve profesyoneline bırakılmak suretiyle ve nesilden nesile devam edebilecek aktarımlarla doğru işleri doğru zamanda yapabilme yetisiyle gerçekleşebilecek şeyler.
1: Savaş Eski Gürek, çok teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık.
0: Rica ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eski Gürek bizlerle birlikte oldu. Bir dakika sonra 17 haber bültenimize gireceğiz. Haber bülteninin ardından sevgili dinleyiciler sadece ve sadece futbol konuşacağız. Bildiğiniz gibi Dünya Kupası'nda da üçüncülük karşılaşması var. Ve bu üçüncülük karşılaşmasını konuşacağız. Bunun yanında spor dünyasında, futbol dünyasında oluşan olayları, transferleri konuşacağız konuklarımızla. Hatta milli takımımız ve tanıtımını konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Spor yazarı Okan Can, spor yazarı Fanatik Gazetesi'nde Ömer Gürsoy, teknik direktör Adnan Şentürk ve TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven de bizlerle birlikte olacak. Ve saat 19'a dek sadece ve sadece futbol konuşacağız sevgili dinleyiciler. Bu Dünya Kupası olacak, transferler olacak, Avrupa Kupaları olacak, milli takım olacak. Kısaca futbolun her şeyini konuşacağız bu kalan son 2 saatte. Saat 17. Haberler. İyi günler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı dedi. Ulusal halk sağlığı ve güvenlik sorunu bağımlılık sempozyumunda konuşan Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu devam ettiğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bağımlılık riskinin hane hane takip edildiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın daha geniş bir mücadele kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Bakan Gürlek, temel önceliğimiz bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir, dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Alper Çelik zaman zaman kapalı çarşıya gönderildiğini, burada bazı kişilerden para aldığını, bu paraları sonra hesaplara yatırdığını anlattı. Ancak Çelik paraların kaynağını bilmediğini iddia etti. Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede yeni adımlar yolda. Mali Suçları Araştırma Kurulu 2026-2030 yol haritasını hazırladı. Yeni stratejiyle soruşturmalar hızlanacak, denetimler sıkılaşacak, kurumlar arası koordinasyon güçlenecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terör vakalarında eş zamanlı soruşturma açılacak. Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. En eski dosya 21 yıl öncesine uzanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, DNA incelemeleri ve yeni delillerle şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Hiçbir failin geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacağını vurguladı. Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a kapsamlı bir operasyon düzenledi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 119 şüpheli yakalandı. Bodrum Yalıkavak Marina'da bir işletmede satılan dondurmaların fiyatı Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yapılan denetimde mevzuata aykırılıklar tespit edildi. İşletmeye idari işlem uygulanırken dondurma fiyatları da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi. İzmir'in Narlıdere ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. İzmir'de Milliyetçi Hareket Partisi'ne 350 yeni üye katıldı. Katılımcılara Torbalı ilçesinde düzenlenen törenle rozetleri takıldı.
2: Yerli ve milli imkanlarla üretilen milli elektrikli tren setleri yeni bir hatta daha hizmete giriyor. 22 Temmuz'dan itibaren Uzunköprü Halkalı seferlerinde kullanılacak trenler ulaşımda konfor ve kapasiteyi artıracak. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye kararı geldi. Kuruluş Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit etti. Kredi notu görünümü ise durağan olarak korundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a yeni bir saldırı dalgası düzenledi. İran, Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırdı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dev final yarın. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak final maçında İspanya ile Arjantin Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. Jersey MetLife Stadyumundaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
2: Dardanel'den. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklamlar.
9: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: bir karşılaşma bekliyorsun. Üçüncülük karşılaşmaları. Esasında milli takımımızda üçüncü olmuştu biliyorsun 2002'de. Bu başarıyı tatmış bir ülkenin vatandaşlarıyız. Spor severleriyiz. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun bu üçüncülük karşılaşmasında?
1: Evet, hani dünyada bu tartışılan bir konu. Bu üçüncülük maçları oynanmalı mı oynanmamalı mı? Mesela yürürlük bu yıl kaldırdı onu.
0: Evet.
1: Çünkü çok yüksek motivasyon içermiyor ve artık futbolcular çok sakatlanmak istemiyor sezondan dolayı, sezon başlarımızından dolayı. Ama tabii ki yine de Dünya Kupası'nın son maçları artık ve Fransa İngiltere maçı. Ben Fransa'nın bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Hatta İngiltere'nin açıkçası Arjantin'i son edebilecekken elinden kaçırdı demeyelim de yani eline gelen fırsatı değerlendirememesi hem İngiltere basında hem İngiltere çok ciddi bir zaten sıkıntı yarattı. Ciddi bir moral motivasyon problemleri var. O açıdan baktığımızda Fransa biraz daha İngiltere'ye göre biraz daha hani daha az hasar aldığını düşünüyorum ben. Fransa bir teknik adam değişikliği de olacak Dünya Kupası'ndan sonra. Bir de İngiltere'de Tuchel'in yani oyunu resmen Arjantin'e hediye etmesi çok tartışılıyor. Ki bence de öyle oldu. Tuchel eline gelen fırsatları çok kötü değerlendirdi. Ama günün sonunda bu akşam İngiltere-Fransa daimi rekabet var ve Fransa'nın bir adım daha önde olduğunu düşünüyoruz. Düşünüyorum. Ben kupanın Avrupa'da kalacağını söyledim, düşündüğümü söyledim. Fransa veya İspanya'ydı benim favorimden biri. Şimdi bu iki takımdan biri bu akşam üçüncülük maçına çıkıyor. Güzel maç olur mu? Ben çok yüksek bir motivasyon ve konsantrasyon beklemiyorum futbolcular tarafından. Çok büyük anlam ifade ediyor mu üçüncü veya dördüncü olmak? Bence çok da büyük anlam ifade etmiyor Fransa için de, İngiltere için de. Fransa zaten bir önceki turnuvanın ikincisiydi. Yine bir önceki turnuvada dünya şampiyonuydu. Baktığınızda dünya şampiyonlukları ikinciliğe, ikincilikten de üçüncülüğe veya dördüncülüğe düşmüş olacak. Güzel maç olur inşallah. Yani ama asıl maç yarın, artık yarını bekliyoruz.
0: Peki,
1: yani bugün hatta medyada bile, sosyal medyada bile Fransa İngiltere maçı çok böyle konuşulan bir maç değil. Farkındaysan Yücel.
0: Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Yarın final maçı. Final maçı için beklentin nedir? Hani Messi ikinci Dünya Kupası'nı elde eden, ki 3 finale kaldı, birini aldı birini kaybetti, bu sefer kazanarak özellikle bir ilk olabilecek mi? Ve İspanya'nın bu sağlam özellikle takım oyununu sürdürerek ikinci defa Dünya Kupası'nı alabilecek mi? Nasıl bir maç bekliyorsun?
1: Ya şöyle bir durum var Messi ile ilgili. Messi çok büyük bir oyuncu. Yani 40 yaşına dayandı. Hiç 40 yaşında gibi durmuyor. Oyun konsantrasyonu, oyun açlığı, topla ilişkisinde herhangi bir değişim yok. Yani gençliğiyle yaşlılar arasında bir büyük bir fark göremiyorsunuz. Yani çünkü çok fiziki kriterlere bağlı bir oyunu yok. Doğal bir yeteneği var çünkü Messi. Mesela Ronaldo biraz daha fiziki açıdan hep sağlam durmak zorunda. Tabii ki Messi'nin de fiziki açıdan iyi durması gerekiyor ama doğal yeteneği çok farklı bir noktada. Ama ben mesela Arjantin-İngiltere maçında mesela maç oynanırken güzel şunu düşündüm. Bir kere İngiltere ile Arjantin arasında bence en temel farklardan biri İngiltere'nin uzun yıllar sonra ilk defa atletizm ve fiziki kalitesinden önde olduğunu düşünmüştüm. Ben yani İngiliz oyuncular hem çok atletikti hem de daha fiziki açıdan daha iyi gözüküyorlardı. Bu şöyle anlaşılmasın. Arjantin'in fiziki kalitesi İngiltere'den kötü anlamda söylemiyorum. İngiltere daha atletik bir takımdı. Daha böyle fiziki açıdan iyi gözüküyordu. Ama teknik adamları Tuchel inanılmaz kötü bir maç çıkardı. O maç Tuchel yazar diye düşünüyorum. Bir kere Messi ikinci yarı tamamen kaleden uzak oynadı. Messi'yi oynaması için çok büyük alan verdi Tuchel. O açıdan Messi'nin en sevdiği alanları yarattı. Messi biraz daha geriye geldi. Daha çok sağ kanada kaçtı, kaleden uzak oynadı. Yakın markasını uzak durmaya çalıştı. Mesela Fransızlar sanırım bir önceki maçta, yani Messi'nin etkisi olduğu maçlar biraz daha yakın oynatıyorlardı. Orta saha oyuncularını yakın Messi'yi dururlardı ki çok alan bulmasın diye. İngiliz takımı, İngiltere bence o anlamda Arjantin'i çok fazla kabul etti. Yani çok fazla geride durdular. Hiç topu kazandıklarında pas yaparak O

0: oyunu kontrol etmeye çalışmadılar. Messi'nin alanını çok geniş bıraktılar. Messi'ye o kadar alan verirsen, Messi çünkü çok rahat yapıyor, yüzünü kaleye döndü. Ben bu açıdan Tuchel'in çok ciddi hataları olduğunu düşünüyorum. İspanya'nın ben bu kadar alan vereceğini, daha çok alan daraltacağını, bir İspanya İngiltere'ye göre çok daha hareketli bir takım. Daha yani sağdaki parsiyonları daha çok hareketliliği daha fazla kullanıyor. Mesela Fransa, İngiltere biraz daha kendi alan savunmasına çok takıldı. Yani herkes kendi alanını savunmaya çalıştı. O açıdan çok hareketlilik yapmadılar. Yani Arjantin o kadar kendini kabul ettirdi ki İngilizler bir şekilde kendi alanlarının dışına çıkmaya da fırsat bulamadılar. Bir kere İspanyolların hem oyun kurgusu hem orta saha kurgusu Arjantin'in bu kadar rahat oynamasına izin vermez ki. Hatırlayın, Arjantin birçok maçta iyi oynamadı aslında. Evet. Yani Arjantin öyle formunun zirvesi bir takım değildi. Evet, Messi maçı toparladı ama çok da İngilizlerin hatası vardı burada. Ben İspanyolların böyle bir rahat ortam yaratacağını zannetmiyorum. Bir de İspanyolların hem orta sahaları hem de kanat oyuncuları biraz daha Arjantin'i zorlayabilecek daha çabuk oyuncular, hızlı demiyorum, bakın çabuk, daha çabuk oyuncular İspanyollar ve çok fazla kat yapıyorlar ve çok fazla bindirme yapabiliyorlar, birbirlerinin arkasında çok fazla koşular yapıyorlar. Ben bu açıdan Arjantin'in İngiltere mesela ilk yarı oynayabildi, mesela Arjantin ilk yarı çok kötü gözüktü, biraz hareketli olduğunda İngiltere, Arjantin sorun yaşamıştı. Ben bu maçta İspanya'nın normal oyunu oynarsa Arjantin'in bu kadar rahat olacağını zannetmiyorum. Hatta benim favorim İspanya açıkçası.
1: Peki şunu konuşalım mı? Şimdi baktığımız zaman Arjantin'in teknik direktörü De La Fuente benim hocamdır. Onunla kursta konuştuk. Biz çok önemli iki insanız. Biz arkadaşız, dostuz. Bu gerçekten çok önemli bir şey ve hani bir üstadın, ustanın kim olduğunu, ona saygıyı gösteren bir davranış. Biz ülkemizde bunu göremiyoruz da onun için sordum. Nasıl ne diyeyim, yorumlarsın bu konuşmayı?
0: Ya çünkü bizde başarılar ve yani şampiyonluklar mı diyeyim, başarılar veya rekabet demek daha doğru olur. Birbirine saygı uyandıran bir çerçevede yaşanmıyor. Çünkü bizdeki duygular öğlenle konuşup, yani çok yüksek yaşıyor. Başarı bir başarısızlık konusunda müthiş bir kıskançlık da var. Bir de bizdeki kriterler, başarı kriterleri, bizdeki veriler dünya futboluna çok uyumlu değil Yücel. Yani biz oturup bir maçtan sonra bir saatlik program, yani yorumcuların bir saatlik programlarında yarım saat hakem konuşulması bir sorun var demektir. Evet. Yani o oyun konuşulmuyor, bir teknik adamın hangi yeteneği öne çıktı, teknik adamın neler yaptığını konuşmuyoruz. Biz mesela ben İngiltere-Arjantin maçında Tuchel'in çok kötü bir teknik adamlık gösterdiğini düşünüyorum ve oyunu İngiltere'yi mahkum hale getirdi. Ama şimdi Türkiye'de hakemler o kadar kötü olduğunda biz teknik adamın ne kadar kötü olduğunu konuşamıyoruz. Veya o kadar çok teknik adam yeteneği ihtiyacı olan maçlarda teknik adamlar değil oyuncular öne çıkıyor. Dolayısıyla teknik adamlar da işin kolayına kaçtılar. Ya yani Montella'nın Dünya Kupası maçından sonra yaptığı açıklamalara bak, bir Avrupalıyı nasıl yerel düşünmeye razı ettik, ben hep onu merak ediyorum. Yani yerel dinamikler bizi çok açıkçası Avrupa ile bağımızı, yani futbolla bağımızı kopartıyor. Yani hem basın hem medya tarafı hem teknik adamların oyuna bakışı hem oyuncuların. Ben bugün Caner Erkin'in röportajını izledim, okudum, bilmiyorum, evet. Gördün mü? Yani fecaat bir röportaj, çünkü olayın başlangıç noktasını kendini koyuyor, bitirdiği yerde de kendini koyuyor. Yani hiçbir öz eleştiri, hiçbir karşı tarafı anlamaya dönük, teknik adamlarla, rakiple ilgili zerre kadar bir analizi yok. Hep kendisiyle ilgili bir analizi var Yücel. Yani oyuna da böyle bakılıyor. Siz konuya sadece kendinizden girip kendinizden başlayıp sonra kendinizi bitirdiğinizde sağlıklı bir ortam yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir yapı, böyle bir zihniyet rakibi de saygı duymaz. Duymayacaklar da yani. veya Okan Buruk'un şampiyon olduktan sonra ki söylemleri de aslında biraz böyle, veya başkan düzeyindeki açıklamalar da böyle. Yani sanki düşmana karşı kazanılmış bir
1: savaş
0: bakılıyor ve oradaki hiçbir kriter, teknik kriter olmuyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Biz bugün bahisle ilgili yapılan tartışmalarını görüyoruz. Bir Galatasaray yöneticinin adı geçiyor.
1: Evet.
0: Şimdi ben futbol sever olarak bunun anlamaya çalışıyorum. Yani bu futbol etkiledi mi, sonuçları etkiledi mi, nasıl, şimdi ne konuşabiliriz ki? Yani Fenerbahçe'de Okan Buruk'a veya Galatasaray'a saygı duymayacak bundan dolayı. Ya bu Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon'un kimin olduğunu önemi yok. Yani
1: evet.
0: Geçen sene şampiyonla kim oynuyorsa onlar konuşacaklar. Bir önceki yılda başkaları konuşacak. Hikaye çok farklı çünkü.
1: Çok doğru.
0: Çünkü
1: peki
0: saha içinde değiliz biz Türkiye'de.
1: Doğru. Saha içinden çok saha dışını konuşarak reyting yapan bir futbol camiası var. Ve bu futbol camiası bu reyting kesimini, futbolun dışını, hakemi ve bunları konuşarak reytingi elde ettikleri için ve buna alıştıkları için hep bu anlamda yürümek istiyorlar. Futbolun güzelliklerini, futbolun saygı duyulacak anlarını konuşmak onların işine gelmiyor.
0: Ya ben bir örnek vereceğim. Galatasaray şampiyon olduğunda Galatasaray veya Fenerbahçe kim? Ya bu bir şey değil. Galatasaray'ın basın toplantısında Okan Buruk'a gidin bir soru sorun veya teknik açıdan endüstriyel bir soru sorun veya başka bir şey sorun. Eğer siz Galatasaraylı veya Galatasaray muhabiri değilseniz, bence önce sizi oradaki Galatasaraylı muhabirler belki linç eder. Yani öyle bir düzen var. Ben hani bunları gördüğüm için söylüyorum. Yani
1: ben... Şöyle diyeyim, hani yine Dünya Kupası'na dönelim de, çünkü hakemi konuşacağım. Şöyle diyeyim, ben hayatımda bir büyük kulübü bırakın, bir Anadolu kulübünün başkanına dahi bir futbolcuna, bir futbolcusuna formasının arkasına adını yazdırarak onunla ilgili olumsuz tezahüratlar yapıldığını bu yaşıma kadar ilk kez gördüm. Bu kadar, nokta bu. Yani bunun, yani camiaya saygıyı bırakın, camianın başındaki insanlara da saygısızlıktır bu.
0: Ya tabii canım, yani
1: bunun adı şaka değildir.
0: Değil yani, bu onaylanıyor. Yani şimdi siz bunu onayladınız ve bundan mutlu olduğunuzda camia olarak, yönetim olarak, bir teknik adam olarak, yani bakın basketbolda mesela bu tarz yok. Basketboldaki ruh biraz daha farklı. Yani bunu izin vermiyorlar. Çünkü yani adam biliyor ki, yani siz bugün Fenerbahçe'desiniz, yarın başka bir yerde olabilirsiniz.
1: Tabii.
0: Şartlar sizi başka bir yere getirir. Yani sporun bir de birleştirici özelliği var. Spor çünkü sizi var eden şey aslında, yani siz şunu söylemek istiyorum. Siz Galatasaray'a, Fenerbahçe'nin üzerine binerek kendinizi var ediyorsunuz. Yani dolayısıyla ve bunun için de para alıyorsunuz. Bunu yaparken de popülizme esir oluyorsunuz. Dolayısıyla siz eğer kendi saygınlığınızı, ben size çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de şampiyonluk teknik adamları saygınlık getirmiyor. Yani
1: doğru.
0: Kusura bakmasın kimse. Yani şampiyon olduğunu, onların işinde saygı hak ettiğini gösteren bir durum değil. Ben böyle düşünmüyorum. Saygı başka bir şeydir. Oyuncu yetiştirmek, iz bırakmak, Avrupa'ya gitmek, o sizden yeni yardımcılarınızı piyasaya sunmak, futbol adına yorum yapmak, futbolu başka bir seviyeye taşıyıp çocuklara rol model olmak saygılı farklı bir şey. Obradovic'in yaşadığı veya yaşattığı şey sadece o değil. Adam geldi, bir basketbol kültürü inşa etti. Beğenirsin, beğenmezsin veya futbolda Bielsa'nın temsil ettiği şey başarı değildir. Adam futbolla ilgili başka bir matematik zekası veya başka bir bakış açısı var. Adam futbolla hayatı beraber görüyor ve bununla ilgili kafa yoruyor. Yani iş orada onun şampiyonluk sayısıyla ölçülemez. Veya Klopp'un yaptığı açıklamalara baktığınızda Klopp aileye koyarlar. Çünkü Klopp kafa yoruyor. Futbolla ilgili, futbolun kirlenmişliği ilgili veya Dünya Kupası ile ilgili çok net tavır koyabiliyor. Yani dolayısıyla oyuncular, futbolcular aslında kazanırken değil, kaybederken büyümeleri gerekiyor. Siz bakın şampiyonluktan sonraki demeçler olgundur birçok teknik adamın, birçok kişinin. Hani kaybettiklerinde başka türlü konuşuyorlar, kazandıklarında başka türlü konuşuyorlar. Konu kaybederken konuşabilmek aslında.
1: Maçın hakemine gelelim. Dünya Kupası finalini yönetecek olan maçın hakemine gelelim ki tanıdık bir hakem. Fenerbahçe Galatasaray maçını yöneten bir hakem. Ve ülkemizde teknik direktöründen tutun spor yazarına, futbol yorumcusuna kadar herkes eleştirmişti. Ama Dünya Kupası finalini yönetecek. Bu çelişkiyi nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya şöyle bir durum var. Yücel, aslında konuşmamız gereken şey maçın hakeminden öte şu. Biz ya bizim ülkemizin futbol kültürü, futbol yorumcuları, işte futbolun içinde olanlar, aktörler, kimse, ben çok iddialı olacak ama birçoğu, yani belli bir kısmı az bir miktar değil, ben ne futboldan, ne futbolun ruhundan, ne de sporun hikayesinden bir haber olduklarını düşünüyorum, anladıklarını düşünmüyorum. Birçok aktör futbolla aslında ilişkiyi futboldan faydalanmak, nemalanmak, belki maddi, belki manevi, belki popülizm, belki etkileşim peşinde koşmak üzerine koşuyor. Biz bugün Mourinho'yu iştahı edersin yerin dibine sokuyoruz, Real Madrid'in başına geçti. Vinci'yi yerin dibine sokuyoruz, Dünya Kupası'nın final yönetiyor. Yani dolayısıyla bu biraz bizimle ilgili bir sorun var. Yani o gün kim gelseydi aynısını yapacaklardı. Adama saygı göstermiyordur. Adam geldi, çok güzel bir maç yönetti, kötü de yönetebilirdi. İşin aslında oradaki hikaye şuydu. Rakibe nasıl zarar veririm mantığıydı. Mourinho'nun Real Madrid, yani ben Mourinho'yu buradaki yaptıklarından dolayı beğenmedim ama Mourinho'nun dünyada bir markası var, algısı var. Bir başarısı, evet, kariyeri var. Yani dolayısıyla bunları yok etmek, bunları görmezden gelmek, yani bunları böyle aşağılamakla olmuyor bu işler. Maçın hakemini aşağılayarak olmuyor. Adam Dünya Kupası'nda final yönetiyor. Saygın bir hakem şu dünyasında. Dolayısıyla biz erişemediğimiz birçok insana, yapamadığımız birçok şeyi aşağılayarak onları bizim seviyemize çekmeye çalışıyoruz aslında. Ama dünya öyle gitmiyor. Bu bir model, o modelde maalesef bizi kapalı bir futbol haline getiriyor.
1: Okan Can, çok teşekkür ediyorum, ellerine emeğine sağlık. Yarın tekrar buluşacağız, görüşeceğiz. Kolay gelsin, iyi günler.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Saatimiz 17.31'i gösteriyor. Spor yazarı Okan Can'la Dünya Kupası üçüncülük maçını, aynı zamanda maçın hakemini konuştuk biz spor gündemi programında.
2: Reklamlar. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: Tanıştıralım süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Reklamlar. Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam ediyor.
12: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
13: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
12: Hayat bir oyun değil.
13: Yasa dışı bahise dur de.
14: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 17.34'ü gösteriyor. Yaklaşık 1,5 saatlik bir süremiz kaldı spor gündemi programının sonuna sevgili dinleyiciler. Ve spor yazarı, Fanatik Gazetesi spor yazarı Ömer Gürsoy bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ömer Gürsoy.
0: Çok teşekkür ederim Yüceğer. İyi yayınlar diliyorum, sağ olun.
1: Çok sağ olun. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir yazınız vardı. Özellikle bu konuyu belki gazeteden okumamış olabilirler. Belki özellikle futbol ekonomi sayfasında okumamış olabilirler. Türkiye sadece futbolu değil, dünya sahnesindeki tanıtım fırsatını da kaçırdı. Yazınız vardı, başlıklı yazınız vardı. Bunu açar mısınız? Burada neler ifade etmek istediniz? Neleri söylemek istediniz? Özellikle spor kamuoyuna.
0: Şimdi çok teşekkür ederim. Çok güzel özel konuları da yakalıyorsun. Ondan dolayı da tebrik ediyorum. Şimdi yıl 2000, ben hem Başbakanlık Özel Kalem'de görevim hem de Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi iken ve o zaman 12 dev adamın Türkiye'deki maçları öncesinde biz Türk milli takımımızın sahadaki performansı 12 dev adam ama bunun dışında saha dışı organizasyonlarla hem milli takımın gelirini arttırabilmek hem organizasyonda çeşitlik yaratabilmek için değişik çalışmalar yaparken dönemin Turizm Bakanı rahmetli Mustafa Taşar'ın ile konuşarak biz o zaman o foal atışlarının olduğu yerde lale reklamlarını koymuştuk. O zaman hatırlarsanız Turizm evet. Bakan uluslararası alandaki tanıtımı oydu. Ve biz hem Türk sporuna ilk kez bir tanıtma fonundan kaynak aldığımız gibi aslında oradaki foal atışları da en çok süre içerisinde gösterilen yerde ve o zaman bunların yayınlarıyla ilgili oradaki görüntülerden biz bir rakam şeyi çıkarttırmıştım ben o zaman Sayın Bakan'a arz etmiştim ve ben orada bir zihinsel olarak ya aslında evet yani tamam bir yandan burada tanıtım fonlarından federasyonlar kaynak alabilir ama bir taraftan da ülkenin tanıtımına aslında nasıl bir destek sağlar diye düşündüğümüzde ve takım da finale doğru da gittiği için sürekli olarak Türk milli takımının maçlarının da yurt dışında izlenme oranı her zaman arttı. Evet. Hem milli takımın performansı hem de sahanın içerisindeki lalelerle de bir tanıtım da oluşmuştu. Sonra 2017'de Fenerbahçe Euroligi kazandığı zaman dönemin ve şu anki başkanı Aziz Yıldırım 200 milyon euroluk tanıtım yaptık demişti. Yani hem yarı finaldeki maçı hem de finaldeki maçı kastederek. Şimdi burada bunu kastettiğimiz neydi? Bir ülkenin tanıtımı sadece işte deniz, kum, tabii ki bu tip tanıtımlar yapılabilir, yapılıyordur zaten. Fakat ülkenin reputation, itibarını yükselten de bazı noktalar var. Bunlar bilimle ilgilidir, sinema sektörüyle ilgilidir. Spor da bunların belki, hatta dizi sektörü bile bize bu hizmeti veriyor.
1: Evet.
0: Ama sporun da bir tanıtım aracı olarak en önemli unsurlardan biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi baktığımızda Türk milli takımının Amerika'da Haiti kadar, yeşil burun kadar bir iz, bir damga bırakamaması. Yani bakın elenmenin ötesinde ve yukarıya doğru çıkacağımız sürece ki bir Amerika maçında yine belki milyonlarca insan izlemiştir. Fakat Amerika maçında artık Amerika'nın şansının düşük olmasıyla birlikte yani daha doğrusu o çıkmayı garantilediği için
1: evet.
0: Oradaki süreçte evet gene de bakın Amerikan toplumuna bir saygınlık uyandırdık o maçı kazanarak. Dünya toplumuna ülkemizin kimliğini, kişiliğini, varlığını, işte büyük gücünü, potansiyelini, hikayesini ben 2002 Japonya ve Kore'de bugün şu an o dönemin başkanı Sayın Ali Kulusoğlu'na çok teşekkür ederim. dönemin rahmetli spor bakanı Fikret Ünlü, 19 milletvekili ve birçok heyetle orada bulunmuştuk. Hatırlarsak birçok noktadan Japonlara, Korelilere ve dünyaya dokunmuştuk. İlhan Mansız'ın bir varlığıyla diye.
1: Tabii.
0: Bir şekilde, ama şu an bu dokunmaları yapamadığımız için milyonlarca

0: dolarlıkta bir kaybın olduğunu düşünüyorum. Yani benim oradaki yazımda anlatmak istediğim oydu. Bugün bir çeyrek final oynamış olsaydık, bir Yeşilburun kalecisinin, 40 yaşında kalecinin hikayeleri oluşsaydı, evet, buradan milyonlar ulaşsaydık. O yüzden yazımın içeriği bununla ilgiliydi.
1: Özellikle biz futbola futbol, spora spor olarak bakıyoruz ama bu yanındaki enstrümanları hep gözden kaçırıyoruz. Esasında bakın, Norveç 3. defa katıldı. Evet, bir maç oynadı yarı finale kalmak için. Yenildi. Ama şu anda konuştuğumuz Norveç taraftarının tezahüratlarında ve kürek çekiminde. Şimdi biz tanıtım açısından bazı şeyleri çok göz ardı ediyoruz. Yani 100 yılı geçtik ama hala kafamız 50'lerde 60'larda. Yani bunu değerlendiremiyoruz ve bu tanıtımı, hani dedin ya tanıtım, evet, milli takımımızın tanıtımı, ülkemizin tanıtımı, ama burada bir öyküyle birlikte gidemiyoruz. Sıkıntımız bu, tanıtımımız da o zaman altı boş olmuş oluyor.
0: Harika özetledin. Çünkü hikaye yazmak lazım sevgili, evet, Yüce. Yani şimdi şöyle bir bandı birazcık tekrar sardığımızda 2002'ye geldik. Dünya Basketbol Şampiyonası, Allah bize nasip etti, hem Dünya Futbol Şampiyonası'nı Japonya, Kore'de izledik. Döndük 3-4 ay sonra Amerika'ya gittik. Dünya Basketbol Şampiyonası'nı izledik. Orada ben yine rahmetli Mustafa Taşar'dan rica ettim. Hem kendi müsteşarıyla 10 kişilik ekibini Amerika'ya göndererek orada hem tanıtım mecralarında Türkiye'nin yer almasını sağladılar, hem de bir hikaye üzerine, 12 dev adamın hikayesini çok güzel tanıtımlaştırarak burada yürüdüler. Şimdi 2017'ye bu sefer Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki görevimden dolayı Engeller Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı'yken, evet, hatırlarsanız amfite milli takımımızın tüm maçlarını Riva'da oynamıştık. Ama final maçını Vodafone Beşiktaş, evet, stadındaydı. Ve şunun altını özellikle ve şu an hala tüylerim diken diken olarak söylüyorum ve TRT ekranlarında yayınlanmıştı. Öğlen ben canlı yayında yarım saat röportaj vermiştim TRT'ye ve akşam kesinlikle şampiyon olacağız demiştim. Türk spor tarihinde yapılmış olan en yüksek seyircili maç o maç olmuştur. Evet. 45 bin insan yürüyerek ve onların içinde Fatih Terimler, Mustafa Denizler, ünlüler, herkes orada buluştu. Ama o bir hikaye vardı. Ve o hikaye öyle bir buluştu ki daha sonra arkasından Türkiye'nin Bedensel Engeller Federasyon Başkanı'nın amputede dünya başkanı olmasını sağlattı. Daha sonra Polonyalılar Avrupa ve Dünya Şampiyonalarını, Cumhurbaşkanlarını getirdiler. Krakow'da, ben de oradaydım. Şimdi hikaye olması gerekiyor. Yani bizim bu Amerika'daki yapıda bir hikayeyi kaçırdığımızı düşünüyorum.
1: Acaba hani devlet anlamında devletin çeşitli kademelerinde çalıştınız, spor bakanlığı, müsteşarlık, o anlamda acaba biz giderken mi hata yaptık? Yani bizim futbol federasyonunda belli ne diyeyim, ligin hani o kavgasından, dövüşünden milli takıma zaman ayıramadık mı?
0: Şimdi ben şöyle, bu şeyleri kabul etmem. Yani çünkü ben 18 yıl Futbol Federasyonu'nda görev, evet, yaptım. Kurul başkanlığı yaptım. 8 Futbol Federasyonu başkanıyla çalıştım. Yani biz şimdi Futbol Federasyonu iş yoğunluğunu falan hepsini yapabiliriz. Ama bir ülkenin, bir de Cumhurbaşkanı, Başbakanların da iş yoğunluklarını biliyorsun, ben Başbakan Özel Karar Müdürlüğü de yaptım. Dolayısıyla ve onlara göre de kadrolar vardır zaten her yerde. Futbol Federasyonu, ki şunu özellikle altını çizeyim. Yani siz bir kamu kurumunda genel müdür olsanız, istediğiniz kişi işe alma yetkisine sahip değilsiniz. Bir sistemle gelirler. Sınava girerler. Efendim, kamu maliyeden bir kadro açılır ve hangi kadroya geldiği zaman maaşını da devlet. Ama Futbol Federasyonu öyle değil. İstediğiniz kişiyi, istediğiniz maaşla, istediğiniz sürede çalıştırma hakkına ve yetkisine sahipsiniz. Bu tamamen bir profesyonellikle ilgili bir konu. Şimdi yani bunun şöyle düşündüğümüz zaman, bakın bizim futbol milli takımımızın sorumlusu kimdi? Hatırlayabiliyor musunuz? O kadar izledik hepimiz.
1: Evet.
0: Yok,

0: Var yok. Ama mesela bir önceki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hamit Altıntop'la sevgili Mustafa Evrüt, evet, orada milli takımların başında durmuşlardı. Şunun için diyorum, işleri delege etme konusunda ne yazık ki Futbol Federasyonu, ben şöyle hatta söyleyebilirim, Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu.
1: Evet.
0: Futbol Federasyonu Başkanı, Başkan Vekili İbrahim Hacı Osmanoğlu. Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerden sorumlu yönetim kurulu İbrahim Hacı Osmanoğlu. Futbol Federasyonu sözcüsü, basın sözcüsü var mıydı başka bir şey? Gördünüz mü basın
1: yok,
0: sözcüsü?
1: Yok.
0: Şimdi dolayısıyla hatta geleneklerde Futbol Federasyonu başkanlarının milli takım kamplarında konaklaması, genel sekreterlerinin konaklaması da geçmişte hiç olmamıştı.
1: Olmadı.
0: Şimdi dolayısıyla ben bunu bir eleştirici söylüyorum, tespit için söylüyorum. Demek ki yani bütün konuların tek elden yürütüldüğünü gösteren bir işaret olarak. Şimdi ve artı az önce saydım size 2001-2002'nin kodlarında ben Turizm Bakanlığı'yla çalıştığımı ifade ettim size. Ve bir dünya şampiyonasına giderken ki ben o zaman Basketbol Federasyonu yönetim kurulu üyesiydim. Yani 12 dev adam daha parlamamıştı 2001'de. Evet. Ama çalıştık sonra 2002'de. Şimdi Futbol Federasyonu, bu tip organizasyonlar da Turizm Bakanlığı gibi büyük yapıların organizasyon yetenekleriyle, ya da şöyle soralım, hangi departmanla, hangi bakanlıkla bir işi olsun da Futbol Federasyonu kapısı açılmaz? Ben Futbol Federasyonu'nun gücünü sihirli bir güç olarak görürüm. Yani benim de Engeller Koordinasyon Kurulu başkanıyken dahi bize açılmamış hiçbir kapı olmamıştır. Açmayı bilmek gerekiyor. Kapıyı çalarsınız ve girersiniz.
1: Peki şimdi bir yazı daha bana yollamıştın. Paranın satın alamadığı Wimbledon ki 100 yıldır devam ediyor. Royal Box'ın önünde bir demiryolu işçisinin kızı Linda Noskova şampiyonluk kupasını kaldırdı.
0: Doğru.
1: Şimdi bu yazıyı okudum, tüylerim diken diken oldu. Bir şey daha hatırladım ben sonradan, bunu attıktan sonra. Hatırlarsın, Brian Clough'ın Nottingham Forest takımı vardı. O zaman Premier Ligi sarstı, ardından kupaları aldı. Şampiyon kulüpler kupasının şampiyonu oldu. Hatta sordular Brian Clough'a. Dediler ki, ya bu başarınızın sırrı nedir? Nasıl bir başarıdır, plandır, programdır? Şunu söyledi çok rahat bir şekilde. Nottingham'da dedi, bir çocuk doğar, ya madenci olur ya futbolcu olur. Şimdi çok tüylerim diken diken oldu. Hani altına da günün sorusu olarak yazmıştın, bana yollamıştın. Bizde evet, bir demir yolcu çocuğu tenis oynama fırsatı bulabilir mi? Ve bu başarıyı elde edebilir mi? Ben de sorayım, elde edebilir tamam mi bu başarıyı?
0: Şimdi çok teşekkür ederim Yüce. Bu konu benim açımdan duygusal tarafı da var. Sonuçta ben de demiryolcu kökenliyim ve evet, daha sonra başbakanlığa gelmiştim. Ve benim oğlum da tenis oynuyordu.
1: Evet.
0: Ama o Linda gibi olamadı. Ve yıl 2011, oğlum daha 7 yaşındayken o zaman Habertürk gazetesinde "Eyvah oğlum tenisçi olacak" diye hala bugün fenomen olmuş bir yazım vardır.
1: Evet.
0: Bu aslında insanları tenisten caydırmak için değil, tam tersine Türkiye'deki tenisin gelişimi konusunda önünüze çıkacak çalıları bugünden görün, ona göre yüksek bir konsantrasyon, yüksek bir motivasyon, o mücadele ve cebinizde de yüksek bir meblağlar olsun anlamı taşıyan bir yazıydı.
1: Evet.
0: Şimdi ve benim oğlum da işte derme çatmalarla falan işte gençlerde şeye geldi. Belirli bir noktaya geldi ama sonra işte Berlin'e gitti, padel onlarla şey yapıyor. Şimdi bizim bu o yazıyı yazdıktan sonra ve sana da altına o soruyu sorduktan sonra yaklaşık 300, 400, 500 kişi. Bir kişi evet demiryolcu işçisi Türkiye'de tenisçi olabilir demedi. Yani cevapların %90'ı imkansızdı. Bu şundan dolayı kaynaklanıyor. Türkiye'nin Çekya'dan, Polonya'dan ekonomik olarak büyüklüğü küçük olduğundan değil. Hatta Türkiye Cumhuriyeti

0: hükümetleri 80 yıl içerisinde hiçbir branşa bahşetmediği tenis kulübü arsalarını tenise verdiler.
1: Çok doğru.
0: Fakat ama tenis camiası bu borcu ödemedi. Ve öyle bir yapı oluyor ki bunların üzerinde konuşmak dahi mümkün olmuyor. Ve sonra baktığınız zaman bu kadar büyük kulüpler, kortlar, yani inanın basketbolda hiçbir kulübe, daha ben Anadolu Efes'in, bu arada Ergin Ataman'ı, Şen Larkin'i Sayın Bakanlara getirmiştim, birlikte bakmıştık ve sadece 45 yıllık Anadolu Efes bir 5 dönüm arsa tahsis istedi ki üstünü kendi yapacaktı. Tenisin bir kulübüne tahsis edilen dönümler 30 dönüm. Şimdi ve o zaman ne oldu? Biz şimdi bu kulüplerde üyeliklerin rakamları korkunç oldu. Şimdi bir üyenin, önce üye olacaksınız, sonra tenis oynamanız gerekecek. Ve orada anladık ki biz bu kulüpler aslında tenisi geliştirmek için değil, kendi sosyal pozisyonlarını ve sosyal aktivitelerini sürdürmek için o güzel lokasyonlarda tenisi kullandıklarını gördük. Ama evet, tabii onların güçleri, ekonomik güçleri ve medya güçleri, çevreleri her birinin yüksek olduğu için bunlar toplumda gizli gizli konuşulan unsurlar haline geldi.
1: Doğru.
0: Şimdi dolayısıyla Zeynep Sönmez'in konusu tamamen çok farklı. Evet, onun da ailesiydi ve o başka bir hikayeden, ama bu sistemin bir başarısı olarak değerlendirilmeyecek kadar, evet, istisna bir konu.
1: Evet.
0: Yani şunun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti 80 yılda en değerli arsalarını tenis branşına verdiler. Ve geldiğimiz noktada bugün Enka Open yapılıyor şu an. Şu an yarı finaller oynanıyor. Muhtemelen TRT'de yarın final maçları yayınlanacağını TRT Spor'da tahmin ediyorum. Ve Enka Open 125'lik dedikleri bir turnuva. Hatta Zeynep Sönmez geliyor gelmiyor tartışıldı. Ve biraz Zeynep Sönmez turnuvaya katılmadığı için de biraz acımasız da eleştirildi. En sonunda programını kesti. Pazar günü imza törenine geliyor. Yani düşünün, o daha sonra Amerika Açık için bir performans, evet, başka uluslararası turnuva oynayacakken Kanada'da o sistemini bozdu geldi. Böyle bir, şimdi peki bu kadar oluştu. Tam Türk sporcuları çiftler ve teklerde sevgili Yüce 13 maç oynadılar. Elemelerde 4 kızımız ilk turda kaybetti. Ana tabloda ilk 4 kızımız yine ilk turda kaybetti. Ben bunu 0-8 diye bir yazı yazdım. Sonra çiftler maçlarında 5 maç oynandı toplam, yine Türkler, bizim takımlarımız, bir galibiyet var. Evet, bir galibiyet. Fakat o galibiyette iki Türk takımı eşleşmişti çiftlerde. Ve şu an o turnuvanın Türkiye'de aynı kategoride 125'liğin 9 tane Türkiye'de yapılacak. Ve bunun bir öncesinde zaten Tenis Federasyonu'nun yine tesislerinde yapılmıştı. 3 tane Antalya Mega Saray'da yapılmıştı. Gelecekte de Adana Tenis Dağcılık Kulübü'nde, Antalya'da, Samsun'da ve Ankara'da yapılacak. Aynı kategori 9 turnuva. Evet, bu turnuvalar değerli. Ama bu turnuvaların da bir maliyeti de var. Fakat bu turnuvalar bizim sporcularımızın eleme ya da ana tabloda white card kullanarak büyümesi ve gelişmesi için bir fırsat yaratıyor.
1: Doğru.
0: Fakat geçen yıldan bugüne kadar yaklaşık 13-14 tane bu kategoride turnuva oynandı. Biz white card verebilecek seviyede sporcumuzun dahi olmadığını görüyorum. O yüzden de hatırlarsan ben bütün yazılarımda, bütün şeylerde Türk tenisinde gerçekten statükonun devamı değil, reformu ihtiyaç olduğunu, fırsatın yaratılması gerektiği. Azarenka'da bir annesi, Azarenka'nın da beyaz Rus, Azarenka'nın annesi de bir tenis kulübünde temizlikçiydi. Şimdi bizim, bana gelen bütün cevapların üzerinde bu imkansızlık yazdığı gibi kortlara giremezler diye cevaplar da geldi. Bu da, evet, doğru. Bu acı var. Şimdi bunları sakladığımız zaman bu acı ortadan kalkmıyor. Ve şu an bir 12-14 yaş bir tenisçinin kullanacağı toplam yıldaki en az kullanacağı raket sayısı 3 ile 4'tür. Bir raketin tane

0: şu an 15 bin, 20 bin. Kulüplere para ödemeden antrenman yapma şansınız yok. Çünkü hiçbir zaman için orada sporcu değilsiniz, müşterisiniz. Ve bugün ne yazık ki Türk tenisine kapitalizm teslim almış durumda. Kimisi, bunu manşet olarak söyleyeceğim, kimisi paranın yokluğundan ama kimisi de paranın yok, paranın çokluğundan da yapamıyor. Bakın, parası çok olan da yapamıyor. Evet. Neden? Çünkü ortada bir sistem yok. İtalya 20 yılda dünyanın en başarılı tenis ülkesi oldu. Ve bir de yanına İtalya Tenis ve Padel Federasyonu, padeli falan alt branş olarak da almadı. Bugün bizim teniste alt branş.
1: Evet.
0: Padeli de çok büyüttü. Ve İtalya'nın en ünlü futbolcuları futbol bıraktıktan sonra hepsi padel kulüpleri kurdular. 1 milyon insan padel oynuyor. Teniste 3 milyon insan oynuyor. Ve hatırla, Sinner sakatlanıyor, Kobali çıkıyor, final oynuyor. Ve orada sporcular mutlaka yerel organizasyonlarla da para kazanacak. Ki benim oğlum İtalya'da çok gitti geldi, orada turnuvalar oynadı. Yerel organizasyonlardan para kazanıp uluslararası turnuvalarını sübvanse ediyorlar. Ve İtalya Tenis Federasyonu her sporcusunu, ben bir tane örnek vereceğim. Çok sevgili Renata Vavassori var. Şimdi Adana Tenis Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Ali Refa Keskin'le de çalışıyorlar. Benim oğlum da İtalya'da, Bergama'da onların kulüplerine, antrenmanlara gittiğinde hep şunu söylüyordu. Her gün oraya bir araba ve dışında İtalya Tenis ve Padel Federasyonu yazan bir araba geliyor. Her gün kulübe. Bakın, İtalya'da yüzlerce kulüp var. Kulübe geliyor ve İtalya içinden içen İtalya Federasyonu antrenörü arabadan iniyor ve sabahtan akşama kadar oradaki tüm yaş grupların antrenmanlarını izliyorlar.
1: İşte
0: bu. Sonra bunları 3 aylık dilimlerle o yaş grubunun en iyileriyle, yani bunun içerisinde büyüklerse Berrettini ile Sinner'larla da antrenman alıyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi bir politika oluşturulabiliyor. Yani ekonomi ayrı bir problem. O yüzden de para, bir dediğim gibi, kimisi paranın çokluğundan, paranın çok olan da oradan oraya giderek antrenörlerle bireysel bir çözüm bulmayın peşine düşüyor. Aslında teniste kolektif bir gelişim olmadan bireysel gelişim nerede oluşamıyor. O yüzden de parası olan zaten sistemin, parası olmayan sistemin içine giremiyor, girebilse bile sürdüremiyor. Parası olan da gerçekte bir sistem olmadığı için de o şeyin içerisinde kayboluyor. Ve elimizde ne kalıyor? Yetenekleri tespit edilmiş yüzlerce sağlıklı, fizikli Türk gençleri teniste ne yazılık öğütülerek, benim tabirimle, kürtaj olmuş oluyor.
1: Evet. Sevgili Ömer Gürsoy, bu konuyu çok konuşacağız gerçekten. Sporumuzun tanıtımı, sporumuzda verilen imkanlar, ki özellikle tenis için konuştuk. Bu konuyu özellikle konuşacağız, daha da çok konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeğine sağlık.
0: Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Spor yazarı Ömer Gürsoy bizlerle birlikte oldu. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17.58'i gösteriyor. Son bir saate giriyoruz artık.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma. Getir.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bir

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 18.05'e gösteriyor ve spor gündeminde son 55 dakikanın içine girdik sevgili dinleyiciler. Dedik ya, hep futbolu konuşacağız, futbolun gündemini konuşacağız, Dünya Kupası'nı konuşacağız diye. İşte teknik direktör Adnan Şentürk şu anda konuğumuz telefonda. Hoş geldiniz efendim.
2: Merhabalar Yüce Bey, kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Dünya Kupası'nda artık son iki karşılaşma. Bugün üçüncülük karşılaşması var, yarın da final karşılaşması var. Bugünkü üçüncülük karşılaşması ki özellikle bazen bunun da kaldırılması için çok mücadele eden bir grup da var. Özellikle Euroleague'den kaldırıldı mesela basketbolda. İşte oynanmasın, gerek yok, sadece final karşılaşması olsun gibi. Ama biz yine de Fransa-İngiltere maçını izleyeceğiz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu maça çıkarken? Kim daha önde ya da kim daha takım oyunu oynayarak veya isteyerek üçüncülük maçına çıkacak ve alacak?
2: Evet, yarı final oynama şansını yakalamış her takım tabii ki final oynamak için hazırlandı ve bunun için bir mücadele ortaya koydu. Dolayısıyla bu final oynama şansını kaybeden her takım ve her takımın her oyuncusu ciddi şekilde moral bozukluğuyla oteline döndü. Euroleague'den farkı şu, Euroleague'de hemen bir gün sonra bu müsabakalar oynanıyor ama futbolda doğal olarak daha zor toparlanma gerçekleştiği için en az 3 günlük bir ara sonrasında, 3-4 günlük ara sonrasında bu şansı buluyor. Dolayısıyla bu birkaç günlük fazladan dinlenme ve onarılma, tedavi edilme şansı her şeye rağmen o üçüncülük maçını daha renkli bir hale sokabilir. Böyle olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kolay kolay yakalanamayacak kadar 4 yılda bir gerçekleşen bu çok değerli Dünya Kupası formasyonu içinde yer alan oyuncunun burada yer aldığında bu fırsatı en iyi şekilde kullanma istemesi, kullanmayı arzu etmesi de yine son derece doğal. Ve ayrıca buradaki istatistiklerde iyi bir yer tutmak isteyen oyuncular var. Örneğin Fransa'da Mbappe var.
1: Evet.
2: Harry Kane var İngiltere'de. Bellingham var. Yani bu turnuvanın da gol kralı olmayı arzu edeceklerdir. Ayrıca Mbappe bütün kupalarda en çok gol atan oyuncu olma arzusu içinde olabilecektir. Bunlar da zaten takım kaptanları. Dolayısıyla arkadaşlarını motive etmekte bunların da katkısı olacaktır. Ben her şeye rağmen asla bir final mücadelesi canlılığında ve motivasyonunda olmayacağını bilmeme rağmen bu kadar önemli oyuncuların bir arada olduğu takımların üçüncülük müsabakasında yine çok eğlenceli, çok iddialı ve iyi bir futbol izlettirerek tamamlanacağını düşünüyorum.
1: Özellikle İngiltere'nin Arjantin karşısında hani o 1-0 öne geçtikten sonra özellikle son dakikalarda ben öyle gördüm, biraz geri çekilmesi. Mesela Arjantin'de o kadar uzun boylu oyuncu olmamasına rağmen İngiltere milli takımının çok fazla teknik direktörün çok fazla stoperi uzun boylu oyuncuyu koymasına rağmen kafayla gol yediler. Hani bu kırılmayı tekrar yaşar mı İngiltere? Bu kadar fizik gücü olmasına rağmen böyle bir sıkıntı yaşayarak bu karşılaşmadan ayrılabilir mi İngiltere?
2: Yüce Bey, Tuchel son derece eksik bir teknik adamlık sergiledi. Biz Montella'yı eleştirdi, evet, bütün ülkemiz ama madem Dünya Kupası'nı izliyoruz ve bunu yorumluyoruz, özellikle bir teknik adam olarak, teknik açıdan baktığımda, bir teknik direktör olarak oradaki teknik adamın yapabileceklerini de düşündüğümde son derece büyük yanlışlarla İngiltere takımının elde edebileceği, başka noktaya ulaşabileceği bazı şeyleri de elin tersiyle ittiğini düşünüyorum. Yani 1-0 öne geçtikten sonraki şöyle bir örnek var önünde. Meksika ile oynadıkları müsabakada 2-1 öndeyken daha 60'lı dakikalarda bir oyuncusu eksildi ve 10 kişi kaldı. İngiltere, Meksika ki turnuvanın iyi ekiplerinden biriydi. Onun karşısındaki mücadelesini

0: de birkaç dakika sonra, eksik kaldıktan 3-5 dakika sonra yakaladıkları bir geçişle, kontrayla penaltı kazandılar ve 3-1 öne geçtiler. Sonrasında Meksika 3-2'yi yakaladı ve çok sayıda pozisyona girdi.
1: Doğru.
0: Bu bölümde İngiltere birinci bölge savunması yaparak, tam anlamıyla kapınarak ve Meksika sahasına neredeyse hiç gitmeyerek, bazen kısmeti, şansıyla, bazen kalecisinin becerisiyle, bazen savunmadan dönen toplarla 3. golü veya 4. golü yemedi. Ama bunda bağışlanabilir bir durum vardı. 10 kişi kalmıştı ve bu skoru korumak her şeyden daha önemliydi. Ama İngiltere gibi bir takım Arjantin karşısında 55. dakikada 1-0 öne geçtikten sonra bir anda fişi çekerek, hatta oyunun ilerleyen bölümünde Arjantin ne kadar hücum oyuncusu varsa oyuna aldı, İngiltere'de ne kadar savunma oyuncusu varsa oyuna aldığında her şey tersine döndü. Yani 1-2-0 birlik Burn'ü savunmaya aldı. Yüksek topları engellemek için, sizin de söylediğiniz gibi, buna rağmen sağdan Messi'nin sağ ayağıyla yapmış olduğu bir ortayla golü yedi. Yani bir gerçek var futbolda. Siz savunmada kalarak, önden oyuncu çıkartıp savunmaya oyuncu alarak aslında skoru koruyamazsınız. Sadece rakibin üzerinize daha fazla gelmesine davetiye çıkartırsınız. Ki yine bir parantez açarak şunu söylemeliyim. Bu bölümde Arjantin takımı savunmasından 3 oyuncuyu çıkarttı. Sağ bek Molina'yı çıkarttı ve oraya Merino'yu aldı. Yani ön bölgeye aldı. Lisandro Martinez sol stoperdi. Onun yerine daha dinamik, yani tecrübeli ve dinamik bir stoper alarak savunmayı sadece 2 kişiyle tutmaya çalıştı, ama sol bekini de çıkartıp Santfor oyunu aldı. Lautaro Martinez nitekim golü atan oyuncu. Yani bir tarafta 3 tane savunma oyuncusunu çıkartıp 2 tane ön oyuncusu alarak o skoru değiştirme çabasındaki bir kararlılık, bir inanç var ve takımına verdiği bir mesaj var. Biz bu maçı çevirmemiz lazım. Bakın, bütün hücumcular sahada. Diğer tarafta da bu skoru korumamız lazım. Geride kalın. İstediğiniz kadar elinizle, dilinizle öne gidin deyin. Siz savunmaya 3 tane yüksek oyuncu alıp ve o bölgede kalmaya devam ettiğinizde, siz oyuncularınızın kafasında asıl başka şimşek çakmışsınız, başka ışık yakmışsınız. Savunma yapmalıyız diye. Ve bunu teknik adamlar çoğu zaman yapar. Nadiren de belki bunun karşılığında bir kontratak, bir geçişte, hücumda bir gol bulabilir, ama genelde 90 ve 96'larda yenilen gollerin asıl nedeni, önden oyuncu çıkartıp savunmaya alınan oyuncularla geride bekleyerek bunun engelleneceğini düşünmesidir. Oysa rakip alanda baskıyla, rakibin oradan dengeli ve düzenli gelmesini engelleyerek buna çözüm bulması gerekiyordu. Bunu Tuchel son derece yanlış bir takım uygulamalarla ve hamlelerle maalesef kaybetti. Diğer taraftan Arjantin'de bu uğurda, bu anlamda zaten savaşmaya hazır, maçın başından itibaren çok kararlı, inançlı bir oyuncu grubunun artık son 30 dakikada, uzatmalarla birlikte son 30 dakikada ne pahasına olsa olsun maçı çevirme duygusunu Messi'nin önderliğinde kararlı bir şekilde yansıtmasıyla da hak ettiği finali yakaladı.
1: Şimdi finalde nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz ki ikisi de teknik direktörlerin işte saygı çerçevesinde, özellikle Arjantin milli takımının teknik direktörü işte benim eğitim aldığım hocamdı, kendisine büyük saygı duyuyorum ve onunla devamlı irtibat halindeyim diye saygı ve sevgi dolu mesajlar verdiler birbirlerine. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz Arjantin İspanya karşılaşmasında?
0: Tabii ki teknik adamın bu centilmenliği son derece güzel. Ben İspanya takımının düzenli olarak düşündüğüm ve ciddi şekilde analiz ettiğim bir milli takım. Çünkü çok büyük bir hoşgörüyle, sevgiyle, saygıyla kat ettikleri yolu izlerken keyif alarak izlediğim bir milli takım. Hatta kendilerine has ekolü bu kadar mükemmel uygulamalarından dolayı da her izlediğim maçta yeni bir takım şeyler görmeye çalıştım, görmek istedim ve gördüğümde de mutlu oldum, not aldığım bir takım. Bütün oyuncularıyla oynayabilen, bütün oyuncularının ortalama orta saha oyuncusu olduğunu düşündüğüm, ortalamanın üstünde hatta her türlü fundamental'a sahip oyuncular olduğunu düşündüm. Teknik ve taktik anlamda çok zengin bir düşünceyle bu noktaya gelmiş bir ekip. Daha onlar küçükken, yani İspanya altyapılarında mücadele ederken bir takım şeylerin dikte edildiği değil, özgür bırakıldığı ve farklı

0: has oyunuyla, sakin, dengeli stoperleriyle öne kadar çıkan ama adeta durup düşünüp şimdi bunu yapabiliriz ya da şunu yapmalıyız gibi karar vererek devam eden ve hep Messi'den bir ışık bekleyen ama Messi'yi hem çok iyi koruyup hem çok iyi kollayıp hem de onu dinlendire dinlendire en etkili zamanlarda onun ortaya çıkmasıyla da sonuna kadar ona eşlik ederek oynayan acayip bir oyuncu topluluğu. Yani kalbiyle oynayan, müthiş hırs ortaya koyan, kararlı. Örneğin İngiltere maçını sanki Falkland Savaşı'ndan bir çeşit gibi başladılar. Ama sonra işin içine akıl koyarak kararlılıkla oradan döndüler ve skoru elde ettiler. Ben bu iki takımın final maçının da taktik anlamda İspanya'nın takım oluşu özelliği, yani bütün oyuncularıyla bu oyunu oynama becerisini yine sahaya yansıtacağını düşünüyorum ama onlar hiçbir oyuncuya özel önlem almazlar. Yani Messi için özel bir sıkıştırma yapmayacaklardır ama onların orta sahasında Rodri gibi oyunun iki yönünde çok iyi oynayabilen ve iki stoperin hemen yakınına yaklaşıp ikili sıkıştırmaları, bazen üçlü sıkıştırmaları çok etkili şekilde yapabilen, kazandığı topları da öne direkt olarak oynama becerisine sahip önemli bir oyuncuları var. Ben Rodri'nin bu müsabakada özellikle Messi'ye merkezden yaklaşarak stoperleri biraz daha güvenli oynamaya itecek bir destek içinde olacağını düşünüyorum. Bunun da İspanya orta sahasında belki biraz aksamalara neden olabileceğini ama genel anlamda bütün oyuncularıyla orta saha oyuncusuymuş gibi oynama becerisini oynayan bir takım olarak da yine de performansının düşeceğini düşünmüyorum. Zor bir maç olacaktır her iki takım içinde ama çok eğlenceli olacağına inanıyorum. Ben bu maçta kesin bir favori ortaya çıkartamıyorum. İspanya'nın takım oluşu, daha takım oluşu belki onu önde göstermemi gerektirebilir. Ama diğer taraftaki Messi'nin tüm çözümsüzlükler oluştuğunda artık ne yapabiliriz diye bütün oyuncular ona baktığında onun hareket etmesiyle çok daha hırslandığını, bütün takımın hırslandığını ve ona yardım edebilmek ve sorunu onun üzerinden çözebilmek adına her şeyi ortaya koyduğunu görüyorum. Yani bir film senaryosu gibi geliyor bana. Yani Arjantin'e bu anlamda çok büyük saygı duyuyorum. Arjantin'in Messi'li ve Messi'den sonraki Arjantin'le ilgili aradan doğacak farkı da doğrusu sonraki yıllarda çok merak ediyorum.
1: Şimdi bir şey dikkatimi çekiyor. Bunu biz Okan Can'la konuşurken spor yazarı basketbolda da özellikle Türkiye-Sırbistan maçı için konuşmuştuk. Sırp basketbolcularda basketbolun olgunluğuna sahip olduğunu düşündük. Yani nerede ne yapabileceklerini çok iyi bilen oyuncular altyapıdan itibaren veya genetik olarak veya DNA olarak artık işlemiş nerede ne yapabileceklerini ve nasıl basketbolda kazanabileceklerini. Bunu İspanya milli takımında da görüyoruz. Bunun nedeni sadece altyapıdan itibaren beraber olmak mı? Yoksa başka bir özellik daha var mı? Bu oyunculardaki bu futbol olgunluğuna sahip olmanın.
0: Yüce Bey, bu kadar uzun süre birlikte olmanın elbette onlara kattığı bir değer var. Birliktelik alışkanlıkları, ezbere oyunu, farkındalığı arttıracak şeylerdir. Ama bu tek başına bir şey olmamalı. Zaten öyle değil. Yani İspanya altyapısında fiziksel gelişim temeliyle düşünce oluşturulmuyor. Orada zihinsel, teknik ve taktiksel kapasitenin en iyi noktaya taşınması için bir çaba içinde olunuyor. Yani orada mekanik çalışmalardan kaçınılıyor örneğin. Yani biz şimdi oyna, dur şimdi, sen şuraya koş, bak bu böyle yerine. Oradaki antrenörler daha ziyade oyuncunun o özgür, özellikle 7-14 yaş arasında oyunu öğrendiği ve geliştirdiği en doğal haliyle oynama biçimini ve yeteneğini sınırsız, kısıtlamadan ortaya koyma şansını ona veriyor. Yani bir dakika dur, burada pas vermeliydin yerine başka ne yapabilirdin sorusuyla onu düşünmeye sevk ediyor. Yani biz burada İspanya'nın bu gelişiminde ben yetenekli oyunculardan çok yetenekli hocaların etkili olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani sistemin içindeki eğiticilerin çok doğru bir eğitimden geçmiş olması, futbolu bilmenin yetmediği, psikolojiyi, o çocuk ve gençlerle iletişim kurma becerisinin en üst noktada olması gereken bir eğitimden geçmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Ve onların öyle olduğuna inanıyorum. Ben yıllardır Türkiye'de de ülkemizde de altyapılardaki sorundan bahsedildiğinde benim birinci madde olarak, ki uzun yıllar altyapı koordinatörlüğü yapmış birisi olarak edindiğim tecrübe şudur ki, her şeyden önce altyapıda çalışacak hocaların o altyapı eğitimine uygun kişilikler ve eğitimden geçmesi gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla bazen şöyle bir yanlışa düşülür. A takım idmanını izler o altyapıdaki hocalar. Yapılan birkaç drili görür ve altyapıdaki çocuklara bunu uygulamaya ve bak ne kadar iyi farklı idman yaptırdım avuntusu ve övünme duyusu içinde anlatır bunu. Bu son derece yanlıştır. Çocukların ve gençlerin antrenmanı elbette ki çok daha farklıdır. Özellikle çocuk yaştakileri onları düşünmeye, düşüncelerini sahaya yansıtmaya özgür ama yaratıcılıklarını kısıtlamadan geliştirmeye yönelik olmalıdır. Tabii ki hata düzeltme her noktada, her aşamada vardır ama önce ortaya ne koyduğunu görmek gerekiyor. Dolayısıyla İspanya milli takımının bu seviyeye gelirken alt yaş gruplarından itibaren aynı takımlarda oynayarak gelmeleri bir avantajdır. Ama şu andaki durumları bundan kaynaklanmış bir durum değildir. Doğru eğiticilerin elinde, doğru bir sistemle her yaş döneminde doğru mesafeleri, basamakları çıkarak buraya gelmelerinden kaynaklandığını düşünüyorum.
1: Şimdi gerçekten çok önemli bu altyapılardaki teknik direktör, antrenör veya bireysel gelişim antrenörleri seçimi. Şundan dolayı hemen aklıma geldi. Hani biz Barış Alper Yılmaz'ı A milli takımında gördük ama hiç alt yaş kategorilerinde görmedik. Arda Güler'i de aynı şekilde, İsmail Yüksel'i de aynı şekilde, Kerem Aktürkoğlu'nu da hani son milli takımındaki 4 oyuncu. Hani diğerleri aklımda kalmadı çünkü büyük takımlara gittikleri için biraz daha yakından takip ettik. Yani burada bir de bu çocukların ehil teknik direktörlerin elinde, milli takım antrenörlerinin ehil olduğu anda düşünebiliyor musunuz milli takımımıza sağlayacakları yararı?
0: Kesinlikle aynı fikirdeyiz. Zaten milli takımdaki değil sadece kulüp altyapılarındaki antrenörlerin de altyapı hocalarının, şimdi altyapı akademileri var. Altyapı akademilerinde futbol takımları buna göre planlanıyor. Ama hocalarla ilgili, antrenörlerle ilgili üstün körü bir takım düzenlemeler var. Oysa bunlara farklı bir eğitimle destekleyici katkı sağlamak lazım. Ama altyapı antrenörlüğü tercih edilmiyor Yüce Bey. Çünkü ekonomik anlamda ikinci iş olarak kullanılıyor.
1: Evet.
0: Böyle olduğu sürece altyapıda istediğiniz kadar tesis yapın, istediğiniz kadar sahaları çoğaltın, çocuklara dinlenme odaları, hatta yemekler verin. Bunun çok anlamı olmayacak. Doğru eğitilmediği sürece onlar ancak 17, 18, 19 yaşından sonra yeteneği görülüp, tespit edilip, o saatten sonra transfer edilip 20'li yaşlardan itibaren de milli takımlarda oynamaya başlayacak. Bunun nedeni bu. Dolayısıyla her şeyden önce federasyonun altyapı koordinasyonunu oluştururken altyapı eğitimcilerinin ayrı bir grup olarak, özel olarak eğitilmesi ve onların bazen federasyon tarafından da maddi olarak kulüplerine katkı anlamında desteklenmesi ya da transferde koydukları zorunluluk 10 artı 4, 12 artı 2 gibi tartışmaların dışında 10 artı 3 yap ya da 10 artı 5 yap.

0: ise bir tanesinin de zorunlu olarak federasyona yatırılan bir fonda toplanan ama altyapı eğitilmiş, yetiştirilmiş, yani federasyon tarafından seçilerek başvurulmuş ve eğitilmiş antrenörlere maaşlarına katkı anlamında ver. Bak bakalım o zaman ne oluyor? Şimdi gençlerin ve çocukların herhangi bir kabahati yok ki bu durumda.
1: Tabii ki.
0: Son derece doğal ve o şartlarda çıkabildiği kadar başını gösterebildiği kadar gösteriyor. Oysa yeteneği doğru zamanda doğru eğitimle yukarı doğru taşımamız lazım. Ben şunu çok iyi biliyorum. Çok yetenekli çocukların aslında çok iyi hoca görünümlü, pas versene, tek pas oynasana, orada çalım mı atılır gibi oyuncuyu sindirerek, kontrol ederek oyuncu yeteneğini başka yöne evrilmesine neden olduğunu, o kapasiteli çocuğun daha sığ anlayıştaki bir oyuncuya dönüştüğünü çok sefer gördüm. Yani bunun böyle olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu son derece önemli. Sadece yani oyuncuyu bir noktaya getirirken onu desteklemek değil, bazen özgür bırakmak gerekiyor. Bunu ayırt edebilecek kapasite ve eğitimde olması gerekiyor. Yani o özgürlükle kucağındaki bütün taşları dökebilsin ki onun içinden hangi noktalara gidebileceğine yine hocanın vereceği yönle yol alabilsin. Yani şimdi antrenör merkezde olmamalı. Oyuncu, gençler, çocuklar merkezde olmalı. Antrenörler onların yöneldiği yöne doğru onlara destek verebilmeli. Buralar aslında biraz fazla karmaşık ve detaylı. Burada da söz bitmez doğrusu. Şimdilik bu kadar.
1: Şöyle ki Sayın Şentürk, gerçekten bunu şunun için konuşuyorum, devamlı soruyorum üstelik de. Hani çok nüfusumuz 86 milyon. Genç nüfusumuz da artık dikkat ederseniz nüfus doğum oranından dolayı biraz yavaşladı artışı. Hani evet. Artık genç nüfus diyemeyiz artık. Yaşlanmaya başladı nüfusumuz ve yitip kaybolan bir gençliğimiz çıkacak. Spor anlamında, gelecek anlamında. Ehil insanlara versinler ki burada bu yetenekleri kaybetmeyelim. Çok yoksa çok yetenekli bir milletimiz var, gençliğimiz var.
0: Yüce Bey, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ankara'daki lisesi var.
1: Evet.
0: Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim sana. Barış Alper Ankara Demirspor'un oyuncusuyken liseye kaydetmemiz gerekiyordu ve o lisede okudu. O da çok ilginç, yani yakın evet. olduğu için o liseye gitti geldi. Şimdi bu lisenin model olarak olabileceğini düşünüyorum. Buradan çok sayıda genç voleybolcu yetişti ülkemizde ve yetişmeye de devam ediyor. Bunu biraz daha detaylandırılabilir de. Yani spor liselerinin sadece adıyla değil de en iyi konu doğru planlamayla ve çocuklar burada çok saatlerce antrenman yapma şansını buluyor. Aynı zamanda eğitimlerini de devam ettiriyor. Ve buradaki öğretmenlere profesyonel meslek hocaların da dahil edilmesiyle buradaki süre, eğitim süresi kısaltılır. Bu çocukların daha erken yaşta daha iyi noktaya ulaşması sağlanabilir. Bunun için aslında çabalar gerekir. Yani federasyonun sadece Süper Lig'deki takımlarla ilgili düşünce üretip onlarda da hep yanlış noktadan ve her sene yeniden başlayan, her sene tartışılan bir takım kararlarla ve sürekli değiştirilen bir takım kararlarla yol almamız zaten mümkün değil. Dolayısıyla bu iş aslında o kadar zor değil. Ama doğru insanların doğru pozisyonlarda yer almasıyla, adamcılığın ortadan kalkmasıyla, layık olanın, liyakatli insanların doğru pozisyonlarda yerleşmesiyle ve onlara sorumluluk verilerek, bu sorumluluğun da sıkı bir şekilde denetlenmesiyle çok kısa sürede 3 yıllık 5 yıllık planlamalarla çok farklı noktalara gidilebilir futbolda. Çünkü futbol ülkemizde hem çok sevilen ve her ortamda oynanabilen bu oyun. Bunu değerlendirmek gerekiyor doğrusu.
1: Evet. Sayın Şentürk, çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık, ağzınıza sağlık. Kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum ben de. Size de kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Sağ olun. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: köftelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-20 Temmuz tarihleri arasında uzman kasap köftelerde aynı üründen 3 al 2 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 18.34'ü gösteriyor ve spor gündeminin artık son 26 dakikası içindeyiz sevgili dinleyiciler. Ve son olarak da TRT Spor Haber Müdürü Sayın Erhan Seven bizlerle birlikte. Erhan Seven, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dün sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı operasyon. Buna bahis operasyonu mu deriz yoksa başka bir adını mı koyarız bilemedim. Ama bir bahis operasyonu var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz bunu konuşalım. Özellikle bazı kesimlerin, hani biz bunu adlı adınca söylemiyoruz, kişileri söylemiyoruz, suçlarını söylemiyoruz ama genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu operasyonu?
2: Tabii aslında bahis operasyonu gibi adlandırılsa da yapılan tespitlerdeki duruma bakıldığında savcının da aslında şike ifadesini de değerlendirdiği ve arada geçirdiği de malumdur. O da neden? Eylemin muhteviyatı ve içeriği nedeniyle. Eylem nedir hatırlatalım. Madem genel güdürüz, takım ya da
1: anmayalım
2: da zaten şu anda masumiyet karinesi de var.
1: Doğru.
2: O da nedir? İddia şu, yönetici, aktif yönetici olduğu dönemde bir yöneticinin kendi kulübünün aleyhine olarak, rakip takım lehine olarak kupon yapmış olması. Yani A takımı yöneticisiniz, rakibiniz B takımı, maçı kuponu B takımı yenecek diye yapıyorsunuz. Ya da bir diğer ihtimal de var orada belirtilen. B takımın gol atacağını iddia ediyorsunuz.
1: Evet.
2: Yani sonuç itibariyle bu ne demektir? Hani hiçbir futbol unsurunun bahis yapmaması gerekçesi zaten yasada var, tüzükte var. Ama daha da ağır nedir? Yaptığınız bahisin kendi takımımızın maçı olması artı daha da şiddetlendiren, kendi takımın bahsini yaptığınız futbolda rakip lehine oynamak. Bu o zaman neyi beraberinde getiriyor? Şikeyi.
1: Evet.
2: Yani siz şike yapma ihtimalini doğuracak şekilde kafadarda istifam oluşmasına, şüphe uyanmasına ve bu yönde de hareket edilmesine savcılık tarafından ve yargı kuvvetleri, öncelikle güvenlik güçleri ve yargı kuvvetleri tarafından da bu yönde düşünce ve hareketlere, eylemlere sevk ediyorsunuz. Yapan bu kişilere eylemler yapanlar. Yani siz diyorsunuz ki benim takımım yöneticisiyim, A takımım ama B takım beni yenecek diye iddia yapıyorsunuz. O zaman bunu beraber ne getirebilir? Sen kendi kalecine o zaman ya işte imalarda bulunabilirsin. Ya da takım oyuncularına imalarda bulunabilirsin. Ha bu olmamış da olabilir. Olmuyor da olabilir. Şu da olabilir. Hafta içerisinde gözlem yaparsın. Ya benim takım bu hafta iyi değil. Benim takım bu hafta yenemeyecek. Benim takım bu hafta çok gol atacak gibi görünmüyor. Benim takım bu hafta defansı kötü, sakatım var. Çok da medyaya yansıtıyoruz ama hastamız var. Bunlardan dolayı biz gol yeriz. Biz bundan maç kaybederiz diye çıkarım da yapabilirsiniz.
1: Evet.
2: Bundan dolayı bu kuponu da yapabilirsiniz. Böyle bu sahiplerle. Ama yine de ben ve benim gibi ortalama zekayı sahip insanlar ve yasada şunu diyor ki sen böyle bu şekilde eğer görevdeysen, kendi takımın aleyhine kupon yapıyorsan, bu iş kardeşim yüksek kuvvetli şüpheye girer, şikeye girer ve beraberinde de cezalandırılması gerekir. Önemli takımlarımızın isimleri geçiyor. Türkiye'de şampiyonlukları oynayan, şampiyonlukları oynayan takımların yöneticilerin isimleri geçiyor. Başkan yardımcıların isimleri geçiyor. Çok önemli isimler var. Adlandırmayalım yine kulüplerde çok fazla derimiz gibi masumiyet karinesi çerçevesinde adlandırmayalım. Ama hakikaten Dünya Kupası'ndan sonra bu tür yöneticilerle ilgili operasyon yapılacak şayiatı vardı. O şaya belki daha büyük isimler, daha büyük sayıda isimler bekleniyordu, sayılar bekleniyordu. Bu sayıda kaldı, bu isimler de kaldı. Belki devamı da gelebilir, onu da bilmiyoruz. Savcı bir yandan da açıklama yapıyor ki Sayın Adalet Bakanı Gürlek bu konuda açıklama yaptı. Zaten daha öncesinde İstanbul Başsavcısıyken de bu süreci yöneten Cumhuriyet Başsavcısıydı Sayın Gürlek. Onun da bıraktığı yerden de devam ediyor. Bakan olarak da takip ediyor. Ya bunun sonucunda ben takımların da zarar görebilme ihtimalini görüyorum. Geriye dönük o nasıl olur, ona hep beraber hukuki süreçleri içeride bakarız. Ama kişilerin eğer yaptıkları nesne ve tespitler kesinse önemli.

0: büyük cezalar alması gerektiğini, sadece ekonomik cezalar değil, beraberinde mahkumiyetlerin de yaşanacağı cezalar alması gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi bir kişi var, özellikle büyük bir kulübümüzde idareci. Hatta dün de o kulübün idarecisi işte büyük bir şey değil, işte 5 senedir odur budur diyerek biraz işte... Evet, adaletin tecelli edeceğini biliyoruz ama böyle de konuşmuştu. Hani burada bu konuşmayı yaptı yapmadı onu da değilim. Ama bu kişinin aynı zamanda özel olarak da bir kulüp sahibi olduğunu duydum, inceledim. Şimdi Futbol Federasyonu'nda da özellikle daha evvel Dünya Kupası'ndan önce de Cumhuriyet Başsavcısı şunu açıklamıştı. Yani bir ahlaki bir sorun. Şimdi burada bunu yapmış, rakibini oynamış. Peki kulübü var, kulübünde ne yapmış? Bunun gibi birçok insan var. Özellikle bir senedir, bir seneye yakındır bu operasyonlar sunuyor. Yani bunun için Futbol Federasyonu evet adli makamların vereceği kararı beklemeli ama sonra ne yapmalı? Yani kulüp satın alır, teyzesinin oğluna verir. Anlatabiliyor muyum? Yani ne yapmalı? Ya futbolun bu pislikten, irinden kurtulması lazım. Artık bir keyfimiz kalmadı.
0: Sizin taraftarlık ve türbününüz benden bir iki yıl daha fazla olabilir. Evet. Ben 1978 yılında ilk türbüne gittim.
1: Evet.
0: 78 yılında. O zaman ismi Demirseli Karabük Spor, sonra eski ismi Kardemir Karabük Spor olan, şu anda da olmayan bir takımın tribününü yaptım. Yani 9 yaşındaydım. Cebimdeki harçlığım, babam İbrahim Selen, Allah selamet versin, Karabük Demirseli Fabrikası'nın 28 yıl gaz solmuş bir adamın evladıyım ben. Çok da fazla paramız yoktu. Cebimdeki harçlıkla ben 15 günde bir Karabük Yenişehir Stadı'ydı o zaman. Şimdiki Doktor Necmettin Şeyoğlu Stadı. Maça giderdim. Cebimde de para kalmazdı. Hafta başında da liseye, ortaokula giderken işte parasız giderdim. Ama ben o maçımı izlerdim. Şunun için anlatıyorum. O para olayını biz cebimizdeki son metelikle ilgili harcama yaparak tuttuğumuz sempatiyum takım maçına giderdik. Kırmızı mavi şimşekler diye bağırdık.
1: Evet.
0: Daha sonra atlardık. Ankara'mızdan İstanbul'umuza gidip de oradan da takımlarımızı desteklerdik. Destekleriz ayrı konu. Ama sonuç itibariyle bu para akışı bizim cebimizden son meteliğimize kadar da olabilecek şekilde duygusal boyuttaydı. Ya Yüce Bey, şu anda öyle bir para var ki dünya futbolunda ve Türk futbolunda.
1: Evet. Evet.
0: O kadar büyük para var ki Türk futbolunda. O kadar da kötü insanlar devrede ki. O nedenle kara para aklayanlar mı dersiniz? Bu havada uçan milyon avrolardan zıplaya zıplaya paraları, dolarları ceplerine indirenler mi dersiniz? Futbolun feysinden anlamayıp başkanı olduğu kulübün forma rengini bilmeyip de orada başkanlık yapan başkanların itibar kazanma, para kazanma maceralarını mı dersiniz? Türbindeki türbin liderlerinin tuttuğu takım olmamasına rağmen gidip türbin liderliği yapıp oradan para kazanması, bilet alması, bilet parası alması, işte kendi kulübünün storlarında satışlar yapacak şekilde kendi taraftar gruplarının formaları satmaları mı dersiniz? Dersiniz. Paralar havada uçuşuyor.
1: Evet.
0: Masumiyet kalmadı. O yüzden futboldan soğuduk diye soruya başlarken cümle sarf ettiniz ya.
1: Evet.
0: Hakikaten soğuyoruz ama biz hala futbolu seviyoruz. Ayrı konu, ya biz cebimizdeki meteliği harcardık. Şimdi adamlar milyon dolarla havalardan kapmaya çalışıyor. Böyle olunca ne oluyor? Paravan şirketler. İşte şirket kuruluyor, biraz önce müdahale edilirken teyzesinin onunu kaydırmalar.
1: Evet.
0: Bir takımın türbün lideri olan bir adam daha sonra o türbün liderliğinden paralar kazanıyor, uçaklara biniyor, takımını destekliyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Geliyor Türkiye'de bir kulüp sahibi oluyor, yetmiyor, bir kulüp sahibi daha alıyor, onu paralarla başkasına gösteriyor. Aynı lige çıkıyor, daha önce türbün liderliği yaptığı takımın karşısına bu kez başka takımın patronu olarak çıkıyor. Şaibeler. Yani hakikaten Türk futbolunda çok fazla temizlenmesi gereken unsur var. Ve Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Bey'e Allah kolaylık versin, bazı şeylere çomak soktu. O çomak sokmasından dolayı da sosyal medya üzerinden Türkiye'ye dizayn vermeye çalışan bazı zekası olmayan, değil yapay, doğal zekası olmayan tipler de oradan İbrahim Bey ve ekibini göndermeye çalışıyorlar. Çünkü çomak sokulanlar rahatsız oldular. Yönetme kabiliyet becerisi de tartışabiliriz İbrahim Bey'in.
1: Evet.
0: Ama çok açık ve net söylüyorum, birilerinin hoşuna gitmeyen şeylere çomak soktuğu için sosyal medyayı çok iyi kullanan Türkiye'de bir grup var, bir oluşum var, bir hücre var, bir şeyler var. Onlar bende kalsın. Onlar şu anda sosyal medyayı kullanıyor.

0: Futbol Federasyonu Başkanı'nı derdest etmeye çalışıyor. Evet, milli takım başarısı oldu, eyvallah. Sonuçta eksi yazar ama yolumuza bakacağız, devam edeceğiz, hep beraber devam edeceğiz. Şuraya geleceğim, birileri artık onu tanımıyoruz, destekler istemiyoruz, askıya aldık diyenler sosyal medyaya da çok yüklüyorlar, derdest etmeye çalışıyorlar. Son tarihte şunu söyleyeyim, ben o kadar çok paranın olduğu yerde, bakın şöyle bir laf vardı, çocukluğuna duymuştum, 50 yıldır da aklındadır. Çok laf yalansız, çok para haramsız olmaz diye bir laf vardır.
1: Doğru.
0: O yüzden Türk futbolundaki çok para, ortalıkta dolaşan çok para maalesef birçok kişinin hevesini ayrı yönlere sevk ediyor. Zaten kötü kalpli insanlar varsa da bu ortamda daha rahat hareket ediyor. Fütursuzca hareket ediyor. Ama Allah büyüktür. Türk devleti, Türk hukuku da büyüktür. Onu da söyleyeyim. O yüzden ben bu kötü kalpli her yerde, her şekilde, her yerde olan bu kötü kalpli insanların cezalarını bulacağına inandığımı söylemek isterim. İrade önemli. İradeyi inşallah hep beraber göstereceğiz.
2: Umarım. Şimdi hafta içinde Fenerbahçe'nin Gornik maçı var ve bunun için kadroyu verdi. Son bir ekleme yapabilir son 24 saatte. Ama baktığımız zaman hiç yeni transferlerden biri yok. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çıkacak olan kadroyu ve bu uygulamayı.
0: Yani yeni transferler yeni transfer oldu. Ake idmanı yoktu fazla.
2: Evet.
0: Greenwood'un idmanı yoktu fazla. Yani yeni transferler yeni transfer olduğu için yani 3-4 gün sonra oynayacak olan maçlar listeye yazılmazlar. Yeni transferlerden biri eskiden transfer edildi. Yani tarih olarak bir ay öncesi var, 3 hafta öncesi var ama o da sakatlandı. Kimdi? Vedat Muriç. Evet. Yani Vedat Muriç eğer geldiği günden bu yana düzenli idman yeseydi hafta arasındaki maçta rahatlıkla oynardı. Santrfor olarak oynardı. Ama Ake ve Greenwood'la ilgili olarak ben onların yeterli idman yemediği, yeterli sayıda çalışamadığından dolayı İsmail Kartal tarafından yazılmadığını biliyorum. Zaten genel bilgimiz de o yönde. Eldeki oyuncular zaten Fenerbahçe'nin değerli oyuncuları. İşte bir maçlık farkla geçen şampiyonluğu kaybettiler. Avrupa'da da belli yere gelme noktasında oldular. Nottingham'a karşı çok güzel bir mücadele verdiler aslında. Deplasmanda kazandılar ama kaybettiler turu. Ben bu turu eldeki yine değerli futbolcularla geçeceğini düşünüyorum. 24 saat kala eğer bu oyunculardan oynayabilecek durumda olursa yazılma ihtimali var sizin de bahsettiğiniz gibi. Ama ikinci turdan itibaren bu isimlerin hepsinin kadroya yazılacağını düşünüyorum. Yani transfer zamanlaması ve Fenerbahçe'nin oynayacağı tur sayısının fazla olması nedeniyle erken maça çıkılması nedeniyle yaşanan bir durum olduğunu söylemek isterim. Çok şimdi, daha normal gelmiyor nedenle.
2: Evet, şimdi Sayın Aziz Yıldırım gerçekten önemli bir hamle yaptı ve 3 oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nin ön elemesindeki maç öncesinde bitirdi. Şimdi geçmişe baktığımız zaman özellikle geçen seneye Mourinho'nun Benfica ile oynayacağı karşılaşma öncesi transferi yoktu. Doğru dürüst Mourinho'yu görevden aldıktan sonra transferler gelmeye başladı. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'la Sayın Ali Koç'un arasındaki, Sayın Aziz Yıldırım'la Sayın Saadettin Saran'ın arasındaki şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani yoğurt yiyişini.
0: Aslında şöyle bir örnek vereyim. Yani mutlaka söyleyeceğiz, siz hatırlayacaksınız. Aziz Yıldırım döneminde de Fenerbahçe Avrupa kupalarından elendikten sonra transfer yapardı. Hatta ne derlerdi? Bu elenmenin tepkisini azaltmak için bu büyük transferleri geçiyor Aziz Bey diye. Evet. Ey Aziz Bey niye zamanda yapmadınız diye de eleştiriler olurdu. Ama yakın tarihlere göre Aziz Bey'in büyük bir yaptığı hareket hem kendisinin yaptığı dönemdeki o 1-2 yanlış hem son dönemdeki Saadettin ve Ali Bey dönemlerinde o Saadettin Bey döneminde zaten yaz dönemi bitmişti, yaz transfer dönemi aylık olu. Ocak'ta da aslında Genduzi'ler alındı. Efendim Kante'ler alındı. O da ayrı konu. Musabalar alındı. Saadettin Bey döneminde. Ya Ali Koç dönemine göre, son dönemine göre Sayın Aziz Yıldırım'ın yaptıklarının biraz daha uygun olduğunu düşünüyorum. Tabii ki transferler yetişse keşke ama bakın Asensio hafta arasında sevgili Doruk Tecimel'le İspanyolca güzel bir röportaj yaptı. Doruk'u da buradan tebrik ediyorum. Orada bir cümle sarf etti. Ben de ilk defa Temmuz ayında Avrupa Kupası maçı oynayacağım dedi. Neden? Asensio'nun oynadığı takımlar Fransa Ligi şampiyonları, İspanya Ligi şampiyonları, değil mi? Oralarda
2: evet.
0: İngiltere Ligi'nde işte evet. Eylül'de başlayan, gruplarda başlayan takımlarda oynamalar. Fenerbahçe'de böyle bir durum oluyor maalesef. Yıllardır Fenerbahçe, ki Fenerbahçe'nin ismini şikeyle anmaya çalışan, sağ dışı manipülasyonla anmaya çalışan ve bu yönde de manipüle edip de Fenerbahçe'yi şikeyle adlandırmaya çalışanlar da görsün ki Fenerbahçe yıllardır ikinci oluyor. Bakın yıllardır ikinci oluyor. Onun

0: yıldır da birinci olamıyor. Fenerbahçe son 19 yılda iki kez şampiyon olmuş. Son 19 yılda Fenerbahçe iki kez şampiyon olmuş. Son 19 yılda bir daha söyleyeyim duymayanlara, iki kere şampiyon olmuş. Ama son 19 yılda Fenerbahçe sağ dışı manipülasyonlarla şampiyonluk mücadelesi ya da şampiyon olan takım olarak kamuoyunda algı yaratılmaya çalışıyor. Onu da cebeye koyalım. Şuraya tekrar dönelim. Transferler bu yıl en azından ben Polonya takımı geçtikten sonra oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyorum. Ve diğer turlara da katkı yapacağını düşünüyorum. Gel belki son tahlilde, son maç anlamında Lyon mu gelir bilemiyorum. İnşallah gelmez. Lyon biraz daha kuvvetli takım diye düşünüyorum. Lyon dışında çıkabilecek potansiyel tüm takımları Fenerbahçe eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kalacağını da düşünüyorum. Lyon kurası olursa da başa baş olur ama diğer turlar, diğer takımlar, diğer tüm turlarda diğer takımlar Fenerbahçe'den görece daha zayıf takımlar. Futbol bu. 90-90, 180-210 penaltı elenebilirsiniz de. Ama Fenerbahçe'nin Lyon'da dahil olmak üzere eleyeceğini düşünüyorum. Ama Lyon'da biraz kafa kafa başa baş oynar diye düşünüyorum.
1: Peki siz yıllardır Fenerbahçe'yi takip ettiniz. Hem stada gittiniz, sahaya gittiniz, antrenmanlarını gördünüz, kamplarını gördünüz. Şimdi Fenerbahçe'de eksik var mı veya nerelere eksik sizce?
0: Daha önce de bahsettiğimiz gibi santrfor ve stoper mevkine mutlaka ihtiyaç var diye vurgulamıştık. O konuşmalarımızdan sonra Vedat geldi ve Ake geldi. Evet. Santrfor, Vedat, stopere Ake geldi. Bir anlamda buraları tahkim edildi. Şimdi kuvvetli ve şampiyonda oynayan ve birkaç kulvarda hedefi olan bir takım için ben santrfora bir isim daha olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi oraya yama veya ekleme bir Talişko olabiliyor. Sıdıkı Şerif oranın ismi gibi ama hani bir şampiyonluk adayı takımı alıp götürebilir mi? Soru işareti. Vedat 34 yaşında işte. Zaman zaman sakatlıklar da yaşama ihtimali var ki sakat şu anda. Hani ne kadar doğrudan Vedat'la bağlı kalabilir Fenerbahçe tartışılabilir. O yüzden ben Fenerbahçe'nin bir santrfora daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Vedat'tan bir tık daha iyi olursa çok daha iyi olabilir. Stoper mevkinde her şeye rağmen Çağlar. Ondan sonra efendim Yiğit olsun. Osterwold olsun. Şu anda iki tane başarılı isim Şikriyar ve Hake. Ben stoper mevkinin tamam olduğunu düşünüyorum her şeye rağmen. Sol bekte Levent ile Archie Brown. Archie Brown bana güven vermiyor. Yani Archie Brown iyi bir futbolcu. Bakın kötü futbolcu demiyorum. Evet. İyi bir futbolcu ama güven vermiyor. Çünkü Archie Brown şey hissetmiyor. Şu anda oynadığı Fenerbahçe'nin hedeflerinin ne olduğu, Fenerbahçe'nin ne yapması gerektiği noktasında, o Fenerbahçe'ye nasıl katkı yapalım noktasında kendini çok fazla sıkmıyor. Konsantrasyon eksikliği var diyelim. Yapması lazım. Kim yapar bilmiyorum. Güven vermiyor. Levent yeterli mi tartışılabilir. Osterwold bu bahsettiğimiz stoper kalabalıkta içerisinde sol bek'e kayabilir mi? O artık böyle sanki kendini bir sol stoper olarak da kodlamış durumda. Sol bek mevkide iyi bir isim olursa kendi Fenerbahçe adına memnun olurum derim. Sağ bekte Mert, Semedo, 23 aşağıda oyuncudan dolayı kalma ihtimali olan Mimović. Oraları hatta Oğuz'u da hoca orada denedi. Evet. Sağ bekte. O sol bekte de Tedesco döneminde sol bekte de kupa maçlarına denenmişti. Ben sağ bekte sorun olduğunu düşünmüyorum. Orta saha zaten bence Türkiye'nin en iyi orta saha. Açık ara. Fred'le de yeni transfer Fred'le de ünlendi gülümseyerek. Çünkü İsmail Kartal döneminde hatırlarsanız Fred muhteşem oydu.
1: Evet.
0: Sonra Mourinho, sonra Tedesco dönemlerinde biraz daha Rolanti'yi almıştı. Ama İsmail Kartal ona tekrar Fred olduğunu hatırlattı. Fred Brezilya'ya gidecekti, gitmekten vazgeçti. Bilmiyorum Ocak'ta gider mi ama en azından bu yaz Fenerbahçe ile birlikte olacak. Ben orta sahayı çok kuvvetli görüyorum. Forvet hattında kanatları da ben yeterli buluyorum. Kaleci Ederson'a gelirsek de Ederson bundan önceki Ederson gibi oynarsa 5-6 yıl önceki ben kabul ederim. Ama Ederson'a karşı tepkimi biliyorsunuz normal şart altında.
1: Evet.
0: Onun da konsantrasyonu sağlar ve Ederson olduğunu, Fenerbahçe olduğunu, Türkiye Ligi'nin de değerli olduğunu anlar ve anlatırsak, ona göre hareket ederse Ederson'da da Fenerbahçe bu dediğim sahipleri yerine getirmesi halinde devam edebilir. O zaman da Tarık Mert Ederson üçlüsü de kaleyi kurtarabilir. Ya çok fazla abartılı olmamak kaydıyla bir santrfor Fenerbahçe için şu anda yeterli olabilir.
1: Peki Avrupa kupalarında Başakşehir Inter Turku maçı var. Hani Fenerbahçe eler dediniz. Başakşehir Inter Turku nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Başakşehir biraz daha ileri gidebilir mi Nuri Şahin'le?
0: Ben Başakşehir'in bakın 26. olduğu gruptan 36 takımın 24'ün çıktığı 26. olduğu sene şöyle bir iddiamı ortaya koymuştum. Yarı final yaparsa şaşırmam demiştim ama ilk 24'e kalamadı. Ben konferans liginde

0: Konferans Ligi'nde bunu iddiamı hala sürdürüyorum. Yakın tarihler içerisinde, yıllar içerisinde, kısa erimde ben bir Türk takımı şampiyon olacağını düşünüyorum Konferans Ligi'nde. Bunun adı Başakşehir'de olabilir. Yapılan kadro yenilemesi, kadro yapılanması da zaten olumlu gidiyor, iyi gidiyor. Şomurodov'la da sözleşmesi kiralıkta şimdi 2 yıl bonservis alındı. Ben Başakşehir'le, Nuri Şahin'le, Başakşehir'le birlikte başarılı olacağını düşünüyorum. Hani biraz da iddia ortaya koyuyorum. Avrupa Kupası kazanmak anlamında iddiayı da yükseltiyorum, el yükseltiyorum ama sonuç itibariyle Konferans Ligi özelinde benim bir Türk takımının şampiyonluk beklentim var. İşte oralara Chelsea geldi, oldu. Başka büyük takımlar, çok da büyük takım gelmediği takdirde, herkesin aa bu takım alır zaten dediği bir takım olmadığı takdirde ben Konferans Ligi'ni önümüzdeki yıllar içerisinde bir Türk takımı kazanması beklediğini söylüyorum. İneliyorum. Başakşehir'in de bu turu rahatlıkla geçeceğini, Inter Turku'yu eleyeceğini söylüyorum. Inter Turku ilk maçı Sarajevo'yla berabere kalmıştı. Sonra deplasmanda 2-1 kazandı. O avantajla turu geçti. Ben Başakşehir'in rahat iki maçı da kazanan turu geçeceğini düşünüyorum.
1: Peki Beşiktaş, Midland?
0: Tabii Midland takımı bölge itibariyle, ülke itibariyle farklı bir yerde, farklı bir oluşumda. Kuzey takımı kış dönemlerinde sıkıntı yaratan kenti, takımı, ülkesi. Ama şu anda yaz döneminde ben hani en azından kış koşulları olmaması hasabıyla bir avantaj olabileceğini düşünüyorum Beşiktaş adına. Güç dengesine baktığımızda da Beşiktaş'ın gücü normalde Midland'dan daha iyi. Ama Midland da zaman zaman yükselen değer, zaman zaman oynadığı iyi oyunla da aldığı puan ya da galibiyetlerle de dikkat çeken bir ülke, bir takım. Düzeltiyorum ama Beşiktaş'ın da daha iyi olduğunu söyleyip de geçen İsviçre'nin hani Lugano mıydı, Lozan mıydı? Hala ismini tam olarak hatırlamıyorum. Onlar hep benzetirim birbirine. Evet. Lozan ve Lugano'yu. Hangisi eğlendiğini bile hatırlayamadım. Bir takıma eğlendiğinden de yola çıkarak baktığımızda Beşiktaş diyorum lütfen biraz konsantrasyon. Avrupa kupalarında iyi yerlerde olman gerekiyor. İyi transferlerin de peşinde. Salah'ın birkaç gün içerisinde Beşiktaş'la anlaşmak üzere olduğu bilgileri var Muhammed Salah'la ilgili. 34 yaşında Mısırlı oyuncu, Beşiktaş'a gelme durumu da var. Onun da gelmesiyle birlikte bu turlar geçilirse gruplarda da çok daha iyi işlere imza atabilir diye de düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın da tur geçeceğini düşünüyorum.
1: Hani Muhammed Salah gerçekten bu kurulan kadronun içinde bir parlama yapacak mı? Yani neden diyeceksiniz? Çünkü hani ununu eledi, eleğini duvara asan bir futbolcuya da benziyor. Evet bu kadar büyük bir para aldı ama bir dakika içinde, bir buçuk dakika içinde evet. Bir yorumunuzu da alabilir miyim?
0: Hemen hızlıca Salah son sezonunda Liverpool'da iyi oynamadı.
1: Evet.
0: Zaten Hollandalı hocayla da sıkıntılar yaşadı o çerçevede. Dünya Kupası'nda Mısır takım fena işlere imza atmadı. İyi maçlar, galibiyetler de aldı. Bir Arjantin maçı da hatırlıyoruz. Bence kendinden de hatası da vardı. Ama orada da Salah çok öne çıkmadı. Dünya Kupası'nda farklı isimler öne çıktı. Onu da hatırlatalım hep beraber. Ama sonuç itibariyle Muhammed Salah'ın ben birazcık kendini hatırlayarak, birazcık konsantre ederek Türk Ligi'nde özellikle ki Avrupa'sında da Şampiyonlar Ligi değil bir alt kademe yine iyi işleri imza atabileceğini düşünüyorum. İyi

0: yaşıyoruz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte oldu. Katkıda bulundu programımıza. 13 ana haber bülteninin ardından merhaba demiştik ve saatimiz artık 18.59'u gösteriyor. Veda edeceğiz ama TRT Spor'dan yayınlanan bir karşılaşma var. TRT Spor Yıldız'dan Türkiye-Slovenya, bildiğiniz gibi Milletler Ligi'nde önemli bir karşılaşma. Karşılaşmanın setleri 1-1 ve 3. sette de 20-18 Slovenya üstün. Bildiğiniz gibi dün filenin efeleri 2-0 geriden Ukrayna'yı mağlup etmişti. 3-2 gerçekten iyi bir kadromuz var. Bu kadroyla başarıya ulaşacağımızı düşünüyoruz. Hatta erken gelen başarılar da var. Bunun yanında bugün TRT1'de Fransa-İngiltere Dünya Kupası'nın üçüncülük karşılaşmasında da sizlerle birlikte olacağız TRT imkanlarıyla. Sevgili dinleyiciler, artık yayınımızın sonuna geliyoruz. Yapımcımız Ayşe Yürük, teknik yönetmenlerimiz önce Ertuğrul Kaya, ardından Yıldıray Çetin ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir akşam diliyoruz. Esen kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde uluslararası kamuoyuna yönelik 15 Temmuz direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsizdir başlıklı bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayımlanan makale 24 dilde 250 yayın kuruluşunda yer aldı. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. ABD ile İran arasındaki gerilim sürüyor. İran'a yönelik son saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı istirahat raporlarında e-rapor dönemini başlattı. Artık istirahat raporları elektronik ortamda düzenlenebilecek. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayımlanan makalede Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. Erdoğan nerede bir zulüm ya da adaletsizlik varsa orada uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın sesi olduk. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye bölgesel ve küresel meselelerde katkısı aranan, sözüne itibar edilen ve görüşlerine başvurulan bir ülke olarak tanımlanıyorsa bu başarının arkasında 15 Temmuz gecesi canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimizin iradesi vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan makalede 15 Temmuz sonrası Türkiye'deki değişime dikkat çekti. Cumhurbaşkanının gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Erdoğan kendi birlik ve beraberlik hikayemizde yeni bir sayfa olan terörsüz Türkiye sürecini başlattık. Bu süreç kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla ilgili güvenlik birimlerimizin gayretleri ve siyaset kurumunun desteğiyle emin adımlarla ilerliyor. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısının ülkemizin yanı sıra bölgemizin huzuruna da katkı sağlayacağına inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin şart olduğuna vurgu yaptı. FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında örgüt içi çözülmenin hızlandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı dedi.
2: Teknoloji, internet ve kumar alanında ortaya çıkan yeni bağımlılık türleri riskleri daha karmaşık hale getirmekte.

0: birlikte mücadelemizin kapsamını ve sorumluluğumuzu arttırmaktadır. Son bir yılda özellikle yapılan operasyonlar içinde ben tüm kolluk güçlerimize, adli makamlarımıza teşekkür ediyorum. MASAK'a yine çok teşekkür ediyorum. Yasa dışı bahisle mücadele yalnızca adli ve mali tedbirlerle sınırlı kalmayan önleme, tespit, müdahale, eğitim ve uluslararası işbirliği boyutlarını kapsayan sürekli bir kamu politikası niteliği de kazanmış durumda.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından Ankara'da düzenlenen Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu Bağımlılık Sempozyumunda konuştu.
0: Kurulumuzda aldığımız kararların %95 civarında gerçekleştiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Bağımlılıkla mücadelede kamu, sivil toplum işbirliğini daha güçlü ve kurumsal bir zemine taşıyacak bir model üzerinde de çalışıyoruz.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuşmasında bağımlılık riskinin takip edileceğini vurguladı.
2: Bağımlılıkla mücadele yüksek kurulumuzun kararıyla ikisi yetişkinlere, biri çocuklara yönelik 3 sosyal risk haritasını tamamladık. Sosyal risk haritamızı bağımlılık riskini aile rehberi ve çocuklar güvende üzerinde hane, mahalle ve hatta ilçe bazında takip ediyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlük, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın tek başlık altında değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Bu tür dosyalarda güveni kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden değerlendirme yapıldığını belirtti. Bakan Gürlük, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin güçlendirilmesine ilişkin çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Etkin pişmanlık hükmünden faydalanmak istediğini belirten Çelik, Haluk Levent'le ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. En dikkat çekense bahisle ilgili kısım oldu. Alper Çelik, bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis sitesi hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik dedi. İddialar sadece bahisle sınırlı değil. Çelik, Haluk Levent'in borsa işlemlerinde kendi hesaplarının üzerinden yaptığını söyledi. Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Ben de söylediklerini yapıyordum. Mesela borsada işlem yapıyordum. Bana şu kadar parayı hesabına yatır diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu ifadesini kullandı. Alper Çelik zaman zaman Kapalı Çarşı'ya gönderildiğini, burada bazı kişilerden para aldığını, bu paraları sonra hesaplara yatırdığını söyledi. Ancak Çelik paraların kaynağını bilmediğini söyledi. Dosyaya giren MASAK incelemelerinde Alper Çelik'in hesaplarında 2020 yılından itibaren mali profiliyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu belirtildi. Rapora göre hesaplarda yüzlerce nakit yatırma ve çekme işlemiyle binlerce havale hareketi tespit edildi. Transfer açıklamalarında borç, borç iadesi ve benzeri ifadelerin yer aldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent dahil 18 şüpheli tutuklanmıştı. Aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu gözaltındakiler, şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor. Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede yeni adımlar yolda Mali Suçları Araştırma Kurulu 2026-2030 yol haritasını hazırladı. Yeni strateji ile soruşturmalar hızlanacak, denetimler sıkılaşacak, kurumlar arası koordinasyon güçlenecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terör vakalarında eş zamanlı soruşturma açılacak. Karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli olarak analiz edilecek. Aklama suçuna işaret eden durumlarda soruşturma Soruşturmaların hızla başlatılması sağlanacak, şirketlerde şeffaflığı artacak yeni adımlar atılacak, pay defterlerinin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin zorunluluğun kapsamı genişletilecek, eski kayıtlar elektronik sisteme aktarılacak, gerçek faydalanıcılık sicilinde olası hatalı bildirimler ise Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından en az 6 ayda bir ortaklaşa incelenecek. Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası

daha çözüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, DNA incelemeleri ve yeni delillerle şüphelilerin yakalandığını söyledi. Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Yeniden incelenen faili meçhul dosyalar kapsamında Balıkesir'de 21 yıl önce kundaklanan evde yaşamını yitiren Esra Aşık'la Denizli'de 20 yıl önce öldürülen Mehmet Ali Türkmen dosyalarında şüpheliler yakalanarak tutuklandı. Samsun'da 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu dosyasında 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selvi Uygur dosyasında yürütülen çalışmada Uygur'un cenazesine ulaşıldı. İstanbul Bayrampaşa'da 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım'la Fatih'te 10 yıl önce katledilen Yusuf Sayaner cinayetleri yeniden incelendi. Elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler tutuklandı. Gürlek karanlıkta kalan olayları aydınlatmak için devletin tüm imkanlarını seferber edeceğini kaydetti. Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a kapsamlı operasyon düzenledi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 119 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemelerin başarılı sonuçlarına dikkat çekti. Sokak hayvanlarının %92'si barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor dedi. Çalışmalarda kısırlaştırma ve uzun süreli barındırmanın esas alındığını vurguladı. Çiftçi Kocaeli'nde hayvan barınağı ziyaretinde konuştu. Bodrum Yalıkavak Marina'da bir işletmede satılan dondurmaların fiyatı Ticaret Bakanlığı radarına girdi. Bir top dondurmaya biçilen 400 liralık fiyat bakanlığı harekete geçirdi. Ekipler vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Bodrum Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren işletmeye denetim gerçekleştirdi. Satışa sunulan dondurmaların fiyat uygulamaları ve tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik yükümlülükler tek tek incelendi. Yapılan denetimde mevzuata aykırılıklar da tespit edildi. İşletme hakkında idari işlem uygulandı. Kamuoyunda tartışma yaratan dondurma fiyatları değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. Sağlık Bakanlığı istirahat raporlarında e-rapor dönemini başlattı. Artık istirahat raporları elektronik ortamda düzenlenecek. Sistemden öğrenciler, 18 yaş altındakiler, memurlar, kamu görevlileri, esnaf ve serbest meslek sahipleri yararlanabilecek. Vatandaşlar raporlarına e-devlet üzerinden ulaşabilecek. Raporlar dijital olarak doğrulanabilecek. Böylece basılı evrak zorunluluğu ortadan kalkacak. İşlemler daha hızlı ve güvenli olacak. Öte yandan bu uygulama herkesi kapsamıyor. Geçici iş göremezlik ödeneği kapsamında bulunan işçilerin raporları SGK sistemi üzerinden düzenlenmeye devam edecek. Yerli ve milli imkanlarla üretilen milli elektrikli tren setleri yeni bir hatta daha hizmete giriyor. 22 Temmuz'dan itibaren uzun köprü halkalı seferlerinde kullanılacak trenler ulaşımda konfor ve kapasiteyi artıracak. İzmir'in Narlıdere ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere 4 uçak, 6 helikopter, çok sayıda kara ekibi müdahale etti. Yangın yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü. ABD 7 gündür İran'ı vuruyor. Yeni saldırı dalgasında askeri noktalar ve kritik altyapı tesisleri hedef alındı. 3 kişinin hayatını kaybettiği Hürmüzgan'da 8 kişi yaralandı. ABD Hürmüzgan eyaletinde son 10 günde 12 kentte 95 noktayı vurdu. İran Sağlık Bakanlığı 27 Haziran'dan bu yana düzenlenen saldırılarda can kaybının 50'ye, yaralı sayısının 500'ün üzerine çıktığını duyurdu. Saldırılarda zarar gören ulaşım altyapısında onarım çalışmaları sürüyor. ABD saldırılarda hasar gören Bender Abbas-Sircan hattındaki Şehit Mirzai Tüneli'ne tek yönü yeniden ulaşıma açıldı. Diğer hasarlı köprülerse ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Sahadaki gelişmeler sürerken Tahran yönetimi diplomatik alanda yeni bir karar aldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin mutabakat zaptındaki tüm taahhütlerini ihlal ettiğini işaret etti. Tahran'ın da anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini askıya aldığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'a ziyaret gerçekleştiriyor. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıkları ele alınacak. Gazze'deki durum ve Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler paylaşılacak. Bakan Fidan'ın gündeminde ekonomi ve enerji hatlarına ilişkin başlıklar da olacak. Ukrayna'nın
Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambov'a İHA saldırısı düzenledi. Bir e-ticaret

ticaret şirketinin lojistik merkezine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti. 48 kişi yaralandı. Ukrayna ordusu ayrıca Rus gölge filosuna ait 13 gemiye saldırı düzenlediklerini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'daki askeri amaçlarla kullanılan Odessa ve Chornomorsk limanlarına saldırı düzenlediklerini duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde uluslararası kamuoyuna yönelik 15 Temmuz direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsizdir başlıklı bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayımlanan makale 24 dilde 250 yayın kuruluşunda yer aldı. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. ABD ile İran arasında gerilim sürüyor. Sağlık Bakanlığı istirahat raporlarında e-raport dönemini başlattı.

2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi iki Avrupa devini karşı karşıya getiriyor. Yarı finalde İspanya'ya elenen Fransa ile Arjantin karşısında final biletini son dakikalarda kaybeden İngiltere turnuvayı madalya ile tamamlamıştı.

0: hava durumu.
1: Yurdun kuzey kesimleri Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü. Sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara 18, İstanbul, Çanakkale 22, İzmir 24, Muğla 25, Adana, Şanlıurfa ve Mardin 26, Antalya 27, Samsun 20, Trabzon ve Diyarbakır 21, Erzurum ve Bolu 13, Muş ve Hakkari 19 derece.
0: Yol durumu.
1: Tem otoyolunun ilk 15 kilometresinde Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem otoyolu kesimler halindeki trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdaki iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde devam ediyor. Ankara Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.

0: solistlerden seçmeler.
1: Hasan Eylen'in yöneteceği Evç faslını dinleyeceksiniz. Ara taksimini Kanun'la Tahir Aydoğdu yapacak.

0: Hasan Eylen'in yönettiği Evç Faslan'ı dinlediniz. Ara Taksim'ini Kanun'la Tahir Aydoğdu yaptı.
1: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. Katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Radyo 1.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayımlanan makalede Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. Direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle niteleyen Erdoğan, Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı dedi. Ulusal halk sağlığı ve güvenlik sorunu bağımlılık sempozyumunda konuşan Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu devam ettiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bağımlılık riskinin hane hane takip edildiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın daha geniş bir mücadele kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Temel önceliğimiz bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir, dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Çelik, banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Komisyon bu hafta 5 ayrı bakanlıkla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetkililerini dinleyecek. Komisyon film ve dizi yapımcılarının görüşüne başvuracak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemelerin başarılı sonuçlarına dikkat çekti. Çiftçi, Kocaeli'nde hayvan barınağı ziyaretinde konuştu. Sokak hayvanlarının %92'si barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor dedi. Çalışmalarda kısırlaştırma ve uzun süreli barındırmanın esas alındığını vurguladı. Sağlık Bakanlığı istirahat raporlarında e-rapor dönemini başlattı. Artık istirahat raporları elektronik ortamda düzenlenebilecek. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambov'a İHA saldırısı düzenledi. Bir e-ticaret şirketinin lojistik merkezine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırılarla ilgili uzun menzili kabiliyetlerimiz Rusya topraklarında etkili oldu açıklamasını yaptı. ABD ile İran arasındaki gerilim sürüyor. İran'a yönelik son saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. 27 Haziran'da başlayan ABD saldırılarında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi. Tahran yönetimi de diplomatik alanda yeni bir adım attı. ABD ile yaptıkları mutabakatta yer alan yükümlülükleri askıya alındığını duyurdu. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi iki Avrupa devini karşı karşıya getirecek. Yarı finalde İspanya'ya elenen Fransa ile Arjantin karşısında final biletini son dakikalarda kaybeden İngiltere, turnuvayı madalyayla tamamlamak için Miami'de sahaya çıkacak. Saat 00:00'da başlayacak zorlu mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Madrid'deki Sanat Müzesi Prado'da İspanyol ressam Diego Velázquez'e ait dünyaca ünlü bir tablo vardır. Işık ve gölge oyunlarının ustaca kullanıldığı yağlı boya tablo, ressamın şaheserlerinden biridir. Adı Las Meninas, Nedimelerdir bu tablonun. Yapılış tarihi ise 1656. İspanyol kraliyet ailesinin 5 yaşındaki güzel prensesi Infanta Margarita'yı çevresinde nedimeleri ve köpeğiyle birlikte betimler. Fakat Nedimeler çok boyutlu bir resimdir aynı zamanda. Tabloda saray çalışanı birkaç kişi, şövalyesi önünde duran ressamın kendisi ve aynadan yansıyan görüntüleriyle kral ve kraliçeyi de görürüz. Böylece aynadan yansıyan görüntülerle tabloya bakan bizleri de resme dahil ederek ressamın gözünden sahneye bakar gibi oluruz. Hollandalı ressam Jan van Eyck'in 1434 tarihli ünlü Arnolfi'nin evlenmesi portresindeki gibi Velázquez de bir illüzyon yaratır bu resimle. Van Eyck'in şaheserinin aslı ya da bir kopyası muhtemelen İspanyol sarayının duvarlarını da süslüyordu ve sanat tarihçilerine göre saray ressamı olan Velázquez bu tabloyu görerek

Ina illüzyonu konusunda ondan esinlenmişti. Diego Velázquez'in renk, ışık ve gölge konularındaki ustalığı pek çok büyük sanatçıyı etkiledi. Nedimeler tablosundan esinlenerek yeni eserler üretti ressamlar. Picasso bu tablonun 58 farklı kübist uyarlamasını yaptı. Salvador Dali, Prenses Margarita'yı sürrealist tarzda defalarca resmetti. Nedimeler sanat tarihi derslerinde en fazla yorumlanan tablolardan biri oldu. Uzun süre kraliyet saraylarının duvarlarında asılı kalan tablo artık Prado Sanat Müzesi'nde dünyanın dört bir yanından gelen sanatseverleri bekliyor. Merak edenler için ekleyelim, tablonun ana karakteri Margarita Teresa, Kral Filip'in yetişkinliğe kadar hayatta kalan iki çocuğundan biriydi. Kralın diğer 10 çocuğu küçük yaşlarda hayatını kaybetmişti. Avrupa'da kraliyet aileleri arasında yaygın olan akraba evlilikleri, dünyaya gelen çocukların çoğunda genetik bozuklukların, kalıtsal hastalıkların görülmesine neden oluyor, prens ve prensesler küçük yaşlarda ölüyordu. Kardeşi 2. Carlos, fiziksel ve zihinsel engellerle boğuşan bir genç olarak Habsburg hanedanının son erkek üyesi olurken, Margarita Teresa da ancak 21 yaşına kadar hayatta kalabildi. Margarita henüz 15 yaşındayken Habsburg hanedanının gücünü artırmak amacıyla amcası Roma İmparatoru 1. Leopold ile evlendirildi. Bu evlilikten doğan çocukların da yalnızca biri hayatta kaldı, kızı Maria Antonina. Gelin görün ki Maria'nın da kaderi annesi gibi olacak, o da doğum sonrası komplikasyonları sebebiyle genç yaşta hayata veda edecekti. İspanya'da ressamların ressamı olarak bilinen Velázquez aslında Sevilla'da doğmuştu. Fakat sanatında yükselebilmenin tek yolunu kraliyet merkezine yakın olmakta görmüş, Madrid'e taşınmıştı. Başkentte kısa zamanda kendini gösterip kraliyet sarayında kendine kalıcı bir yer edindi. Hem saray ressamı hem de kraliyet odaları sorumlusuydu. Yani saray odalarına konacak heykelleri, duvarlara asılacak resimleri o seçiyordu. Rahat çalışma olanakları sayesinde resimde yeni temalar, yeni teknikler keşfetti. Sanatın merkezi İtalya'ya giderek 2 yılını orada geçirdi. Burada öğrendiklerinden ilhamla farklı bir teknikle manzara resimleri yaptı. Nedimelerden sonra en bilinen tabloları arasında fonda dokumacı Arança ile tanrıça Athena arasındaki mitolojik bir yarışmayı, ön planda ise yün eğiren kadınları resmeden dokumacılar Hollanda şehri Breda'nın İspanyollara teslim edilişini resmeden Breda'nın teslimiyeti, yine bir ayna illüzyonuyla yaptığı Rock bir Venüs'ü yer alır. Velázquez 1660 yılında ateşli bir hastalığın ardından hayata gözlerini yumdu ve rivayete göre şövalyelik hayaline ancak ölümünden sonra kralın göğsüne bir haç çizerek onu onurlandırmasıyla kavuştu. Madrid'deki San Juan Bautista Kilisesi'ne defnedildi. Fakat 1811'de Napolyon Savaşları sırasında kilise yıkılınca ressamın mezarı da kayboldu. Bugün kilisenin bulunduğu yerde onun anısına bir anıt sütun bulunuyor. Velázquez, Goya ve El Greco gibi ressamların ünlü eserlerine ev sahipliği yapan Prado Müze binası aslında bir bilim akademisi olarak inşa edilmiş. 1785 tarihinde inşasına başlanan yapı bir dönem Fransız askerlerince karargah olarak kullanılmış. 1819'da tamamlanarak Kraliyet Resim ve Heykel Müzesi adıyla halka açılmış. Prado Müzesi'ni diğer müzelerden ayıran özellikse İspanyol monarşisinin yüzyıllar boyu devam eden sanat tutkusunun bir sonucu olarak sahip olduğu zengin koleksiyon. Çünkü o yıllarda Avrupalı usta ressam ve heykeltıraşların çoğu doğrudan Madrid'e davet edilerek veya özel sipariş yoluyla değerli eserlerin toplanması sağlanmış. Böylece yalnız İspanyol değil, Flaman ve İtalyan sanatının önemli eserleri de bu müzenin koleksiyonları arasına girmiş. Madrid'in en eski ana bulvarlarından biri olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Del Prado Bulvarı'ndaki müze, Thyssen ve Reina Sofia müzeleriyle birlikte sanatın altın üçgeni adı verilen yürüyüş yolunda yer alıyor. Madrid
Sadece 19. yüzyıl İspanyol klasik gitarist ve bestecilerinden Julian Arcas'ın Bolero adlı eseriyle veda ediyoruz. Gitarist Stefano Grondona çalıyor.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için tr12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Geniş zaman.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bir geniş zaman programıyla huzurlarınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğumuzu misafir ediyoruz. Profesör Doktor Sayın Ergenekon Savrun, Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Kendisiyle bugün hem 15 Temmuz hain darbe girişimini, kalkışmayı, ardından da Türkiye'nin önemli bir dış politik

0: politika açılımı olan Mavi Vatanı, Akdeniz politikasını, Doğu Akdeniz'deki temel meseleleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istiklalini, siyasi varlığını konuşacağız. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk Sinan hocam. Saygılarımı arz ediyorum. Bizi dinleyen yüce halkımıza da saygı ve sevgilerimi arz ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye pek çok darbeyi geride bırakmış olan, askeri müdahaleyi geride bırakmış olan bir demokrasi tarihinin bir anlamıyla sayfalarına sahip. Biz özellikle acı bir tecrübeyi 15 Temmuz gecesi yaşadık. Fethullahçı terör örgütü, Fethullahçı yapılanma, bazen devlet yapılanması diye de ifade ediliyordu. Bir cemaat örgütlenmesi gibi başlayan bir dini yapının daha sonra devlette teşekkül etmesi, devleti ele geçirmeye gayret sarf etmesi ve 15 Temmuz'daki kalkışması hem siyasette hem toplum hayatımızda hem dış politikamızda önemli sonuçlar meydana getirdi. Bir tarihçi olarak, bir siyasi tarihçi olarak, bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak 15 Temmuz'u nasıl yorumlarız?
1: Sayın hocam öncelikle 10 sene geçti malumuz üstünden ve şehitlerimize Allah'tan rahmet.

0: Sizin de buyurduğunuz gibi bu Fethullahçı vatan haini terör örgütü sadece içeriden beslenen değil, başka yabancı ülkelerden de muazzam şekilde beslenen, bilinçli olarak desteklenen istihbarat örgütlerinin, yabancı istihbarat örgütlerinin bir fiil eğitim verdiği, desteklediği bir terör örgütüydü malumunuz. Ve devletin kılcal damarlarına kadar girmiş. İşte Genelkurmay Başkanlığımızdan tutun Milli İstihbarat Teşkilatı'na, çeşitli devlet kurumlarına, Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığına, her tarafa sızmış ve büyük şirketlere kadar sızmış, medya kuruluşlarına sızmış, okullara, dershanelere, üniversitelere, hayatın her alanına sızmış bir terör örgütüydü. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman tabii bunu farkına varıyor, devlet yetkililerimiz bunun farkına varıyor ve önlemini yavaş yavaş almaya başlamıştı. Ve bu alçaklar güruhu diyeyim, özür dileyerek söylüyorum ama vatan haini bunlar. Bu kışmaya yeltendiler ve Yüce Türk Milleti'nin tepkisiyle, halkımızın, yüce halkımızın, şerefli halkımızın sokağa inmesiyle birlikte gerçek şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarıyla ve gerçek şanlı polis teşkilatımızın mensuplarıyla sokağa inmek kaydıyla büyük şehirlerimizde ve çeşitli bölgelerde bu hainleri enterne ettiler, derdest ettiler. Tabii buradan çok büyük çıkarımlar çıkarmak lazım. Hem devlet olarak hem halk olarak. İnşallah bir daha bu günleri yaşamayız. Allah yaşatmasın. Çünkü yabancı kaynaklarda Sayın Hocam, biz meslektaş olduğumuz için araştırıyoruz, tarıyoruz. Baktığınızda hatta o zaman o dönemin itirafçılarına ve yazışmalarına, Allah korusun, başarılı oldukları takdirde güney sınırımızdan o zaman tabii IŞİD gibi, PKK gibi, YPG gibi terör örgütleri fink atıyordu biliyorsunuz, Suriye'den Irak'a kadar. On binlerce terörist, militan sınırları geçmek kaydıyla ülkemizi hızlıca bir şekilde bölgeleri işgale kalkışacak ve çeşitli yabancı ülkelerin askerleri de işte Türk devletini sözde kurtaracağız diye asker indirecekti. Tabii şükürler olsun bu gerçekleşmedi. Şunu unutmamak, dünyada hiçbir güç halkın iradesinden daha güçlü değildir. Yani bunu biz sadece 15 Temmuz'da değil, büyük savaşlarda da gördük. Milli mücadelemizde buna şahit olduk. Gerek Avrupa'da, gerek Latin Amerika'da, gerek dünyanın çeşitli yerlerinde eğer halk çoğunluk anlamında bir haksızlığa uğradığını düşünüp de sokağa iniyorsa onun önünde hiçbir engel, hiçbir ordu duramaz biliyorsunuz. İşgal kuvveti de duramaz. Belli bir süre sonra çekip gider. Tabii dersler nasıl alınacak? İşte çocuklarımızı, evlatlarımızı özellikle bilmediğimiz, efendime söyleyeyim güvenmediğimiz, devletimizin onay vermediği bir takım kurum demeyeyim de kuruluşlara ya da yapılanmalara göndermemeliyiz. Evet. Yani Allah korusun o evlatlarımız sadece dünya hayatından ve geleceğinden değil, inanıyorsak eğer, yani böyle yapılanmalarda ahiretini de kaybedebilir. Tabii. Bunların yaşanmaması için de devletimiz çok titiz bir şekilde çalışıyor.
1: Evet, çünkü dini örgütlenme değillerdi. Yani yüce dinimizi, dini mübini İslam'ı dönüştürmeyi hatırlayacaksınız. Profesör Doktor Suat Yıldırım deyişlerinden birisi çıktı. Bir başka dinlerle harmanlanmış olan bir Kur'an tefsiri meydana getirmeye çalıştı. Belki de İslam dünyasında eşi benzeri görülmemiş şekilde Kur'an'ın tercümesini veya tefsirini ifsad et, peygamberin olmadığı, peygamberin sünnetinin vaki olmadığı, adeta Fethullah Gülen denilen o meczubun merkezine yerleştirilmiş olduğu bir kendi dinleri aslında. Bir kült din. Yani bir kült anlayış. Bunun İslam'la bir alakası yoktu. 1960'lı yılların sonundan itibaren üzülerek belirtelim, bazı iktidarların da göz yummasıyla, bazı siyasetçilerin bunlara kucak açmasıyla, soldan sağa hiç fark etmiyor. Türkiye'de kaymakamlardan valilere, efendim garnizon komutanlarından hakimlere, yargıçlara kadar, savcılara kadar, öğretmenlere kadar geniş bir kadroya atandılar. Devlet içerisinde örgütlenmiş oldular. Zaten asıl sorunu bu yarattı. İşte 2010 sonrasında sizin de ifade ettiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Türk devletinin bir hassasiyet koyması bundan kaynaklanıyordu. Hatırlayacaksınız yani Tayyip Bey dershanelerle ilgili bir çıkış yaptı. Dershanelerin kaldırılması meselesiyle ilgili. Ondan sonra bir temel gerilim, bazı bakanların tasfiye edilmesiyle ilgili önemli çalışmaları söz konusu oldu. Dış politikayı takip ediyoruz. Aslında kırılmanın ben boğaz konuşuluyor değerli hocam, Mavi Marmara meselesinden sonra olduğunu müşahede ediyorum.
0: Kesinlikle. Zaten biraz sonra da oraya değineceğiz.
1: Tabii Mavi Marmara'nın kırılması bir anlamıyla o günkü hükümet ile Fethullahçı grup arasında daha büyük bir ayrışmayı meydana getirdi. Ben 2009-2010 sonrasında daha yoğun bir soğukluğun ve hükümete karşı, devlet kurumlarına karşı da bir saldırının, yani o dönem takip edilen, Orta Doğu'da esas olarak yürüyen Arap halklarının demokrasi arayışlarını Türkiye'nin yakından takip ettiği süreçte çok tenkit etti. O gün de İsrail'in ve ABD'nin dış politika yorumunun tam olarak merkezindeydiler, kucağında.

0: dayadılar. Bu dış politikasından da büyük bir kırılma yaratmıştı. Bu zaviyeden de devam ederek,
1: evet, sayın
0: yani bu örgütün aslında bir İslami terakki içerisinde olmadığını
1: çok
0: yeniden hatırlatarak,
1: çok
0: bir ABD'de ve Avrupa'da görülen ve bazı doğu toplumlarında görülen, bizim Profesör Doktor Hilmi Demir hocamızın tabiriyle bir kült örgütü.
1: Kesinlikle.
0: Yani bir kült, kesinlikle, organizasyon.
1: Hasan Sabbah gibi bir, evet, örgütlenme. Siz de buyurdunuz. Zaten hani ilk çıkış noktaları ılımlı İslam'dı. Yani buradan yüce halkımızın vicdanına sesleniyorum. Zaten yüce dinimiz İslami bir insan dinidir, insanlık, evet, dinidir. Şüphesiz. Doğaya, hayvana, insana, tabii, tabii, saygıyı, sevgiyi emreder. Bu olmazsa, evet, olmazdır. Tabii. Temiz bir dindir. Ve zaten biz bizden olmayana da zaten hani sıcak ve yakın davranırız, hı-hı, ilk başta. Ve böyle bir uydurmayla birlikte, sizin de buyurduğunuz gibi, Peygamber Efendimiz'in sünnetini yok sayarak bir uydurma, işte bozulan dinler gibi kendi uydurdukları hurafelerle yüce dinimiz, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i de kendi amellerine alet ederek, kıllarını bükerek, Kur'an diliyle söyleyeyim, böyle saçma sapan bir şey getirdiler ve tuzaklarında Allah bozdu. Çok ve arkasında da çok büyük istihbarat örgütlerinin olduğunu biliyoruz. Tabii. 50 milyar dolar net keş paranın terör örgütünün planmasına baktığınızda deniz kuvvetleri ön plana çıkıyor. Tabii. Burada Özden Akbaş'ı Allah rahmet eylesin, bu Ege Aydak projesinde malumunuz, biliyorsunuz, 150'den fazla ada adacık. Siz, tabii, de işte malum Egelisi, Batı Anadolu Türküsünüz. Tabii. Oralardan gelmiş adalarınız, tabii, Girit'ten. Tabii. Buralardaki çalışmalar ve Doğu Akdeniz'deki bizim hak hukuklarımız çok zoruna gitti ve, hı-hı, ilk olarak deniz kuvvetlerimize yöneldiler daha fazla olarak. Hı-hı. Ki deniz kuvvetleri takdir ederseniz ki dünyaya, hava kuvvetleri tabii öyle, dünyayla daha entegre olmuş, hı-hı, bir kurumumuz. Bizim Mavi Vatan'daki ve Adalar Denizi'ndeki haklarımızı gasp etmek amacıyla kendinden olan ve yabancı istihbarat örgütlerine hizmet eden vatan haini, subay görünümlü hainleri başa getirdiler. Gelinen noktada da Türk Devleti buna cevap verdi. Birazdan da zaten daha detaylı değineceğiz kıymetli hocam.
0: Biraz 15 Temmuz akşamını da, 15 Temmuz gününü ve öncesini, evet, de konuşmak gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi bu siyasette büyük tesirler yarattı. Ülkenin geleceğinde de önemli tesirler yarattı. Adeta bir arınma da sonuçlandı. Arınmayla sonuçlandı. Devlet kendisini bu yapıdan bir anlamıyla arındırmış oldu ve büyük hataların, uzun yıllara sari siyasi hataların da bir inhirafı, buradan dönüş olarak okunması gereken bir nokta. Fakat sizin de ifade ettiğiniz gibi içerisinde yalnızca Fethullahçı subayların, askerlerin ve kamu görevlilerinin olduğu bir yapılanma değil. Yani çok geniş çaplı bir ittifak. Farklı ülkelerin istihbarat örgütleriyle bağlantılı asker ve subayların, işte kendisini NATO konsepti içerisinde tarif eden, o dönemin ABD'sine, evet, daha yakın, işte benim işim darbe yapmak, ben darbeciliği bilirim, Fethullahçılığı bilmem diyen bazı unsurların da iştirak ettiği, iç içe geçmiş olduğu, üzülerek belirtelim, yalnızca askerlerin ve subayların değil, bir sürü iki idare amirinin de ve siyasetçinin de bu yapıyı yakından bildiği ve tanımış olduğu, adeta bütünleşik bir hükümet darbesi, devlet ele geçirilmek istendi,
1: evet,
0: toplum dönüştürülmek istendi, binlerce kişi tutuklanacaktı eğer 16 Temmuz sabahı yani 10 yıl önce muvaffak olabilseler idi.
1: O tutulacaklardan ikisi de karşılıklı oturuyor,
0: evet,
1: şu
0: tabii,
1: an program
0: tabii,
1: yapıyor.
0: Tabii, evet.
1: İnfaz edilecek. Ama şükürler olsun hocam, yani şunu söyleyeyim, bir tarihi bir anekdot anlatayım kıymetli, evet, dinleyenlere, ki zaten bu programı dinleyen yüce halkımızın eğitim seviyesi de biraz yüksek,
0: tabii,
1: diye biliyoruz.
0: Tabii.
1: Biz radyoculuk farklıdır, tabii, televizyondan biliyorsunuz. Rahmetli Libya'nın önderlerinden, kurtuluş önderlerinden Ömer Muhtar, evet, İtalyanlar yakaladığını da biliyorsunuz, bir sözü var. Son sözümüz nedir? Pişman değilim diyor. Ben,
0: tabii,
1: bir şey yapmadım ve Allah'a şükürler olsun, ölümüm Allah'ın düşmanlarının elinden olacak diyor, hı hı, İtalyanlara, hı, karşı. Hani şunu söyleyelim, tabii bizim için şereftir kıymetli hocam.
0: Hı.
1: Vatan hainlerinin kara listesinde olmak bizim, hı, için bir madalyadır. Bunu belirtmek istedim.
0: Tabii. Allah bir daha o günleri yaşatmasın,
1: amin,
0: bu millete. Tıpkı İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in dediği gibi, Allah,
1: amin,
0: bir daha bu memlekete İstiklal,
1: amin,
0: Marşı yazmak zorunda bırakmasın. İstiklal,
1: amin,
0: Marşı yazacak şartları vermesin,
1: amin,
0: diye dua
1: hocam
0: etmiş. Biz de 15 Temmuz şartlarını bir daha,
1: İnşallah,
0: Türkiye'nin yaşamamasını, devlet irademizin, devletle millet arasındaki bu büyük bütünleşmenin,
1: evet,
0: Türkiye'deki demokrasi tecrübesinin, Türkiye'deki bu mecliste parlamentolu, anayasaya dayalı hukuk ve meşruiyeti ön plana almış olan sosyal hukuk devletinin, layık Türk devletinin temellerinin sarsılmayacağı,
1: tamam,
0: bir bütünlüğü
1: istiyoruz,
0: temenni ediyoruz ve burada bütün 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, minnetle anıyoruz. Yüzlerce kişiyi kaybettik. 300'e yakın insanımız,
1: evet,
0: şehadete yürüdü. Onlarca polisimiz, askerimiz.
1: Ve onun da öncesinde, tabii, onların içeri tıktıkları biliyorsunuz, haksız davalarda,
0: tabii,
1: olsun, yine terör örgütlerine istihbarat sağlamak kaydıyla subaylarımızı, askerlerimizi pusuya düşürdüklerini biliyoruz. Yurt dışında,
0: tabii,
1: olanları biliyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin.
0: Evet, gerçekten büyük kayıp.

0: kayıplarımız söz konusu oldu ama devletin tecrübe ettiği, devletin önemli dersler aldığı, siyasetçilerin önemli dersler aldığı bir tablo olmasını temenni ediyoruz. Bir daha benzeri yapılara ve yapılanmalara devlet aklının müsaade etmemesi lazım. Yani Ergenekon Savrulu'nun, Sinan Demirtürk'ün liyakatiyle, devlete bağlılığıyla, bu toplum içerisinde bir birey olarak kamuda görev alabileceği ya da ticarette, siyasette yükselebileceği bir tabloya ihtiyacımız var. Bu demokrasinin tabii gelişimi için son derece önem taşıyor. Bakımdan 15 Temmuz'un bize bırakmış olduğu en büyük tecrübelerden bir tanesi bu. Maalesef hala yurt dışında kolları var. Ciddi yapılanmaları var. Arjantin'den Güney Afrika'ya, Kazakistan'dan Kırgızistan'a, Arnavutluk'tan Almanya'ya, Fransa'ya kadar pek çok yerde hala mali varlıklarını koruyorlar. Üniversitelerini muhafaza ediyorlar. Okulları hala devam ediyor. Bu anlamıyla para trafiği sürüyor.
1: Şurada da bir katkı koyalım kıymetli hocam. Buyurun. Milli İstihbarat Teşkilatımız başta olmak üzere çeşitli emniyet birimlerimiz ve adalet kurumumuz, bunların da birçoğunun hakkından da geldi biliyorsunuz. Tabii. Yurt dışından tutup buyurun kulağından tutup getirmek kaydıyla bu operasyonları büyük bir başarı ve titizlikle gerçekleştirdi ve Türk adaletine teslim etti. Yani hiç boşuna orada çabalamasınlar. Günün sonunda muhakkak Türk devleti, Türk adaletine bunları tutup bu hainleri, teröristleri teslim edecektir. Yaptıkları yanına kar kalmayacaktır.
0: İnşallah tekrar şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ve bizim Türkiye için belki de 15. 16. yüzyıldan itibaren devam eden Akdeniz politikamızın bugünkü yansımaları, imparatorluktan ulus devlete, cumhuriyete, mavi vatan politikamız, Doğu Akdeniz siyasetimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin burada belirginleşen rolü, bu anlamıyla Akdeniz'deki genel politikalarımızı konuşalım hocam. Siz yoğunlukla çalışıyorsunuz meseleyi. İhtisas düzeyinde çalışıyorsunuz. Çünkü öncelikle bunu konuşmayı tercih ederiz. Bu anlamıyla hocam, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ya da Akdeniz politikasını nasıl tavsif edebiliriz? Bunun tarihsel temellerini günümüze kadar getirirsek, bir anlamıyla adım mavi vatan diye tarif edilen bu kavramsallaştırma veya bu doktrin, ben doktrin demekten biraz imtina ediyorum ama mavi vatan düşüncesi diyebiliriz, çerçevesi diyebiliriz, kapsamı diyebiliriz. Nasıl geldi ve bugün neleri ifade ediyor?
1: Şimdi saygıdeğer hocam, şu bir kere siz de takdir ederseniz ki Osmanlı Cihan Devletimiz denizlere açıldıktan sonra Cihan İmparatorluğu olmuştur. Evet. Yani tabii, bu atılımlar ilk etapta büyük anlamda hem Doğu Roma'nın hem Osmanlı'nın sultanı olan Sultan Mehmet Han, yani Fatih Sultan Mehmet Han döneminde biliyorsunuz donanmamız çok güçlendi ve Adalar Denizi'ndeki birçok ada, işte Mora'ya kadar, Mora Yarımadası, diğer bölgeler bu dönemde fethi yapıldı ve biz imparatorluk olduk. Zaten tarihe baktığımızda uzun yaşayan Türk devletlerinin en büyük özelliği denizlere açılması olmuştur. Denizlere açıldıktan sonra imparatorluk olmuştur ve bunu daha sonra kendisinden sonra gelen Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zirve noktaya çıkarmıştır malumunuz biliyorsunuz. Ve tarih kitaplarında da Akdeniz'in bir Türk gölü haline gelmesi, Karadeniz'in yine keza Türk gölü olması, zaten Marmara bir iç deniz, Adalar Denizi'ndeki adaların fethi konusu, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir dünya gücü, o zaman dönemine göre hegemon güç yapmıştı. Ancak şunu kıymetli halkımıza, aziz milletimize altını çizerek defaatle belirtmek istiyorum kıymetli hocam. Ne Kıbrıs, ne Girit, ne Rodos, ne Gökçeada, Bozcaada, yani Adalar Denizi'ndeki ve Akdeniz'deki adaların fethinin tamamını biz Latinlere ve çeşitli şövalyelere karşı aldık, başlattık ve Doğu Roma İmparatorluğu'na karşı aldık. Yani tarihin hiçbir döneminde, tekrar ediyorum, tarihin hiçbir döneminde bugünkü uydurulmuş ve kurulmuş Yunanistan devletiyle biz zaten o zaman yoktu. Harp etmedik ve Yunanlılardan almadık biz buralık. Bugün bu uydurmalar tamamıyla Batı menşei ve operasyondur. Hepsi yalandır. Tekrar ediyorum, Kıbrıs başta olmak üzere bu adaları biz Ceneviz, Venedik, çeşitli Latin devletçiklerinden, şehir devletlerinden fethederek aldık. Şimdi tekrar değineyim kıymetli hocam. Bugün Kıbrıs'ta yaşayan Rumlar var ve Yunanistan'da yaşayan Yunan, kendini Yunan hissedenler var. Zatenimiz de tarihçidir. Milattan sonra 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu Korent Boğazı'ndan geçerek bugünkü Yunanistan'a, kanak arasında yaşayan Yunanlıları katletmiştir. Çocuk. Af buyurun, çocuklarını köle pazarında. Ve bu halklar da çok az kalmak kaydıyla kuzey bölgesine kaçarak Ulahlar, Sırplar, Slavlarla karışmıştır. Ha diyeceksiniz ki bunlar neden, nasıl ortaya çıktı? Evet. Uzaydan mı geldi? Tabii. Hayır değil. Yine Roma İmparatorluğu'nun 4. yüzyılın sonunda ikiye ayrılmasıyla kıymetli hocam, Bosna Hersek'i bir sınır alırsak eğer, hayali bir sınır, doğusu Doğu Roma İmparatorluğu, batısı Batı Roma İmparatorluğu. Evet. Kaldı ki yine siz de çok iyi biliyorsunuz saygıdeğer hocam, Bizans diye bir devlet yok tarihte. O Doğu Roma İmparatorluğu'dur. Bizans uydurması Alman tarihçilerin Türk fethini ve Türk zaferini küçültmek için uydurulmuş bir terimdir. Bizans'takiler de kendini Bizans'ız dememiştir hiçbir zaman. Ve Rum, biz de onları Rum diye adetmişizdir. Onlar da kendini Romalı demiştir. Yani Rum demek Romalı. Şimdi şuraya geleceğim. Milliyetçilikler çağında Fransız devrimiyle birlikte ortaya çıkan yabancıların, Batılıların eliyle İngiliz, Fransız ve Rusların yardımıyla ortaya atılan Yunan milliyetçiliği tamamen bir uydurma milliyetçiliktir. Ve Roma İmparatorluğu da Batı Roma'dan büyük bir nefretle ayrıldığı için antik Yunan kültürünü devam ettirmiştir. Ve dilini de Yunanca evet. olarak yaşattığı için Yunanlaşmışlardır. Evet. Yani bunu kalın çizgilerle belirtmek istiyorum. Bugün Yunanistan'da yaşayanların çoğunluğu Doğu Roma İmparatorluğu yani Osmanlı tebaası olan Rum vatandaşlarıdır. Evet. Yunan değildir, uydurmadır.
0: Tabii.
1: Yunan devleti uydurma bir devlettir.
0: Bunu hatta bugün hocam Birinci Dünya Savaşı sonrasında ve Cumhuriyeti kurduktan sonraki mübadeleler göz önüne alındığında bugünkü Yunanistan nüfusunun önemli bir bölümü de bizim Anadolu'dan giden Türk Ortodokslar bir bölümü. Yani aslında Ortodokslaşmış olan, Ortodoksliği kabul etmiş olan Karamanlılar, farklı farklı Ortodoks gruplar haliyle Grek değiller. Onlar Grek olmadıklarını çok iyi biliyorlar. Evet. Veyahut da Yunanistan Savaşı'nın Helen toplulukları.
1: Karadeniz'in kuzeyinden Karadeniz'den giden Rum topluluklar.
0: Rum dediğimiz Kıpçak unsurlar, bazı peçenek gruplar ve Anadolu'daki Karamanlılar.
1: Kesinlikle
0: bu mübadele sırasında bir politik olarak yani bir İslam'ı temel kabul eden bir nüfus politikası istikametinde gönderildiler. Haliyle onları o Helen toplulukları, Yunan milliyetçileri ayırıyorlar.
1: Ayırıyor ve sevmezler de hatta. Bugün de yani devlet dairelerinde iş vermiyorlar, hor görüyorlar. Getto mahallelerde yaşama, özellikle Karaman'dan gelenlere çok büyük zulüm var biliyorsunuz. Kıymetli hocam siz de çok güzel bir yere değindiniz. Ve bakın şimdi bir örnek daha yüce halkımıza buradan seslenelim. Yani İstanbul'dan tutun İzmir'e, Aydın'a, Kapadokya'ya kadar birçok Doğu Roma eseri bugün ayaktayken saygıdeğer hocam Yunan anakarasında 400 sene bir fiil hükmetmemize rağmen bir iki tane Türk Müslüman eseri ayakta kalabilmiştir. Yani buradan yola çıkarsak zaten nefretlerini ve kinlerini görebiliriz. Bugün İstanbul'da birçok eserleri ayakta. Keza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ayakta.
0: Anadolu'nun her yerinde. Elbette. Özellikle ihtimamla korunuyor.
1: Elbette. Yapmamız da gereken bu. Tabii, yani elbette. Türk vatandaşına, Türk halkına, Türk bireyine düşen görev de bu. Dinimizin emri de bu.
0: Tabii.
1: Rum kesimine baktığımızda kıymetli hocam, Haydut Devlet Rum kesimine. Orada da tıpkı Yunanistan'da olduğu gibi bir iki tane Osmanlı İslam eseri ayakta, gerisi hepsi imha edilmiş, yok edilmiş.
0: Kabirler, Türk mezarları, Müslümanlara ait olan bütün hanlar, hamamlar.
1: Hepsi yıkıldı.
0: Hatta
1: Karabağ'da olduğu gibi.
0: Karabağ'da olduğu gibi. Evlerde bulunan bütün eski yazılar, evlerin taşları, bu anlamda mezar taşları da bilerek ve isteyerek
1: tahrip edilmiş.
0: Bu iki vandalist devleti yani hem Yunanistan, bunlar 18 ve 19. yüzyılda Batı emperyalizmi tarafından kuruldu, teşekkül ettirildi.
1: Kesinlikle hocam.
0: İkincisi Ermenistan, Rusya tarafından, İngiltere, Fransa tarafından desteklenen yine başka bir vandal devlet. Tarzları çok birbirine benziyor.
1: Aynı.
0: Bu coğrafyada Türklere ve Müslümanlara karşı yapılandırılmış olan iki terör devleti aslında.
1: Kesinlikle.
0: Terör temelli devletler.
1: Etnik Yeterya terör devleti diyebiliriz. Hınçak, Hınçak ve Taşnak terör devleti diyebiliriz. EOKA terör devleti diyebiliriz Rum kesimine. Dediğiniz gibi kıymetli hocam, bakın işte atalarınız Girit'ten gelmiş. 20 bin Türk'ü bir gecede katlettiler. Evet. Bunu biz söylemiyoruz. İngiliz dönemin gazetecileri söylüyor. Tripoli'ye katliamını biliyoruz. Mora katliamını biliyoruz. Yani bunlar tarih kitaplarında var ama hani aziz halkımız bunu bilsin. Elbette biz nefret tohumları ekmeyelim.
0: Hayır, asla,
1: değil.
0: Asla.
1: Ama bunu bilip de davranalım. Justin McCarthy'nin Ölüm ve Sürgün adlı kült eserini kıymetli hocam yabancı kaynaklardan derleyip toparladı biliyorsun. Hem Fransız hem İngiliz hem Rus, Alman.
0: Osmanlı arşivlerinde gördü.
1: Hatta Ermeni arşivlerinden de elde ediyor. 1822'den 1922'ye kadar 5,5 milyon Türk öldürüldü. Şehit edildi. Yerinden yurdundan edildi. Dünya üzerinde en çok katliama maruz bırakılan millet Türk milletidir malumunuz. Ama dediğim gibi yapımız itibariyle kin gütmüyoruz, nefret etmiyoruz. Biz yaşatmayı Şeyh Edebali'nin dediği gibi insanı sev ki yaşat ki devlet yaşasın. Kültürüyle hareket eden bir millet olduğumuz için biz her daim elimizi gönlümüzü açıyoruz.
0: Evet hocam. Önemli bir tarihsel giriş olmuş oldu. Yunanistan'ın kimliğiyle, Yunanistan'ın varlığıyla ilgili. Son 7-8 dakikamız içerisinde biraz Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz politikasından bizim milli devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Akdeniz ve Doğu Akdeniz politikasının ana esaslarını bugünkü mavi vatan anlayışımızla deniz yetki alanlarının genişletildiği ikili anlaşmalarla genişletilmiş olduğu bu münhasır ekonomik bölgeler üzerindeki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri, aynı zamanda denizcilik faaliyetlerimizin gelişmiş olduğu ve güzel bir kavram yani bu 2006'dan itibaren bu çok yakından bildiğiniz deniz kuvvetlerinde kıymetli kurmayların, kıymetli paşaların geliştirmiş olduğu ve bazı önemli hukukçularımızın, uluslararası hukukçularımızın kavramsallaştırdığı bir temel değer haline gelmiş oldu. Evet. Nasıl bir ana vatan varsa, kara vatanımız varsa,
1: mavi
0: bir
1: vatan
0: denizde de bir mavi vatanın
1: olduğu, gökte de gök vatanımız
0: gök vatan var. Aynı şekilde bu bence çok güzel bir kavramsallaştırma oldu.
1: Evet,
0: ama esaslarına değinmenizi rica ediyorum.
1: Tabii hocam. Sayın hocam, bizim için milat mavi vatanda Libya ile yapmış olduğumuz münhasır ekonomik bölge anlaşması oldu. Bu evet. Bir anda Yunanistan'ın haydut devlet Rum kesiminin ve katil İsrail'in bütün planlarını suya düşürdü.
0: Evet.
1: Haritayı açıp baktığımızda da kıymetli hocam zaten bakın tekrar edeyim. Yüce Türk milletinin onlarca davası vardır. Batı Trakya'dan tutun Karabağ, evet. Kırım'a, Girit'e en haklı olduğumuz davanın başında bence Kıbrıs geliyor. Neden Kıbrıs geliyor? Yunanistan tarih boyunca kendisinin bir ada devleti olduğunu iddia eder ama uluslararası kurum ve kuruluşlara göre ada devleti değildir. Bir yarımada devletidir. Evet. Ve gerek Lozan, gerek Uşi, gerek Paris anlaşmalarına hiçbir daim uymamıştır. Ve tekrar edeyim halkımıza şunu söyleyeyim. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de hiçbir kara bağlantısı yoktur.
0: Evet.
1: Buna rağmen tehditkar tavırlarından vazgeçmiyor biliyorsunuz. Keza Kıbrıs biliyorsunuz 1959 Zürih Londra anlaşmaları çerçevesinde 3 garantör ülke vardı. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere.
0: Evet.
1: Kıymetli hocam bu 3 ülkenin onayı olmadan iki taraf hiçbir uluslararası kuruluşa üye olamaz.
0: Evet.
1: Ama ne yazık ki bütün bu katliamları yapan, Türklere mezalim yapan Rum kesimi olmasına rağmen 1964'te Birleşmiş Milletler yönetimi katil papaz Makaryos'a bıraktı.
0: Evet.
1: Bir ikinci haksızlığımız ise 2004 yılında Avrupa Birliği'ne tek taraflı girmeleri oldu bunların. Ve kaldı ki Avrupa Birliği'nden yapılan ekonomik yardımların hiçbirisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne göndermedikleri gibi hiçbir ülkeye ve millete uygulanmayan ambargolar ne yazık ki bugün Kıbrıslı soydaşlarımıza uygulanmakta kıymetli hocam. Ama Türk Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere hukukçularımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve devlet aklı gerek Adalar Denizi'nde, gerekse Karadeniz'de, gerekse de Doğu Akdeniz'de arama tarama faaliyet gemileriyle işte tutun deniz kuvvetlerimizin gücüyle Türk milletinin hakkını orada koruyor. Sadece Türk milletinin hakkını değil kıymetli hocam.
0: Tabii.
1: Komşu olan bütün ülkelerin,
0: gayet
1: kıyıdaş olan bütün ülkelerin
0: gayet
1: hakkını koruyor. Yani biz demiyoruz Doğu Akdeniz'in Mısır'a kadar, Süveyş Kanalı'na kadar tamam bizimdir.
0: Gayet.
1: Hayır. Biz Mısır'ın da hakkını gözetiyoruz.
0: Tabii.
1: Rum kesiminde, Yunanistan'ın da, Lübnan'ın da çeşitli ülkelerinde. Ama bir ortak zeminde ne yazık ki haksızlığa uğratıldığımız için oturamıyoruz, gelemiyoruz. Tabii şu var kıymetli hocam, bu saydığımız ülkeler kendileri kurulmadığı için, yani bedel ödemedikleri için, başkaları tarafından kurulduğu için o ülkelere halen hizmet ediyorlar. Bakın bugün Gazze'nin işgali, katliamı da, oradaki soykırımın da esas ana sebeplerinden bir tanesi bu kıymetli
0: yine
1: hocam.
0: Doğu Akdeniz'de bağlantılı.
1: Doğu Akdeniz'de bağlantılı.
0: Ve İsrail'in Lübnan'a işgal etme girişimi.
1: Kesinlikle.
0: İsrail'in Golan'a yerleşme isteği.
1: Evet hocam.
0: Yani bunların hepsi Doğu Akdeniz evet. politikasının bir parçası.
1: Hatırlayalım, Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz aylarda demişti 170 kilometre aşağıda dediler.
0: Evet.
1: O boşa söylenmiş bir söz cümle değil Sayın hocam. Yani İsrail'in, katil İsrail'in amacı Hatay'a, İskenderun'a kadar gelmek, sınır olmak ve Doğu Akdeniz'deki o hidrokarbon yataklarından nemelenmek ve bizleri de mahrum etmek.
0: Evet.
1: Ama biz buna hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz inşallah.
0: Tabii.
1: Her daim hem Türk halkının hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımızın hakkını hem de kıyıdaş devletlerin hakkını uluslararası hukuka göre koruyacağız ve savunacağız.
0: Çok önemli hocam. Bu anlamıyla mavi vatan terimi
1: evet.
0: nasıl şekilleniyor hocam ve burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin konumu
1: evet.
0: biliyorsunuz onun hem bağımsızlığının önünde ciddi engeller oluşturuyor. Avrupa
1: evet,
0: Birliği üyesi ülkeler, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ikilisi, İsrail.
1: Evet sayın hocam.
0: Rusya Federasyonu'nun ayrı politikası var, tanınmasına mani olabilecek manada. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu stratejik konumunu Türk dış politikası açısından değerlendirelim. Hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mavi vatan politikasında yarınlarımız açısından önemli bir mütalaa.
1: Tabii kıymetli hocam. Kıbrıs bizim için çok önemli. Bir kere 70 kilometre mesafede ve evet. İskenderun Körfezi'nden doğal olarak kopmuş ayrılmış bir parça baktığınızda.
0: Evet,
1: tabii. Tabii orası bir Allah tarafından işte doğal bir merkez, askeri üs gibi.
0: Tabii.
1: Üç kıtaya da hakim bir bölge. Hem Afrika'ya, hem Süveyş Kanalı'na, hem Anadolu'ya, evet, Asya'ya ve Avrupa'ya geçiş noktası. Ki kaldı ki biz zaten Allah korusun Kıbrıs'ı kaybettiğimizde Akdeniz'i kaybederiz.
0: Evet.
1: Burnumuzu dahi çıkartamayız. Tabii. Mavi Vatan ise devlet doktrini haline geldi. Hı. Bu da neden? Sevilla haritası denilen uydurma bir harita. Hı. Yunan istihbaratının af buyurun rüşvet karşılığında iki tane İspanyol haritacı hocaya çizdirdikleri uydurma.

0: ama bir haritanın karşılığında gelişmiştir.
1: Evet,
0: yani bizi Antalya ve İskenderun Körfezi'ne hapsediyor. Hı-hı. Balıkçılık dahi yaptırmıyor. Hı-hı. Hiçbir şekilde arama kurtarma yaptırmıyor.
1: Yani hocam bir uluslararası hukuk gibi metin değil.
0: Metin
1: yani,
0: de değil.
1: Harita.
0: Metin de değil ama ne yazık ki bakın Avrupa Birliği de kıymetli evet. hocam bunu evet. evet biz kabul etmiyoruz dese de bütün tezlerin arkasında bu var.
1: Evet.
0: Bütün tezlerin arkasında bu var. Biz kıymetli hocam güçlü durmak durumundayız. Tek bir deniz çakılımızı dahi efendime söyleyeyim yaprağımızı ağacımızı verecek değiliz. Geri adım da atmayacağız. Bakın Kıbrıs diyoruz. Kıbrıs'ta biz 1571'de 70 bin şehit verdik.
1: Evet.
0: Magosa'ya amin. 70 bin şehit ve sayın hocam bakarsanız haritaya bugün Akdeniz'de tek Müslüman Türk adası Kıbrıs'tır.
1: Evet.
0: Başka bir ada yok. Evet. Hepsini Haçlara kaybettik ne yazık ki.
1: Evet. Hocam bu Maraş meselesi, kapalı Maraş evet. meselesi biliyorsunuz bir dönem önceki hükümet Sayın Ersin Tatar döneminde Maraş'ın açılmasıyla ilgili önemli bir irade ortaya koydu. İkincisi bu NATO'nun içerisinde ve AB içerisinde bazı tezlerin geliştirildiği Maraş'ın ve güzel yurtun Rumlara bırakılması kaydıyla federasyon tezi üzerine bir yeni kavramsallaştırma var. Bu anlamıyla Maraş neden önemli?
0: Efendim çok önemli. Maraş zaten o savaş öncesi dönemde de göz bebeği bir
1: evet,
0: yer.
1: Tabii.
0: Gittiniz mi bilmiyorum.
1: Tabii, dışarıdan gördük.
0: Sophie Loren'in bile evi var orada. Hani büyük markaların şimdi söyleyeyim reklam olmasın.
1: Evet.
0: Araba ve işte mücevher markalarının halen dükkanlarının bulunduğu bir Riviera gibi düşünün.
1: Evet.
0: Çok önemli bir yer ama burada da biz kan döktük. Türk askerinin kanıyla alınmış bir
1: tabii.
0: memleket. Türk yurdu. Tabii Rum kesimi bakın bu anlam planına baktığınızda çok hain bir plandı aslında. Kıymetli hocam bu anlam planı. Güzellik bölgesi hem Narenciye'nin hem tabii. Mademciliğin olduğu bir yer ve Türkleri öyle bir boğuyor sıkıştırıyor ki 74'ten sonra gelen Türkleri zaten bir sene içinde gönderiyor. Bakın çok stratejik şeyler vardı orada. Belli bir tonajın altında olan zırhlı araçların hepsi gönderilecek diyordu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araçlarının tonajı o belirtilen tonajın hepsi üstündeydi.
1: Evet.
0: Yani Türk amaçları şu sayın hocam, hiç lafı uzatmayalım, şanlı Türk askerinin adadan şartsız ve koşulsuz çekilmesi.
1: Evet.
0: Allah korusun bu olduğu takdirde kıymetli hocam, tarih bir laboratuvardır, aynadır malumunuz. Gazze'de neler yaşanıyorsa 5 sene içerisinde kalmaz, aynısı Kıbrıs Türklerine reva görülür. Bu sefer oraya çıkmamız ilkinden çok daha çetin ve zor olur. Bu sefer farklı ülkelerle de karşı karşıya gelebiliriz. Burası dediğim gibi kılıç hakkıdır, bizim öz yurdumuzdur. Hiçbir şekilde biz bu adayı Kıbrıs'ı Yunanlardan almadık sayın hocam. Venediklerle harp ederek haklı olarak 70 bin şehit vererek biz bu adayı aldık. Anadolu'nun da bir doğal parçasıdır. Kıyamete kadar da inşallah burası Müslüman Türk yurdu olacaktır. Allah'ın izniyle.
1: Bu anlamıyla 20 Temmuz'daki ideali son derece önemli görmek gerekiyor. 1974'teki
0: evet.
1: Kutlu Barış Harekatı
0: evet,
1: adanın genelinde bir barış getirdiği gibi merhum Ecevit'in de ifadesinde yalnızca Türklere değil Rumlara da bir barış getirdi. Çünkü Rumların üzerindeki bu Akitas planını yani Enosis'in uygulayıcıları
0: tabii.
1: olan ve bütün Rumların bunu kabul etmediğini göz önüne alacak
0: Rumları
1: olursak.
0: Rumları da öldürüyorlar.
1: Rumları da yani kabul etmeyen Rumları,
0: evet.
1: ılımlı Rumları, Türklerle ve Müslümanlarla bir arada yaşamayı göze almış olan Rumlara da baskı yapan bir terör yapılanmasının ortadan
0: elbette.
1: Kaldırıldı ve bugünkü hudutların belirlenmiş olduğu bir nokta. Ne kadar sağlıklı sınırlar bunu bilmiyoruz. Yani daha da ileri gitmek mümkün ama o günkü uluslararası şartlar bu sınırın çizilmesini bir zorunluluk haline getirmiş durumda.
0: Evet.
1: Bu bakımdan bu sınırların korunması ve Kıbrıs Türk Devleti'nin tarih boyunca varlığını sürdürmesini temenni ediyoruz.
0: İnşallah.
1: Hem bütün Türk Mukavemet Teşkilatı'nın şehitlerini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün şehitlerini,
0: Rauf Denktaş Bey'i,
1: Doktor Fazıl Küçüğü, Rauf Raif Denktaş'ı ve
0: hepsini,
1: emeği geçen
0: Erbakan Hoca'yı,
1: evet.
0: Bülent Ecevit hepsini rahmetle
1: evet.
0: anıyoruz.
1: Evet.
0: Sencer Paşa'yı, Allah hepsine rahmet eylesin. Evet. Allah hepsinden razı olsun.
1: Çok teşekkür ederim değerli hocam.
0: Biz
1: ağzınıza sağlık, yüreğinize
0: sağ
1: sağlık. Değerli dinleyicilerimiz, bir Geniş Zaman programının sonuna geldik. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, montajda Necmiye Şahin, yapımcımız Yaşar Sarı Hasanoğlu, spikeriniz ben Doktor Sinan Demirtürk. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz.
2: Geniş Zaman.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Prens Varvara'yı göstererek özür dilemeniz gereken biri daha var burada dedi. Gavrila heyecanla karşılık verdi. Hayır, onların hepsi düşmanımdır prens. Emin olun, çok denedim. Varvara'dan öte yana döndü Gavrila. Burada kimse içtenlikle bağışlamaz kimseyi. Birden atıldı Varvara. Hayır, ben bağışlarım. Öyleyse akşam Nastasya Filipovna'nın davetine gidecek misin? Git dersen giderim. Ama sen bir düşün bakalım. Demin olanlardan sonra oraya gitmem için en küçük olsun bir neden var mı? Öyle bir kadın değildir Nastasya Filipovna. Görüyorsun nasıl şaşırtıyor insanı, numara yapıyor. Kötü kötü gülümsedi Gavrila. Varvara, onun öyle olmadığını biliyorum dedi. Ama yaptığı numaralara bir baksana. Hem dikkatli ol Gavrila. Seni ne yerine koyuyor farkında mısın? Annemin elini öpmüş olsa da, bir takım numaralar yapmış olsa da, bilesin ki alay ediyor seninle. İnan 75 bin ruble için değmez buna abiciğim. Daha soylu duygulara değersin sen. Bunun için söylüyorum bunu sana. Akşam sen de gitme oraya. Koru kendini ondan. Bu işin sonu kötü olacak. Varvara böyle dedikten sonra heyecan içinde koşar adımlarla çıktı odadan. Gavrila gülümsedi. Bunların hepsi böyle işte. Onların bildiğini ben bilmiyor muyum sanıyorlar? Hem onların bildiğinden çoğunu biliyorum. Gavrila böyle dedikten sonra besbelli ziyaretini uzatmak amacıyla divana oturdu. Prens oldukça ürkek bir tavırla sordu. Bunu kendiniz de biliyorsanız, onun 75 bin ruble etmeyeceğini bile bile ne diye işkence ediyorsunuz kendinize? Benim söylediğim bu değil dedi Gavrila. Ama aklıma gelmişken sorayım. Söyler misiniz? Ne düşünüyorsunuz siz? Özellikle sizin ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. Bu işkence 75 bin rubleye değer mi, değmez mi? Bence değmez. Anlıyorum. Bu evliliği de utanç verici buluyorsunuz, öyle mi? Çok. Ama şunu bilin ki evleneceğim onunla. Hem de artık kesinlikle. Az önce kararsızdım ama artık kararlıyım. Bir şey söylemeyin. Ne söyleyeceğinizi biliyorum. Hayır. Sizin sandığınız şeyi söylemeyeceğim. Ama doğrusu kendinize bu aşırı güveniniz şaşırtıyor beni. Hangi konuda? Ne güveninden söz ediyorsunuz? Nastasya Filipovna'nın sizinle kesin evleneceğine, işin bittiğine, sonra sizinle evlense bile 75 bini cebe indireceğinize olan güveninizden. Ama elbette çok şey bilmiyorum bu konuda. Gavrila birden prense doğru uzandı. Kuşkusuz her şeyi bilmiyorsunuz dedi. Yoksa ne diye bu yükün altına girecektim? Sanırım çok görülen bir şeydir bu. Adam para için evlenir ama para yine karısının elindedir. Gavrila endişeli, düşünceli.

Neşeli bir tavırla mırıldandı. Yo, hayır, bizde öyle olmayacak. Burada başka bir durum var. Nastasya Filipovna'nın cevabına gelince çabucak ekledi. Bunda bir kuşku söz konusu değildir. Neye dayanarak onun cevabının olumsuz olabileceğini söylüyorsunuz? Gördüklerimden başka bildiğim bir şey yok. Demin Varvara Ardalyovna'nın dediğine bakarsanız... ne dediklerini bilmeden konuşuyorlar işte. Rogojin'le düpedüz alay etti. İnanın öyle, gözümden kaçmadı. Apaçık ortadaydı bu. Daha önce az da olsa bir korku vardı içimde. Ama şimdi rahatım, gördüm çünkü. Belki anneme, babama ve Varvara'ya karşı davranışını yadırgamış olabilirsiniz. Ve size karşı. Belki. Ama kadınlara özgü eski bir öç alma biçimi bu, o kadar. Korkunç derecede sinirli, kuşkucu, gururuna çok düşkün bir kadındır. Tıpkı rütbe verilmeyen bir memur gibi. Kendini göstermek, bizimkileri küçümsediğini göstermek istedi. Beni de. Doğrudur bu, itiraz etmiyorum. Ama yine de evlenecek benimle. İnsan gururunun ne numaralar yapabileceğini bilemezsiniz. Bakın, başkasının sevgilisi olduğunu bile bile onunla açıkça parası için evlendiğimi bildiği için benim alçağın teki olduğumu düşünüyor. Ama öte yandan bir başkasının onu daha kötü aldatacağından haberi yok. Takılırdı peşine adam. Bir takım liberal, ilerici söylemlerden girer, kadın hakları sorunundan çıkar, gözünü boyardı. O kendini beğenmiş aptalı, onunla kalbinin soyluluğu ve mutsuz olduğu için evlendiğine hem de kolayca inandırır, paraya da konardı. Ben böyle kuyruk sallamadığım için beğenilmiyorum. Ama gerekiyormuş. Peki hanımefendi kendi ne yapıyor? Onun yaptığı da aynı şey değil mi? Öyleyse ne diye küçümsüyor beni? Neden bu oyunları oynuyor? Teslim olmadığım, onurlu olduğum için. Neyse, göreceğiz. Peki daha önce seviyor muydunuz onu? Başlangıçta seviyordum. Ama yeter artık. Sessiz, sakin bir yaşam sürmek isterse ben de öyle olacağım. Baş kaldırırsa hemen bırakırım onu. Para da bende kalır. Komik olmak istemem. Her şeyden önce komik olmak istemem. Prens sakıngan bir tavırla, Nastasya Filipovna'nın zeki bir kadın olduğunu sanıyorum dedi. Kendisini böyle bir işkencenin beklediğini bile bile ne diye girsin o kapana? Öyle ya, başka biriyle evlenebilir. Benim şaştığım da bu işte. Bir hesap var ortada. Her şeyi bilmiyorsunuz prens. Başka hesap var ortada. Ayrıca onu çıldırasıya sevdiğimden de emin, inanın. Hem biliyor musunuz, onun da beni sevdiğinden kuşkum yok. Elbette kendine göre. Atasözünü bilirsiniz. Tabak beğendiği deriyi yere çalar. Ömür boyu karavalesi yerine koyacak beni. Belki de onun için gerekli olan budur. Ve yine de kendine göre sevecek beni. Buna hazırlanıyor. Yapısı öyle. Bakın şu kadarını söyleyeyim size. O tam bir Rus kadınıdır. Ama bir sürprizim olacak ona. Demir Varvara ile aramda geçen olay istemeden oldu. Ama işime de yaramadı değil. Nastasya Filipovna kendisine ne kadar bağlı olduğumu, uğruna herkesle bağımı kopartabileceğimi gördü. Demek biz de o kadar aptal değiliz. Bundan emin olabilirsiniz. Sırası gelmişken benim pek boş boğaz olduğumu düşünmüyorsunuz değil mi? Evet dostum prens. Size her şeyi anlatmakla belki de gerçekten yanlışlık yapıyorum. Ama özellikle şunun için yapıyorum bunu. Karşıma çıkan ilk dürüst insan sizsiniz. Ayrıca saldırdım üzerinize. Ama saldırdım sözcüğünü başka bir anlamda kullandığımı sanmayın. Deminki olay için kızmıyorsunuz bana değil mi? Tam 2 yıldır birine ilk kez açıyorum kalbimi. Burada dürüst insan çok az. En dürüstü pedisin. Ne o? Gülüyor musunuz yoksa? Alçaklar dürüstleri sever. Bunu biliyor muydunuz? Hem aslında ben dürüstçe söyleyeyim bana lütfen. Neden bir alçak oluyorum ben? Nastasya Filipovna'dan sonra herkes bir alçak olduğumu söylemeye başladığı için mi? Hem biliyor musunuz? Onlardan ve Nastasya Filipovna'dan sonra

Babam sizden para istedi mi? Hayır. İsteyecek ama sakın vermeyin. Hatırlıyorum, bir zamanlar akıllı uslu biriydi. Yüksek çevreden insanlar aralarına alıyordu onu. O eski efendi insanların nesli ne çabuk tükendi. Koşullar birazcık değişti, eskilerden eser kalmadı. Yok olup gittiler. İnanın o zamanlar bu kadar yalan söylemezdi. Eskiden yalnızca aşırı derecede heyecanlıydı o kadar. Sonunda nasıl oldu görüyorsunuz. Elbette içkiden. Bir metresi olduğunu biliyor muydunuz? Şimdilik yalnızca masum bir yalancı o kadar. Yalnız annemin uzun yıllar süren sabrını anlayamıyorum. Kars kuşatmasından söz etti mi size? Ya da Troikasına koşulu üç atından yandakinin konuşmaya başladığında? O kadar ölçüsüz atar ki. Birden kahkahalarla gülmeye başladı Gavrila. Prenses sordu. Neden öyle bakıyorsunuz yüzüme? Gülüşünüzdeki içtenlik şaşırttı beni de ondan. Doğrusu bir çocuk gibi gülüyorsunuz. Barışmak için demin buraya geldiğinizde ister misiniz elinizi öpeyim dediniz. Barışmak isteyen çocuklar da öyle der. Demek hala bu çeşit söylemlere, davranışlara meyliniz var. Sonra birden uzun uzun şu karanlık işlerden, 75 bin rubleden söz etmeye başladınız. İnanın bir anlamı vardır bütün bunların. Bundan ne anlam çıkartmaya çalışıyorsunuz? Acaba biraz fazla düşüncesizce davranmıyor musunuz? Etraflıca düşünmeden bir şey yapmamanız gerekmez mi? Belki de doğru söylüyor Varvara Ardalyovna. Gavrila heyecanla kesti prensin sözünü. Vay, ahlak dersi veriyorsunuz bana. Hala bir çocuk olduğumu ben de biliyorum. Sadece sizinle böyle bir konuşmaya girmem bile kanıtlar bunu. Gururu incinmiş bir genç gibi sürdürdü konuşmasını. Prens, para için evlenmiyorum ben. Bir takım hesaplarım olsaydı kesin yanılırdım. Çünkü kafamda, kişiliğimde henüz o kadar güçlü değil. Tutkularıma, heveslerime bırakıyorum kendimi. Çünkü parasal bir amacım var. Sanırım o 75 bin ruble elime geçince hemen kendime güzel bir kupa arabası satın alacağımı düşünüyorsunuzdur. Hayır efendim. O zaman da üzerimdeki şu 3 yıllık redingotumu giymeyi sürdüreceğim. Kulüpten tanıdıklarımın tümüyle ilişkimi keseceğim. Bizde hepsi birer tefeci olsa da kendini tutmayı, isteklerini frenlemeyi becerebilen çok azdır. Ama ben kendimi tutmak niyetindeyim. Burada önemli olan işin sonuna kadar götürmektir. Bütün sorun bu. Petitsin 17 yaşında sokaklarda yatar, çakı satardı. İşe de bir kapikle başladı. Şimdi 60 bin rublesi var. Ama ne uğraşlar sonunda. Bense hiç uğraşmayacağım. Doğrudan büyük bir sermaye ile girişeceğim işe. 15 yıl sonra şöyle diyecekler. İşte Yahudilerin kralı Ivolgin. Orijinalliği olmayan biri olduğumu söylüyorsunuz. Şunu unutmayın sevgili prens. Çağdaş toplumumuzdan bir insana zayıf karakterli, özel bir yeteneğini ve orijinalliği bulunmayan sıradan biri olduğunu söylemekten daha onur kırıcı bir şey yoktur. Sizse biraz önce beni iyi bir alçak olmakla bile onurlandırmadınız. Biliyor musunuz? O anda çiğ çiğ yiyebilirdim sizi. Yapan Çin'den bile. Hem de dikkat edin, uzun uzadıya konuşmaya, ikna etmeye gerek bile görmeden, sırf saflığından. Karımı ona satacak yapıda biri olduğumu söyleyen yapan Çin'den bile daha çok aşağıladınız beni. Bu beni uzun zamandır deli ediyor azizim. Ve çok param olsun istiyorum.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede yeni adımlar yolda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambov'a İHA saldırısı düzenledi. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayımlanan makalede Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. Erdoğan, nerede bir zulüm ya da adaletsizlik varsa orada uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın sesi olduk. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye bölgesel ve küresel meselelerde katkısı aranan, sözüne itibar edilen ve görüşlerine başvurulan bir ülke olarak tanımlanıyorsa, bu başarının arkasında 15 Temmuz gecesi canı pahasına, istiklaline ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimizin iradesi vardır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan makalede 15 Temmuz sonrası Türkiye'deki değişime dikkat çekti. Cumhurbaşkanının gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Erdoğan, kendi birlik ve beraberlik hikayemizde yeni bir sayfa olan terörsüz Türkiye sürecini başlattık. Bu süreç kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla ilgili güvenlik birimlerimizin gayretleri ve siyaset kurumunun desteğiyle emin adımlarla ilerliyor. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısının ülkemizin yanı sıra bölgemizin huzuruna da katkı sağlayacağına inanıyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin şart olduğuna vurgu yaptı. FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında örgüt içi çözülmenin hızlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yılmaz şöyle konuştu.
2: Teknoloji, internet ve kumar alanında ortaya çıkan yeni bağımlılık türleri riskleri daha karmaşık hale getirmekte, mücadelemizin kapsamını ve sorumluluğumuzu arttırmaktadır. Son bir yılda özellikle yapılan operasyonlar içinde ben tüm kolluk güçlerimize, adli makamlarımıza teşekkür ediyorum. MASAK'a yine çok teşekkür ediyorum. Yasa dışı bahisle mücadele yalnızca adli ve mali tedbirlerle sınırlı kalmayan önleme, tespit, müdahale, eğitim ve uluslararası işbirliği boyutlarını kapsayan sürekli bir kamu politikası niteliği de kazanmış durumda.
1: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Ankara'da düzenlenen Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu Bağımlılık Sempozyumunda konuştu.
2: Kurulumuzda aldığımız kararların %95 civarında gerçekleştiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Bağımlılıkla mücadelede kamu, sivil toplum işbirliğini daha güçlü ve kurumsal bir zemine taşıyacak bir model üzerinde de çalışıyoruz.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuşmasında bağımlılık riskinin takip edileceğini vurguladı.
3: Bağımlılıkla mücadele yüksek kurulumuzun kararıyla ikisi yetişkinlere, biri çocuklara yönelik 3 sosyal risk haritasını tamamladık. Sosyal risk haritamızı bağımlılık riskini aile rehberi ve çocuklar güvende üzerinde hane, mahalle ve hatta ilçe bazında takip ediyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın tek başlık altında değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Bu tür dosyalarda güveni kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden değerlendirme yapıldığını belirtti. Bakan Gürlek, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin güçlendirilmesine ilişkin çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Etkin pişmanlık hükmünden faydalanmak istediğini belirten Çelik, Haluk Levent'le ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. En dikkat çekense bahisle ilgili kısım oldu. Alper Çelik, bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis sitesi hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik dedi. İddialar sadece bahisle sınırlı değil. Çelik, Haluk Levent'in borsa işlemlerini de kendi hesaplarının üzerinden yaptığını öne sürdü. Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Ben de söylediklerini yapıyordum. Mesela borsada işlem yapıyordum. Bana şu kadar parayı hesabına yatır diyordu. Ardından kendisine uygulamadan borsa oynuyordu ifadesini kullandı. Alper Çelik zaman zaman kapalı çarşıya gönderildiğini, burada bazı kişilerden para aldığını, bu paraları sonra hesaplara yatırdığını söyledi. Ancak Çelik paraların kaynağını bilmediğini söyledi. Dosyaya giren MASAK incelemelerinde Alper Çelik'in hesaplarında 2020 yılından beri mali profiliyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu belirtildi. Rapora göre hesaplarda yüzlerce nakit yatırma ve çekme işlemiyle binlerce havale hareketi tespit edildi. Transfer açıklamalarında borç, borç iadesi ve benzeri ifadelerin yer aldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent dahil 18 şüpheli tutuklanmıştı. Aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu gözaltındaki şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni adımlar yolda. Mali Suçlar Araştırma Kurulu 2026-2030 yol haritasını hazırladı. Yeni stratejiyle soruşturmalar hızlanacak, denetimler sıkılaşacak, kurumlar arası koordinasyon güçlenecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terör vakalarında eş zamanlı soruşturma açılacak. Karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli olarak analiz edilecek. Aklama suçuna işaret eden durumlar da soruşturmaların hızla başlatılması sağlanacak. Şirketlerde şeffaflığı arttıracak yeni adımlar atılacak. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin zorunluluğun kapsamı genişletilecek. Eski kayıtlarda elektronik sisteme aktarılacak. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerse Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından en az 6 ayda bir ortaklaşa incelenecek. Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, DNA incelemeleri ve yeni delillerle şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Bakan Gürlek, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Yeniden incelenen faili meçhul dosyalar kapsamında Balıkesir'de 21 yıl önce kundaklanan evde yaşamını yitiren Esra Aşık'la Denizli'de 20 yıl önce öldürülen Mehmet Ali Türkmen dosyalarında şüpheliler yakalanarak tutuklandı. Samsun'da 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu dosyasında 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyur dosyasında yürütülen çalışmada Uyur'un cenazesine ulaşıldı. İstanbul Bayrampaşa'da 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım'la Fatih'te 10 yıl önce katledilen Yusuf Sayaner cinayetleri yeniden incelendi. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheliler tutuklandı. Gürlek, karanlıkta kalan olayları aydınlatmak için devletin tüm imkanlarını seferber edeceğini kaydetti. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İtirafları yapanlardan biri kazanın olduğu sırada Kahramanmaraş İstihbarat Şube'de görevli olan İsmail Kaya oldu. Soruşturmada tutuklanan Kaya, ifadesinde enkazın kaza kırımdan hemen sonra

bas kayıtları üzerinden 1,5 kilometrelik alanda tespit edildiğini söyledi. Buna rağmen ekiplerin başka bölgeye kaydırıldığını belirtti. Yazıcıoğlu'nun kurtarıldığı ve hastanede olduğuna ilişkin arama kurtarma çalışmalarının duraksamasına neden olan sahte bilgi notunu ise amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. Kaza Kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu'nun ifadesi ise enkazdaki delil karartma operasyonunu deşifre etti. Mumcuoğlu ilk incelemede helikopterde bulunan cihazların daha sonra kaybolduğunu fark ettiklerini savundu. Kayıp cihazları rapora yazmak istediklerini ancak Feridun Seren'in gerek yok diyerek bunu engellediğini ileri sürdü. Dosyada FETÖ'nün gizli yapılanmasına uzanan bağlantılar da mercek altında. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağı saptandı. 15 Temmuz sonrası örgüt üyeliğinden tutuklanan Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıktı. Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a kapsamlı operasyon düzenledi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 119 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemelerin başarılı sonuçlarına dikkat çekti. Sokak hayvanlarının %92'si barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor dedi. Sağlık Bakanlığı istirahat raporlarında e-rapor dönemini başlattı. Artık istirahat raporları elektronik ortamda düzenlenebilecek. Sistemden öğrenciler, 18 yaş altındakiler, memurlar, kamu görevlileri, esnaf ve serbest meslek sahipleri yararlanabilecek. Vatandaşlar raporlarına e-devlet üzerinden ulaşabilecek. Raporlar dijital olarak da doğrulanabilecek. Böylece basılı evrak zorunluluğu ortadan kalkacak ve işlemler daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülecek. Öte yandan bu uygulama herkesi kapsamıyor. Geçici işi göremezlik ödeneği kapsamında bulunan işçilerin raporları SGK sistemi üzerinden düzenlenmeye devam edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum ve Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler paylaşacak. Bakan Fidan'ın gündeminde ekonomi ve enerji hatlarına ilişkin başlıklar da var. ABD 7 gündür İran'ı vuruyor. Yeni saldırı dalgasında askeri noktalar ve kritik altyapı tesisleri hedef alındı. 3 kişinin hayatını kaybettiği Hürmüzgan'da 8 kişi yaralandı. ABD Hürmüzgan eyaletinde son 10 günde 12 kentte 95 noktayı vurdu. İran Sağlık Bakanlığı 27 Haziran'dan bu yana düzenlenen saldırılarda can kaybının 50'ye, yaralı sayısının ise 500'ün üzerine çıktığını duyurdu. Saldırılarda zarar gören ulaşım altyapısında onarım çalışmaları sürüyor. ABD saldırılarında hasar gören Bender Abbas Sircan hattındaki Şehit Mirzai Tüneli'nin tek yönü yeniden ulaşıma açıldı. Diğer hasarlı köprülerde ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Sahadaki gelişmeler sürerken Tahran yönetimi diplomatik alanda yeni bir karar aldığını duyurdu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin mutabakat zaptındaki tüm taahhütlerini ihlal ettiğini işaret etti. Tahran'ın da anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini askıya aldığını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın Ürdün'deki ABD askeri unsurlarına yönelik saldırılarında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerdense haber alınamadığını açıkladı. Açıklamada saldırılarda yaralanan 4 ABD askerinin Ürdün'deki hastanelerde tedavi gördükten sonra taburcu edildiği belirtildi. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambova İHA saldırıları düzenledi. Bir e-ticaret şirketinin lojistik merkezlerine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırılarla ilgili uzun menzilli kabiliyetlerimiz Rusya topraklarında etkili oldu, dedi. Ukrayna ordusu ayrıca Rus gölge filosuna ait 13 gemiyi saldırı düzenlediklerini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan Odessa ve Chornomorsk limanlarına saldırı düzenlediklerini duyurdu.
dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni adımlar yolda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'a ziyaret gerçekleştiriyor. Ukrayna Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambov'a İHA saldırıları düzenledi. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi iki Avrupa devini karşı karşıya getirecek. Yarı finalde İspanya'ya elenen Fransa ile Arjantin karşısında final biletini son dakikalarda kaybeden İngiltere turnuvayı madalya ile tamamlamak için Miami'de sahaya çıkacak. Saat 00'da başlayacak zorlu mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor milli futbolcu Cenk Özkacar'ı renklerine bağladı. Oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Dağ bisikleti Türkiye şampiyonası Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yapıldı. Kadınlarda Azize Bekar, erkeklerde Ahmetcan Akpınar birinci oldu. Yurdun kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara 18, İstanbul 22, İzmir 24, Muğla 25, Adana 26, Antalya 27, Samsun 20, Trabzon 21, Erzurum 13, Muş 19 derece. Yol durumu. Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Çevre Otoyolu'nun Samsun kavşağıyla Karapürçek kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak olup trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel 726 sayılı bildiri. Marmara Denizi Atış Eğitimi 20 ve 21 Temmuz 2026 tarihlerinde saat 8'den saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 25 dakika 22 saniye kuzey, 28 derece 39 dakika 22 saniye doğu, 40 derece 29 dakika 13 saniye kuzey, 28 derece 37 dakika 1 saniye doğu, 40 derece 29 dakika 29 saniye kuzey, 28 derece 31 dakika 22 saniye doğu, 40 derece 35 dakika 34 saniye kuzey, 28 derece 14 dakika 17 saniye doğu, 40 derece 35 dakika 29 saniye kuzey, 28 derece 12 dakika 19 saniye doğu, 40 derece 31 dakika 29 saniye kuzey, 28 derece 4 dakika 13 saniye doğu. Denizcilere yerel 727 sayılı bildiri. Karadeniz atış denemeleri 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 8.30'dan saat 20'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 40 dakika 56 saniye kuzey, 34 derece 21 dakika 21 saniye doğu, 42 derece 42 dakika 2 saniye kuzey, 34 derece 31 dakika 48 saniye doğu, 42 derece 43 dakika 27 saniye kuzey, 34 derece 48 dakika 48 saniye doğu, 42 derece 43 dakika 22 saniye kuzey, 36 derece 47 dakika doğu, 42 derece 40 dakika 39 saniye kuzey, 36 derece 54 dakika 27 saniye doğu, 42 derece 24 dakika 42 saniye kuzey, 37 derece 31 dakika 5 saniye doğu, 41 derece 47 dakika 26 saniye kuzey, 37 derece 32 dakika 17 saniye doğu, 41 derece 27 dakika 5 saniye kuzey, 37 derece 6 dakika 35 saniye doğu, 41 derece 29 dakika 55 saniye kuzey, 36 derece 9 dakika 45 saniye doğu, 41 derece 39 dakika 5 saniye kuzey, 35 derece 26 dakika 31 saniye doğu, 41 derece 57 dakika 38 saniye kuzey, 34 derece 17 dakika 52 saniye doğu, 42 derece 25 dakika 8 saniye kuzey, 34 derece 17 dakika 54 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

İyi geceler sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'nda Gecenin İçinden programımız başladı. Yine saat 1'e kadar sizinle birlikte olacağımız bir güzel gecede daha buluştuk sizlerle. Bugün programımızda umarım sizin de ilginizi çekecek konuları konuşacağız çok değerli konuklarımızla. Biliyorsunuz edebiyat tarihinin çok benzersiz figürleri var ama bunların başında neredeyse kutsal kitaplardan hatta çok okunan başka eserlerin hemen ardından mesela Marx'ın Kapital'i gibi çokça okunan, çokça basılan bir kitap var. Hemen hepinizin bildiği Küçük Prens. İşte edebiyatın en benzersiz figürlerinden Küçük Prens'in babası Antoine de Saint-Exupéry'yi konuşacağız bu akşam. Doktor Simay Turan Yıldız bizimle olacak. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi ve beraberinde yine yayıncı, çevirmen, editör Onur Yıldız da bugün Antoine de Saint-Exupéry'yi ele alacağımız birlikte sohbet edeceğimiz konuklarımızdan. Gecenin içinden programımızda bir müzeye yer vereceğiz. Sadece Doğu Anadolu'nun değil başarılarıyla artık Avrupa'nın da çekim merkezi haline gelen Tunceli ilinin müzesi. Sevgili dinleyiciler, Avrupa Müze Akademisi'nin öğrenme fırsatlarında Avrupa'nın en iyi müzesi kriterlerini geçerek 2026 DASA ödülüne aday olan bu müze unvanını elde etmesi neler getiriyor, nasıl buraya kadar geldi, bundan önce nasıl dikkat çekmişti müze müdürü Kenan Öncel aktaracak bize bu konudaki bilgileri. Gecenin içinden programımızda bu kez insan zihninin gizemli, büyüleyici ve bir o kadar da yanıltıcı labirentlerine de uğrayalım dedik. Yani hafızamıza doğru bir yolculuğa çıkacağız ve kendimize sarsıcı bir soru soracağız. Hafızamıza ne kadar güvenebiliriz? Bunu da yine konuğumuz psikolog Kardelen Büyü anlatacak bize. Ve elbette her zaman olduğu gibi geçmişten kalan bölümümüzde arşivimizden bir bölüme yer vereceğiz gecenin içinden programımızda.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu'ndayız ve gecenin içinden programımızdayız. Stüdyomuzda konuklarımızla birlikteyiz. Doktor Simay Turan Yıldız ve Onur Yıldız. Hoş geldiniz, iyi geceler.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Biz bugün aslında edebiyat tarihinin galiba son derece önemli bir figürü, ama sadece figür olmakla kalmadı zannediyorum. Öyle ilginç insanlar türemiş ki bu konuda, mesela hangi dilde basılırsa basılsın kitaplarının koleksiyonerliğini üstlenenler, onu dövme olarak vücutlarına kazıyanlar ya da satır satır her sözcüğünü, her cümlesini ezberleyenler, acayip bir fenomen olmuş sanıyorum. Ben çok küçükken okudum diyemem. İyi ki de küçükken okumamışım. Zaten küçüklerin okumaması gereken bir kitap dersem ne dersiniz?
1: Oldukça haklı olduğunuzu söyleriz. Hep bu edebiyattaki indirgemeci tavırdan söz ediyoruz ya, bir şeyleri kategorize etmek. Evet. Bu çocuk edebiyatıdır, bu yetişkin edebiyatıdır. Yani Küçük Prens böyle okumamız gereken son kitap aslında. Hepimiz içinde bir şeyler buluyoruz kendimize.
0: Ben şimdi adını özellikle söylemedim. Sizin söylemenizle dinleyiciler bir rahatladılar gerçekten. Evet, Antoine de Saint-Exupéry son derece gizemli bir yazar, bir pilot. Hayatı çok ilginç, maceralarla dolu, ama hayata bakışı çok daha farklı bir yerde olan bir isim. Niye gizemli?
2: Yani şöyle, aslında sizin az önce söylediklerinizi tamamlayıcı olarak, insanlar daima bir kahraman arayışı içerisindedir. Yani Kral Arthur'daki kılıç efsanesi gibi, yani o kılıcı kayadan çekecek birini arar. Bence Saint-Exupéry'nin en büyük gücü burada yatıyor. Sadece sıradan bir yazar değil, aynı zamanda bir savaş pilotu olması ve bu ikisini aynı anda ve aynı tecrübeyle götürebilmesi, onun mitleşmesinde, hani günümüzdeki haline gelmesinde büyük bir unsur olduğunu düşünüyorum kendisine.
1: Bir şey daha ekleyebilir miyim burada? Bence ölümü de onu gizemli kılan olaylardan biri. Hı hı. 2000'li yıllarda yanlış hatırlamıyorsam uçağının enkazına rastlanıyor. Hı hı. Ama kayboluş tarihi 1944. Evet. Dolayısıyla aradaki o 50-60 yıl bu gizemi daha da arttırıyor diye düşünüyorum.
0: Evet.
2: Şimdi zaten daha çocukluktan itibaren aslında yazmaya biraz tutkusu var, ama en büyük tutkusu tabii ki motorlar ve uçaklar. Hı hı. Hatta notlarıma baktığımda 1912 yazında özellikle tatildeyken bisikletiyle üşenmeden kilometrelerce sürüp havaalanına gidip pilotlarla konuşup, hatta Gabriel Selvez adındaki bir pilotu da annemden izin aldım diyerek uçağı kullanmasına izin verdirtiyor. Buna da ben de araştırırken öğrendim, havacılık vaftizi deniyormuş buna.
0: Öyle.
2: Evet. O uçak tipiyle, W2 Beast tipi bir uçakla yapıldığında buna havacılık vaftizi deniyormuş o dönemde.
0: Vaftiz edilince artık ondan bir daha
2: geri dönüş
0: boyu
2: olmamış. Aynen öyle. Pek çok yere gidiyor. Yani Deniz Harp Okulu'na veriyorlar, Cizvit Koleji'ne veriyorlar vesaire, ama işte biraz da bu DEA'ların olayı da o ya. Yani bir yerde saplanıp kalmıyor ve her seferinde başka bir şeyler istiyor ve aradığı şeyi de özellikle 1921'de bu şeyde uçakta, pilotlukta bulacak ve buradan o çok hızlı bir şekilde rütbelere atlayarak geliyor. 1922'de asteğmen olup 4 Aralık'ta da hatta gözlemci bürovesi dediğimiz, yani normal süpervizyon görevini kazanıyor.
0: Evet, son derece maceralı bir hayatı olduğunu tabii söylemiştim. Çok sayıda da uçak kazası değil
2: kesinlikle
0: mi? Düşüyor defalarca.
2: Ya şimdi burada en önemlisi 1935'teki herhalde Sahra'ya düştüğüdür.
0: Libya çölü.
2: Evet, kesinlikle. Evet. Yani çölle tanışması bir tık daha önce oluyor. Aeropostal dediğimiz, bugün bu işte hava postası olarak kullanılan uçaklarda çalışırken 27'nin sonlarında Fas'ta bir istasyon şefi oluyor ve ilk defa çölle burada tanışıyor. Şimdi bir Avrupalı aristokrat ailenin çocuğu, doğal olarak biraz da oryantalizm adını verdiğimiz akımın da etkisiyle çölün büyüsüne kapılıyor diyebiliriz. Evet. Orada bu şeye düşüyorlar, bir kayalığa çarpıyorlar bu Sahra çölünde 1935'te. Mucize eseri kurtuluyorlar. Yani bedeviler onları buluyor ve günlerdir ne su içmişler ne yemek yemişler. Şansa ki burada da zaten ne ilan verecek? Simay Hocam'a dönelim. Orada Sahra Çölü.
0: Evet, şimdi aslında biz Küçük Prens'le belki bütün dünyanın tanıdığını söyledik, ama onun çok sayıda başka eserleri de var, yazdıkları, değil mi?
1: notlarımdan kopya çekeceğim. Çünkü aslında bilinenin aksine hem hikaye yazarı hem roman yazarı. İlk hikayesi Havacı, Aviatör adında bir hikaye. Onun pilotluk sırasındaki gökyüzünde yaşadığı o yalnızlığı ve o günlük hayatın karmaşasından o uçağın onu nasıl uzaklaştırdığını anlatıyor aslında. Onu hikayeleştiriyor. Daha sonra hani Onur hocam bahsettiği Aeropostal döneminde Güney Postası başlıklı bir roman yazıyor. Bu bir aşk romanı gibi düşünebilirsiniz aslında. Evliliği kötü giden bir kadınla bir ilişkisi olacakken Saint-Exupéry çok erdemli bir, zaten saf ahlakıyla biliniyor aslında Fransız edebiyatında, öyle diyeyim. Romanda da hani okurlarımıza çok da fazla hani sürpriz bozan vermeden anlatmaya çalışayım. Düşünüldüğü gibi sonlanmıyor hikaye. Yani bu aşk bir aşka dönüşüyor mu, dönüşmüyor mu, yoksa burada kaygı başka mı, yine gökyüzünde mi aranıyor o duygular, onu okuyucularımızın takdirine bırakalım. Gece Uçuşu da aslında görev ahlakıyla ilgili bir romanı, yine aynı şekilde burada da bir kayboluş anlatılıyor. O bir kişisel acıya rağmen uçuş programının, o savaş durumunda uçuş programının durdurulamamasını, o görevin aslında anlamsızlığını, ama o kolektif durum içinde bazı fedakarlıklar yapmak gerektiği aslında anlatılıyor, evet, romanın içinde.
0: Çok sayıda filme de çevrildiği için ya sadece film de değil tabii, tiyatro eserleri de olduğu için özellikle Küçük Prens başı çekiyor, ama Gece Uçuşu dediğiniz için aklıma geldi. 1933 yapımı, yanılmıyorsam Clark Gable'ın başrolünde olduğu da bir film var, Gece Uçuşu adıyla.
2: Ki gibi. Zaten çok hemen, yani taze yazılır yazılmaz neredeyse film çekiliyor. Yani hocamın az önce söylediklerine istinaden son derece sorumluluk sahibi bir insan. Evet. Yani zaten şöyle diyor, edebiyat anlayışında da biraz o var. İnsan gözlemlediğini yazmalıdır.
0: Tabii.
2: İnsan bir şey yazacaksa buna birebir tanık olmalı, bundan tat almalı, bunu aktarmalıdır diyor.
0: Evet.
2: Ve bunu da her zaman müthiş bir sorumluluk bilinciyle yapıyor. Ki zaten bu sorumluluk birinci işte 1931'de evleneceği Consuelo'yla olan ilişkisinde, ki bu hanımefendi de son derece bohem. Yani hatta değil mi, gelinliğini siyah renk olarak seçen, son derece çılgın birisi. Ama yani biyografi yazarlarına baktığımızda, yani Saint-Exupéry de çılgın gibi gözüküyor ama daha içe kapanık birisi. Ya bu sorumluluk bilincini o kadar üstleniyor ki zaten sürekli bu yüzden kavga ediyorlar. Adam durmadan uçup gidiyor çünkü. Yani çünkü o işte Güney Amerika'ya yayılan bir şey yapıyor. O posta servisini genişletiyor vesaire falan.
1: Şimdi ama orada Saint-Exupéry'nin anne figürünün de çok büyük bir etkisi var. Saint-Exupéry'nin annesi tam bir anne. Son derece kucaklayıcı, kollayıcı, bir ev hissiyatı veren birisi aslında.
0: Çünkü baba yok. Baba çok küçük yaşta maalesef.
2: Yani 41 yaşındayken kalp krizi geçiriyor babası.
0: Bir kardeşi de var değil mi? Yine erken yaşta kaybetti François. Dolayısıyla tabii orada başka bir Consuelo'dan söz ettiniz. Consuelo tabii ki çılgın, tabii ki çok ateşli, volkanlar diyarı El Salvador'dan yani sonuçta. Onun için son derece ilginç. Hatta Küçük Prens'le, Küçük Prens içinde ne var Consuelo ile eşleşen, Simay Hocam?
1: Çok net olarak gülü söyleyebilirim öncelikle. Bu işte dört tane dikeni olan, işte bu şekilde tasvir ediliyor kitapta. O gülün Consuelo olduğu ve o dikenlerinin de her birinin o Consuelo'nun zor ama büyüleyici özelliklerinin metaforları olduğu düşünülüyor. Zaten Saint-Exupéry Perry'nin bir resmi web sayfası var. Orada bile yazan bir, aslında onaylanmış bir analiz metafor. Bu öyle söyleyeyim, metafor. Ama bu Küçük Prens'te işte anlatıcının uçağının düştüğü yerin arkasında volkanlar var.
0: Hı-hı.
1: Şimdi o volkanlardan bir tanesi sönmüş bir volkan. Onun Consuelo'nun eski eşi olduğu düşünülüyor.

0: düşünülüyor. Ama yanmaya devam eden iki volkanın da işte Consuelo ve Saint-Exupéry olduğunu, yani o aşk ve tutkunun işte volkanlarla metaforize edildiği aslında düşünülüyor.
1: Bir taraftan da Küçük Prens'in gezegeninde de volkanlar var değil mi? Öyle
0: evet.
1: De bir gönderme var tabii orada. Çünkü evet. Az önce söyledim, El Salvador'da volkanlar diyarı olarak bilinen Consuelo'nun memleketi.
2: Ya, şimdi zaten Saint-Exupéry'nin hayatında tabii ki en önemli noktalardan biri de İkinci Dünya Savaşı.
1: Evet.
2: Küçük Prens'te de keza yine orada işte boğa ağaçları vesaire. Hı. Onlar işte önce Almanya, sonra ona katılan İtalya ve Japonya filan resmediyor. Savaş sırasında enteresan bir şey var. Ona ben sadece değinmek istiyorum. Yani New York'a gidiyor. Amerika'yı ikna etmeye çalışıyor. Hatta ki bu işte o gece uçuşu romanında özellikle oradaki Fransız halkının direkt teslim olmayıp aslında savaştığını, kahramanlık yaptığını anlatarak onları ikna etmeye çalışıyor. O dönemki Fransızların aksine de Gaulle'le de ters düşüyorlar. Ya onun fikirlerini benimsemiyor. Ya onu da şöyle algılıyor, işte aristokrat bir ailenin çocuğu olduğu için pek yanaşmıyor herhalde diyoruz.
1: Evet. Bütün bunların yanında mesela az önce eserleriyle ilgili konuşurken insanların dünyası olarak daha sonra adını değiştirdiği bir kitap var. Rüzgar, kum ve yıldızları insanların dünyası diye çevirmekten sonra pişman olduğunu okudum bir takım kaynaklarda, ama galiba Fransa'da hala bu isimle basılmaya devam ediyormuş değil mi? Niye değiştirmiş ismini? Evet, insanlar var ama niye değiştirmiş yani?
0: Aslında burada sanıyorum çöl ile ilgisi var bu konunun. Şimdi çöl bu kitapta da çok önemli bir noktada ve o çöl sadece hani hiçbir şeyin olmadığı bir çöl değil. Hani bütün insanın normalde bir işte hayatta titri vardır, mesleği vardır, alışkanlıkları vardır, bir kimliği vardır. O çöle düştüğünüzde bunların hepsi yok olur. Siz o gökyüzüyle, yıldızlarla, güneşle, kumla bir olursunuz aslında. Sizin varoluşunuz bir olur. Benim yorumum bu nedenle, yani insanların dünyası olarak bu titr korunuyor, bu başlık korunuyor. Çünkü aslında orada yıldızların da dünyası, kumun da dünyası. Belki de varoluşu aynı seviyeye indirgemek için de böyle bir şey yapmış olabileceğini düşündüm. Bu tamamen benim yorumum ve okumamdı.
1: Ne kadar önemli bir şey bu. Tabii şimdi bir taraftan pilotluğunu konuşurken bir taraftan yazarlığını konuşuyoruz. Bu ikisi birbirini besliyor da değil mi?
2: Tabii
1: yaşadıkları
2: ki.
1: Var yazdıklarında.
2: Tabii.
1: Yani her zaman. Nasıl görüyorsunuz onu? Yani nasıl bir beslenme? Bu kaynak birbirinden nasıl bir güç alarak devam ediyor? Çünkü kokpitten hiçbir zaman eksik etmediği kalem ve kağıt, defter var yanılmıyorsa.
2: Ya sürekli gözlem halinde zaten, az önce de dediğim gibi. Bir de şimdi hepimizin bir rahatlama aracı vardır ya. Yani Saint-Exupéry bunu hem mesleği hem hobisi olarak birleştiren nadir insanlardan. Yani o hani uçtuğu zaman özgür olduğunu hissediyordu büyük ihtimal ve orada artık hani zihni açılıyor muydu diye desem daha doğru olur. Orada kendine geliyordu ve orada kaleme alıyordu. Yani zaten sürekli rekor deniyor. Yani bu az önce bahsettiğimiz Terdezom, insanların dünyası kitabını da yine 1938'deki Guatemala kazasından sonra hastanede yapıyor. Her uçuşundan da bir sakatlık da çıkmasında başarıyor. Sadece büyük kazalar değil, küçük kazalar yapıyor. Motoru duran uçaklar indiriyor, kafatası çatlıyor, kolu kırılıyor. Yani bu göklerin Cüneyt Arkın diyebiliriz bu konuda yani.
1: Tabii dönemin Fransa'sı havacılık alanında başı çeken bir ülke. Çok sayıda uçak var ama uçak sektörü, havacılık sektörü yeni yeni gelişiyor. Galiba henüz orada havacılıkta o dönemin teknolojisi her şeyi görmeyi sağlamıyor.
2: Hayır.
1: Gece uçuşlarını çok ciddi risklerle yapıyorlar. Öyle olunca tabii çok da kaza oluyor. Burada belki asıl mucize bu kazalardan sağ kurtulmuş olması.
2: Tabii.
1: Çünkü bir yerde son yıllarda çekilen, herhalde geçtiğimiz yıl çekilmiş Santex filmini izlediğimde gördüm. 73 kez düştüm, 47 kez kırılmış kemiğe sahibim diyor. Demek ki bu o kadar da şimdiki günümüz teknolojisiyle ilgisi olmayan bir uçak uçuşundan söz ediyoruz. Bütün bunların yanında özellikle şunu sormak isterim. Şimdi Küçük Prens bizim için hakikaten fenomen olan kitaplardan başı çekiyor. İncil'den sonra en çok basılan, en çok satılan, bütün dünyanın bildiği kitap. dedik.

0: Burada söz konusu kitabın içinde bazı özellikler var. Çok özel, insanlara çok şey anlatan bir takım metaforlar var. İnsanı hüzünlendiren, düşündüren, hatta ağlatan. Ve bu hiç değişmedi. Bunları nasıl okuyorsunuz? Bir bu konuda hem ders anlatan, hem çok iyi okuyan, hem bu kültürü çok iyi bilen bir kişi olarak ne dersiniz?
1: Benim ezberim çok kötüdür. Bu cümleyle başlamak istiyorum sorunuzun yanıtına. Fakat Küçük Prens'ten aklımda kalan bir cümle var. Fransızcasını söyleyeceğim. Tabii. Önce özür diliyorum. Buyurun. Çünkü o şekilde ezberledim. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Yani sizin o güle, yani bir elinizde gül varsa o tek başına değerli değildir. Sizin ona harcadığınız emek, zaman, sayesinde o gül değerli bir gül haline gelir der mesela. Hı. Ve bunu bir gül bahçesi metaforu özelinde anlatır. Mesela o gül bahçesi metaforu aslında dünyadaki kadınlardır çok büyük ihtimalle ama evet. O gül, orada duran o consuelo'yu temsil eden o güle harcadığı emektir onu o yapan. Mesela bu bana çok dokunmuş bir metafordur. Bir okur olarak öncelikle. Hı hı. Çok naif gördüğüm bir metafordur aslında. Çünkü o gülün güzelliğine bakmaz. Hı hı. O ona harcadığı emeğe bakar. Bunun gibi bir de bunu Küçük Prens okurları zaten hatırlayacaktır. Boğa yılanı metaforu vardır. Şimdi bu Küçük Prens'in işte çocuk edebiyatı yani kategorisine indirgenmesinin ana sebeplerinden biri aslında bu metafordur. Hı hı. Çünkü işte bir boğa yılanı çiz dendiğinde işte ne o bir şey çizer, böyle şapkaya benzetir o yetişkinler onu mesela. Ama halbuki o boğa yılanı bir şey yutmuş, bir boğa yılanıdır. Hı hı. Mesela ya da bir koyun çiz der mesela karşılaştığı bir kahraman. Nasıl çizer o koyunu? Bir kutunun içinde mesela. Hı hı. Çizer. Yani aslında hayal gücünün metaforlarıdır hep bunlar. Çünkü çocuklara da mesela ne bileyim yolda geçen bir kedi çiz dediğinizde o çocuk o kediyi muhtemelen hiç hayal edemeyeceğiniz şekillerde çizer. Hani biraz ona benziyor. Birazcık yetişkin bakış açısından kopmak. Çünkü bize öğretilen hani normlar çerçevesinde yaşamamızı sürdürdüğümüz için acaba onları birazcık bir kenara bıraksak dünyayı, evreni nasıl alımlardık sorusuna bir cevaptır aslında Küçük Prens. O açıdan da çok kıymetlidir.
0: Evet. Şimdi sizin bu söyledikleriniz gerçek, karşımızda bir fil kadar bile büyük olsa, hı hı, zannediyorum görmek istemeyen insanlar, göremeyen değil, görmeyi tercih etmeyen insanlar o fil büyüklüğündeki meseleyi bile görmüyor.
1: Fransızcası l'essentiel est invisible pour les yeux dediğiniz cümlenin gerçeği gözle göremeyiz. O bizim kültürümüzde de gönül gözü, evet, olarak adlandırdığımız o şey aracılığıyla görürüz aslında. Çok doğru dediniz.
0: Bu tabii Küçük Prens'in bir çocuk kitabı olarak algılanmasında işte yılan, tilki ya da koyun ya da fil ya da
2: sadece neyse, resimli olması bile yetiyor maalesef.
0: Değil mi? Evet. Onlar var büyük olasılıkla. Şimdi sorumluluk kavramı, az önce sizin söylediğiniz, sizin de çok ahlaklı bir yaşam biçiminden söz ettiniz. Ahlak unsurunu, sözcüğünü kullandınız. Sorumluluk kavramı çok değerli zannediyorum yazdığı her şeyin içinde. Mesela Santex'te de gördük, özellikle insanların dünyasında anlattığında da yaşadığımız, okurken hissettiğimiz bir şey. Arkadaşı André Guillaume'yi kurtarmak için... Evet. Neleri göz aldığını, değil mi? Bu nasıl bir sorumluluk duygusu? Yetişkin insanların hepsinde yok çünkü bu.
2: Şimdi şöyle bir anlayışı var. Ben de Savaş Pilotu kitabından örnek vereyim. Orada bir şöyle bir sözü var. Herkes herkesten sorumludur. Şimdi böyle bir anlayışı var. Hı. Enteresan geliyor bana. Yine değineceğim. Aristokrat bir ailenin çocuğu olarak bu şekilde herkesin herkesten sorumludur gibi bir düstura sahip olması gerçekten çok ilginç. Bunu da tabii ki erken yaşta babayı kaybedip daha sonrasında hem okuyup hem çalışmak hem de farklı alanlara ilgi duymakla alakalı olduğunu düşünüyorum onda uyanmasının. Ama bu herkes herkesten sorumludurla birlikte Saint-Exupéry'nin kitaplarında hep aslında felsefi cümleler görüyoruz. Bazen olayları anlatmaktan kopup bir, yani çok beylik laf ediyor demek istemiyorum ama yani o aslında içindekini döküyor. Bir nevi günlük gibi kullanıyor aslında eserlerini. Ve bu da onun aslında insana,

0: Yani daha hümanist bir insan olduğunu, insana verdiği değeri gösteriyor. O yüzden onun için en yakın arkadaşı olmuş, ulaştırılacak bir posta olmuş, onun için önemli değil. O bir şekilde bunu yapmak istiyor.
1: Evet.
0: Yani bu...
2: Hatta çok güzel. Özür dilerim, sözünüzü kestim. Yorumunuzda daha da ileri gideceğim. Saint-Exupéry'nin romanlarında kazanmak yok
0: Evet.
2: genellikle. Yani karakterler kazanmıyor. Çünkü kazanmak değil onların kaygıları. Yeniliyor olsalar da o durumda, orada insan kalabilmenin, erdemli kalabilmenin
0: Pirus
2: önemi aslında bu.
1: Tabii savaş pilotluğu da yaptı dedik ama mesela şu savaşta şöyle aktif rol aldı gibi değil de hep keşif uçuşu yaptı. Orada da insanı savaşta bile öldürmekten yana olmayan bir yapısı var.
0: Tabii.
1: Yaşatmak onun en büyük arzusu.
2: Evet.
0: Mesela 39'daki uçuşunda uçak delik deşik oluyor. Hatta o bu uçağı delik deşik yapan şimdi ismini hatırlayamıyorum ama bir Alman pilot, sonrasında buldum, Horst Rippert diye bir Alman pilot, 31 Temmuz 1944'te onun uçağını ben düşürdüm diye iddia edecek. Sondan uçağın bulunduğu bölgedeki şeylerde falan, ama işte gece vesaire olduğu için kanıtlanamayacak. Evet, insanı öldürmekten kaçıyor. O sadece, ya uçmak onun bir için bir zevk. Yani bunun peşinde gidiyor. Ömrünü buna harcıyor aslında.
2: Aslında bu uçma imgesini fütüristler de 1930'lu yıllarda, bu İtalyan fütüristler de çok kullanıyor, Marinetti falan işte. Onların tabii bakışı daha farklı. Hani uçak imgesi hep yukarı doğru çıkar ya. Onlar onu hep bu insanlığın koşulunu, ölümlülüğünü aşmak, o dünyadan kopmak, kurtulmak olarak görüyorlar. Bence Saint-Exupéry de bunu bir noktadan alıyor ama o insanlığı aşmak gibi değil. İnsanı hani kimliğinden, kişiliğinden, belki o anki erdemsizliklerinden uzaklaştıran bir araç olarak görüyor. Yani bir nevi o da bir yerlerden kopmaya çalışıyor ama başka bir psikolojiyle
0: Evet.
2: diyebilirim.
0: Ben bunu düşününce bir sahne geldi aklıma. Galiba Matrix'in 3. filmindeydi. Hatırlayacaktır izleyenler. O bütün makinelerin arasından ufacık bir gün ışığını gördükleri bir yere çıkıyorlardı. Bir iki saniyeline. Ondan sonra orada umut dolup tekrar dönüp savaşmaya dönüyorlardı. Herhalde Saint-Exupéry de böyle o gün batımı, gün doğumu, geceyi gördüğü zaman tekrar umutla dolup işini yapmaya, layıkıyla yapmaya çalışıyordu herhalde.
1: Çalışıyordur. Tabii siz demin o uçağını düşüren pilottan söz ettiniz ama o pilot kendisinin yazdıklarını çok severim. Umarım ben düşürmemişimdir gibi bir
0: Ya
1: açıklama
0: evet,
1: yaptığı için.
0: ama işte o da gündeme geliyor. Yani sen mi
1: Evet.
0: düşürdün edemiyor ondan
1: Evet,
0: sonra.
1: gerçekten o bile üzülüyor
0: Evet.
1: yani, çok önemli bir şey. İzninizle İnsanların Dünyası adını taşıyan kitabında tam da savaştan söz etmişken şöyle küçücük bir bölümümüz dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Bilimin ilerlemesi ya da hastalıkların ortadan kaldırılması uğruna ölen biri insan yaşamı için ölmüş olur. Vatan topraklarını genişletmek uğruna ölmek güzel bir şeydir belki de. Ama günümüzün savaşları iyileştirmek iddiasında olduğu her şeyi yok ediyor. Bugün artık bütün insan ırkına hayat vermek için bir parça kanı feda etmek gibi bir şey söz konusu değil. Uçaklar ve hardal gazıyla yürütülen savaş kanlı bir ameliyattan başka bir şey değil artık. Savaşın taraflarının her biri beton birer davanın arkasına sığınıyor. Her biri yapabileceği en iyi şey bu olduğu için. Filolarla geceler boyu diğerinin topraklarını bombalıyor. Onun hayat damarlarını kesiyor. Her türlü üretimini yok ediyor, ticaretini engelliyor. Zafer en son yıkılanın oluyor ve aslında her iki tarafta yıkılıyor. Çöle dönmüş bir dünyada arkadaşlarımızı bulmaya susadık. İki dost arasında bölüşülen ekmek bize savaşın değerlerini kabul ettirdi. Ama aynı amaca doğru, aynı şevkle, omuz omuza birlikte koşmak için savaşa gerek yoktu. Savaş yanıltıyor bizi. Kin, insanoğlunun büyük koşusuna hiçbir katkıda bulunmuyor, diyor.
0: Müthiş özet.
1: Gerçekten insanı çok etkileyen çok şiirsel bir dili var. Biraz dilden bir parça söz etmenizi rica edeceğim. Yani Fransızca Gerçekten çok kulağa hoş gelen bir dil. Çoğu insanın çok sevdiği bir dil. Anlamasa bile duymaktan hoşlanıyor. Ama onun ötesinde çok şiirsel bir dili de var değil mi Exupéry'nin?
2: Şiirsel ve bir o kadar da basit aslında. Hmm. Uzun cümleler, dolambaçlı metaforlar kullanmadan senin kaybettiğin zamandır harcayabilirsin.

0: Kadın emektir o gül diyor. Aslında burada Fransızcası da Türkçesi de aynı sadelikte duyuluyor. Biraz öyle bir yönü olduğunu düşünüyorum. Az önce yayına girmeden önce yapımcımızla konuşurken o da şeyden bahsetti. Onu anayım Ömer Bey'i. Dehalar çok basit cümlelerle aslında meramını anlatabildiği için çok daha kolay okunur demişti. Ona çok katılmıştık dinlerken. Saint-Exupéry için de ben aynısını söyleyebilirim. Çok sade, çok yalın ama çok derin. Sanki her kullandığı kelime beş katmanlı gibi.
1: Evet.
2: Evrenselliği de buradan geliyor bence zaten. Küçük Prens'teki metaforlar da hepimiz için farklı anlam ifade ediyor.
1: Tabii.
2: Hepimiz rüyalarımızda ya da düş dünyalarımızda benzer şeyleri görüyoruz. Ama bir kaleme bakmak sizin için ve benim için farklı oluyor. Yani o yüzden hani bütün o basitliği derken burada kötü anlamda demiyorum. Sadeliğiyle, evrenselliğiyle her zaman da okunmayı hak edecek bir yazar.
1: Tabii bir taraftan da siz şimdi işin içinde hem çevirmenlik hem editörlük olduğu için şunu sormak isterim. Özellikle teliften düştükten sonra çok sayıda Küçük Prensler'le karşılaştık
2: tabii,
1: biz.
2: Tabii.
1: Bu eşyanın doğası gereği midir?
2: Yani şöyle tabii ki sürekli hem yani satan da bir kitap tabii ki önce ticari anlamda bakarsak. Ama tabii ki ben asla buna karşı değilim. Farklı çevirilerin olması çünkü istediğimiz kadar iyi çevirelim. Yine de o dilin özünü o dilde yani İlla ki bir noktasını eksik yansıtırız. O yüzden ne kadar çok olursa bunlar o kadar da güzel olur. Ama tabii ki normal bir sıradan bir okuyucu için seçmesi zorlaşıyor. Onu kabul edebiliyorum. Ya çünkü gerçekten bir çeviri sizi okumaya aşık da edebilir. Hayatınız boyunca tek kelime okumayabilirsiniz. Yani o yüzden çok ince bir çizgisi var. Yani umarım tahmin ediyorum ki herkes zaten şevkle yapıyordur. Gerçekten emek koyarak yapıyordur. Zaten o da o eserde kendini belli eder. Zaten ona göre satılır, ona göre yayılır. Ama okumakta illaki fayda var.
0: Bir okuyucu olarak Tomris Uyar'ınkini çok başarılı buluyorum ben, o çeviriyi.
1: Evet, ilk yapılan çevirilerden değil mi bizim ülkemizde? Gerçekten Türkçe'ye aktarılırken peki karşılaşılan zorluklar yok mu? Az önce dilini konuşurken sadeliğinden söz ettiniz ama.
2: Şöyle vardır. Henüz Küçük Prens çevirmedim ama ya da herhangi bir editörlüğünü yapmadım Küçük Prens'in ama tahmin ediyorum ki o metaforsal şeylerde aktarırken bazen bizim dilimizdeki diğer karşılığını yazmamız gerekiyor. Çevirmen arkadaşlar bazen şey yapabiliyorlar. Yani motamot dediğimiz kelimesi kelimesine çevirmeye çalışıyor. Aslında onu biraz daha Türkçeleştirmek. Yani Nurullah Ataç'a da kızarlarmış. Yani senin Balzac karakterlerin Eminönü'nde balıkçıda gibi konuşuyor diye ama o gerekiyor aslına bakarsanız. Yani o duyguyu verebilmeniz gerekiyor karşı tarafa. Çünkü herkes edebiyat profesörü değil. Herkes usta edebiyatçı değil. Sonuçta halkın okumasını bunu istiyorsak onun anlayabileceği bir dilde bunu aktarmak.
1: Son zamanların çevirilerinden ben çok hoşlanmıyorum. Galiba yapay zeka kokusu çok yoğun olduğu için, insani özelliklerini kaybettirdiği için. Peki özellikle burada söz konusu Antoine de Saint-Exupéry olduğuna göre Exupéry'nin en çok iz bırakan hayatınızda sizi gerçekten o benim için önemli bir cümle onu unutamam dediğiniz var mı böyle aklınızda kalan cümlesi, cümleleri? Sizin için evet gül metaforunu fark ettim Simay hocam. Siz gül diyorsunuz.
0: Evet.
1: Başka bir şey demiyorsunuz.
0: Evet.
1: Ama mesela tilkiyle ilgili olan tilkinin o çok dostane yaklaşımı bizim dünyamızda tilki kurnazlıkla eşdeğerdir ama Küçük Prens'te öyle değil tilki. Başka türlü bir duruşu var tilkinin
0: zaten
1: çünkü.
0: Zaten bu felsefi romanlarda ya da macera romanlarında o imgeleri ters çevirmeyi sever yazar. Çünkü aslında bu felsefi romanlarda amacımız şeydir, bildiğimizi sandığımız dünyayı farklı bir şekilde algılatmaktır. Dolayısıyla o metaforları, o imgeleri, simgeleri, sembolleri ters çevirmek aslında bu işe yarar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla tilki o yüzden orada dost. Biz
1: Evet.
0: tilkiyi o yüzden farklı biliyoruz.
1: Tabii.
0: Saint-Exupéry ile ilgili dolaylı olarak söyleyebileceğim bir şey benim o zaman ilk öğretimdi. Benim zamanımda okuduğum okulun adı Küçük Prens İlköğretim Okulu'ydu.
1: Öyle.
0: O yüzden oraya buradan selam olsun. Bütün hocalarıma sevgiler, saygılar.
1: Konseyla'nın da ölümünden sonra Exupéry'nin Küçük Prens adıyla bir kafe işlettiği söylencesi var. Bilmiyorum ne kadar doğru.
2: Bilmiyorum.
1: Para kazanmaya devam.

0: Önce bitiriyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Gerçekten son derece önemli, değerli bilgilerinizle bu geceye çok önemli bir ışık sundunuz sizler. Doktor Simay Turan Yıldız ve Onur Yıldız, her ikisine de çok çok teşekkür ediyoruz. Tanrım, bütün özlemlerin güzel olduğunu biliyorum. Özgürlük özlemi ve disiplin özlemi. Çocuklar için ekmek özlemi ve Tanrı'ya sunulan ekmek özlemi. İnceleyen bilim özlemi ve kabul eden ve yaratan saygı özlemi. Tanrısallaştıran hiyerarşiler özlemi ve dağıtıcı paylaştırma özlemi. Derin düşünme olanağı veren zaman özlemi ve zamanı dolduran çalışma özlemi. Bedeni cezalandıran ve insanı yücelten ruh aracılığıyla sevgi özlemi. İnşa edilecek gelecek özlemi ve kurtarılacak geçmiş özlemi. Buğday eken savaş özlemi ve bunları değiştiren barış özlemi.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu'nca hazırlayıp sunduğumuz Gecenin İçinden programında saatimiz tam gece yarısını buldu ve bu dakikalarda Doğu Anadolu'nun değil sadece Avrupa'nın da çekim merkezi haline gelen Tunceli Müzesi'ni konuşacağız. Müze müdürü Kenan Öncel telefon hattımızda. İyi geceler Sayın Öncel, merhaba.
1: İyi geceler, Tunceli'den selamlar herkese.
0: Efendim biz sizinle özellikle Tunceli Müzesi'ni konuşurken sevgili dinleyicilerimiz

0: Size hemen şöyle bir hatırlatmada bulunayım. 2022 yılında Avrupa Yılın Müzesi finalistleri arasında yer almış. 2023 yılında Avrupa Müze Akademisi tarafından Luigi Micheletti ödülünde Avrupa'nın en iyi 3 müzesinden biri seçilmiş Tunceli Müzesi. Ve uluslararası alanda yine pırıl pırıl yürümeye devam etmiş. Sürdürülebilir müzecilik anlayışıyla bu kez uluslararası biyosfer sertifikasını da müzesine kazandırmış. Bu kez Avrupa Müze Akademisi'nin öğrenme fırsatlarında Avrupa'nın en iyi müzesi kriterlerini başarıyla geçerek bu kez 2026 DASA ödülüne aday müze unvanını elde etmiş. Şimdi söz konusu böylesi bir yürüyüşünde ödüllere doymayan Tunceli Müzesi uluslararası alanda boy göstermeyi sürdürdüğüne göre özellikle siz bu müzeyi aldığınızda müze değilken 1935 yapımı eski bir askeri kışlanın restore edilmesiyle müzeye çevrilen bu binada ne yaptınız da çok ilgi çekiyor? Nasıl bir müzeyi konuşuyoruz biz şimdi?
1: Şöyle söyleyeyim aslında ben müzenin ilk kuruluşundan itibaren burada üzerinde yaptım. Bakanlığın talimatlarıyla birlikte. Yani müzeyi karşıladığımız zaman bizim şöyle bir sorularımız oldu. Hep buna bağlı kalmaya çalıştık. Yaşayan bir müze kuruyoruz biz kente.
0: Sayın Öncel galiba bağlantıda bir problem var. Siz lütfen kapatın, arkadaşım sizi tekrar arasın. Söyledikleriniz tamam. Çok önemli çünkü daha net anlaşılmasını sağlayalım.
1: Tamam.
0: Sevgili dinleyiciler, Tunceli Müzesi gerçekten uluslararası alanda son derece ilgi çekici bir müze olmuş. 2022'de EMYA, 2023'te Luigi Micheletti, şimdi de 2026 DASA ödülüne aday gösterilen bir müze. Avrupa Müze Akademisi'nin bu prestijli ödülünde ilk aşamayı geçip adaylık unvanını almış ve tabii ki bu tür dikkat çekmesi müzelerin Avrupa'da özellikle böyle bir müzecilik anlayışı günümüzde çok değişmiş durumda biliyorsunuz. Değişen bu müzecilik anlayışı Tunceli'de nasıl teknolojik gelişmelerin de etkisiyle nasıl kendini gösteriyor bunları öğrenmek istiyoruz. Tekrar Sayın Kenan Öncel'le bağlantımızı kurduk. Bir kez daha merhaba efendim.
1: Tekrar merhaba, kusura bakmayın, herhalde atlarda sorun oldu.
0: Evet, şimdi daha net duyuyoruz sesinizi. Buyurun, müzeyi anlatıyorsunuz.
1: Söylediğim gibi hani ben müzenin ilk kuruluşundan itibaren yani kurucu müdürüyüm. Kendimizi müze ilk açtığımız zaman şöyle bir felsefe edindik. Biz sadece somut objelerin sergilendiği bir müze değil, şehrin içinde yaşayan, şehrin bütün dinamiklerini içinde barındıran, her yaşta insanı ağırlayabilen, her türlü öğrenme fırsatları sunabilen bir müze yaratmayı hayal etmiştik. Zaten bu doğrultuda bütün çalışmalarımızı yaptık. Ki Türkiye'nin en yeni müzelerinden biri. Yaşayan müze kavramı kente ve müzemize çok güzel oturur. O yüzden böyle sürdürülebilir, sürekliliği olan, şehrin her duygusunu içinde barındırdığı, sadece somut objelerin değil, somut olmayan kültürel mirasın da anlatıldığı bir alana dönüştü. Bu anlamda da hem ülkemizde, hem ilimizde, hem de uluslararası platformlarda sürekli dikkat çekti.
0: Evet, peki bu dikkati çekme meselesini bazen herkes kendi içinde daha kapalı yaşar ama siz Avrupa'nın radarına girmeyi başarmışsınız. Tanıtım faaliyetleriniz mi çok ses getirdi, ne yaptınız?
1: Aslında şöyle söyleyelim, biz özellikle bakanlığımızın stratejisi, Sayın Valimizin bu konuda çok istekli ve arzulu olması gibi birçok faktör bir araya gelince bunlar sürekli bizi motive ediyor. Biz de çalışma azmimizi, iş arkadaşlarımızla hep birlikte bir şeyler yapmaya hevesimiz hep canlı tutar. Hem valimiz hem bakanlığımız. Biz de bu doğrultuda her gün daha yeni neler yapabiliriz, yeni neler katabiliriz, her yaştaki insana nasıl ulaşabiliriz diye çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımız hem bakanlığımız hem valiliğimiz sürekli kamuoyuyla paylaştı. Uluslararası platformda bir şekilde tanınmamıza yol açtı. Ve hani şöyle söyleyeyim, bu artık bizim için sürdürülebilir, sürekliliği olan, sadece bir dönemlik ya da bir zamanlık bir iş olmaktan çıkıp 12 ay yaşayan bir müzeye dönüştürmeyi başardık. Aslında bu yukarıdan başlayıp aşağıya kadar gelen bir süreçti desek daha doğru olur. Yani bireyselleştirmemek lazım.
0: Evet, çok güzel tabii, bu önemli bir ekip çalışması gibi bir şey aslında anlattınız, evet, bir evet. Taraftan. Öte taraftan da mesela DASA ödülü özellikle müzelerin eğitim faaliyetlerini de önemsiyor.

0: öğrenme olanaklarını, hatta ziyaretçilere sunmuş olduğu interaktif deneyimleri de esas alan bir kriter var. Dolayısıyla burada bir müzeden fazlası var. Öğrenme fırsatı, deneyimi sunuyor olması. Bunlar, bu çerçevede yaptığınız çalışmalar neler?
1: Şöyle söyleyelim, hani biz müzeyi ilk açtığımız zaman sloganlarımızdan biri, dediğim gibi ana mottomuz buydu: yaşayan bir müze yaratmak. Ve ilk hedefimiz tüm gelinin en uzak köylerine, yaylalarına kadar girebilmek, oradaki çocukları bulabilmek, onlara müzeyi, müzeciliği, kültür varlıklarını, hem somut kültür varlıklarını hem de somut olmayan kültür varlıklarını anlatmak. Yaşayan insan hazineleri gibi. Mesela şehrin son çömlek ustasını bulup getirip müzede ona bir atölye çalıştırması yaptırmak gibi. Son saz ustasını ya da son terzisini bulmak gibi. Yani şehirde bulunan bütün kültürel değerleri, öğeleri müzeye taşıyıp müze üzerinden her kitleye ulaşabilmek, her yaştan insana ulaşabilmek amacımızdı. Dediğim gibi biz bunu aslında bir anlamda başardık. Yani müzeciliği, Türk müzeciliğinin bu noktaya gelmesini biz, hani bakanlığımız stratejisi bu, bakanlığımız bize bunu istedi. Mesela bu konuda şöyle bir örnek de verebilirim. Son yıllarda yoğun bir şekilde yapıyoruz müzemizde. Kültür koruyucuları, bu kültür koruyucularımız tüm çocuklar.
0: Tabii.
1: Okullara gidiyoruz, onları çağırıyoruz, onlar geliyor. Onlara kültür varlıklarını, kültür varlığı kaçakçılığını, bütün kültürel öğeleri anlatıyoruz. Artısını, eksisini. Ve bir anlamda müzeye birçok gönüllü kazandırıyoruz. Bunları yaparken tabii büyüklere de, her yaştaki insanlara göre de etkinliklerimiz oluyor. Tiyatrolarımız oluyor, konserlerimiz oluyor, atölye çalışmalarımız oluyor. Ki yine bakanlığımızın bir talimatıydı, yakın zamanda hayata geçireceğiz. Yaşayan miras okulu yapacağız müzemizde. Bu da büyük bir atölye çalışması. Yani bu tip çalışmalar müzede sadece somut objelerin sergilendiği alanlardan çok, kentin bütün duygularını içinde barındıran bir yapıya dönüşmesine sebep oldu. Yani ülkemizin en küçük şehirlerinden başlayıp, Tunceli Müzesi'nden en küçük şehirlerinden biri başlayıp evrensele uzanan bir çizgiye doğru gitti. Yani biz bunları yaparken aslında şöyle bir motivasyonumuz yoktu. Yani biz şuralara gideceğiz diye beklentik içine girmedik. Yani çalışmalarımızı öyle yapmadık. Biz o kentte neler yapabiliriz diye düşündük. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, valiliğimizin talimatları doğrultusunda sürekli bu anlamda çalışmalar yaptık. Yapınca hep güzel dönüşler oldu. Bu dönüşler bizi daha mutlu etti ve daha bir ileriye doğru gitti. Aslında bu o kendi içinde gelişen bir süreçti. Bizim oturup şunu yapalım, buna gidelim gibi bir hedefimiz yoktu.
0: Tabii şimdi bu sadece, siz de çok iyi biliyorsunuz, tek başına talimatla olacak bir şey değil. Çünkü ortada bir gerçek anlamda bir şeyi yapmak ve başarmak arzusu da önemli. Sizin etrafında, Tunceli'nin etrafında ortaya çıkardığınız somut ve somut olmayan kültürel değerlerin bir şekilde bilinecek hale gelmesini sağlama çalışmalarınız da çok önemli. Kaldı ki bir bina olarak çok soğuk ve katı bir mimariden sıcak, kapsayıcı bir kültür ortamına çevirmek, dönüştürmek çok kolay bir biçimde olmuyor. Ciddi bir vizyon istiyor. Dolayısıyla tek başına talimat değil ama böyle bir gönül birlikteliği içinde hareket ediyor olmak önemli. Şimdi Tunceli Müzesi'nde arkeoloji var, etnografya var, flora fauna var. Bölgeye özgü çok belki değişik başları olan mezar taşları var. Çok farklı sergi alanları bulundurduğunuzu gördüm. Bu geniş yelpaze içinde ziyaretçiler en çok nereden etkileniyor?
1: Şimdi hani müze genelde müzeler arkeoloji ve etnografyadan oluşur. Yani müzeye ama toplumun her kesiminden insanlar gelir.
0: Tabii.
1: Bizim müzemizde şöyle bir şey var. Biz arkeolojisini anlatıyoruz. Kentin en eski tarihinden bugüne kadar tarihte serüvenini kesintisiz bir şekilde anlatıyoruz. Oradan etnografya salonuna geçiyoruz. Etnografik kült öğeleri anlatıyoruz. Sonra modern tarımdan önce gereksel yöntemlerle tarım nasıl yapılıyordu bu kentte, onu anlatıyoruz. Sonra Tunceli'nin flora ve faunasını anlatıyoruz. Yani bitki ve canlı çeşitliliğini anlatıyoruz. Oradan ki Türkiye'de bu anlamda ilk ve tek bir Tunceli Müzesi, Tunceli Alevliğini anlatıyoruz. Alevlik nedir? Kültürler nelerdir? kulvetleri, duaları, inanmaları

0: şekiller nelerdir, ziyaretler nelerdir, onları anlatıyoruz. Oradan işte Koç ve At biçimli mezar taşlarına, halılarına, kilimlerine, oradan Cumhuriyet döneminin Tunceli'nin nasıl bir kentti, kuruluş hikayesi nasıldı, demografik yapısı, ekonomik özellikleri vesaire, ilk gazetesi. Yani kentin Cumhuriyet dönemini anlatıyoruz. Oradan da Cumhuriyetimizin 102. yılına özel bakanlığımızın yaptığı 102 sergi projesi kapsamında ülkemizde ilk kez bir devlet müzesinde yaptığımız ve bu kalıcı hale dönüştürdüğümüz UNESCO listesine girmiş 31 adet somut olmayan kültürel mirası anlatıyoruz. Bunu filmlerle, belgesellerle, bilgi panolarıyla anlatıyoruz. Oradan yerel sanatçılarımızın çalıştığı Tunceli halk masallarının resimlerin tablolarını kalıcı hale getirdik. Oradan geçici sergi salonlarımız var. Orada birçok yerli, ulusal, uluslararası sanatçılarla yaptığımız büyük sergiler oluyor. Bazen bu 1-2 aylık sergiler oluyor. Yani anlattığım şu, aslında Tunceli Müzesi'ne geldiğiniz arkeolojide sıkıldınız ya da etnografide sıkıldınız ama flora faunada duruyorsunuz. Yani mutlaka her insanın, her yaştaki insanın
1: ilgisini çekecek bir şey var.
0: Bir evet. Alan, bir hikaye var.
1: Evet, çok güzel.
0: O yüzden hani ziyaretçi deneyimi açısından da bir fark yarattı. Sadece bizim orada yaptığımız eğitimler, atölye çalışmaları, konserler, tiyatrolar değil. Aslında müzenin kapısına içeri girdiğiniz zaman çocuk olsun, yaşlı olsun, genç olsun, herkesin mutlaka durup diyebileceği, kalabileceği bir alan yaratmayı başardık. Aslında Tunceli Müzesi'nin başarı hikayesi burada kaynaklanıyor.
1: Evet, tabii doğal olarak Tunceli halkı da kendi tarihine, müzesine bu yolla sahip çıkmaktan geri durmadı demek ki. Mutlaka hoşuna gidecek, ilgisini çekecek bir bölümü buldu müzenizde. Bu güzel bir sonuç. Bu arada geçtiğimiz aylarda müzenizin sürdürülebilir müzecilik anlayışını tescilleyen uluslararası biyosfer sertifikası alması da önemli. Çünkü hem iklim değişikliği, hem çevre, hem de toplumsal kapsayıcılık alanındaki bu başarı önemli, çok dikkat çekici. Burada mesela çevre ve iklim değişikliği ile ilgili olarak söz konusu biyosfer sertifikası için gereken neydi?
0: Şimdi hani Birleşmiş Milletler'in 2030 iradesleri içerisinde 17 başlıkta sürdürülebilirlik başlıkları var. Bunlardan biri çevresel duyarlılık. Zaten biz hani flora fauna dedik ya,
1: evet.
0: Aslında biz orada iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Tunceli'nin flora faunasından bahsediyoruz. Yani o hikayeyi anlatıyoruz. Bunları yaparken şehre gelen ziyaretçilere bu kentin doğası, kültürü, her şeyini anlatıyoruz aslında. Bu anlamda sürdürülebilir bir müze olduğumuzu gösterdik. Yani biz yaklaşık 400-600 sayfa bir rapor yazdık onlara. Ha, bu raporları müzede yaptığımız çalışmalar doğrultusunda onlara yolladık. Onlar da bu Birleşmiş Milletler'in 2030 yılı 17 sürdürülebilirlik hedeflerinden kriterleri

0: dönemine uyduğu için bize Türkiye'de Ram Kütüphanesi'nden sonra ilk kez bir müzeye bu sertifikayı verdiler.
1: Çok güzel. Gerçekten defalarca kutluyoruz sizi. Bu aldığınız bütün başarılar, hak edilmiş başarılar. Şimdi Eylül ayında İspanya'nın Alicante şehrinde yapılacak olan Avrupa Müze Akademisi yıllık toplantısında 2026 DASA ödülünün sahibi açıklanacak. Ne hissediyorsunuz? Heyecanlı mısınız?
0: Ya bizim heyecanımız hep vardı. İlk kurduğumuz günden bugüne kadar Türkiye'nin en yeni, en genç, en güzel müzelerinden birinde olmak zaten büyük bir heyecan. Ülkemizi temsil eden, ilimizi temsil eden, oraya gitmek, orada bulunmak, orada müzemizi anlatmak, orada Avrupalılara bu kenti, bu ülkeyi, müzeciliği, Türk müzeciliğini anlatmak bizim için ayrı bir keyif ve ayrı bir heyecan. Her seferinde ayrı bir heyecan duyuyorum ben şahsen.
1: Tabii.
0: Şöyle söyleyelim, hani biz arkadaşlarla kendi aramızda latife yapıyorum. Sen şey anlasın, ikinci olacağımız yarışmaya gitmeyeceğiz dedi.
1: Çok güzel. İddialısınız, bu çok güzel bir şey. Harikulade Sayın Öncel. Çünkü gerçekten
0: biz yaptığımız her şeyi severek yaptık. Yani evet. Bundan büyük keyif aldık. Şehir de büyük keyif aldı. Çocuklar da çok büyük keyif aldı. Yetişkinler de çok büyük keyif aldı. Tunceli'nin kalbi gibi oldu müzesi. Bunu biz her anlamda, her alanda anlatmaya çalıştık, anlatıyoruz da. Umarım başarılı da olur. Yani şöyle bir şey de eklemek isterim. Şimdi Tunceli ülkemizin en güzel şehirlerinden biri. Hı hı. Milyonlarca insan geliyor. Burada turizmin her çeşidi var. Bu kentte her şeyi bulabilirsiniz. Bizim en önemli eksiğimiz kültür bakanlığımız. Çünkü kentimizde bir müzesi yok. Bakanlığımızın çalışmalarıyla şehrin en eski yapısı, askeri bir kışlası, eski bir memur lojmanları ve kimsesizlerin yaşadığı bir tarihi binayı müthiş bir müzeye dönüştürdük.
1: Evet, tabii. Ve
0: bu müze aslında 100 yıldır yaşıyordu. Biz bu binayı müze olarak yaşatmaya devam ettik. İlk günden itibaren şeyimiz buydu. Ve bu kültürel halkayı bu kadar, bu kültürel eksikliği bu kadar hikayesi olan bir binanın içinde yapmak Tunceli'nin en önemli eksiklerinden biriydi ve kültür halkasını biz tamamlamış olduk.
1: Gerçekten çok önemli bir şey, bir çalışma ve bu çalışmada emek veren herkesin katkısı karşısında sadece saygı duyulur. Şahsınızda emek veren herkesi kutlayalım. Tunceli gibi doğası güzel, kültürü güzel ve özelliklerini paylaşmayı bilen bir halk. Tabii ki bu kadar güzel bir oluşumun içinde elbette bunları hak ediyor. O zaman biz şimdiden size bol şans dileyelim. Başarılarınızla dolu bu yolculuk. Daha kim bilir sizi nerelere taşıyacak. Kolay gelsin Sayın Öncel.
0: Teşekkür ediyorum. Saygılarım.
1: Saygı bizden efendim. Sağ olun. İyi geceler. Hoşçakalın. Evet, Tunceli Müze Müdürü Kenan Öncel'le bu güzel başarı hikayesini konuşurken bir kez daha Eylül ayında açıklanacak olan sonuç öncesi biz başarılar ve bol şans dileklerimizi iletelim.

0: Sevgili dinleyiciler, Gecenin İçinden programında bu kez insan zihninin o gizemli, büyüleyici ama bir o kadar yanıltıcı labirentlerine doğru yol alalım diyoruz. Saatimiz gece yarısını 21 dakika geçmişken bu saatlerde özellikle hafızanıza ne denli güveniyorsunuz bilmiyoruz ama konuğumuz psikolog Kardelen Büyü bize hafızamızı ne kadar dikkate alacağımızı mutlaka bize aktaracak. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, çok teşekkür.
0: Adım gibi eminim ben böyle hatırlıyorum cümlesi çok doğru mu diye önce onu sorayım size.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında hepimiz hafızamıza çok güveniyoruz ama bu cümle maalesef ki çok doğru değil.
0: Değil mi?
1: Maalesef ki.
0: Ama ben çok şeyi çok net hatırlıyorum diyen pek çok insanla da konuştuğumuzu biliyorum. Etrafımızdaki insanlar da öyle. Hatta gerçekten iddia ederek tartışma pahasına bunu, burada bir inatlaşmanın da olduğunu görebiliriz çoğu zaman. Farkına varmadan mı yapıyoruz? Kendimize çok mu güveniyoruz, zihnimize?
1: Kesinlikle aslında farkına varmadan yapıyoruz. Çünkü hayatımızda bizi biz yapan şeyler aslında anılarımız ve onların güvenilmez olduğunu düşünmek aslında bizi bir kuşkuya, böyle şüpheye düşürüyor. Aha. Maalesef ki. Yani çocukluk anılarımız mesela, genel olarak bu hatırladığımız çocukluk anılarımız, işte örnek veriyorum, bir tatilde yediğimiz dondurmanın tadı mesela.
0: Evet.
1: İşte eski bir evimizdeki halının deseni ya da işte küçükken düştüğümüzde dizimizde hissettiğimiz böyle bir sızı. Aslında bunlar bize çok gerçek geliyor. Ama maalesef ki baktığımızda o anının büyük bir kısmı, hatta neredeyse tamamı yaşanmamış olabiliyor.
0: Yaşanmamış.
1: Kesinlikle.
0: Aa, üstelik de yaşanmamış olması ilginç.
1: Evet.
0: Hani yaşanmış olanı farklı bir şekilde hatırlamak, bizim zihnimizdeki bırakmış olduğu izini en azından hatırlamak ayrı bir şey ama yaşanmamışlıktan söz edince iş burada daha da değişti. O zaman hemen şunu sorayım size. Özellikle hafıza dediğimiz aslında kendi içinde çok düzenli dosyaları olan bir şey değil demek ki.
1: Kesinlikle. Şimdi aslında hafıza dediğimiz böyle düzenli bir şekilde bilgileri sabit bir diske kaydeden, böyle kusursuz video kamera gibi çalışan bir sistem değil maalesef ki.
0: Niye? Niye öyle olduğunu zannediyoruz biz peki? Nasıl çalışıyor?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, hafıza aslında böyle kurgusal, sürekli kendini yeniden yazan ve son derece de hataya açık bir sistem baktığımızda.
0: Hmm.
1: Başkaları tarafından da aslında düzenlenebilen bir sistem.

0: Yani baktığımızda ortaklaşa düzenlenmiş bir belge gibi düşünmenizi istiyorum hafızayı ve sürekli de güncelleniyor hafıza.
1: Yani bir taraftan Android gibi tanımlanan bazı teknolojik cihazlar var. Onlara ulaşmak mümkün. Herkes katkıda bulunuyor. Biraz Android bir yapısı var demek ki.
0: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani hafızamız olanları birebir bir şekilde kaydetmiyor ve bunun hem iyi çıktıları hem de kötü çıktıları var baktığımız
1: İyi
0: zaman.
1: çıktılarından başlayalım.
0: Tabii ki. Mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi hafızamız olayları olduğu gibi birebir kaydetseydi eğer her durumu ayrı ayrı hatırlamak zorunda kalırdık. Şimdi bu her durumu ayrı ayrı hatırlamanın da getirdiği bir şey var. Zihnimiz ayrı durumları, deneyimlerimizi ortak bir noktada birleştiriyor aslında. Yaşadığımız olayları birleştiriyor, bilgileri birleştiriyor ve yeni durumlara uyguluyor. Şimdi bunun bir çıktısı olarak da biz burada hayal gücümüzü kullanıyoruz. Aslında hayal gücümüzü kullanmamızı sağlıyor bizim bu sistem. Ve zihin sürekli belli durumlara adapte olmaya, uyum sağlamaya çalışıyor. Çünkü bugünle dünü birleştiriyoruz günün sonunda ve zihin uyum sağlama becerisini geliştiriyor. Ve bunların da bir çıktısı olarak da bizim problem çözme gibi dediğimiz analitik becerilerimiz gelişiyor. Tabii kötü çıktısı da anılarımız soluklaşıyor, silikleşiyor gittikçe.
1: Edebiyat bize pek çok hafızayı da işin içine katarak çokça eser sunuyor biliyorsunuz. Mesela otobiyografiler bunlardan örülü. Hatta bazı edebi eserler Proust'un Kayıp Zamanın İzinde 7 ciltten oluşan eseri ben onu çok anıyorum. Anılar söz konusu olduğunda bazen bir koku, bazen bir tat hafızasıyla biz geçmişe gidip o kadar çok şeyi hatırladığımızı düşünüyoruz ki hafıza söz konusu olduğunda koku hafızasının da çok güçlü olduğu söylenir üstelik değil mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü beyinde o bölgeler birbirlerine çok yakın olduğu için koku hafızası gerçekten de çok güçlü bir çağrıştırıcı koku bizim için. Şimdi bu noktada şöyle söyleyebiliriz. Şimdi bir olayı yaşadığımızda beynimiz çevredeki her ayrıntıyı eksiksiz bir şekilde kaydetmiyor. Bunun yerine olayın önemli detaylarını alıyor. Mesela orada kim vardı? Hangi duyguları hissettim? İşte dikkat çekici unsurlar nedir? Bunları alıyor. Ve geri kalan ayrıntı da pek fazla depolamıyoruz onları ya da zamanla daha çok silikleşiyor geri kalan ayrıntılar baktığımız zaman. Ve hafıza da sürekli yeniden yazılan bir program olduğu için aslında anıyı tekrar hatırlarken eksik kalan bilgileri biz şemalarımızdan dolduruyoruz. Mesela örnek veriyorum, bir doğum günü bizim şemamız var aslında. Örneğin bir restoranda küçükken doğum gününüzü kutladığınızı düşünüyorsunuz. Orada masada mum olmasa dahi masada mum olduğunu hatırlayabilirsiniz. Çünkü doğum günü şemasının içinde mum vardır aslında
1: Vardır zaten,
0: baktığımızda.
1: tabii.
0: Evet, beynimiz o eksik kalan yerleri kendi eski bilgilerine, eski şemalarına dayanarak aslında dolduruyor baktığımız zaman.
1: Güncel bilgiler de orada devreye giriyor herhalde.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ya da işte baktığımızda bir arkadaşımız işte bize dese ki bir anımızı anlatırken sen o gün çok sinirliydin dediğimizde bir süre sonra artık biz de onu benimsemeye başlıyoruz ve evet işte ben o gün çok sinirliydim diyerek anlatmaya başlıyoruz. Yani dış uyaranlara da oldukça açık bir şekilde devam ediyoruz. Ya da mesela burada duygularımız da çok etkili. Şimdi mutlu olduğumuzda bir anıyı hatırlarken anının daha çok olumlu yönlerini almaya başlıyoruz. Mutsuz olduğumuzda da olumsuz yönlerini ön plana çıkarıyoruz anıyı aslında baktığımızda. Ve şöyle bir durum da var. Şimdi beynimiz hatırlamayı sadece işte geçmişi yeniden görmek için yapmıyor aslında. Geleceği şekillendirmek için de yapıyor. Çünkü bizim belli beklentilerimiz ve amaçlarımız var. Beyin bunlara göre de anı çekiyor aslında depodan. Ve anıyı çekerken de bu beklentiler ve amaçlarla da aslında biz anıyı manipüle ediyoruz.
1: Çok ilginç bir şey söylüyorsunuz burada. Geleceği şekillendirmek için anılardan yararlanmak ve istediği kalıba da dönüştürmek.
0: Kesinlikle, kesinlikle aynen öyle oluyor.
1: Şimdi hafızamız demek ki sandığımız gibi değişmez değil, değişiyor. Değişikliklere de çok açık. Algılarımız var, duygularımız var. Dolayısıyla da demek ki burada devreye çok şey giriyor. Ben Basın En Yüksek Okulu Radyo Televizyon bölümünü okurken sinema dersimiz vardı ve Kurosawa'nın Rashomon filmini izlediğimde çok etkilenmiştim. Bir ders filmi olarak görmüştük onu parça parça. Çok ilginç bir filmdir. O anlattıklarınız bana onu da çağrıştırıyor bir taraftan. Bilmiyorum izlediniz mi o filmi?
0: Maalesef izlemedim.
1: Çok ilginç bir film gerçekten. O filmi sevgili dinleyicilerimizle bir kez daha, çok eski bir film ama Kurosawa çok iyi de bir yönetmendir hakikaten. Rashomon'daki hikayede etkilenen karakterlerin her birinin anlatımı çok farklı. Herkes farklı şeyleri hatırladığını söylüyor. Hatta bir medyum eliyle öldürülmüş kişinin, samurayın anıları da hepsininkinden farklı. Dolayısıyla bu söylediğiniz çoklu anlatımın içinde herkes kendi anılarına ne kadar doğrusunu bilerek ya da bilmeyerek, orada tabii seçimli tercih de olabilir. Dolayısıyla bütün bunlar insanın zihninin kendisine çok oyun oynayacağını söylüyor. Peki bu konuda bilim ne diyor? Bir takım deneyler var mı ortaya konulan?
0: Tabii şöyle deneylerimiz var aslında, hani biraz kısaca bahsetmek gerekirse, mesela dış uyaranlara, dış manipülasyonlara çok açık olduğumuza dair işte bir araba kazası videosu izlettiriliyor. Hı hı. Ve araba kazası videosundan sonra kişilere soruş tarzlarına göre daha farklı cevapları alıyorlar. Şimdi videoyu izlettiriyorlar ve diyorlar ki arabaların hızı sizce kaçtır? Evet. Şimdi çarpışan arabaları izlediğinizde size göre hızı kaçtır dediklerinde ya da birbirlerine değen arabaları izlediğinizde, size göre hızı kaçtır dediğinizde, şimdi birbirlerine değen cevap, birbirlerine değen olarak sorduklarında daha düşük bir hız veriyorlar. Ama çarpışan dediklerinde daha yüksek bir hız oranı veriyorlar.
1: Ve görmüş gibi söylüyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Yani bu bir mantık çıkarması ama gördüklerini anlatırken kendilerine verilen sözcükler onlara kılavuz oluyor.
0: Kesinlikle.
1: O zaman.
0: O sözcükler aslında manipüle ediyor. Ya da şöyle şeyler olabiliyor. İşte bir video izletiyorlar, bir hırsızlık videosu, bir kadının çantası çalınıyor ve o sırada da boynunda bir işte arbede de bir yaralanma oluyor boynunda. Daha sonra videoyu izletiyorlar katılımcılara ve daha sonra sorarken diyorlar ki işte kadının kolundaki iz ne kadar derindi sizce? Ve bu videoyu izleyen herkes kadının kolundaki iz üzerinden devam ediyor. Ve kimse çıkıp da demiyor ki hayır, kolunda değildi, aslında boynundaydı demiyor. Şimdi bunu biraz da sosyal nezakete de aslında yorabiliyor insanlar. Hani bunun üzerine de güvercinler üzerinde bir takım deneyler yapılıyor. Hani bu aslında sosyal nezaketten yapılmış bir şeydir. Hani belki orada karşıdaki insanı düzeltmek istememişlerdir. Hani
1: evet, ayıp olmasın diye.
0: Kesinlikle.
1: Bizim kültürümüzde bir de ayıp sözcüğü var çünkü.
0: Evet, kesinlikle. Bunun üzerine güvercinler üzerinde bir deney yapılıyor. Aslında güvercinler, görsel hafızaları çok yüksektir güvercinlerin. Şimdi güvercinlere şöyle bir şey yapıyorlar. Bir renk veriyorlar ve ondan sonra işte yemek veriyorlar. Daha sonrasında farklı bir renk vererek manipüle ediyorlar aslında orayı. Ve güvercin ikinci verilen daha farklı renge tepki veriyor. Aslında burada şunu görüyoruz. Gerçekten de zihin manipüle edilebiliyor.
1: Tabii, çünkü özellikle bunu kullanan nice gizli servis var. Manipülasyon etkisi zihinde fazlasıyla beklenti yaratıyor ve o beklentileri de kullanan kesimler var, kurumlar var, kişiler
0: kesinlikle
1: var. O zaman bazı insanlar çok daha nazikçe şöyle bir dil, onu da duyuyoruz tabii. Ben mi acaba hatırlıyorum, böyle hatırlıyorum ya da hafızam beni yanlış bir şekilde yönlendirmiyorsa, hafızamda yanlış kalmadıysa gibi başlangıç cümlelerini duyduğumuz insanlar vardır. Onların demek ki bu cümleleri çok doğru. Böyle girmeleri lafa doğru değil mi o zaman?
0: Kesinlikle, kesinlikle çok doğru bir şey. Çünkü aslında biz bir anıyı her hatırladığımızda o anının anlam bütünlüğünü kurmak istiyoruz. Hı hı. Anıyı ifade ettiği anlamı öne çıkarmak istiyoruz. Aslında anıyı değil de ifade ettiği anlamı öne çıkarmak istiyoruz. Çünkü o şekilde zihnimizde daha kolay taşıyabiliyoruz ve anıyı basitleştiriyoruz. Hı. Şimdi anının duygu yüklü yerlerini vurgulamak istiyoruz. Benliğimize, inançlarımıza, ruh halimize, kültürümüze, değerlerimize göre anıyı değiştiriyoruz.
1: Evet.
0: Yani aslında en temel olarak biz şunu biliyoruz. Bir anıyı her çağırdığımızda onu değiştirerek arşive geri gönderiyoruz. Yani evet, bir anı her hatırlandığında orijinal halinden biraz daha, bir adım daha uzaklaşmış oluyor.
1: Bütün bunlar çok güzel ama bir de mesela artık hatırlamamızı kolaylaştıran, günümüzde eskisi gibi değil, görüntüleme sistemi çok yayıldı. Eskiden benim çocukluğumda fotoğraf bile çektirmek çok zordu. Ama şimdi her anımız neredeyse kameralar altında, dijital görüntüler altında, net bir biçimde ve dolayısıyla da dijital hafıza bizim biyolojik hafızamızı bir şekilde etkilemeye ve belki de daha netleştirmeye yardımcı oluyor dersek, siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi burada biraz şunu söyleyebilirim. Hani daha demin de dediğimiz gibi aslında anıyı her çağırdığımızda ruh halimize, inançlarımıza, değerlerimize, benliğimize, bakış açımıza göre değiştiriyoruz. Şimdi o fotoğraflar da bizim en mutlu anlarımızın aslında birer yansıması. Kimse kendini kötü hissederken fotoğraf çekmiyor. En mutlu halinde, en iyi halinde ve en güzel halinde fotoğraf çekiyor.
1: Herkes gülüyor değil mi?
0: Kesinlikle.
1: İçi kan ağlayan bile o anda gülüyor.
0: Kesinlikle. Şimdi elimizde böyle somut örnekleri olduğu için anıyı oradan geri çağrıştırmak, aslında baktığımızda orada herkes mutlu, herkes gülüyor. O gün içerisinde kötü bir şey varsa aslında hatırlanmıyor. Ya da başka bir şey varsa, problemli bir şey varsa hatırlanmıyor. Sanki her şey çok toz pembeymiş gibi hatırlanmaya daha yatkın oluyor.
1: Evet, çok sihirli bir yolculuk bu. İnsanın kendi gizemlerini keşfetmesi gibi bir şey. Bazıları belki bunun farkında, bazıları "Aa bak, ben hep yanıldığımı düşünürdüm, meğer böyle de bir bilimsel tarafı varmış" bile diyebilirler. Buradan tam şu sonuca ulaşmak mümkün mü peki? Unutmak ya da bilinçli bilinçsiz unutmak gerçekten bir başka güzel bir mucize gibi değerlendirilebilir mi insan hayatının çok daha iyi ilerleyebilmesi için?
0: Kesinlikle, kesinlikle değerlendirilebilir. Çünkü biz insanlar olarak çevreye, şartlara, koşullara sürekli uyum sağlamak zorundayız. En ufak bir mevsim değişikliği olduğunda, bir hava olayı olduğunda bile ona da uyum sağlamak zorundayız. Ve unutmak da bunun bir tezahürü baktığımızda. Kişinin uyum sağlamasının bir tezahürüdür. Biz gün içerisinde bakış açılarımız, fikirlerimiz, her şeyimiz değişiyor. Ve bunlara çok sabit bir şekilde, işte değişime direnirsek, çok sabit bir şekilde bunlara bağlı kaldığımızda aslında ileri de gidemiyoruz. Unutmanın böyle de bir avantajı var.
1: Tabii. Tercihli değiştirmekten söz etmiyoruz tabii. Yani hafızamıza güvenerek aldığımız ya da bize ulaşan verilerden yola çıkarak konuşuyoruz. Ama tercihli yaptığımızda bunu, bu artık başka bir kavram altında
0: tabii
1: açıklamaya
0: ki,
1: doğru
0: ki.
1: Gidiyor değil mi? Bu bizim farkına varmadan yaptığımız değişiklikler. Anılarımızı gerçekten öyle hatırlıyor olmak. Bazı insanlar "ben çocukluğun çok gerilerden itibaren çocukluk anılarımı hatırlıyorum" derken, bazılarımız "nasıl hatırlıyorsun, ben hiçbirini hatırlamıyorum" diyebiliyor. Bazılarının hakikaten görsel hafızası da çok güçlü olabiliyor. Ama her ne olursa olsun hepimiz eninde sonunda geliyoruz, unuttuğumuz bir duvarın önünde kala kalıyoruz. Bu da çok korkulacak bir şey olmasa gerek. Demek ki söylediklerinizden anlaşılan o. Nasıl bakacağız hafızamıza son olarak peki? Test etmemiz, kendi kendimize test etmemiz mümkün mü?
0: Şimdi şöyle söyleyebilirim. Aslında hafızamız baktığımız zaman böyle tozlu bir arşiv değil baktığımızda. Şimdi geçmişin kalıntıları ile bugünün arzuları arasında her an böyle kıran kırana geçen bir masaya oturuyoruz ve bir anıyı her çağırdığımızda ona bugüne göre sürekli, o anıyı bugüne göre sürekli kurguluyoruz.
1: Evet. Demek ki normal olduğunu görmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Tekrar çok teşekkür
0: Kesinlikle.
1: Ediyoruz. Ve bir başka programda, başka bir konuda yine insan belki gizeminin başka yolculuklarını konuşabiliriz. İyi geceler diliyoruz sevgili Kardelen Büyü.
0: Çok teşekkürler.

Geçmişten kalan. Sevgili dinleyiciler, bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Leyla Erbil var. Şimdi 19 Temmuz 2013'te aramızdan ayrılan yazara ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.

1931 yılında İstanbul'da doğan Leyla Erbil, orta halli bir memur ailenin üç kızının ortancası. İlk ve ortaokulu Beşiktaş'ta, liseyi Beyoğlu ve Kadıköy Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi'nde öğrenimini sürdürüyor.

0: kendimde de çok belirgin bir karakterdir cesareti. Hatta çok hoşuma giden ve bende de daha fazla olmasını istediğim bir tarafıdır. Çok özetle tanımlamak gerekirse birçok birbirine zıt düşen sıfatı bir araya toplayabiliriz onu tanımlamak için. Cömert, hırslı, disiplinli, otoriter ama aşırı duygusal ve yufka yürekli. Bardağına sığamayan, çılgın, hayat dolu ama biraz eski kafalı. Hayata bağlı ama aynı zamanda panikçi, prensipleri ve inançları uğruna her şeyi yıkabilen gibi bir sürü zıt sıfatla tanımlayabiliriz annemi.
1: Okulları hiç sevmeyen Leyla Erbil, şiir ve edebiyat meraklısı. Bu ilgi ve merakında İngiliz edebiyatı derslerini okutan hocası Profesör Doktor Mina Urgan'ın olumlu etkisi olduğuna inanıyor. Üniversite yıllarında kendisini aralarında bulduğu Metin Eloğlu, Sait Faik, Ahmet Arif, Sina Kabaağaç, Salahattin Hilal, Rıfat Ilgaz, Orhan Peker, Fikret Otyam gibi yazar ve ressamların bohem tarzları ve faaliyetleri yazarlık tercihini iyice netleştiren bir tablo oluşturmuş.
2: İnsan bu uygar dünyanın ister doğuda ister batıda olsun, İçine doğduğu zaman bir biçimde yaralanmış olarak doğuyor. Yani ana rahminden çıkıp da dünyaya geldiğiniz zaman size o günden başlayarak bir şeyler öğretiliyor. Şu okula gideceksin, şu bilgiyi öğreneceksin, şu bilgiyi şu şekilde öğreneceksin. Dolayısıyla insan devamlı yaralanmaktadır. Bu sadece yazarlıkla ilgili bir şey de değildir. Bütün insanlar için geçerli bir şeydir. Ve bütün insanlar da buradan kurtulmanın yollarını aramaktalar. Uygarlığın sizden bu korkunç talepleri, korkunç diyorum bu taleplere, sizi hastalandıran bir şey oluyor. Ve yazar da tabii buradan payını alıyor aynı şekilde. Bu engellenen istekler, sarsıntılardan kurtulmak için belki de o yüzden, kendi adıma konuşuyorum, ben belki de o yüzden yazarlığı seçtim. Yani yazarlık bir yerde benim için bir tedavi gibi olabilir. Tabii bunu söyleyince birçok insanın kızdığını ya da küçük gördüğümü yazarlığı düşüneceklerini biliyorum ama burada da bir gerçek payı olduğunu kabul etmeleri gerekiyor.
1: İlk hikayesi Uğraşsız, 1956 yılında Seçilmiş Hikayeler dergisinde yayınlandığında büyük bir ilgi uyandırdı. Bir süre Yeditepe, Yelken, Yeni Ufuklar, Dost, Papirus, Dönem gibi dergilerde yayınlanan hikayelerden sonra ilk kitabı Hallaç 1960'larda çıkıyor Leyla Erbil'in. Daha sonra kimi yazarlarca bir mihenk taşı sayılan Gecede adlı kısa öykü kitabı yayınlanıyor. 1971'de ilk romanı olan Tuhaf Bir Kadın geniş yankılar uyandıran bir eser oluyor. Üçüncü hikaye kitabı Eski Sevgili 1977'de, yaratıcı gücün bir zaferi olarak karşılanan Karanlığın Günü 1985'te yayınlanıyor. Sadece mektuplardan oluşturduğu Mektup Aşkları romanı ise 1988'de edebiyat dünyamıza kazandırılan son eseri. Behçet Necatigil Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü'nde Leyla Erbil'in ilk iki hikaye kitabını ele alarak şu değerlendirmelerde bulunuyor. Dilin oturmuş kelime hazinesi ve söz dizimi kurallarını değiştirerek kısıtlı toplum düzenine baş kaldırma niteliğinde varoluşçu yöneliş ve temalarla yazdığı hikayelerinde yeni bir biçim aradı. İlginç bir hikayeci olarak karşılandı.
2: Bireyci bir yazar. Yani bunu üstüne basarak söylüyorum. Zaten yani roman başka türlü yazılmaz. Roman sanayi devriminden sonra burjuvazinin ortaya getirdiği bir ürün. Ve dediğim gibi hem burjuva diliyle hem erkek diliyle yazılan bir tarz. İçine doğduğumuz dünyada böyle bir dünya. Yani buradaki kopuklukları, burada halktan uzaklaşmış olmamı hepsini kabul ediyorum. Bu böyledir. Ancak ben ve bütün dünya yazarları

0: Sanıyorum bütün iyi yazarlar öznel olmaktan ve bireyci olmaktan vazgeçemezler. Ve ben de asla bunu inkar edecek değilim. Yani toplumcu yazar olmak derken hiçbir zaman sol edebiyat yapan insanların solun diliyle edebiyat yaptıklarını da düşünmüyorum. Solun diline bir edebiyat zaten yapılamaz. Yapılacak olan edebiyat burjuva edebiyatı, burjuvaların diliyle yapılan bir edebiyattır. Bizim kadın olarak kırmak istediğimiz o burjuvazinin içindeki erkek dilinde kendimize yer ayırtmaktır, yer açmaktır. O açıdan ben Joyce'u da çok yani sevdiğim ve taptığım bir yazardır. Çok iyi anlamamakla beraber zaten Joyce'u da dünyada kaç kişi iyi anlıyor bilmiyorum. Ama yani benim edebiyat anlayışımda stream of consciousness dedikleri bilinç akımı tekniği uygulanmıştır. Bu doğrudur. Yani bunda bir mahsur da görmüyorum. Sonuna kadar öznel olduğumu düşünüyorum. Yani özgün olduğumu söyleyenler de bana iltifat ediyorlar ve ben bunu kabul ediyorum.
1: Bir genellikle aydın kesimden seçtiği kahramanlarının patolojik dünyalarını yansıttı. Toplumun geleneksel değerleri ile bu değerlere batılılaşma süreci içinde karşı çıkan zihniyetin oluşturduğu sosyal ve ekonomik düzeni eleştirdi. Yabancılaşma olgusu ısrarla işlediği temalar arasındadır.
0: Ülkemizde kadın yazar, erkek yazar ayrımı benim yazarlığa başladığım 56-60 yıllarında, ilk hikayem 56'da çıktı. O yıllarda pek konuşulan bir şey değildi. Yani erkek yazar Kemal Tahir, kadın yazar Peride Celal denilmiyordu. Zaman içinde sanıyorum bunların nedenleri, birkaç nedeni var. Bir tanesi kapitalizmin Türkiye'de palazlanma dönemlerine rastlıyor ve onların sanat alanına, sanatı bir meta olarak görmeleriyle paralel olarak da ilgili oluyor bu olay. Yani sanat ürününün ve sanatçının da alınır satılır bir nesne oluşuyla ilgili olarak bu şeyler, ayrımlar erkek cinsinin ve kadın cinsinin öne konulması söz konusu oluyor. Tabii bu olayın bir nedenlerinden bir tanesi olabilir. Aslında işin başında kadın ve erkek yazar olması şeyine, ayrımına ben de karşı gelmiştim vaktiyle. Bugün aynı fikirde değilim. Benim karşı gelmem bir açıdan kendi imajımı kurtarmak içindi. Yani benim küçük burjuva duyarlılığıma yahut kadın duyarlılığıma belki sahip çıkma olayı gibi geliyordu bana. Çağdaş toplumda edebiyat yapıtı hem sanat hem de açık pazarda bir meta durumuna girdi. Bu açıdan neyin değerli, daha değerli, neyin daha değersiz olduğuna değil de neyin daha çok satıp neyin daha çok satmayacağı olayı öne geçti. Bir kere böyle bir şeye kapıldım ben. İkincisi, her şeye rağmen benim bir İslam kültürüm var galiba. Yani yetişmemde öyle bir taraf var. Yani işte iki tane şeyin olursa, hırkan olursa bir tanesini birisine vereceksin. Yahut komşunu kendindekilerle imrendirmeyeceksin gibi bir şey. Daha doğrusu Batı'nın Makyavelist düşüncesinin, yani bir şey elde etmek için her vasıta meşrudur düşüncesinin karşısında olan bir düşünce, bir ahlaki düşünce belki, o da beni bundan alıkoydu. Ben rekabet ve yarışmadan tiksinirim. Böyle bir yapım var. Şimdi bu yapı içerisinde getirip kitabımı bir insanlara verip beni yargılayın demekte de ayrıca galiba biraz da onur kırıcı bir şey var. Yani o insanların tek tek hiçbirine karşı değilim ödül kurullarındaki, ama yani beni yargılayacak olan insanlar kimler? Ne derecede, ne ölçüde güvenebilirim onlara? Acaba benim yaptığım edebiyata ilgi duyup benim yapmak istediğim şeyi görebilirler mi? Gördüler mi? Yani eğer böyle bir şey görülseydi zaten eleştiri alanında da görülürdü.

0: güvercinler. Benim ikinci gördüğümün boynu yeşil, kuyruğu mürekkep rengiydi. Kırmızı bir gül açlıydı sağ yanında. Yine hiçbir yere konmadan o hazır örülü koca yuvayı da görmezliğe vererek boşlukta fır dönüyor, ola ki buyur bekliyordu birilerinden. Annem onu Cabir, Cabir diye karşıladı. Biz de ses etmedik, Cabir diye çağırdık onu. Birkaç kez duymazlığa geldi adını. Ardından az geriye tünedi. Annem koştu ekmeğini, kızım suyunu getirdi camın eşiğine. Hicap etmesin bizden, karnını iyice doyursun diye içeri çekildik. Cabir'in ardından tümden ak göğüsleri menşeviyle olanlar göründü. Annem onlara da Hade, Kerim, İşyal, Daniel, Merab, Celile diye çağırdı. Her birine amca oğlum, dayı kızım, teyze zadem, karşı komşum dedi. O güne değin böyle akrabaları olduğunu işitmemiştik. Ama ses etmedik, biz de öyle çağırdık onları. Ardından kaya güvercinlerini gördük. Kum kanatlı, çöl bağırlıydılar. Sırtları kıvılcımdı, kuyrukları dumanlıydı. Kızım onları Mehmet, Suna, Dürin, Gamze, Gina, Ferit, Satılmış diye çağırdı. Biz de ses etmedik, öyle çağırdık onları. Daha sonra mavi güvercinler sükun ettiler. Birbirlerinin aynıydılar. Hareli boğazlarında yıldızlar uçuşuyordu. Çeviktiler. Gözlerinden ayaklarına dipdiri maviydiler. Ben onlara deniz, dağ, su, yer, gök adlarını verdim. Öylece kaldı adları. Ardından trompetçiler, haberciler, evciller geldi. Esmer kurşun rengi kanatları, tüllü ak sırtları boz boyunlarında lalelerle. Gözleri kızıl beneklerle damgalı, başları dik, saçları aslan yelesi gibi savrularak dosdoğru suya indiler. İçtiler kana kana, geri durdu anne.
1: Zulüm görmüşler besbelli, zulümden kaçmışlar. Irmakları kurutan, toprağı çöle döndüren, şehirleri yakıp kül eden cenkler gelmişler. Hepsi de Nuh peygamberden kalmadı, yabancı değillerdir. Bakacağız onlara. İyi edip yollarını bulana kadar gözeteceğiz. Sevaptır,
0: dedi. Biz de ses etmedik. Öyle dedik, öyle ettik. Daha sonra yabanıllar, kuyruksuzlar, kanatsızlar geldiler. Biz de ses etmedik. Yabanıllar, kuyruksuzlar, kanatsızlar diye çağırdık onları. Biz de öyle çağırdık. Biz de öyle çağırdık. Biz de öyle çağırdık.

de güzellikleri çağıralım istedik ve gecenin içinden programında güzel insanlarla buluştuk sevgili dinleyicilerimiz bir programımızda daha. Program yapımcımız Ömer Polat, teknik yönetmenlerimiz Yıldıray Çetin ve Abdullah Tombuloğlu ile birlikte ben Hafize Okan. Sizinle tekrar bir başka gecede buluşmayı ve yine ilginizi çekecek konuları konuşmayı arzuluyoruz. Hepinize güzel bir gece diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayınlanan makalede Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. Direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle niteledi. Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesini olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim sürüyor. İran'a yönelik son saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. 27 Haziran'da başlayan ABD saldırılarında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi. Tahran yönetimi de diplomatik alanda yeni bir adım attı.

ABD ile yaptıkları mutabakatta yer alan yükümlülükleri askıya aldığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın Ürdün'deki ABD askeri unsurlarına yönelik saldırılarında iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerdense haber alınamadığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum, Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler de paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı dedi. Ulusal halk sağlığı ve güvenlik sorunu bağımlılık sempozyumunda konuşan Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu devam ettiğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bağımlılık riskinin hane hane takip edildiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kocaeli'nde hayvan barınağı ziyaretinde konuştu. İçişleri Bakanı sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemelerin başarılı sonuçlarına dikkati çekti. Bakan Çiftçi başıboş hayvanların %92'si barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın daha geniş bir mücadele kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Temel önceliğimiz bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların ifadelerine göre helikopterin enkazı neredeyse nokta atışı bulunmuş ancak ekipler gönderilmemiş. Ayrıca enkazdaki önemli deliller de karartılmış. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Bolu'da da seyir halindeki kamyonette motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Sait Yağmur olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Konya'da serinlemek için dereye giren 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Aydın'da sulama kanalına giren iki çocuk için arama çalışması başlatıldı. Antalya'da bir inşaattaki su deposunda temizlik yapan iki işçi zehirlendi. İşçiler ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edildi. Sağlık Bakanlığı istirahat raporlarında e-rapor dönemini başlattı. Artık istirahat raporları elektronik ortamda düzenlenebilecek. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambov'a İHA saldırısı düzenledi. Bir e-ticaret şirketinin lojistik merkezine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti. 48 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırılarla ilgili uzun menzilli kabiliyetlerimiz Rusya topraklarında etkili olduğu açıklamasını yaptı. Haberleri dinlediniz.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

Sedat Polat. Ses teknisyeni Habib Mehdi Han. Yöneten Aziz Acar. Karakterler: anlatıcı Cahit Şaher, Zahide öğretmen Zeynep Önen, spiker Levent Yıldız, Sena Funda Kayacık, Kaymakam Mehmet Toprak Sergen, Neslihan Elif Acehan, Müdür Bey Doğan Öncel, Anne Nilgün Kasapbaşoğlu, Baba Uğur Aslanoğlu, Abla Nur Gürkan, Elif Merve Büyükçapar, Sekreter Hülya Türker, Cem Emrullah Uzun, Personel Assubayı Tuğbey İstanbulluoğlu, Arkadaş Bahar Mutlu Bıçakçı, Assubay Ali Rıza Kubilay, Özel Kalem Müdürü Aziz Acar, Yusuf Ahmet Cihat Sancar, Çocuk Ayas Konak.

0: 15 Temmuz 2016. Akşam vakti.
1: Ankara ve İstanbul'da olağan dışı gelişmeler yaşanıyor. Ankara semalarında alçak uçuş yapan savaş uçakları görülürken, İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri askeri birlikler tarafından kapatıldı.
2: Baba, ne oluyor?
0: O gece milyonlarca insan aynı soruyu sordu. Ne oluyor? Cevabı ise yalnızca o gecede değildi. Fethullahçı terör örgütü yani FETÖ yıllar boyunca dini duyguları istismar etti. Takiye yöntemleriyle gerçek amacını gizledi. Devletin stratejik kurumlarına planlı ve sistemli biçimde sızdı. Kendisini eğitim, yardım ve hizmet faaliyeti yürüten bir yapı gibi gösterirken gerçekte ise kendi hiyerarşisine bağlı silahlı bir terör örgütü olarak faaliyet yürüttü. 15 Temmuz gecesi, yıllarca takiye ile gizlediği gerçek amacını bombalarla, kurşunlarla ve silah zoruyla hayata geçirmeye kalkıştı. Ancak o geceye giden süreç 15 Temmuz'da başlamadı. Bu ihanetin ilk açık kalkışması FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı giriştiği 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasıydı. 7 Şubat 2012, Salı. Şubat ayının soğuk bir salı sabahı. Ankara'ya bağlı bir ilçe. Memurlar mesailerine gidiyor, öğrenciler okullarına yetişiyor, esnaf dükkanını açıyordu. Hiç kimse 7 Şubat'ın 15 Temmuz'a uzanan ihanet zincirinin ilk halkası olacağını bilmiyordu. Anadolu Lisesi 12 A sınıfı. 7 Şubat 2012, sabah.
3: Günaydın arkadaşlar.
4: Günaydın hocam.
3: Yarı yıl tatili bitti. Artık zaman daha hızlı akacak. Üniversite sınavına kadar önümüzde 3-4 ay var. Bu yüzden bugünden itibaren tek hedefimiz var. Dersi sınıfta bırakmamak. Hazırsanız başlayalım. Geçen dönem işlediğimiz konularla ilgili kısa bir tekrar yapacağız. Sonra yeni konuya geçeceğiz. Sena, ilk soruyu sen cevapla.
5: Hazırım hocam.
6: Hocam kusura bakmayın. Birazdan Sayın Kaymakamımız okulumuzu teşrif edecekler.
7: Sınıfınızı da ziyaret etmek istediler. Hazırlıklı olalım lütfen.
5: Teşekkür ederim. Anlaşıldı müdür bey. Hocam bize de soru sorar mı?
3: Bilmiyorum. Ama siz bugün de her zamanki gibi olun ha. Heyecanlanacak bir şey yok. Buyurun.
7: Sayın Kaymakamım, 12 A sınıfı. Teşekkür ederim. İyi dersler gençler.
8: Günaydın gençler.
4: Günaydın Sayın Kaymakamım.
3: Hoş geldiniz Sayın Kaymakamım.
8: Teşekkür ederim hocam. Yo yo yo, dersi ara vermeyin lütfen. Ben sadece şöyle bir başarılar dilemeye geldim. Evet, üniversite sınavı yaklaşıyor. Çocuklar, hepinize kolaylıklar diliyorum. Belli mi hedef?
5: İnşallah hukuk fakültesi Sayın Kaymakamım.
8: İnşallah ama bak çok çalış. Bu ülkenin iyi hukukçulara ihtiyacı var.
5: İnşallah efendim.
8: Kolay gelsin hocam. Başarılar gençler.
4: Teşekkür ederiz Sayın Kaymakamım.

0: Okul bahçesi. Aynı gün öğle arası.
1: Neslihan.
2: Buyurun müdürüm.
1: Sabah kaymakam bey sınıfınızı ziyaret ettiğinde dikkatimi bir öğrenci çekti. Adı Sena'ydı, öyle değil mi?
2: Evet müdürüm.
1: Başarılı bir öğrenciye benziyor. Sena'yla ilgilenmeye devam edin.
2: Anladım müdürüm.
1: Acele etmeyin. Güven zamanla kazanılır.
2: Sena. Sena. Bir dakika bekler misin canım?
3: Evet, ne oldu?
2: Bugün seni biraz dalgın gördüm.
3: Sınav yaklaştıkça insan ister istemez daha çok düşünüyor.
2: Haklısın. Ben de bazen yetişemeyecekmişim gibi hissediyorum. Hafta sonları nasıl çalışıyorsun?
3: Genelde evde. Okuldaki kurslara da katılıyorum.
2: Bak, biz bazen hafta sonları toplanıyoruz. Üniversitede okuyan ablalar geliyor. Hem ders çalışıyoruz hem de tecrübelerini anlatıyorlar. İstersen sen de gel.
3: Nerede?
2: Yakın burada. Bir evde. Kalabalık da olmuyor zaten. Kimseyi zorlayan yok. Gelirsin, beğenmezsen bir daha gelmez.
3: Bilmiyorum ki. Babamla konuşmadan söz veremem.
2: Olur canım. Ben sadece söylemek istedim.

0: Hoş geldin kızım. Aa, bugün biraz yorulmuş gibisin.
1: Evet, biraz yorucuydu anne. Ama güzel bir gündü.
0: Hayırdır, ne oldu ki?
1: Bugün Kaymakam Bey geldi okulumuza. Bizim sınıfa da uğradı.
0: Ah, öyle mi? Size de denk geldi demek.
1: Çok uzun kalmadı. Hepimize başarılar diledi. Tam çıkacakken bana döndü ve hedefin ne diye sordu. Ben de hukuk okumak istediğimi söyledim.
0: Sonra ne dedi?
1: Çok çalış dedi. Bu ülkenin iyi hukukçulara ihtiyacı var dedi. Ama nedense o cümle gün boyu aklımdan çıkmadı.
0: İnşallah sen de o hukukçulardan biri olursun. Ay, babam bunu duyunca çok sevinecek.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldin. Bugün erkencisin.
2: Çarşı biraz sakindi de biraz erken kapattım dükkanı. Ne pişiyor bakalım? Ev mis gibi kokuyor.
0: En sevdiğinden bol tereyağlı içli köfteler hazır.
1: Hoş geldin baba.
2: Hoş bulduk kızım, hoş bulduk. Ne anlatıyor bakalım bizim hukukçu adayı?
0: Ay, bugün okula Kaymakam Bey gelmiş. Sena da onu anlatıyordu.
2: Öyle mi? Kızım söyle bakalım neler...

0: konuştu sizinle?
1: Şey, çok kısa kaldı. Başarılar diledi. Tam çıkarken de bana hedefimi sordu. Ben de hukuk okumak istediğimi söyledim.
0: Güzel, güzel. E sonra?
1: Çok çalış. Bu ülkenin iyi hukukçulara ihtiyacı var dedi.
0: Doğru söylemiş, doğru söylemiş. İyi bir hukukçu olmak sadece kanun bilmek demek değildir. Vicdan sahibi olmayı da gerektirir. Çalışırsan neden olmasın?
1: İnşallah baba. Şey, bir de bugün bir arkadaşım benimle konuştu.
0: Hayırdır inşallah?
1: Hafta sonu üniversitede okuyan ablalarla tanışabileceğimi söyledi. Sınava hazırlanan öğrencilere yardımcı oluyorlarmış. Bir evde toplanıp birlikte ders çalışıyorlarmış. İstersen beni de götürebileceğini söyledi.
0: Peki tanıyor musun onları?
1: Şey, hayır, tanımıyorum ama gençlere dersler konusunda yardımcı oluyorlarmış.
0: Anladım. Peki sen ne söyledin?
1: Önce size danışacağımı söyledim.
0: İyi yapmışsın kızım, iyi yapmışsın. Kızım, insan yeni insanlar tanıyabilir. Ama kim olduklarını bilmediği, güvenmediği yerlere de hemen gitmez. Önce bir sorar, araştırır. Ondan sonra karar verir.
1: Merak etme baba, zaten söz vermedim.
2: Son dakika. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'ın özel yetkili savcılık tarafından ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
0: Bir dakika, bir dakika. Şunu bir dinleyelim. MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrılması. Pek alışılmış bir durum değil bu Türkiye'de.
3: Ne olmuş ki?
0: Şimdilik bir şey söylemek zor ama... Yani devletin en kritik kurumlarından birinin başındaki isimden söz ediyoruz. Bakalım haberin devamında ne diyecekler?
4: Mart 2012. 7 Şubat MİT kumpasının ardından FETÖ devlete yönelik kumpaslarını sürdürürken bir yandan da yeni mensuplar devşirmeye devam ediyordu. Çünkü emniyette, yargıda ve devletin diğer kritik kurumlarında kumpasların parçası olan örgüt mensupları da bir zamanlar aynı yöntemlerle devşirilmiş başarılı gençlerdi. Şimdi aynı kirli düzen için yeni isimler seçiliyordu. Sena henüz bunun farkında değildi. Anadolu Lisesi, öğle arası.
5: Sena, Sena. Ha? Bir dakika bekler misin?
1: Hayırdır Nesli?
5: Ya geçen haftalarda konuştuğumuz şu meseleyi soracaktım. Babana söyledin mi?
1: Ha, söyledim. Ama tanımadığımız insanların evine gitmeme sıcak bakmadı.
5: Haklı aslında. Ben olsam benim babam da aynı şeyi söylerdi.
1: O yüzden gelemem galiba.
5: Dur. Kimse gizli saklı bir şey yapmıyor. İstersen annen de gelsin. İstersen baban önce konuşsun. Yani kimse hemen gel demiyor. Sadece ders çalışan öğrencileriz.
1: Bilmiyorum.
6: Sena, müsaitsen odama gelir misin? Teneffüs bitmeden.
1: Tabii hocam.
5: Ben kantinde olurum, düşünürsün ha?
1: Tamam.
4: Öğretmenler odası. Aynı gün. Ha?
6: Gel Sena. Kapıyı kapat kızım.
1: Rahatsız mı ettim hocam?
6: Hayır, olur mu hiç? Otur lütfen. Az önce koridorda istemeden konuşmanızın bir kısmını duydum. Bir yere davet ediliyormuşsun.
1: Evet hocam. Hafta sonları ders çalışıyorlarmış da üniversitede okuyan ablalar da geliyormuş.
6: Sen gitmek istiyor musun?
1: Yani istiyorum desem yalan olur. İstemiyorum desem o da doğru değil. Sınav yaklaştıkça insan her kapıyı değerlendirmek istiyor.
6: Peki baban ne düşünüyor?
1: Önce araştırmak istiyor. Tanımadığı insanlara hemen güvenmiyor.
6: Doğru bir yaklaşım tabii.
1: Peki siz olsanız ne yapardınız hocam?
6: Ben senin adına karar veremem. Ama sana bir şey sorabilirim.
1: Tabii hocam.
6: Bugüne kadar seni kim sınava hazırladı?
1: Siz. Okuldaki kurslar, babam ve kendim.
6: Güzel. Peki şimdi karşına çıkan insanlar neden özellikle seni çağırıyor?
1: Bilmiyorum.
6: İşte önce bunu öğren. İnsanların sana ne verdiğinden önce senden ne beklediğini anlamaya çalış.
1: Şey, bunu hiç bu açıdan düşünmemiştim.
6: Buyurun.
0: Rahatsız etmiyorum inşallah hocam.
6: Estağfurullah müdür bey, buyurun.
1: Hocam, isterseniz ben çıkayım.
6: Olur kızım. Biz bu konuyu yine konuşuruz. Acele karar verme sakın.
1: Tamam hocam. İyi günler müdürüm.
0: İyi günler kızım. Maşallah. Sena gerçekten başarılı bir öğrenci. Okulun en çalışkan gençlerinden biri.
6: Öyle. Çalışkan olduğu kadar karakterli de bir evladımız.
0: Belli oluyor. Böyle gençleri görünce insan umutlanıyor. Ne güzel. Sizin gibi öğretmenler de yakından ilgileniyor.
6: İhtiyacı olan her öğrencimle ilgilenirim.
0: Aslında sadece okulda değil, okul dışında da gençlere destek olan insanlar var. Ders çalıştırıyorlar, kitap okutuyorlar, sohbet ediyorlar, çocuklara sahip çıkıyorlar. Bence kıymetli bir gayret.
6: Elbette. Kim çocuklarımız için samimiyetle emek veriyorsa başımızın üstünde yeri var. Yeter ki aile de bilsin, okul da bilsin. Çocuklarımızın kimlerle vakit geçirdiği, nerelere gidip geldiği saklı gizli olmasın.
0: Hocam, siz biraz fazla tedbirli davranıyorsunuz galiba.
6: Çocuklar emanettir müdür bey. Emanet söz konusu olunca tedbirin fazlası olmaz.
0: Her şeyi bu kadar sorgularsak insanlar iyilik yapmaya da çekinir.
6: İyilik kendisini gizleme ihtiyacı duymaz ama.
0: Herkesin usulü farklı tabii.
6: Olabilir. Benim içim her şey açık olduğunda rahat eder.
0: Anlaşıldı hocam. Daha fazla rahatsızlık vermeyeyim, vaktinizi almayayım. Dersiniz vardır. Kolay gelsin.
6: Teşekkür ederim müdür bey.
4: Okul bahçesi. Aynı gün ders çıkışı.
5: Sena! Ha? Yine ben. Bir dakika bekler misin? Ne evci bir kızsın ya.
1: Neslihan, ben bugün gelemem.
5: Sahide hoca yüzünden.
1: Hayır. Hocam sadece acele karar verme dedi. Babam da tanımadığım insanların evine gitmemi istemiyor.
5: Haklılar. Ben onların yerinde olsam ben de aynı şeyi söylerdim. Ama bak sen beni yanlış anladın.
1: Nasıl yani?
5: Neyi yanlış anladım? Bak bugün Ankara Hukuk'ta okuyan bir abla geliyor. Adı Elif. Geçen yıl bizim okuldan mezun oldu. Hukuk istediğini duyunca özellikle seninle tanışmak istedi. Sadece onunla tanış, sonra çıkıp gidersin.
1: Ama ben söz verdim.
5: Kime?
1: Kendime. Babamın güvenini kırmak istemiyorum.
5: Sena, yarım saatten bahsediyorum. Yarım saat. Bir bakarsın, beğenmezsin, çıkarız. Bir daha da ben sana bu konuyu hiç açmam. Söz.
1: Gerçekten sadece yarım saat mi?
5: Yarım saat. Sonra seni ben eve bırakacağım.
1: Peki. Sadece hukuk okuyan ablayla tanışacağım. Yarım saat kalacağım. Sonra döneceğim.
5: Tamam. Hadi geç kalmayalım.

0: geldiniz kızlar. Demek Sena sensin. Neslihan senden epey bahsetti. Hukuk okumayı çok istiyor ama biraz çekingen dedi. Seni görünce neden öyle söylediğini anladım. Buyurun, şöyle oturun.
1: Teşekkür ederim. Aslında çok kalamayacağım. Biraz merak ettim, o yüzden geldim.
0: En doğrusu da bu zaten. İnsan görmediği, tanımadığı bir yer hakkında karar vermemeli. Bugün sadece tanışacağız. Kafana yatarsa yine gelirsin. Yatmazsa da buna saygı duyarız. İşte seni tanıştırmak istediğim kişi de geldi. Elif, bir gelir misin?
2: Merhaba, ben Elif. Sen Sena olmalısın. Neslihan senden bahsetmişti. Hukuk fakültesini hedefliyormuşsun.
1: Evet, çocukluğumdan beri istiyorum. Ama açıkçası bazen konulara yetiştiremeyecekmişim gibi hissediyorum. Ne kadar çalışsam da eksiğim varmış gibi geliyor.
2: O duyguyu çok iyi biliyorum geçen yıldan. Üniversite sınavına hazırlanırken ben de aynı şeyi yaşadım. Bazen bir deneme kötü geçiyor, bütün emek boşa gitmiş gibi hissediyorsun. Ertesi gün iyi bir sonuç alınca da yeniden umutlanıyorsun. Bu süreç biraz sabır işi.
1: Peki siz nasıl başardınız? Hiç vazgeçmeyi düşündünüz mü?
2: Düşündüm, hem de defalarca. Ama insanın yanında aynı hedefe yürüyen insanlar olunca toparlanması daha kolay oluyor. Bazen bir arkadaşın, bazen bir öğretmenin, bazen de senden önce o yoldan geçmiş birinin söylediği tek cümle bile insanı yeniden ayağa kaldırabiliyor. Ben de bugün bunun için buradayım. Belki benim yaşadığım tecrübeler sana da küçük bir fayda sağlar diye.
1: Açıkçası bu konuşma bana iyi geldi ama yine de burada ders çalışma konusunda biraz düşünmek istiyorum.
2: Bak Sena, bugün buraya geldiğin için senden hiçbir söz istemiyoruz. Bir daha gelir misin, gelmez misin? Bu tamamen senin kararın. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Bu sınav yolunda insan bazen tek başına yürümekte zorlanıyor. Biz de birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. İstersen sen de aramıza katılırsın.
1: Hala kafamda cevap bulamadığım sorular var. Ailem çok istemiyor ama bunları, bu konuyu biraz kendi kendime düşünmek istiyorum.
2: Bu en doğrusu. İnsan en doğru kararı ancak kendi verirse içi rahat eder.
0: Biz bugün burada seni sadece misafir ettik. Gerisi sen ne zaman istersen.
1: Teşekkür ediyorum. Ben artık kalkayım. Evde merak ederler.
0: Elbette. Seni daha fazla tutmayalım. Ama senden bir isteğim var.
1: Buyurun.
0: Bugün burada konuştuklarımızı önce kendi içinde bir tart. Hemen herkesle paylaşmak zorunda hissetme. İnsan bazen bir şeyi önce kendi değerlendirir, sonra karar verir.
1: Peki.
3: Ben seni geçireyim. Ne düşünüyorsun Elif konusunda?
1: Bilmiyorum. Beklediğim gibi değildi. Geçeceğimiz yoldan o geçen yıl geçmiş. Biraz rahatladım tabii.
3: Ben de ilk geldiğimde senin gibiydim. İnsan görmeden, tanımadan hüküm veriyor bazen.
1: Yine de babam ne der kestiremiyorum. Bu tarz yerlere gitmemi çok istemiyor.
3: İstersen bugün hiçbir şey söyleme. Sonuçta sadece geldin, tanıştın. Önce sen emin ol, sonra anlatırsın.
4: Sena o gün yalnızca bir öğrenci evinden ayrıldığını sanıyordu. Fakat FETÖ'nün yöntemi tam da buydu. İlk gün ne bağlılık istenirdi, ne sadakat, ne de örgütün gerçek amacı anlatılırdı. Önce güven kazanılırdı. İnsan tanınırdı. Sonrası zamana bırakılırdı. Çünkü FETÖ için aceleye gerek yoktu. Tam bir hafta sonra
1: Alo?
2: Merhaba Sena, ben Elif. Rahatsız etmedim umarım. Geçen hafta tanışmıştık. Bir deneme sınavı hazırladık. İstersen bu cumartesi günü bekleriz. Gelmezsen de canın sağ olsun. Sadece haber vermek istedim.
1: Bilmiyorum. Bir düşüneyim.
2: Tabii, kararına saygı duyuyorum. Ama senden bir şey isteyeceğim. Bir kez daha gel. Aklına takılan ne varsa yine konuşuruz. Ondan sonra nasıl istersen öyle yaparsın. İyi akşamlar Sena.
1: İyi akşamlar Elif.
4: Zaman, FETÖ'nün en büyük silahlarından biriydi. Sena, başlarda çekinerek gittiği o eve artık zaman zaman uğruyordu. İlk zamanlar ailesinden gizlediği ziyaretler ders çalışıyoruz cümlesiyle sıradanlaşmıştı. Annesi kızının sınava hazırlandığını düşünüyordu. Babasıysa bu çevreye karşı mesafesini koruyordu. Yine de üniversite sınavı öncesinde kızının dikkatini dağıtmamak için endişelerini içine atmayı tercih etti. Haziran geldi. Uzun ve yorucu bir hazırlık döneminin ardından Sena üniversite sınavına girdi.

0: Ağustos ayında açıklanan sonuçlarla birlikte Sena, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Ailesi gururluydu. Zahide öğretmen de öğrencisiyle iftihar ediyordu. Ancak üniversiteyi kazanmasıyla birlikte Sena'nın hayatında yeni bir dönem başladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Sonbahar 2012.
1: Sena, dün seni göremedik.
2: Kütüphanedeydim. Saatin nasıl geçtiğini anlamamışım.
1: Merak ettik. Akşam da bekledik.
2: Telefon da sessizde kalmış. Çok geç fark ettim.
1: Canın sağ olsun. Bu akşam yine birlikteyiz.
2: Tamam. Bu kez gecikme.
1: Çıkışta kantinde buluşalım. Birlikte geçeriz.
2: Tamam.
0: Günler birbirini izledi. Önce ders çıkışları, sonra hafta sonları, ardından neredeyse bütün boş zamanları aynı programların içinde geçmeye başladı. Sena bunun üniversite hayatının doğal akışı olduğunu düşünüyordu. Oysa fark etmeden günlerini, vaktini ve kurduğu ilişkileri başkalarının belirlediği bir düzenin içinde yaşamaya başlamıştı. Ailesi ise kızlarının derslerine odaklanmış, düzenli bir üniversite hayatı kurduğuna inanıyordu.
3: Alo?
4: Sena, nasılsın kızım?
3: İyiyim hocam, siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim. Annenle konuştum, seni özlemişler.
3: Ben de onları özledim ama alışıyorum artık.
4: Sevindim, kendine dikkat et. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden ara.
3: Tamam hocam, sağ olun. Hoşça kalın.
4: Hoşça kal kızım.
0: Kaymakamlık, 17 Aralık 2013, sabah.
5: Son dakika. İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı.
6: Zahide hocam, kusura bakmayın, biraz beklettim sizi. Şimdi Şebi Aruz programının son hazırlıkları derken 17 Aralık sabahına böyle bir gündemle uyandım.
7: Estağfurullah Kaymakam Bey. Bugün Mevlana'yı, birlik ve kardeşliği konuşacaktık. Sabah evden çıktığım andan beri ise herkes aynı haberi konuşuyor. İnsan ister istemez endişeleniyor.
6: Henüz bütün ayrıntılar net değil. Ama 7 Şubat'ı gördük. Devletin kurumlarını milletin seçtiği iradeye karşı kullanmaya kalkışmak hukukla da demokrasiyle de bağdaşmaz.
7: En acısı da bu Kaymakam Bey. İnsanların inancını, samimiyetini, iyi niyetini kullanarak devletin içine sızmak, sonra da o güveni milli iradeye karşı bir kumpasa dönüştürmek. İnsanın bunu kabullenmesi çok zor.
6: Şimdi başbakanımızın son dönemde neden bu yapıya dikkat çektiğini bugün daha iyi anlıyoruz hocam. Bu millet iradesini sandıkta ortaya koyar. O iradeyi şantajlarla, manşetlerle, kumpaslarla değiştirmeye kalkmak milletin iradesine müdahaledir. Biz devlet görevlilerinin vazifesi de milletin emanetine sahip çıkmaktır.
5: Operasyona ilişkin yeni gelişmelerin gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.
0: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 25 Aralık 2013, öğle.
1: Sena, bugünkü gelişmeleri gördün mü?
2: Gördüm. 17 Aralık'tan beri memleket başka bir şey konuşmuyor zaten.
1: Demek ki geri adım atılmayacak.
2: Bunu söylerken sanki olacakları önceden biliyormuş gibisin.
1: Bazen bazı süreçlerin nasıl biteceği bellidir.
2: Hayır. Ben öyle düşünmüyorum. Bir haftadır seni dinliyorum.

0: Sen yaşananları değerlendirmiyorsun. Sanki yönlendiriyorsun.
1: Sen de zamanla anlarsın.
0: Neyi anlayacağım? Yargıyı, emniyeti, insanların seçtiği hükümete karşı kullanmayı mı?
1: Bunlar senin düşündüğün kadar basit meseleler değil.
0: Benim için çok açık. Devletin içinde milletin iradesinden bağımsız hareket eden hiçbir paralel yapı meşru olamaz. İster kendine cemaat desin, ister hizmet desin, ister başka bir at kullansın.
1: Çok ağır konuşuyorsun. Bir gün sen de bizi anlarsın.
0: Bir gün değil, bugün anladım. Sizi sadece insanlara hizmet ediyorsunuz sandım. Meğer amacınız bambaşkaymış. Ben bu ülkenin geleceğine, milletin karar vermesine inanıyorum. Sandığın yerine kumpası koyan hiçbir anlayışın içinde olmayacağım. Alo hocam.
2: Sena, sesin hiç iyi gelmiyor. Bir şey mi oldu?
0: Hocam, bugün bir insanın söylediğiyle aslında hizmet ettiği şeyin aynı olmayabileceğini gördüm.
2: İnsan bazen en önemli hakikati hayal kırıklığı yaşadığı gün öğrenir kızım.
0: Merak etmeyin hocam. Artık neyin doğru, neyin yanlış olduğunu çok daha iyi görüyorum.
3: ...17-25 Aralık'ın ardından aylar geçti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, milli iradeye yönelen bu girişime karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, Türkiye devletin içine sızan paralel yapılanmayla mücadelesine ciddiyetle devam ediyordu. Hayat da görünürde normal akışına dönmüştü. Ancak asıl mücadele daha yeni başlıyordu. Kaymakamlık makamı, Şubat 2014.
4: Sayın Kaymakamım, yeni atanan ilçe jandarma komutanı Üsteğmen Cem Arslan Bey geldiler.
5: Buyursunlar. Müsaadenizle Sayın Kaymakamım. Hoş geldiniz komutanım. Buyurun.
6: Teşekkür ederim Sayın Kaymakamım. 3 gün önce ilçe jandarma komutanlığı görevine başladım. Göreve başlamamın ardından hem tanışmak hem de nezaket ziyaretinde bulunmak istedim.
5: Nazik ziyaretiniz için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Oturun lütfen. Ne içersiniz? Çay, kahve?
6: Zahmet olmazsa bir çay alırım.
5: Kızım, 2 çay alalım. Evet, daha önce nerede görev yapıyordunuz komutan?
6: Malatya'daydım Sayın Kaymakamım.
5: Malatya'nın neresinde?
6: 2. Ordu Komutanlığı emrinde görev yapıyordum efendim.
5: Güzel. İlçemize alışabildiniz mi?
6: Henüz çok yeniyim. 3 gün önce göreve başladım. Bu süre içinde birliğimizi ve ilçeyi tanımaya çalışıyorum.
5: Elbette. İnşallah kısa sürede alışırsınız. İnsanımız misafirperverdir bizim. Sahaya çıktıkça ilçeyi de insanını da daha iyi tanırsınız.
6: İnşallah Sayın Kaymakamım. Ben de ilk fırsatta sorumluluk bölgemizi yakından tanımayı planlıyorum.
5: İyi olur komutan, iyi olur. Şimdi zor bir dönemde göreve başladınız. Önce 7 Şubat, ardından 17-25 Aralık. Şimdi de MİT tırları üzerinden yürütülen bu kumpas. Bunların birbirinden bağımsız olduğunu düşünmüyorum.
6: Ben de aynı kanaatteyim Sayın Kaymakamım. Devletin en kritik kurumlarını hedef alan planlı bir kirli süreç yaşanıyor.
5: Sanki her adımda devletimizi biraz daha zayıflatmayı hedefliyorlar.
6: Ve bunu devletin içine yerleştirdikleri kendi mensuplarıyla yapıyorlar.
5: İşte bu yüzden önümüzdeki dönem her zamankinden daha dikkatli olmak zorundayız.
6: Emredersiniz Sayın Kaymakamım. Bulunduğumuz her görevde devletimize de, milletimizin iradesine de sonuna kadar sahip çıkacağız.
5: Elbette, elbette. Buna inanıyorum komutan. Uyum içinde güzel işler yapacağız.
6: İnşallah Sayın Kaymakamım. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
5: Hadi bakalım.
3: İlçe Kültür Merkezi, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı.

0: Sayın Kaymakamımız, kıymetli protokol üyeleri, değerli misafirler. Bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99. yıl dönümünde vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmak, Çanakkale ruhunu bir kez daha yaşatmak üzere düzenlediğimiz programa hepiniz hoş geldiniz.
1: Evet, tebrik ederim Zahide Hocam. Gençler gerçekten çok güzel hazırlanmış.
0: Teşekkür ederim Sayın Kaymakamım. Gençlerde cevher var maşallah. Biz gençlere sadece edebiyat anlatmıyoruz. Bu milletin hafızasını da emanet ediyoruz.
1: Evet, işte bunun için bu programlar önemli. Bazı zaferler sadece kitaplarda kalmamalı. Komutanım, buyurun gelin. Sizi Zahide öğretmenimizle tanıştıralım. İlçemizin en kıymetli eğitimcilerindendir kendisi.
2: Memnun oldum hocam. Az önce öğrencilerinizi dinledim. İnsan bazı şiirleri duyunca üniformasını biraz daha ağır taşıyor.
0: Asıl biz rahat ediyoruz komutanım. Bu ülkenin nöbetini tutanlar oldukça biz sınıflarımızda daha huzurlu ders anlatıyoruz.
3: Hocam, hocam.
0: Sena, ne zaman geldin?
3: Bu sabah annemleri gördükten sonra sizin burada olduğunuzu söylediler.
0: Çok sevindim Sena. Peki hukuk nasıl gidiyor?
3: Yoğun ama sizin öğrettikleriniz hala aklımda.
1: Hoş geldin Sena. Uzun zamandır seni ilçede göremiyorduk.
3: Hoş bulduk Sayın Kaymakamım. Okul yoğun olunca pek fırsat bulamadım.
1: Zahide Hocam seni hep gururla anlatıyor.
3: İnşallah mahcup etmem Sayın Kaymakamım.
0: Etmez Sayın Kaymakamım. Hak ederek kazandın. Şimdi de inşallah iyi bir hukukçu olacak.
1: Komutan, sizi tanıştırayım. Zahide Hocamızın öğrencisi Sena. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyor.
2: Memnun oldum Sena.
3: Ben de memnun oldum komutanım.
4: O gün kader onların yollarını sessizce kesiştirmişti. 2 yıl sonra vatan için aynı safta, aynı gecede omuz omuza mücadele edeceklerini henüz hiçbiri bilmiyordu. Kültür Merkezi Bahçesi, program sonrası.
1: Komutanım, program gayet güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım.
2: Sağ olun Sayın Kaymakam.
1: Şimdi bizim görevimiz sadece olay çıktığında müdahale etmek değil ki, olay çıkmasına fırsat vermemek.
2: Haklısınız Sayın Kaymakam. Bazı tehditler uzaktan belli olur. Bazılarını ise insan yanı başındayken bile fark edemez.
1: Malatya size çok şey öğretmiş anlaşılan.
2: Evet, bazı görevler insana mesleğinden önce insanları okumayı öğretiyor Sayın Kaymakam.
0: Ankara sana iyi gelmiş bu sefer. Eskisi gibi gözlerin ışıl ışıl.
3: Bu kez insanları daha dikkatli tanıyorum hocam.
0: Geç öğrenmek hiç öğrenememekten iyidir kızım. Yeter ki vicdanını kaybetme.
1: Zahide Hocam, bir dahaki programı da size emanet ediyorum zaten.
0: Memnuniyetle Sayın Kaymakamım.
4: Haziran 2016. 17-25 Aralık'taki yargı darbesi girişimi başarısız olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet, Fethullahçı terör örgütünün devlet içindeki yapılanmasına karşı kararlı mücadelesini sürdürüyordu. FETÖ ise gerçek yüzü ortaya çıktıkça mağduriyet söylemlerinin arkasına saklanıyor, yalanlarla, iftiralarla ve kara propagandayla yeni ihanet planlarını gizlemeye çalışıyordu. Henüz kimse örgütün kanlı bir askeri darbenin ve işgal girişiminin hazırlığını yaptığını bilmiyordu.
5: Sayın Kaymakamım, bakanlıktan gelen kararname.
1: Ankara Vali Yardımcılığı. Allah mahcup etmesin.

0: Komutanım, atama emriniz. Ankara İl Jandarma Komutanlığı. Hayırlısı olsun.
1: Ankara Çankaya. Demek yeni öğrenciler, yeni umutlar. İnşallah hayırlı olur.
2: Sena, cübbeni hazırladın mı? Mezuniyet yaklaşıyor artık.
3: Hazırladım. Galiba hayatın en zor kısmı şimdi başlıyor.

0: 15 Temmuz 2016 saat 14:20. Ankara sıcak bir cuma gününü yaşıyordu. Saatler 14:20'yi gösterdiğinde Milli İstihbarat Teşkilatı'na ulaşan kritik bir ihbar o günün seyrini değiştirdi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar arasında gerçekleştirilen kritik görüşmenin ardından Fethullahçı terör örgütü deşifre olduğunu anladı. 16 Temmuz saat 03 için planladığı askeri darbeyi 15 Temmuz akşamı saat 20.30'a çekti. Türkiye tarihinin en uzun ve karanlık gecesine giriyordu. Ankara İl Jandarma Komutanlığı saat 20.30.
1: Cem komutanım, komutanım, birlikte olağan dışı bir hareketlilik var. Normalde çıkmaması gereken araçlar hazırlanıyor.
2: Kim verdi hazırlık emrini?
1: Bilmiyorum komutanım, bize herhangi bir emir ulaşmadı.
2: Buyurun. Nasıl? Hangi birlik? Hayır, böyle bir emirden haberim yok.
1: Komutanım, bir terslik mi var?
2: İnşallah yanılıyoruzdur. Ama bu iş normal değil. Durun! Bu araçları kim çıkardı? Kimden emir aldınız?
0: Saatler 20.30'u gösteriyordu. Darbeciler emir komuta zinciri dışında harekete geçmişti. Türkiye henüz yaşanacak büyük ihanetten habersizdi. Ankara Vali Yardımcılığı Makamı. Saat 21.55.
3: Sayın Vali Yardımcım, Ankara üzerinde olağan dışı uçuşlar var. Emniyetten de bilgi almaya çalışıyoruz.
2: Genel bir açıklama yapıldı mı?
3: Henüz hayır efendim.
2: Buyurun Cem Komutanım.
4: Sayın Vali Yardımcım, birlikte olağan dışı hareketlilik var. Plan dışı araç çıkışları başladı. Bazı personele sözlü talimatlar veriliyor.
5: Resmi emir dışında hiçbir harekete izin vermeyin. Birliğinizin kontrolünü bırakmayın. Ben ilgili kurumlarla irtibat kuruyorum.
4: Emredersiniz efendim.
5: Allah'ım, milletimizi, devletimizi muhafaza eyle.
0: Kızılay'da bir kafe. Saat 22.35.
6: Alo hoca.
7: Sena, kızım neredesin?
6: Kızılay'dayım hocam. Ortalık çok karışık. Jet sesleri hiç dinmiyor.
7: Ben de Kızılay'dayım. Bir kafedeyim. Müsaitsen gel kızım. Yalnız kalma.
6: Hemen geliyorum hocam. Beklettin mi hocam?
7: Yok kızım. Gel otur. Kimsenin aklına gelen başına gelmesin.
6: Gelirken Kızılay'da herkes durmuştu. Kimisi telefondan canlı yayın açmış, kimisi endişeyle birbirine bakıyordu.
8: Sayın Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında.
0: Saat 23.02.
9: Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Ancak vatandaşlarım şunu bilsin ki demokrasiye herhangi bir zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti vatandaşın, milletin seçtiği, milletin iradesini temsil eden hükümet iş başındadır. Bunun iş başından gitmesi ancak milletin kararıyla olur. Bu bilinmelidir. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecek. Asla ve asla bu gibi kalkışmalara pabuç bırakmayacağız. Asla ve asla bu ve buna benzer çılgınlıklara da müsaade etmeyeceğimizi bilsinler.
6: Ne? Demek gerçekten darbe bu. Milletin iradesine silah doğrultmuşlar. Allah bu milleti muhafaza etsin.
0: Kızılay'da bir kafe. Saat 13:24.

0: Hocam, sela okunuyor. Bu millet birbirini meydanlara çağırıyor kızım. Hocam, FETÖ gerçekten bunu da yaptı. Yıllardır devlete sızdılar, şimdi de millete silah çekiyorlar.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir televizyon kanalının canlı yayınına telefon bağlantısıyla katılıyor.
2: Milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: Hocam, Cumhurbaşkanımız meydanlara çağırıyor. Demek ki devlet ayakta kızım. Milletini yalnız bırakmamış. Artık bekleme zamanı değil. Biz de gidiyoruz. Elbette. Cumhurbaşkanımız milletini meydanlara çağırırken biz burada oturamayız. Hadi kızım. Darbecilere bu meydanları bırakmayacağız.
3: Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 15 Temmuz 2016, gece.
4: Allah'ın izniyle bu hainlere geçit vermeyeceğiz.

0: Cumhurbaşkanlığı külliyesinin önünde bu kadar insanı görünce insan yalnız olmadığını anlıyor. Senacığım, burası milletin evi. Darbecilere milletin evini teslim etmeyeceğiz. Çoktan kopmuş insanlar kızım.
1: Bacağımdan vuruldu. Yardım edin. Allah'ım yardım edin. Yardım edin.
0: Bir şey olmayacak. Bacağına bastırın. Ambulans şu an. Hadi.
1: Yardım edin. Bırakmayın. Bastır. Beni bırakmayın. Ne olur bırakmayın beni.
0: Bastıracağım buraya.

0: O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin kararlı mücadelesi, güvenlik güçlerinin fedakarlığı ve milletimizin destanlaşan direnişiyle Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi engellenmişti. Millet darbecilere karşı zaferini kazanmıştı. Zaferin adı millet olmuştu. Ve bu zaferin üzerinden bugün tam 10 yıl geçti. Ankara Karşıyaka 15 Temmuz Şehitliği. 15 Temmuz 2026.
1: On yıl. Ama sanki dün gibi.
2: Sena.
1: Mehmet Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk kızım. Zahide Hoca'nın yanına mı geldin?
1: Her yıl olduğu gibi. Önce onu uğruyorum. Sonra komutan Cem'in yanına. İkisi de aynı gecenin emaneti.
3: Sena abla.
1: Yusuf, sen de gelmişsin.
3: Her yıl geliyorum. Öğretmenime bir Fatiha okumadan içim rahat etmiyor.
2: Hoş geldin evladım. Nasıl ayağın?
3: Şükür sayın valim. Ayağımdaki iz hala duruyor ama bana uzanan o eli ömrüm boyunca unutmayacağım.
1: O gece hocam seni yerde görünce hiç düşünmeden sana doğru koşmuştu.
3: Hala kulaklarımda. Dayan kardeşim dediğini unutamıyorum. Sonra büyük bir patlama, ardından silah sesleri. Gerisini hatırlamıyorum. Bugün yaşıyorsam onun sayesinde yaşıyorum.
2: O gece telefonu kapattığımızda bir daha komutan Cem'in sesini duyamadım. Sonra haber geldi. Komutan Cem şehit olmuş.
1: Ben de hocamın arkasından koşmuştum. Bir daha dönüp bana bakamadı. Şehit düştü.
2: O güzel insanlar, bu vatan bize emanet kalsın diye canlarını feda ettiler.
3: Ben de o emanete layık olmaya çalışıyorum.
1: Biz de o emanete sahip çıkacağız.
2: İşte asıl zafer de bu. Şehitlerini unutmayan, gazilerine sahip çıkan bir millet olarak kalabilmek.

0: Bugün bu topraklarda hür yaşayabiliyorsak, ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa, bunu canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimize ve o gece meydanları doldurarak istiklaline ve iradesine sahip çıkan milletimize borçluyuz. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz.
1: Tüm şehitlerimizin ruhuna El Fatiha.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. İrfan Meclisi.
3: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Tamer Yılmaz. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, geçen haftalarda Profesör Doktor Serdar Demirel hocamızla yapmış olduğumuz program oldukça ilgi gördü. Hocamızın hayatı kendi başına hem ilim hem tecrübe hem gerçekten bilgi dolu bir hikaye dinledi kendisinden. Akademik hayatı kadar kendisinin özel hayatı da çok dikkate değer. Hatta film yapılacak kadar ilginç hikayeler var. Iğdır'dan, futbol hayatından Pakistan yolculuğuna, oradan Malezya yolculuğu, çok zengin bir hayatı var. İstedik ki tekrar bir programda yapalım Serdar hocamızla. Bugün Serdar hocamızla daha çok Malezya ve Türkiye tecrübesini konuşacağız. Akademik hayatına kısa da olsa tekrar değineceğiz. Özellikle geçen programda bu kadar detayı dinleyemeyen arkadaşlarımıza katkı olması için. Evet, Serdar hocam tekrar hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk hocam, teşekkür ediyorum.
3: Hocam geçen programda bizi bitirdiniz yani. Çok ilginç anekdotlar. Yani şeyi biliyorduk, yani futbol takımında oynamışsınız Iğdır'da, ama sonra bana program arasında dediniz ki ben İslamat'ta da İslam Üniversitesi futbol takımında oynadım. Oradan başlayalım mı? Buyurun.
4: Şimdi üniversitedeyken tabii arkadaşlar, özellikle Iğdır'lı arkadaşlar da vardı. Bizim bu mazimizi biliyorlar. Dolayısıyla üniversitede gençlerle ilgilenen, işte bunları organize edip üniversiteler arası futbol maçları organize eden hocalarımız

0: bildirmişler. Bunlar da geldiler, seni üniversitenin takımına aldık dediler. Artık burada oynayacaksın. Bir süre bu maçlara gittim. İşte diyelim ki Lahor'a gidiyoruz. Lahor Üniversitesi ile maçlar yapıyoruz.
1: Maşallah.
0: Evet. Ama bunların akademik çalışmalarıma, öğrencilik hayatıma etkisinin olumsuz olduğunu gördüğümden, bir de artık zaten futbola devam etme gibi bir niyetimiz olmadığı için biz futbolu sadece spor olarak yapalım ama üniversitenin takımında olmayalım diye şey yaptık. Yani belli bir süre sonra hocaya rica ederek oradan ayrıldık. Ben işte yani 1999'da Türkiye'ye döndüm. 16 Ağustos Türkiye'ye uçakla indik hocam. Sefaköy'de babamın evinde misafirim. İki çocuğum var. Ben bu arada 92 yılında evlendim. Ailemle beraber İslamabad'daydım. İki küçük çocuk var. Döndük. Kardeşlerim de işte görmek için babamın evinde toplanmışlar. O gece 17 Ağustos deprem oldu.
1: Subhanallah.
0: Aynı gece. Tabii ben herhalde dedim kader buymuş. Bunun için buraya bir an önce dönmek için çalıştık. Geldik. Bu depreme yetişmemiz gerekiyordu.
1: Sizin bölgeyi fazla vurdu o zaman deprem.
0: Tabii Sefaköy, evet. Şeyde orada yıkılan binalar da vardı. Avcılar'da binin üzerinde insan vefat etti. Öyle şey oldu, tevafuk oldu. Hocam burada işte o deprem sonrası atmosfer. Ben doktoraya devam etmek istiyordum. Malumunuz 28 Şubat dönemi başlamıştı.
1: Denklikler
0: iptal edilmişti. Aslında iptal edilmemişti. Vakada denklikler verilmiyordu.
1: Doğru.
0: Ya, iptal diye bir şey yok. Çünkü ben 95 yılında mezun olduğumda denkliğimi almıştım. Lisans denkliğimi. Yüksek lisans denkliğimi alamadım bu sebeple. Dolayısıyla doktora yapmak istiyordum ama Türkiye'de bütün kapılar kapatılmıştı.
1: Evet.
0: Ne yapabilirim? Bekledim ki biraz yani bu süreç normalleşsin, biz eğitimimize devam edelim. Bu sürecin normalleşmeyeceğini anlayınca bu sefer ben yeniden bir yurt dışına çıkma arayışına girdim. Artık Pakistan'a dönmem mümkün değildi şunun için. Pakistan'da yani alacaklarımı aldım diye düşünüyordum.
1: Doğru.
0: Yeni bir ortam, yeni bir hoca kadrosu, yeni bir öğrenci çevresi olsun, yeni bir tecrübe olsun diye. Bu sefer neresi olabilir? Bir arayış içerisinde Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'ni tespit ettik. Yani biliyorduk zaten orayı. Oranın da İngilizce, Arapça eğitim vermesi sebebiyle yapmak istediklerimize de uygun bir ortam olduğunu düşünerek ben oraya müracaatımı yaptım. Tabii onlar benden yani her bütün şartlarımın uyduğunu söylediler ve tabii e-mail yoluyla mesajlaşıyoruz üniversitenin kabul bölümüyle. Bana ciddiyetimi anlamak için dediler ki doktora tezi taslakları göndermen lazım. 4 tane çalışacağın konu. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü diye 4 tane taslak. Taslak hazırlamak kolay değil, çok zor.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla ben oturdum 6 ay 4 taslak hazırladım. Ve o taslaklardan ikincisini doktora tezi olarak çalıştım. Sonra ben tabii Malezya İslam Üniversitesi'ne gittiğimde gördüm. Yani neden bunu istiyorlar? Amaçları şu, buraya gelecek doktor adayına biz bu imkanları sunuyoruz. Dolayısıyla buraya gelecek kişinin bunu hak etmesi lazım. Ne yapacağını biliyor olması lazım. Geldiğinde bize fazla zaman kaybettirtmemesi lazım. Buraya akademik anlamda katkıda bulunması lazım. Bunun için onun ciddiyetini görmemiz lazım.
1: Evet.
0: Ve yazdığım bu taslaklar da beğenilmiş ve bana kabul verdiler. Böylece ben 2001'in son aylarında Malezya'ya gittim.
1: Evet.
0: Oraya gittim, kaydımı yaptırdım. 2 ay sonra da orada bir ev tutup çocukları, eşimi yanıma aldım. Ve böylece doktora hayatımız başlamış oldu.
1: Yine hadis alanda doktoraya müracaat ettiniz.
0: Tabii üniversitenin şöyle bir vizyon ve misyonu var. Hangi alanda çalışırsanız çalışın. Yani önce üniversite hakkında biraz bilgi vereyim hocam.
1: Eyvallah.
0: Benim bulunduğum dönemde ben orada tabii uzun yıllar bulundum. 2001'de gittim, 2005'te doktorayı bitirdim. Sonra 2013'ün son yılına kadar, aylarına kadar orada hocalık yaptım.
1: Hem öğrenciliğini gördün hem hocalığını gördün yani.
0: Bu süre zarfı içerisinde mesela o dönem 116 ülkeden öğrenci vardı. 50'den fazla ülkeden hoca vardı. Böyle bir platform. Yani şöyle söyleyebilirim, Müslüman ümmeti bir araya getiren hac organizasyonundan sonra en büyük platform.
1: Eyvallah, doğru.
0: Uzun soluklu bir zemin.
1: Doğru.
0: Burada bu
1: İslam
0: kadar
1: Birleşmiş Milletleri öğrenciler diyor.
0: Öğrenciler öğrenci hoca bir araya geliyor ve ümmet birbirini burada tanıyor. Burada tecrübe alışverişinde bulunuyor. Böyle bir zeminde vizyon ve misyonu bu üniversite kurulurken kendisine bir vizyon edinmiş. Yani kurulma sebebi bu. Müslümanların bir bilgi krizi var.
1: Hı hı.

0: Bu bilgi krizini Müslüman kalarak İslam bilim paradigması içerisinde çözmemiz lazım. Bunun kararı da malumunuz olduğu üzere 1977 yılında Mekke'de Kral Abdülaziz Üniversitesi'nde büyük bir eğitim toplantısı yapılıyor. Yani biraz daha geriye gidecek olursak 1968 yılında bir fanatik Yahudi Kudüs'ü ateşe veriyor. İslam coğrafyasının her bölgesinde büyük gösteriler yapılıyor. Ve Kudüs'ün korunması için siyasileri bir şeyler yapmaya zorluyorlar. O dönem Suudi Arabistan'ın öncülüğünde İslam İşbirliği Örgütü kuruluyor. Daha sonra İslam İşbirliği Teşkilatı'na dönüşüyor bu birlik. Kuruluş amacı Kudüs'ü korumak. Bu birlik kurulduktan sonra madem bu birlik oluşturuldu, neden bu birlik ümmetin daha önemli başka meselelerine de yoğunlaşmasın, alternatifler oluşturmasın, yardımlaşmasın düşüncesiyle toplantılar yapılıyor. Ve en büyük problem alanı olarak bilgi krizi tespit ediliyor. Ve deniliyor ki bugün 57 tane Müslüman ülke var. Bir de azınlıkta olan milyonlar var. Bunların hepsi modern bir eğitim süreçlerinden geçiyor. Bu modern eğitimin özellikle de sosyal bilimleri. Bunlar her birisi bir dünya görüşüne yaslanıyor. Hiçbir bilim paradigması bir dünya görüşü olmaksızın oluşmaz. Bu dünya görüşü ürettiği kültürle, ürettiği hayat önermeleriyle, çözümlerle çoğu zaman İslami anlayışla örtüşmüyor. Bu bilgi birikini inkar etmenin mümkünatı yok.
1: Var. Zaten
0: var.
1: Var.
0: Ve dominant.
1: Ve dominant.
0: Her dominant.
1: Doğru.
0: İnkar etmememiz de gerekiyor.
1: Doğru. İnsani tecrübe.
0: Evet. Peki buna teslim olursak biz olmayız. Buna
1: Doğru.
0: teslim olursak kendi yani değer sistemimizden vazgeçmemiz lazım.
1: Bir de tek insani tecrübe yok. O da çok önemli bir şey. Yani
0: çoklu
1: bize dayatılan çoklu bir insani birikim var, tecrübe var, çoklu bilim var. Ama bize dayatılan Batı merkezli bir bilim.
0: Tek bir
1: Bunu da...
0: merkezin
1: Evet.
0: hayat önermeleri,
1: Doğru.
0: bilim çıktıları bize bilimsel hakikatler olarak dayatılıyor.
1: Doğru.
0: Şimdi dolayısıyla biz bununla da diyalog halinde olarak ama buradan istifade ederek ama buna teslim olmadan
1: Doğru.
0: kendi bilim paradigmamızı inşa ederek sabiteler ve değişkenler ekseninde bilgiyi yeniden nasıl üretebiliriz? Bu
1: Evet.
0: o toplantıda Mekke'de öne çıkan düşünce oluyor ve deniliyor ki bunu bireylerin yapmasının imkanı yok. Bunu ancak kurumlar yapabilir.
1: Devlet
0: Dolayısıyla
1: kurumları.
0: evet, üniversiteler bunu ancak yapabilir. Yani üniversite kurumları içerisinde bu yapılabilir. O zaman biz böyle üniversiteler kuralım, pilot üniversiteler. Önce bunu burada deneyelim. Bu başarılı olduktan sonra bu modeli başka ülkelerde de çoğaltalım. Bu amaçla 4 üniversite kurulması kararı alınıyor o süreçte. İşte Pakistan'daki Uluslararası İslam Üniversitesi, Malezya'daki Uluslararası İslam Üniversitesi, Nijer'deki Uluslararası İslam Üniversitesi ve biri de Türkiye'de kurulma kararı alınıyor. Ancak Türkiye Kenan Evren döneminde bu projeden çekildiğini bildiriyor ve katılmıyor bu sürece. Fakat diğer üniversitelerin özellikle Malezya İslam Üniversitesi'nin kurulmasında Türkiye varlığını devam ettiriyor ve üniversitenin mütevelli heyetinde de kurulduğu günden bugüne kadar varlığını devam ettiriyor.
1: O günlerde kim temsil etmiş acaba Türkiye'yi bilir misiniz? Türkiye'de bizim hocalarımızdan.
0: Suudi Arabistan'da mı?
1: Yok, Malezya'da mesela kuruluşunda sadece büyükelçilik düzeyinde mi temsil ediliyor acaba?
0: Büyükelçilik. Zaten büyükelçi Türkiye'yi temsilen her ay yapılan toplantılara katılır. Ve oradaki kararların altında imzası vardır. Bu 28 Şubat döneminde de dahil olmak üzere böyle
1: Hala
0: devam
1: devam
0: etmiştir.
1: ediyor.
0: Halen devam ediyor.
1: Enteresan.
0: Evet. Çünkü Türkiye-Malezya ilişkileri çok iyi. Türkiye'nin o bölgedeki partner ülkesi. Dolayısıyla bu ilişkilerin sürdürülmesi gerekiyor ve 28 Şubat döneminde de böyle görmüşler zaten. Şimdi bu üniversite bu vizyonla kuruluyor. Yani bu mesele bilgi krizi çözülecek. Bunun için burası bir pilot üniversite.
1: Eyvallah.
0: Ders müfredatları buna göre oluşturuluyor. Alınan hocalar biraz buna göre alınıyor. Yani alınan hocalara bu sürece katkıda bulunmaları isteniyor.
1: Ya bunun için geliyorsun buraya.
0: Evet.
1: Yapacaksan bir katkı gel.
0: Evet gel. Yani özellikle buna katkı yapacak uluslararası hocalar teşvik ediliyor. Öğrencilerde de dünyanın dört bir tarafından gelen öğrenciler yani 116 ülke düşünün. Buradan gelen öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun yani hiç bilmediği meseledir. Bilgi nedir? Bilgi krizi nedir? Bilgi krizi niçin yaşanır? Bunun paradigması nedir? Ontolojisi, epistemolojisi ne demektir? Yöntem nedir? Bunları bilmez. Ama gelen öğrencilerde bu farkındalığı oluşturmak için programlar yapılır. Bu farkındalığı oluşturmak için dersler konur. Evet. Amaç buradan mezun olacak öğrenci hangi disiplinde mezun oluyor? Sosyolojiden, psikolojiden, hukuktan. Bunun farkında olsun ve bu sürece katkıda bulunsun. Bu İslami ilimlerde de böyle. Yani siz hadis okuyabilirsiniz, tefsir okuyabilirsiniz, kelam okuyabilirsiniz, fıkıh okuyabilirsiniz. Ama bu sürece sizin de katkı bulunmanız lazım. Evet, sosyal bilimlerde bilginin İslamileştirilmesi denilen şey, fıkıhta, tefsirde böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ancak bilginin İslamileştirilmesi değer merkezli bir yöneliş demektir. Bu değeri kim temsil edecek? Bu değere kim katkı bulunacak? Burada da İslami ilimler bölümüne yüklenen görev, birincisi işte maziden gelen vahye, vahiy bilgisine ve usul bilgisine bulaşmış, ona entegre olmuş bir takım hurafeler var. Yani bu hurafeler çoğu zaman bilimle de çatışıyor. Bir kez bunun ayıklamanız lazım. Yani kendi medeniyetini, bilgi birikimini çok iyi bilmen lazım. Ve bunun bir ayıklanma sürecinden geçirilmesi lazım. İki, özellikle mesela şeyde, diğer sosyal bilimlerde çalışan öğrencilerle, hocaysanız hocalarla ortak projeler yapmanız lazım. Mesela diyelim ki siz bir tefsirci olarak, bir hadisçi olarak psikolojide çalışan bir hocayla bir konuda bir araya geliyorsunuz. Beraber bir proje üretiyorsunuz ve bu sürece bilgi krizinin aşılması noktasında katkı sunuyorsunuz. Yani amaç bu. Benim olduğum dönemde hocam, Ziraat Fakültesi hariç üniversitede bütün fakülteler vardı. Yani İslam Üniversitesi denildiğinde insanların aklına daha çok sadece İslami eğitim ve ilahiyat eğitim akla geliyor. Böyle değildi. Yani 30 bine yakın öğrencinin bulunduğu bir yerde bunun 1500-1600 civarı ilahiyatta ve İslam hukukunda, hukuk bölümünde okuyor, dinler tarihinde okuyordu. Gerisi diğer farklı disiplinlere dağılmış durumlar aldı. Yani tıptan mühendisliğe, mimarlığa, her
1: ama hepsi bu var. Perspektifle eğitim alıyordu.
0: Evet. Bunun için de şöyle bir şey uyguluyordular. Mesela diyelim ki tıp fakültesinde 6 ders, diğer sosyal bilimlerde 8 ders. Yani İslami içerikli, İslam bilim epistemolojisini öğreten dersler konmuştu. Mesela ben burada, yani İslami İlimler Fakültesinde değil de diğer sosyal bilimlerde ve diğer fen bilimlerinde bu derslere uzun süre girdim, 8 yıl. Mesela hadis ilimlerini İngilizce olarak okutuyordum. İslam dünya görüşü dersini veriyordum. Yine Everyday Life diye bir ders vardı. Burada İslam fıkhını, İslam düşünce sistemini oluşturan temel kavramları öğretiyorduk. Ve bir de o öğrencilerin mesela tıbdaysa tıbba göre, mühendislikteyse mühendisliğe göre, yani İslami perspektiften meslek ahlakı, bu dersleri veriyorduk. Buradaki amaç, her ne kadar bu öğrenciler, bunlar üniversitenin vizyon dersleri. İslami ilimlerde okumasalar da.
1: Ne diyordunuz o dersin adı neydi mesela?
0: Bunlar üniversitenin vizyon dersleri. Vizyon dersleri. O dönem işte General Studies dersleri de deniliyordu. Ama bunlar üniversitenin bütün öğrencilerde oluşturmak istediği ortak vizyon dersleri. Yani mesela biz kendi fakültemizde Kur'an ve Sünnet Fakültesi'nde hem İngilizce hem Arapça dersler verirken oradaki hadis ilimlerini daha farklı perspektiften okutuyorduk. Ama diğer öğrencilere daha farklı bir perspektiften
1: okutuyorduk. Daha yüzeysel belki, daha doğru.
0: Daha yüzeysel İngilizce olarak, ama öğrenci şunun farkında oluyordu. Yani bilgi kaynakları tek değil.
1: Bu önemli işte.
0: Evet. Yani modern bilim anlayışı bilgi kaynağını teke indiriyor. Çünkü onun ontolojisi, varlık felsefesi farklı, bilgi felsefesi farklı, kullandığı yöntem farklı. Bizde ise çoklu bir yöntem var. Yani diyelim ki dünyayı, yani varlığı biz diyelim ki işte alem-i şehadet dediğimiz, gördüğümüz, müşahede ettiğimiz bir varlık kategorisi. Alem-i melekut dediğimiz gaybi varlıklar, melekler, insan ruhu, cin gibi. Bunlarla ilgili bilimlerin yönteminin farklı olması lazım. Bir de alem-i lahuti dediğimiz Tanrı'ya, yaratana, Allah'a ait bir alem var. Şimdi bizim onu ancak haberle bilme imkanımız var. Yani Allah kendisini nasıl tanıtıyorsa, peygamber aldığı vahiyle Allah'ı nasıl tanıtıyorsa ancak öyle bilebiliriz. Şimdi her birisinin yöntemi farklıdır. Eyvallah. Demek ki tek bir yöntem yok, çoklu bir yöntem var. İki, referans kaynakları. Şimdi öğrencilere buna dair bir farkındalık oluşturuluyordu. Bu farkındalık oluşturulsun ki, yani bilgi felsefesinin tek olmadığını, İslam bilgi felsefesiyle modern bilgi felsefesinin farklı olduğunu, hatta sadece İslam bilgi felsefesi değil, mesela tarihsel olarak Hristiyanlığın da etkili olduğu bir dünyada onların kullandığı bilgi teorisiyle modern dönemin bilgi teorisi de farklıdır.
1: Doğru.
0: Bunlara dair bir farkındalık oluşturma amacıyla bu dersler okutuluyordu ve öğrenciye bu konuda seminerler de veriliyordu. Daha sonra hocalar işin içerisine giriyor. Üniversitenin kendi mezunu olmayan hocalara da bu tür kurslar düzenleniyordu.
1: Hocalar da yetişmiş oluyordu.
0: Evet, farkındalık oluşturuluyordu. Hı-hı. Ve sonra bu süreçlere katkıda bulunmalar isteniyordu.
1: Aslında ortaya çıkan 3-4 tane üniversitenin içeriğinin çok da aynı olmadığını fark ettim ben size anlatınca. Evet. Zaten size onu soracağım. Yani İslamabad'da da aynı amaçla kurulmuş bir üniversite var. Malezya'da öne çıkan iki üniversite, İslamabad, Pakistan İslam Üniversitesi ve Malezya İslam Üniversitesi, ama sanki bu projeyi Malezya İslam Üniversitesi Pakistan'dan daha fazla ciddiye almış.
0: Kesinlikle.
1: Onu konuşacağız. Ama burada benim en çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Bu da çok güzel bir şey. Bizim aradığımız bir şey. Yani siz sosyal bilimlerin İslamileştirmesi, yani bilginin İslamileştirmesi konusunu konuşurken aslında tersinden bir şey daha yapmışsınız. Hadis, tefsir, fıkıh gibi bilimlerin sosyalleştirilmesi, hadisin sosyalleştirilmesi, hadisin sosyal bilimler düzeyinde ele alınarak toplumun, öğrencilerin, akademisyenlerin daha iyi hadis anlamasına da katkı vermişsiniz bir bakıma yani. Yani hadisi bir sosyal bilim perspektifiyle anlatmak, fıkıh sosyal bilim felsefesi diliyle anlatmak kavramsal olarak onlarda daha fazla karşılık bulmuş olabilir diye düşünüyorum. Evet. Özellikle diğer fakültelerde.
0: Hayat artık bütün farklı alanlarıyla iç içe girmiş durumda.
1: Doğru.
0: Yani eskiden diyelim ki psikolojik sorunları olan birisini bir hocaya götürüyordular. Hı-hı. Bir sufi meşrep şeyhe, hı-hı, götürüyordular. Ondan çözümler bekliyorlardı. Bugün tamamen modern eğitim görmüş, modern eğitimin hayat önermeleriyle, çözümlemeleriyle bu tür rahatsızlıkları çözmeye çalışıyoruz. Şimdi bu çoğu zaman işe yaramıyor. Diğeri de tek başına işe yaramıyor. Hı-hı. Peki bu disiplinler birbirinden yararlanarak bu sosyal sorunlara nasıl çözümler üretebilirler?
1: Disiplinler arası okumanın önemi burada ortaya çıkıyor ama şöyle enteresan bir şey. Bazen bir disiplinde de çok branşlaşma var. Daha doğrusu çok farklı yöntemler var. Mesela ben bunu tıpta çok iyi biliyorum en azından. Hint felsefesi, Hint kültürü kendi tıbbını geliştirmiş, Ayurveda diye. Evet. Şimdi Ayurveda diye bir tıp alanı var. Bunun için üniversiteler kurmuşlar adamlar. Bunun eğitimlerini veriyorlar. Kullandıkları malzemeler farklı, içerik farklı. Bizim nebevi tıbba biraz benziyor. Müslümanlar Yunan tıbbını alarak, Mısır tıbbını alarak peygamberi bir sisteme dönüştürüp onu tıbbı nebevi demişler. Evet. Osmanlı döneminde İbn Sina'lar, şunlar bunların kitapları bu bağlamda okutulmuş. Almanlar başka bir şey geliştirmişler hocam. Ona da homopati. Bunlar hepsi tıbbi şeyler. İran'da tıbbi nebeviye sünneti diyorlar. Yani sünneti tıp diyorlar yani. Sünnete uygun tıp arasında. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani her kültür kendi tıbbını üretmiş aslında. Her medeniyet kendi kültürünü üretmiş. Tek merkezli bir tıp okutmak aslında o disipline de biraz şey oluyor. Daraltmak oluyor. Yani nasıl bir fıkıhçı sadece fıkıh okuyarak alim olamayacaksa hadis okuması gerekir. Belki fıkıhta iyi olabilmesi için tıp biraz bilmesi lazım ki tıbbi konularda fetva verebilsin. İşte biraz psikoloji bilmesi lazım ki onun eğer mesela bir fetva verirken o etkili konuları da işin içine katsın. Yoksa fetva yanlış çıkabilir yani. Evet. Gibi. Tekrar bu konuya dönmek gerekirse Malezya tecrübesine son derece önemli bir tecrübe. Ama ben şunu şimdi fark ettim. Yani o Suudi Arabistan'da yapılan bilgi kriziyle ilgili araştırma veya söylemin, tabii bu arada onun bu teklifi ortaya atan İsmail Raja Faruk'u'yu da anmamız gerekiyor. Onu da deneyeceğiz. Ama aynı hassasiyet İslamiyet'te olmadığını fark ettim. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani evet, sosyal bilimlerle İslam bilimleri aynı anda okutuldu ama sosyal bilimlerin İslami bir perspektifle okutulma hassasiyeti sanki Malezya'da daha fazla. Evet. Ne dersiniz?
0: Şimdi 1982 yılında İsmail Raja Faruk'u Pakistan'daki Uluslararası İslam Üniversitesi'nde ortak bir seminer çalıştayı düzenliyorlar. Hı hı. Bunu zaten kendisi Bilginin İslamileştirilmesi kitabının ön sözünde söylüyor. Oradan katılımcılarla aslında bu meseleyi ele alıyorlar. Yani, hı hı, Malezya'da uygulananı önce burada tartışıyorlar. Hı hı. Ele alıyorlar. Ancak Pakistan'da şu oluyor. Öncelikle bir üniversitenin yeri yok. Ana kampüs kurulmuş değil. İslami Research Center'ın Araştırma Merkezi'nin o Faysal Mescid'in altındaki yerini kullanıyorlar ve biz 5 fakülteyle başlayalım diyorlar. Hı-hı. Yani usulü dinle başlıyorlar. Bunun içerisinde işte hadis tefsir bölümü, Hı-hı. işte şeria ve kanun bölümü var, işte İslam iktisadı bölümü var.

0: Dolayısıyla üniversite henüz başta planlanan o diğer bilim dallarını kurmuş değil. Bu diğer bilim dalları oluşmadığı için bu meseleyi sadece yüzeysel olarak elde tuttular ve sadece bu kitapların okutulmasını tavsiye ettiler. Zaman zaman bu konulara değindiler ama Malezya'daki gibi bu işin içerisine giremedi. Çünkü Malezya diğer bütün fakülteleri kurdu.
1: Tabii orada bir şeyi de hatırlatmakta fayda var. Siz çok iyi biliyorsunuz iki tarafı da. Ama ben hatırlatma babından söyleyeyim. Bilginin İslamileştirilmesi teorisinin kurucu babası İsmail Faruk'u olmakla birlikte o vefat edince, daha doğrusu Amerika'da şehit edilince onun geleneğini

0: sürdürmeye çalışılan Triple IT ekibi, Abdülhamit Ebu Süleymanlar ve diğerleri tam ekip olarak Malezya Üniversitesi'nin yöneticileri oldular. Dolayısıyla onların bu teorilerini, yani teorisyenler teorilerini hayata geçirebilmek için hepsi Malezya'ya gelmiş oldu.
1: Evet.
0: Pakistan bu kadar şanslı olmadı yani.
1: Bir de Pakistan'ın mali sorunları vardı.
0: Doğru.
1: Yani bu üniversiteye gerekli maddi yatırım yapamadı. Bir de yine bu üniversiteler kurulurken İslam İşbirliği Teşkilatı bugünkü ismiyle üye ülkelerin, özellikle zengin ülkelerin bu üniversitelere aktarması gereken bir bütçe var. Yıllık. İlk dönemlerde biraz yapılmakla beraber daha sonra bu bütçeyi yatırmıyorlar. Üzerlerine düşen görevleri yapmıyorlar ve ister istemez bunlar bu üniversiteleri millileştirmek zorunda kalıyorlar.
0: Halbuki uluslararası standartta bir üniversiteydi bunlar. Evet.
1: Tabii. Yani oraya bağlı olacaktı.
0: Doğru.
1: Şimdi millileştirilince yani nihayetinde o parayı veren o üniversitenin içeriğini de belirliyor.
0: Doğru.
1: İşte Pakistan'daki şeyin böyle bir negatif yönü var üniversitenin. Daha sonra Malezya'ya da bu yansımıştır. Malezya'da ama bu ekip evet bunu yapmaya çalışıyorlar. Fakat şöyle bir şey var hocam. Şimdi bu kavramın kendisi o kadar önemli değil. Yani İslamileştirme kavramına katılanlar var, bunu reddedenler var vesaire. Meselenin özünde şu var. Çok ciddi bir bilgi krizimiz var. Bu özellikle aydınlanma döneminden sonra başlayan, bütün dünyayı egemenliği altına alan, tek tip bir bilgi felsefesiyle bilgi üreten bir anlayışın alternatifini oluşturmak. Yani bu anlayış, bu Osmanlı'nın son döneminde burada da yaşandı. Yani oradan gelen bilgi bize aynı zamanda bir hayat çıktıları üretiyor.
0: Doğru.
1: Kültür üretiyor. Bunlar bizim dünya görüşümüzle uyuşmuyor. Buna olduğu gibi teslim olamayacağımıza göre nasıl bir eğitim modeli tatbik edip bu krizi aşmalıyız? Bilim üretiminde daha önceden olduğu gibi öncülüğü nasıl ele alabiliriz? Öncülüğü ele alamazsak da kendi bilimimizi nasıl üretebiliriz? Bu yarış içerisinde nasıl olabiliriz? Buna verilen farklı cevaplar var. Yani ben sadece isim olarak zikredelim. Diyelim ki Seyyid Ahmet Han'dan başlayın. Cemalettin Afganilere, Muhammed Abduhlara, oradan Namık Kemallere, Mehmet Akif Ersoylara, Bediüzzaman Said Nursi'lere. Bu çizgi bütün ülkelerde böyle alternatif modeller oluşturmaya çalışmış insanlar. 1950'lere geliyor. Deniliyor ki ya bugüne kadar bu mesele yanlış ele alındı. Yani siz şöyle ele alıyorsunuz. Batı bilgisini olduğu gibi alıyorsunuz. Onun ahlakını dışarıda tutup evrensel olan sadece bilgisini alıp bunun üzerine bir şey inşa edeceksiniz. Niye yanlış ele alındı? Çünkü bilginin arkasında bir varlık tasavvuru var. Diğerleri bu varlık tasavvurunu çok 50'lerden öncekilerden bahsediyorum. Çok çalışmadılar, çok ciddi farkında olmadılar. Bu üretilen bilginin arkasında bir bilgi felsefesi var. Bunu çok iyi incelemediler. Bir de bunu üreten yöntem, metodoloji var. Bu yöntem İslam bilim paradigmasında sadece tabii bilimlerde kullanılan yöntem. Bu açıdan farklı bir şey denemek lazım. Burada farklı düşünürler ortaya çıkıyor. İşte Seyyid Hüseyin Nasırlar, Nakib el-Attaslar, Farukiler, daha sonra Taha Abdurrahmanlar vesaire. Çok farklı kişiler öne çıkıyor. Bazı yerlerde birbirine yakın, bazı yerlerde ayrıştıkları teoriler var. Fazlur Rahmanlar. Seyyid Nakib el-Attas merhum der ki, bu şeyi kavramsallaştırma ilk ben yaptım der. Yani o kendi kitabı meşhur İslam en sekülerizm kitabında. Bu kavramsallaştırmayı ben yaptım ama bu daha sonra benden çalındı diye de böyle bir ibare ekler. Faruki'ye baktığımızda Faruki bu teorik tespitleri reel hayata bir yol haritası halinde aktarmayı planlıyor. Yani evet problemi tespit ediyoruz. Bilgi değerler sisteminde problem var. Ama biz üniversiteyi kuracaksak şimdi bizim teorik konuşmaktan çıkıp adım adım neyi nasıl tatbik edeceğiz bunun yol haritasını çizmemiz lazım. Yani mekanik bir sistem öneriyor. Sebebi de Faruk'un diğerlerinden en önemli farkı sadece bir fikir adamı değil aynı zamanda bir aksiyon adamı.
0: Doğru.
1: Evet. Bunu hayata geçirmeye çalışıyor ve Malezya İslam Üniversitesi'nde bunu hayata geçirmeye çalışıyorlar. Eksiklikleriyle, iyi yönleriyle. Ama Triple IT'den bahsettiniz hocam. Triple IT özellikle 2010'lardan sonra bu projeden vazgeçti.
0: Evet.
1: Yani bilginin İslamileştirilmesi demiyorlar, entegrasyon kavramını kullanmaya başladılar. Benim şahsi kanaatim neden bundan vazgeçtiler? Malumunuz işte 11 Eylül olayları sonrası Batı'da büyük bir İslamofobiya, bir İslam düşmanlığı

0: başladı. İşte Soğuk Savaş döneminde diyelim ki Yeşil Kuşak Projesi bağlamında Müslümanlara olumlu bakılıyordu. Özellikle Afgan cihadını malumunuz destekliyorlardı.
1: Rusya'ya karşı olduğu için.
0: İşte diyelim ki Rambo Afganistan'da gibi filmler yapılıyordu. Oradaki mücahitler çok tebcil ediliyordu, övülüyordu, kahraman olarak gösteriliyordu. Şimdi Sovyet Rusya çöktükten sonra Batı'nın bir ötekisine ihtiyacı vardı. Bu ötekini İslam olarak tespit ettiler. Ama 11 Eylül olaylarından sonra bu zirve yaptı. Şimdi böyle bir dönemde artık...
1: Aslında delillendirmiş oldular. Daha doğrusu bir argüman geliştirdiler 11 Eylül ile birlikte önceki tezlerine.
0: Evet. Şimdi böyle bir zeminde Triple IT'nin merkezi Amerika'da.
1: Doğru.
0: İslamileştirme kavramını kullanmak kolay değil artık.
1: Doğru.
0: Yani dönem değişmiş, siyasi atmosfer değişmiş. O yüzden kavramsallaştırmayı değiştirdiler ve entegrasyon demeye başladılar. Ama Türkiye'de bu bilginin İslamileştirilmesi kavramına bir ön yargı vardı. Ben şahsi kanaatim, yani şunu diyorum, yani kavram önemli değil, ne yapılmak istendiği önemli.
1: Bu ön yargı niye oluştu Türkiye'de?
0: Türkiye'de
1: Müslüman entelektüellerde de vardı ön yargı.
0: Burada ben Fazlurrahman etkisini hissediyorum. Neyi kastediyorum? Fazlurrahman'la İsmail Faruk'u arkadaşlar, dostlar. Beraber aynı yerde görev yapıyorlar. Hatta Fazlurrahman Faruk'u anlatan bir makale de yazmış. Orada mesela bu bilginin İslamileştirmesi projesine dair söylemleri de var. Hatta kendisi şöyle der. Ben üniversiteye gidip gelirken diyor, görme problemlerimden dolayı araba kullanamıyorum. İsmail Faruk'u gelir beni alıp götürür getirirdi.
1: Subhanallah.
0: Böyle bir yakın ilişkileri var. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Hatta Fazlurrahman'ın davetiyle Pakistan'da gidip bir yıl kalıyor, Karaçi'de beraber çalışıyorlar. Ama Faruk'u bunun orada olamayacağını görünce Pakistan'dan geri dönüyor. Şimdi Fazlurrahman'ın bu meseleye bakışı şöyle hocam. Fazlurrahman diyor ki, yani bilginin İslamileştirilmesi diye bir şey olmaz. Ne olması lazım? Sizin çok iyi beyinler, düşünürler yetiştirmeniz lazım. O düşünürler İslam dünya görüşüyle de yetiştiği zaman zaten bunu kendi düşünce sistemlerinde ayıklayarak kendi dünya görüşlerine uygun bir bilgi üreteceklerdir. Yani bunun için farklı bir şeye gerek yoktur. Böyle düşünüyor ve kitaplarında da bunu işliyor. Şimdi Fazlurrahman'ın Türkiye'de kitapları tercüme edildi. Akademik çevrede belirli bir kabul gördü. Bilgi meselesini de Fazlurrahman ciddi olarak gündemine almış, çalışmış bir şahsiyet. Dolayısıyla bir Fazlurrahman etkisiyle, çünkü Fazlurrahman meseleye farklı bir cihetten yaklaşıyordu. Onun etkisiyle, hatta Fazlurrahman şöyle diyor, yani nihayetinde bilgi, kainatta olan bir hakikatin keşfine yönelik çalışma değil midir?
1: Evet.
0: Kainattaki bir sünnetullahı tespit ettiniz. Yani sünnetullah'ta şu mesele şöyle çalışır. Onun nasıllığını izah ettiniz. Bu İslami perspektiften, yani bu tespit Müslüman olmayanlar tarafından da yapılsa, farklı metot kullanılarak da yapılsa, nihayetinde evrensel bir şeyin keşfidir. Evrensel olan her şey de İslamidir. Bunun tekrar İslamileştirilmesinin bir anlamı var mı? Şimdi bu perspektif Türkiye'de belirli çevrelerde kabul gördü. Bir de hocam şunu da eklememiz lazım. Biz de 28 Şubat döneminden geçiyorduk. Yani İslam adına her şeyin ötekileştirildiği bir dönem. O yüzden bu bilginin İslamileştirilmesine karşı böyle bir ön yargının oluştuğu kanaati var bende.
1: Ya aslında Türkiye enteresan bir pazar. Kültür anlamında söylüyorum. Bu pazara önce işte Faslı Muhammed Cabir'in kitapları girdiği zaman bir dalga oluşturuyor. Müthiş bir kabul görüyor. Güzel. Tercüme edilmesinde de hiç mahsur yok. Sonra Taha Abdurrahman devreye giriyor. Onun kitapları tercüme edilmeye başlıyor. Ondan sonra başka bir atmosfer oluşuyor. Yani şeyde de öyle. Yani bir taraftan İsmail Faruk'un bilginin İslamileştirmesi çevirince ciddi bir dalga oluşturdu. Arkasından tabii ki Nakibel Attas çevrilmeye başlandı. O biraz dengeleme yaptı falan. Bu böyledir ama kültür hayatı ne kadar biliyorsan o kadar yorum yapma şansınız var. Ben şeyi çok iyi biliyorum ama sizden dinlemek isterim doğrusu. Nakibel Attas her ne kadar bu teorinin ilk sahibi bendim, sonra benden çaldılar aldılar bunu dese bile, son tahlilde Malezya İslam Üniversitesi'nin ya aynı binanın içerisinde İstak diye bir yer kuruluyor. Siz bunu iyi biliyorsunuz. İstak'la Malezya İslam Üniversitesi'nin programları hiçbir zaman çok barışık olmadı diye biliyorum. Yani ikisi de önemli bir proje. Yani hatta İsmail Faruki'nin böyle bir tezi var ama yapılan şeylerin hepsi aslında Nakibel Hattası da mutlu edecek şeyler olması lazım. Çünkü orada seküler değil, İslam'ı anlamaya çalışan, sosyal bilimleri çok iyi anlayıp insanlığa, Müslümanlara hizmet edecek bir insan modeli yetiştirilmeye çalışılıyor. Ama Nakib Hattas hep soğuk baktı onlara yani. Evet. Bunu nasıl yorumlayacağız yani?
0: Şimdi Nakib El Hattas'ın böyle çok yakın talebeleri var. Hani Malezya'da sağ kolu, sol kolu diye bakılan mesela...
1: Bunlardan birisi de Türk tabii.
0: Zeyni Osmani, benim arkadaşım, beraber çalıştığım birisi. Şimdi onlar sürecin içerisinde oldular. Hatta bu vizyon dersleri...
1: Üniversitede, çok iyi.
0: Vizyon dersleri dediğim şeyde de onlar da bu dersleri veriyordular.
1: Çok yani iyi. Işte.
0: Nakib El Hattas merhumun perspektifi farklıydı hocam. Şöyle düşünüyordum. Ashab-ı Suffa modeline esas alıyordu. Yani Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'de ne yapıyordu? Halka açık bir ilim halkaları oluşturuyordu. O seviyeye uygun bir öğretimi vardı. Bir de bunlar arasından seçtiği genç, zeki, potansiyeli olan, ileride bu işe hizmet edebilecek seçtiği kadroları Suffa denilen, yani Mescid-i Nebevi'nin hemen bitişiğinde üst katta bir özel bir yer vardı. Onlar orada yatıp kalkıyorlardı. Burası bir yüksek öğretim merkeziydi. Burada Allah Resulü onlara daha üst katmandan bir eğitim veriyordu ki onun vefatından, aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra bunlar tefsirde, hadiste, fıkıhta bu şeyi üstlenip götürdüler. Yani ilim halkalarını bunlar oluşturdular.
1: Eyvallah.
0: İbn Abbas Medresesi diyoruz, İbn Mesud Medresesi diyoruz.
1: Ekol.
0: Evet. Şimdi dolayısıyla Nakib El Hattas böyle bir yüksek lisans doktora düzeyinde bir elit tabaka yetiştirmemiz lazım. Bu elit tabaka bu meselelerin farkında olacak. Kendi iç dünyalarında bu meseleyi çözmüş olacaklar. Yeni kavramlar üretmiş olacaklar. Meseleye kavramlarla başlayacağız. Hatta bu çıkışının temelinde de bir zayıf hadisi esas alıyor. Yani teknik açıdan zayıf. Mana olarak değil de teknik açıdan zayıf bir hadis. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Yani onun öğretisinin merkezinde işte edep kavramı var. Edep buradan geliyor. Yani bu hadisten alıyor.
1: Onun eğitim anlayışının özeti edep aslında.
0: Evet. Edepten de kastettiği, bugünkü Türkçeden kastettiğimiz edep değil. Onun edepten kastettiği eşyanın layık olduğu yere konması. İnsanın mesela yaratıcıyla ilişkisinde layık olduğu yerde durması. İnsanın kainat içerisinde konumu neyse, vahiy ile neyi tespit edilmişse oraya uygun bir pozisyon alması. Diğer toplumlarla ilişkisini yine buna göre tespit etmesi. Yani eşyanın ait olduğu yerde durması lazım.
1: Eyvallah.
0: Yani bu insanın psikolojik açıdan da böyledir, inanç açısından da böyledir, muamelet açısından da böyledir. Onun edep kavramına yüklediği mana bu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunu esas alarak önce bir elit tabakanın yetiştirilip bu elit tabaka üzerinden kurumsallaşmaya gidilmesi gerektiğini söylüyorum. Ancak burada şöyle sıkıntılar var hocam. Şimdi sizin bilgi krizi dediğiniz şey o kadar dominant ki. Artı bunu finanse eden, buna destek veren siyasilerin şöyle bir 30, 40, en az 40 yıl, 50 yıl bir öngörüde bulunuyorsunuz. Yani burada sessiz, sakin bir kadro yetiştireceğiz. Siyasilerin böyle bekleyecek bir şey yok.
1: 5-6 yılda meyvesini vermesi lazım.
0: Çabuk ürün alması lazım.
1: Doğru.
0: Topluma bir şey göstermesi lazım. Seçmenine bakın biz bunları yaptık demesi lazım. Yani uzun soluklu bir şey mümkün değil. İki, şimdi diyelim ki ben öğrenciyim. Ya bu sürece katkıda bulunmak istiyorum. Nakib El Hattas'ın söylediğinden yola çıkarak bir şey yapmam çok mümkün değil.
1: Doğru.
0: Ya bana bir yol haritası lazım. Yani bir şeyler tatbik etmem lazım. Bu anlamda yani onun zihninde bu mesele net olabilir. Ama aşağıya indiğinde bunun anlaşılması çok zor. Yani soyut bir öğreti gibi kalıyor orada.
1: Eyvallah.
0: O yüzden biraz daha ete kemiğe bürünmüş, dokunulabilir, uygulanabilir modeller lazım. Benim şahsi perspektifim, bakışım hocam. Yani şeyden alırsak, yani en başından bu bilgi krizine dair ne yapılması lazım, projeler üretenlerin her birisini ele alırsak, bunlar aralarında yaklaşım farklı da olsa aynı krize farklı perspektiflerden katkı sunmuşlardır.
1: Eyvallah.
0: Bize düşen bunların hiçbirisini dışlamadan.
1: Bunlara aslında şeyi pek gündeme gelmiyor. Ben burada ilave olarak söylemek istiyorum. Sizin de muhtemelen ya gündeminizdedir ya da radarınıza girsin diye söylüyorum. Zâlul Neccar'ın da buna benzer önerileri var. Yani ta 67'lerde 65'lerde buna benzer şeyler söylemiş. Ama tabii İsmail Faruk o kadar dominant hale geldi ki herkes İsmail Faruk'u konuşuyor. Nekabel Attas bile bu arada geride kalmış birisi. Ama dediğiniz gibi bunların her birinin aslında endişeleri aynı. Evet. Bilgi krizine çözüm üretmek ve hem Müslüman kalmak hem de bilgiyi sonuna kadar kullanabilmek, belki bütün insanlığa sunabilmek yani.
0: Hocam kimliğini, İslami kimliğini, medeniyet kimliğini ciddiye alıp da bu krizi ciddiye almayan bir insan olabilir mi?
1: Tabii ki olamaz.
0: Yani çok temel bir mesele. Yani bu bilgi krizi sıradan bir mesele değil. Bu sizin siyasi yapılanmanızı etkiliyor. Bu sizin hayat felsefenizi, kültürünüzü, her şeyinizi etkiliyor. Dolayısıyla buraya dokunmanız, buraya dair tutarlı bir şey söylemeniz lazım.
1: Burada şimdi tabii çok lüks konular konuştuğumuzun farkındayız. Ama yani biraz da anlaşılsın diye bu sorunun çok son derece basit geleceğini bile bile bir şey sormak istiyorum. Bütün bu çalışmaları yürütürken özellikle de Türkiye'de biliyorsunuz bazı akademisyenler, yani büyük akademisyenler şöyle bir anlatıyla gençliği ikna etmeye çalışıyorlar. Ya bu din denen olay var ya, bu İslam denen olay aslında bizim ayağımıza bir pranga. Bu pranga bizim bilimsel gelişmelerimizi engelliyor. Yani aslında o alandan bir kurtulsa insanlık, tamam mı? Daha fazla bilimsel üretim yapacak gibi. Yani Malezya'daki düşüncenin, endişenin, kaygının tam tersine bir çizgi oluşturmaya çalışıyor bazı akademisyenlerimiz. Siz Malezya tecrübesini görmüş birisi olarak şunu anlatmanızı istiyorum özellikle. Ben biliyorum ama bunu sizden dinlemek istiyorum. Malezya'daki, aslında Malezya'daki bütün üniversiteler böyle bir sürece girmiş durumda. Ben onun farkındayım yani. Bu ne kadar Malezya İslam Üniversitesi başlatsa bile ondan sonra ona benzer üniversitelerin kurulduğunu da biliyorum. Ki siz bir tanesinin rektörlüğünü de yaptınız Bukhari Üniversitesi gibi. Yani dinle ve o kendi kimliğiyle bilim yapan üniversitelerin, Malezya'daki üniversitelerin ilk 500'e giren kaç tane üniversite olduğunu burada söylememiz lazım. Yani bir pranga değil, tam tersi yakıt, motivasyon aracı olduğunu sizden duymak istiyorum.
0: Ben en azından iki tanesinin girdiğini iyi biliyorum şu anda.
1: Ben listeyi baktım hocam. Listede bizden daha fazlalar.
0: Bizden daha fazlalar.
1: İlk 500'den daha fazla üniversite var Malezya'da.
0: Çünkü İngilizce eğitim veriyorlar. Bunun avantajları var. Batı standartlarında şeyi de, oradaki endişeleri de iyi takip ediyorlar. Belki daha da önemlisi, Malezya çok ciddi sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisini tam burslu olarak Batı üniversitelerine gönderiyor.
1: Asıl benim vurgu yapmaya çalıştığım bunların hepsi doğru. Manevi motivasyonları da çok yüksek.
0: İşte bu da ilkokuldan başlıyor. Bu da ilkokuldan başlıyor. Malezya devleti özellikle 1980'lerden sonra, bunun tabii siyasi sebepleri var.
1: Mahathir sonrası diyelim.
0: Mahathir sonrası ilkokuldan başlamak üzere öğrencilerde, halkta bir İslami kimlik oluşturma gayreti sergiliyor. Yani bizim İmam Hatip modeline benzer bir model takip ediyorlar. Bir taraftan modern bilimleri öğretiyorlar, bir taraftan İslami dersler koyuyorlar.
1: Bu çalışmalar onları bilimsel, dünyadaki bilimsel literatüre katkı verme noktasına engel olmamış. Tam tersi teşvik edici, motive edici bir şeye dönüşmüş. Onu söylemeye çalıştım.
0: Elbette. Yani bugün Batı'da bile hocam, Batı'da bile yani bilimcileri çıkarsak, o ne demek izah edeyim. Bilimcileri çıkarsak çoklu metodolojinin, çoklu referansların ne kadar önemli olduğunu herkes kabul ediyor. Bilimcilik, bilimciler ne demektir? Bu Batı'da scientism denilen bir kavram. Ortada bir bilim var. Bu bilimin her ne kadar ontolojisi, epistemolojisi sınırlı da olsa, yöntemleri sınırlı da olsa, çünkü görülen, müşahede edilen alemi çalışıyor. Ve yöntemi de buna uygun. Dolayısıyla kendisini sınırlamış. Mesela Tanrı var mıdır sorusunu sorsanız bilime, bilim der ki Tanrı var mıdır, yok mudur, bu benim konum değil. Yani olabilir de olmayabilir de, bu benim çalışma alanım değil. İnsan ruhu var mıdır deseniz, benim çalışma konum değildir. Yani çünkü gaybi varlıklar hiçbir zaman bilimin çalışma alanına girmez.
1: Şimdi buraya kadar aslında to some extent diyor ya İngilizler. Bir noktaya kadar kabul edilebilir bir cevap olabilir bu. Ama aynı bilimcilerin malzemesini alıp dine karşı atış yapmaya başlayınca iş krize orada başlıyor aslında.
0: Tam da buraya geliyordum hocam. İşte burada yani bilim kendisini nötr olarak tanımlarken, yani ontolojik sınırlarına rağmen nötr olarak tanımlarken, bu bilimi arkasına alan, bilimci, bilim adamı kimliğiyle toplumun önüne çıkan kişiler negatif metafizik üretiyorlar.
1: Süper.
0: Yani Tanrı vardır demek bir metafizikse, Tanrı yoktur demek de bir metafiziktir.
1: Süper.
0: Negatif metafizik üretiyorlar. Buna bilimcilik diyoruz. Yani bunun mesela bugün önde gelenlerinden Yuval Harari gibi. Mesela kitapları bütün dillere çevriliyor. en çok satanlar listesine giriyor ve diğerler. Bunlar bilimi kullanarak din dışı negatif bir metafizik üretiyorlar. İşte bu bilim değil. Fakat gençlerimiz, insanlarımız bunların yaptığı yorumları bilim diye sanıyorlar. Bu bilim değil. Çünkü bilimin sınırı

0: bakmalar lazım. Bilimin ontolojisi nedir? Bakın, o bu ontolojiye şey dahil değil. Gaybi varlıklar, Tanrı dahil değildir. Bilimin epistemolojisi nedir? Akıldır, deneydir,
1: Doğru.
0: gözlemdir.
1: Doğru.
0: Şimdi buna dayanıyor. Şimdi bunlar bu şeyin altına girmez. Bunun içindir ki Müslümanlar çoklu bir yöntem öneriyorlar. Yani her varlık kategorisini farklı bir yöntemle çalışabilirsiniz. Müşahede edilen bu dünyayla ilgili, kainatla ilgili meseleleri buraya dair kullandığınız yöntemi orada kullanamazsınız. Şimdi modern bilgi sistemi bunu reddettiği zaman, o zaman diğer alana dair tek bir cümle kurmaması lazım.
1: Evet.
0: Bilim bunu gerektiriyor.
1: Uzmanlık alanına girmiyor.
0: Girmiyor.
1: Doğru.
0: Kendisi bilerek dışlamış bunu.
1: Evet.
0: Çünkü
1: Hayır, dışlayabilirsin ama orada dur.
0: işte şimdi
1: Oradaki yani hem orada durmuyorsun, sonra da negatif bir şey üretiyorsun. Metafizik üretiyorsun.
0: Aydınlanma öncesi dönemde, yani Batı'yı esas alarak söyleyeyim. Aydınlanma döneminde hocam felsefe diye bir üst başlık var. Bu felsefenin altında alt başlıklar var. Yani her biri bir çalışma alanı. Ama o felsefe çatısının altında, bunun altında mantık var, bunun altında metafizik var, bunun altında ahlak var, bunun altında tabi bilimler var. Bugünkü bilim dediğimiz şey o aydınlanma dönemi öncesi tabiat bilimleridir. O tabiat bilimlerini bu bütünsel perspektiften çekip çıkardılar. Diğerlerinden bağımsız, müstakil bir alana dönüştürdüler. Dediler ki artık diğerleri bizi ilgilendirmiyor.
1: Bir dinler tarihçi olarak katkı vermek isterim. Aslında bu biraz kiliseye tepkinin sonucu bir şeydi. Yani kilisenin bilim adamlarına karşı yapmış olduğu operasyonlar, engeller, onların düşünme sistemleri, her defasında müdahale etme, ortaya çıkarmış oldukları her bilimsel çalışmaya tepki verme, onları kiliseden kurtulmaya itmek zorunda kaldı. İster istemez de o metafizik alanda savaş açmak zorunda kaldılar.
0: İşte bilim felsefecisi, meşhur bilim felsefecisi Thomas Kuhn şöyledir. Bir bilim paradigması tarihte hep böyle olmuştur. Bir bilim paradigması inşa edilir. O paradigmaya bağlı olarak yani birçok insan birbirinden haberdar veya haberdar değil. Birçok insan üretimde bulunur. Ama bu işler üretir, bazen anomaliler ortaya çıkar. Yani sisteme uymuyor, paradigmaya aykırı geliyor. Onu halının altına süpürür. Sistem çalışır, bir taraftan anomaliler çoğalır. Onu halının altına süpürür. Sonra bir gün gelir ki o halının altındakiler patlar. Patlar. İşte gerçek bilimsel devrimler bu patlamayla, yani paradigma değişimleriyle yaşanır. Şimdi Batı'da bu oldu. Yani şeyde işte aydınlanma döneminde. O bir anomalileri çözemedikleri, skolastik dünya görüşünün hayat önermelerine aykırı, fizik önermelerine aykırı keşifler yapılıyor. Ne yapıyor? Halının altına süpürüyorlar. Ama bir gün geldi bu patladı. İşte aydınlanma devrimi yaşandı. Ama aydınlanma da şu anda patlamak üzere, patlıyor.
1: Aslında orada bana Freud'u hatırlattınız. Freud belki geçmişte din adına halının altına süpürülen konuları gün yüzüne çıkararak insan doğasındaki bizim terbiye edilmesi gerekir dediğimiz noktaları hayatın gerçeği olarak meşrulaştırarak bir model sundu. Aslında bu da bilim adına Batı'nın sonunu getirdi. Çünkü o zaman da kontrol edilemez, güvenilemez, azgın bir model çıktı ortaya. Şimdi buradan kurtulmaya çalışan bir Batı var şu anda. Çünkü ciddi bir güvensizlik var. Amerikan psikolojisi Freud'a karşı çok ciddi gelişimler sağlamış. Bir psikolog arkadaşımız, profesör arkadaşımız söylemişti. Freud'un Amerika'da hiç esamesi yoktur dedi. Ve şu anda dünyada psikoloji bilimi adına üretilen bilgilerin %80'i Amerika'da üretiliyor dedi. Ve burada da Freud'a çok ciddi yer verilmez dedi. Amerika'ya bir iki kere gelmiş Freud. Ondan sonra bir daha da sokmamışlar hatta dedi. Ama maalesef bizim gibi ülkelerde, hatta İslam dünyası, Arapça eğitimlerde bile psikoloji okutulurken, Arapça olarak psikoloji okutulurken bile Freud'a çok ciddi yer veriliyor. Yani o bilimsel patlama sadece, daha doğrusu o patlama, halı altına süpürme meselesi kilise çevresinde değil, bilim adına da bazı şeyler, sıkıntılara neden
0: Bugün
1: olabiliyor.
0: de bunun için bilgi krizimizi çözme anlamında söylüyorum. Aslında büyük bir şans, büyük bir imkan yakalamış durumda. Şu anlamda söylüyorum. Paradigma orada krizde. Şimdi krizden çıkabilmesi için farklı paradigmaların önerilmesi, daha cesurca,
1: Eyvallah.
0: daha özgüvenle gündeme getirilip ele alınması lazım.
1: Hocam şans olduğu kadar şöyle bir krize de karşı karşıyayız. Burada söylemeden etmeyelim. İslam adına eğitim kurumları oluşturan insanların bir kesimlerin en azından bir kısmının böyle kilisenin

0: yapmış olduğu yanlışları, İslam adına kilisenin yapmış olduğu yanlışları düşerse, yanlışları tekrar ederse bilimle dini çatıştırır hale gelir. Evet. Bilimle dinin çatıştığı yerde de bilim şu anda devlet destekli bir alan olduğu için büyük oranda batıda da doğuda da ülkemizde de ister istemez dine zarar vermenin yanında dinin gerilemesine, dinin yabancılaşmasını sağlar bu toplum. Özellikle bu Müslüman toplumlarda ciddi risk oluşturur diye düşünüyorum.
1: İşte bu yüzden Faruk Ünün hocam önerisi 3 katmandan oluşuyor yani.
0: Eyvallah.
1: Birinci katmanda İslam'ı çok iyi öğreneceksin diyor.
0: Eyvallah.
1: Yani vahiy ile vahiy etrafında üretilmiş bilginin eşit derecede olmadığını bileceksin. Çünkü orada üretilmiş yani yapılmış bir yorumun bilimle çatışması mümkün. Yani vahyin kendisinin bilimle çatışması mümkün değil. Ama onun etrafında üretilmiş bilgi çatışabilir. İşte onun için diyor bunun farkında olacaksın.
0: Hocam size doyum olmaz. Aslında size yöneltmek istediğim çok fazla sorum vardı. Özellikle sizin Malezya'da yürüttüğünüz Buhari Üniversitesi'ni dinlemek istiyorum sizden. Yine Malezya'da biraz kalmak istiyordum ama süremiz bitti. Sizinle özellikle de İbn-i Üniversitesi bünyesinde kurmuş olduğunuz Türk Malayü Araştırmalar Merkezi'ni konuşmak istiyorum. Bunlar hepsi çok önemli.
1: FSM çatısı altında.
0: FSM'de kurdunuz pardon. Evet. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde. Ayrıca hadis alanında yenilikler yaptığınızı biliyorum. Mesela bir Tirmizi projesi var sizden dinlemek istediğim. Eyvallah. Eğer lütfederseniz dinleyicilerimizle tekrar buluşmak isterseniz biz sizi davet etmek isteriz. Özellikle yani İbn-i Haldun Üniversitesi bünyesinde yürüttüğünüz şimdi nerelerde şu an neye ulaştı bilmiyorum. Özellikle Tirmizi projesini detaylı bir şekilde konuşmak isterim sizinle.
1: Bitirdik o projeyi özellikle.
0: Evet onu dinlemek isterim ama şu anda vaktimiz kalmadı. Tekrar katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Ayağınıza sağlık. Ederim. Allah size de bize de hayırlı ömürler versin.
1: Amin.
0: Dinleyicilerimizi bilgilendirmeye devam edelim inşallah. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim hocam.
0: Allah razı olsun. Değerli dostlar bir programın daha sonuna geldik. Bizleri sabırla bu saate kadar dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.

0: Kuş Öyküleri.
1: ...17 Aralık 1770'te Almanya'nın Bonn şehrinde doğan Beethoven... ...20'li yaşlarının sonlarına doğru işitme sorunları yaşamaya başlar. Beethoven o sıralarda müziğin dünya başkenti Viyana'da... ...ünlü bir piyano virtüözü olarak yaşamaktadır. Beethoven orada verdiği konserlerde piyano besteleri ve serbest doğaçlamalarıyla seyirciyi büyüler... ...ve tanınır bir piyanist haline gelir. Bestecilikteki eşsiz becerisi ise daha sonra ortaya çıkar. Beethoven işitme duyusunu kaybetmeye başladığında psikolojik bir yıkıma da uğrar. Bu durum sadece piyano virtüözü olarak mesleğini icra etmeyi imkansız hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda kendisine göre sosyal hayatını da mahveder. Biçare Beethoven her şeyi dener. Çaylar, damlalar, yaban turbuyla, yün kulak tıkaçları, erken dönem elektrik tedavileri, düzinelerce farklı doktor. Ancak işitme kaybı amansız bir şekilde ilerler. Bir noktada modern bir işitme cihazı bile muhtemelen artık işe yaramayacaktır. Çünkü bu cihazlar yalnızca işitme tamamen kaybolmamışsa çalışır. Ancak o bugün yaşasaydı... İşitme implantı bir

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayımlanan makalede Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. Direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle niteledi. Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma, işbirliği ve enerji güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum, Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmelerle paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı dedi. Ulusal halk sağlığı ve güvenlik sorunu bağımlılık sempozyumunda konuşan Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu devam ettiğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bağımlılık riskinin hane hane takip edildiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kocaeli'nde hayvan barınağı ziyaretinde konuştu. İçişleri Bakanı sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemelerin başarılı sonuçlarına dikkati çekti. Bakan Çiftçi sokak hayvanlarının %92'si barınaklarda ve doğal yaşam alanlarına muhafaza ediliyor ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın daha geniş bir mücadele kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Temel önceliğimiz, bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir, dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paranın bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların ifadesine göre helikopterin enkazı neredeyse nokta atışı bulunmuş ancak ekipler gönderilmemiş. Ayrıca enkazdaki önemli deliller de karartılmış. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Bolu'da da seyir halindeki kamyonetle motosiklet çarpıştı.